0: Yani bu yakın zamanda yapılan şeylerde ortaya
1: çıkmadı efendim. Bugün hala herkes kelli felli adamlar, bilim adamları, Sultan Abdülhamit'in hatıra defteri. Yok işte Latin harflerine ilk defa ben taraftar oldum. Atatürk'ü ilk ben gördüm, çok müstesna bir insan dedim. Şapkaya ben taraftarım. Yani böyle biraz okuyan zaten onun sahte olduğunu hemen anlar. Sultan Abdülhamit'e hiç uyuşmayan bilgiler var. Bunu niye anlattım? İsmet Bozdağ ömrünün sonunda dedi ki benim hanımım Hanzade Sultan Abdülhamit'in torunudur dedi. Kadın ölmüş ama. Kadın öldükten sonra söyledi.
0: Kim? Peki soy ağacı olması lazım.
1: Babası dedi Ferit Ulusoy. Devletler hukuku profesörü dedi. Fransa'da okumuş dedi. Sultan Abdülhamit'in oğlu. Peki niye? Tam padişah tahttan indirildiğinde doğmuş. Dolayısıyla dışarıda doğmuş. Dışarıda büyütülmüş. Hani iddiaçılar zarar vermesin diye. Ferit Ulusoy diye bir adam yok. Devletler hukuku profesörü değil. Böyle bir adam yok dünyada. Ben araştırdım.
0: Peki ben şimdi bir şey soracağım. Böyle bir insan, yani bu kamuoyunun bildiği bir insan, böyle bir iddiada bulunurken, yani şu anda bunun çok kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de bir ünvan veriyor ona, yani bir
1: Türkiye böyle bir yer
0: işte. Profesörü
1: Türkiye
0: diyor.
1: Böyle aile kabul etmedi ama o dedi ki İsmet Bozdağ'ın da bir karizması var. Yılların gazetecisi. 100 yıl yaşadı adam. 100 yıl. Çok kişi inandı, ziyaret ettiler kendisini, röportajlar verdi. Ama bakın kadın öldükten sonra, kadın hayattayken olsa hanedandan biriyle yüzleşir. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bu garip mesela. Bu garip. Heybeliada'da bir kadın var Nesrin diye. Ben Hanzade Sultanım diyor. Belediye kendisini davet ediyor. Cumhurbaşkanlığı davet ediyor resepsiyonlarda. Şu anda hanedanın ikinci reisi olan Osman Selahattin Efendi. Bir davete gittim. Yanında dedi çok zarif bir kadın oturuyor. Ben Hanzade Sultanım dedi. Ben siz Hanzade Sultan değilsiniz. Çünkü ben Hanzade Sultan'ı tanıyorum dedi. Yıllarca Mısır'da beraber kaldım. Siz sahtekarsınız dedim dedi. Oo. Evet doğru bu hadise oldu. Belediyeyi ikaz etti. Kadın sinirlendi, çıktı gitti. Belediyeyi ikaz etti ama sonra o kadın ben başka yerlerde de gördüm. Oo. Böyle eski usul kıyafetlerle, kürklerle ben Hanzade Sultanım diye geziyordu. Anlattığı şeyler ipe sapa gelmez şeyler ama insanlar o kadar cahil ki. Yani,
0: ama şimdi insanlar kendi ailesinin geçmişini bile bilmezken Osmanlı ailesinde nereden bilsin Hanzade Sultan'ı?
1: Hoşuna gidiyor her yerde bilindir. Böyle. Mesela Paris'te bir adam ben Prens Salih'im dedi. Osmanlı soyundan geliyorum. Şirak'a mektup yazdı. Ürdün Kralı'na mektup, Fas Kralı'na mektup yazdı. Erbakan'a mektup yazdı. Cevap aldı, para topladı. Sonra Fransa'da yaşayan Osmanlı hanedanı mensupları bunu engellediler resmi olarak. Maison d'Ottoman, Osmanlı evi diye bir vakıf kurdular ve bir şey çıkardılar. Bir Sorry. Albüm. O albüme ben de yardımcı oldum. Benimle de istişare ettiler. Yani orada yazanlar Osmanlı Hanedanı'ndandır. Orada yazmayanlar Osmanlı Hanedanı'ndan değildi. Çünkü bu Osmanlı Hanedanı'nın
0: bir referansa ihtiyaç vardı aslında. Evet. Yani insanlar inanıp inanmazken de.
1: Mesela Şehzade Orhan Efendi vardı. Şehzade Orhan Efendi hanedan reisi yaptı. Türkiye'ye de geldi. Egzantrik bir kişi. Bir Fransız kadınla evlendi savaş sırasında. Kendisini koruyabilmesi için, yani sınır dışı edilmesin, askere alınmasın diye. Kadın hamileydi.
0: Kağıt üzerinde bir evlilik yaptı ama evlendikten sonra başka birisinden hamileydi.
1: Net olarak piyanist Löfer diye bir prens, piyanistten hamileydi. Adam öldü Nazi işgalinde. Kadın hamileydi. Orhan Efendi ile evlendi. Kadın çocuk doğunca Orhan Efendi ona ismini verdi. Selim ismini koydu.
0: Yani ismini verdi derken kendi ailesi.
1: Tabii onun evliliğinde doğduğu için Orhan Efendi'nin oğlu gözüküyor. Fakat Selim de dahil herkes biliyor ki Orhan Efendi'nin çocuğu değil. Şimdi Selim'e gitseniz Fransa'da, o da subaydı, emekli olmuş, çok yaşlı. Belki de ölmüştür. Ben Orhan Efendi'nin oğlu değilim. Benim annem hamileymiş. Orhan Efendi
0: üvey oğluyum. Üvey oğlu.
1: Kendi öyle diyor. Yani düşün bunu dese ki ben Orhan Efendi'nin oğluyum, kimse bir şey diyemez. Çünkü resmen onun oğlu.
0: Evet, oğlu.
1: Ama bunu demiyor mesela. O enteresan bir durum. Ya böyle insanlar yaşıyor. Bu enteresandır.
0: Osmanlı... Biz olsak söyleyemeyiz. Ayıp ortaya çıkarsa rezil oluruz diye. Evet. İnsanlar rahat rahat söyleyebiliyor.
1: Rahat rahat söylüyor. Şimdi Osmanlı Hanedanı vakfı kurmak istediler. Osmanlı Hanedanı mensupları. Bir sebebi de buydu. Yani bu sahtekarları önlemek. Hı hı. Yani dini ve hamasi hisleri olan insanları istismar ediyorlar. Onlar da bir cahil oldukları için sormadan kabul ediyorlar. Kurmak istediler fakat bir türlü bu şey mümkün olmadı. Fakat bu taht iddiasında bulunmak, hanedan mensubu iddiasında bulunmak Osmanlılara mahsus değil. Bu Avrupa'da da çok misali görülmüş hadiselerdir. Bilhassa Rusya'da ve Avusturya'da, hatta Fransa'da hanedandan olmadığı halde hanedan mensubu gibi kendini tanıtan kişiler çıkmıştır.
0: Özellikle Rus devriminden sonra.
1: Sonra.

0: Rus devrimi 1917'de oldu. 18'de soyluların hayatta kalanları kaçtılar Avrupa'ya. Ekserisi Fransa'ya geldiler. İngiltere'ye gidenler oldu. Az miktarda Amerika'ya gidenler oldu. İstanbul'a gelenler oldu. Bunların hepsi kendilerini prens diye tanıttılar.
1: Beyaz Rus diye tanıtıyorlar.
0: Beyaz Ruslar, evet. Yani kızıl olmayanlar. Hı-hı. Çünkü bu beyaz Rusya ile alakası yok.
1: Değil. Yani
0: şimdi
1: kızıl,
0: beyaz Rus bir ırk.
1: Psikolojik olarak.
0: Psikolojik olarak.
1: Ayırıyorlar.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Rus asaletinde. Şimdi prens kim ederler? İki türlü prens var. Bir, kralın ve kraliçenin oğluna ve kızına prens derler. Bu yani kral çocukları prenstirler ve prensestirler. Bazı memleketlerde kralın oğlu olan prensin oğlu ve kızı da prenstir. Mesela Prens Charles'ın oğlu da prens.
1: Evet.
0: Kralın oğlu prens olduğu gibi kraliçenin.
1: Yani ikinci kuşak, üçüncü kuşağı da prens olmalı.
0: Bazen dördüncü kuşak kadar böyle gidebiliyor. Yani oğlun oğulları prens.
1: Hayattaysa bunlar, evet.
0: Bazen sadece kralın çocukları prens oluyor. Onların çocukları kral olmayanları prens olmuyor. Varsa başka soyluluk ünvan. Bu her memlekette
1: ama
0: değişik.
1: Ama onlar da tabii şöyle bileyim, bir yerin yöneticisi
0: tabii
1: yapıyor. Onu
0: dük oluyor, kont oluyor. Tabii.
1: Bizde öyle bir şey olmadığı elbette için. Bizde hepsi şehzade mi oluyor?
0: Hepsi şehzade. Tabii. Bizde şehzadenin oğlu şehzade, kızı sultandır. Sultanın oğlu sultanzadedir, kızı hanım sultandır. Onun da çocukları hiçbir şey değildir. Hmm. Yani kızın çocuklarında hanedan bitiyor.
1: Dördüncü kuşaktan itibaren bitiyor.
0: Ama şehzadenin oğlu kızı her zaman kaçıncı kuşak olursa olsun şehzade ve sultan, yani prens ve prensestir Avrupa literatürüne göre. Rusya'da çarın çocuklarını prens değil, grand dük derler. Grand dük. Hmm. Avrupa'da prens diyorlar ama bunlara aslında grand dük'tür. Ama Rusya'da prens bir soyluluk ünvanıdır. Çünkü Rusya bir sürü devletten toparlanmış, biliyorsunuz. Hmm. Atalarından gelme prensler var. Bunlar hanedandan değil. Yani çarın ailesinden değil. Prens Dolgorokiler mesela.
1: Bunları şöyle düşünmek lazım. Osmanlı döneminin başındaki işte Karahanlılar vesaire,
0: evet,
1: vesaire,
0: evet, onlar gibi. Onlar gibi.
1: Beyliklerin
0: varisleri,
1: devamı gibi. Evet.
0: Varisleri. Şimdi bunlar Avrupa'ya gittiler. Biz prens bilmem kim. Prens deyince siz Romanovlar. Romanovlar zaten çok sükseli. Aile öldürüldü. Bunlar çok itibar gördüler.
1: Bir de Romanovlar da İngiliz kraliyetiyle akrabalar zaten.
0: İtibar gördüler. Milletten para dolandırdılar. İş buldular. Evlilikler yaptılar. Böyle şeye meraklı olan zengin ailelerin kızlarını aldılar. Kocam bir prens. Sadece bir prens.
1: Ünvan. Prenses oluyor.
0: Evet, prens. Halbuki öyle bir şey yok. İspatlamak mümkün değil. Hepsi yandı. Bolşevikler falan. Ama Rus ya da iki tane mühim hadise var. Bir tanesi Çar Aleksandr öldü. Yıllar önce. Gömüldü. Bir rivayet ortaya çıktı ki Çar aslında ölmedi. Tabut boştu. Çar bir manastıra sığındı. Hakikaten gittiler, tabut açtılar. Tabutta Çar yok. Bu dedikodu doğruymuş dediler. Ama halk Çar'ın evliya olduğunu, dirilerek tabuttan çıktığını falan inandı. Rus halkı o zaman, köylüler. Bundan birkaç sene sonra Rusya'da bir isyan çıktı. Pugaçev isyanı. Pugaçev ben şeyim diyordu. Çar Aleksandr.
1: Hmm.
0: Ve binlerce kişi kendisine inandı. Çarımız diye. Zor bastırdılar Pugaçev isyanını. Çar'ı çekince Katerina bastırdı ama anası ağladı. Yani çok taraftar topladı. Bu enteresan bir hadise. Pugaçev isyanı. Pushkin'in Yüzbaşının Kızı romanı o devri anlatır. Rusya'da çok enteresan başka bir hadise var. Fakat ona geçmeden Fransa'ya gidelim. Fransa kralı ihtilal oldu, biliyorsunuz. 16. Louis. Hanımı Marie Antoinette, ki karısı daha meşhurdur. Ve çocukları Dauphin, yani Fransız veliahtı Louis, hapse atıldılar. Temple hapishanesine. Kral infaz edildi. Bir sene sonra annesi, karısı infaz edildi. Çocuk hapishanede kaldı. Hı hı. Çünkü çocuğu komşularıyla bir tehdit unsuru olarak kullanmak istiyorlardı. Pazarlık unsuru. Evet.
1: Başta hep konuştuğumuz,
0: evet,
1: konu.
0: Fakat ondan sonra, iki sene sonra çocuk Temple hapishanesinde zatüreden öldü. Zaten küçüktü. Ama onu kral ilan etti. Kralcılar 17. Louis dediler ona. Hı. Tabii Fransa kabul etmiyor. Çocuk öldü. Öldüğü haberi çıktı. Hapishanede size vermiyorlar ki ailesini, ve aile kaçmış zaten. Bir rivayete zehirlendi. Yıllar sonra İngiltere'de birisi 17. Louis olduğunu iddia etti. İspanya'da, İtalya'da, Arjantin'de, Meksika'da, Amerika'da tam 30 kişi ben 17. Louis'yim dedi. Ve her birine
1: hepsinin hikayesi,
0: az veya çok inanan var. Evet, her birinin bir hikayesi var. Kiminin sahtekarlığı ortaya çıktı, kiminin çıkmadı. Kiminin çıkmadı. Bundan birkaç sene önce küçük prensin cesedi bulundu. Kalbi seven birisi tarafından alınıp tahnit edilmiş, bir şeye, suya konmuş. ceset tabii çürümüş kalbi. Kalbe ehemmiyet verirler. Fransa'da pek çok Aziz'in kalbi ilaçlı suda muhafaza edilmiştir.
1: Marie Antoinette'in mumyalama gibi.
0: Mumyalama gibi. Marie Antoinette'in saç telinden yapılmış bir DNA testiyle bu kalbin saç sahibinin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ve bundan birkaç sene önce genç prensin kral 17. Louis'nin kalbi Saint-Denis. Fransa kralları oraya gömülürler. Saint-Denis katedraline merasimle gömüldü.
1: Yani
0: Fransa.
1: Hapishanede ölmüş.
0: Hapishanede öldü evet. Hapishanede öldü ama seven birisi. Hapishanede tabii gardiyanlar falan sevenler var. Çocuğa da acıyorlar bir de küçük bir çocuk yani. Kalbini alıyor hastane doktoru. O hikaye çok uzun. Suya koyuyor, o bilmem nereye gidiyor, şu manastıra koyuyor, bunu nasıl, o filancayı alıyor, filanca ölünce ona vasiyet ediyor, bilmem nereye gönderiyor. Yani sadece kalbin hikayesinden filmler yaptılar. Kralın kalbi, sakra kör, mukaddes kalp, onunla alakalı ne filmler yaptılar. Bu enteresan bir hadise de 17. Louis. Gelelim tekrar Rusya'ya. Çar Nikola ve ailesi Bolşevikler tarafından öldürüldü. Kızları var, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Bir de oğlu var, Alexei. Hepsi öldürüldü. Yıllar sonra Berlin'de bir kadın kendisini suya atarken bulundu. Yakalandı. Anna Pavlovna. Kadın hastaneye yatırıldı. Hastanede sayıklamaya başladı.
1: Çok meşhur
0: bir filmi yapıldı. Evet. Ingrid Bergman'ın çok güzel bir filmi vardır. Anastasia diye. Kadın daha sonra kendisinin Çar II. Nikola'nın kızı Anastasia olduğunu iddia etti. Bir kısım ama o zaman Avrupa'da soylular var. Bir kısım onu tanıdı, inandı. Çünkü o zaman çocuktu. İnandılar. Bir kısım
1: anlattıkları
0: hayır.
1: Var çünkü.
0: Anlattıkları var, anlatıyor.
1: Nasıl?
0: Bir kısım diyor ki hayır, bu anlattıklarını duymuş olabilir. Bir kısım diyor ki hayır, duymuş olamaz. Bir kısım ona inandı. Gerçekten inandı. Bir kısım katiyen inanmadı. Bir kısım tereddütte kaldı. İşte filmde babaannesine götürülüyor. Babaanne inanmayanlar arasında. Kızı kovuyor. Çünkü ben çok böyle iddiacı gördüm diyor. Her biri beni yıkıyor. Lütfen gidin. Kız o sırada öyle kesik kesik öksürüyor. Neden öksürdünüz diyor. Heyecanlandığım zaman böyle oluyorum. Anastasia da böyleydi diyor. Sarılıyor. Film böyle bitiyor. Tabii Çar'ın bankalarda paraları var. Hırsız Avrupalılar Çar öldü diye bu paralara el koydular. Yani aileye bile vermediler. Anna Pavlovna bunu almak istiyordu. Alamadı. Alamadı. Amerika'ya gitti. Orada bir profesörle evlendi ve öldü. Bundan birkaç sene evvel gazetede okudum ben, öldü. Sonra Boris Yeltsin geldikten sonra, Bolşeviklik yıkıldıktan sonra Çar ailesinin öldürüldüğü yerler kazıldı. Bütün aile fertlerinin cesetleri bulundu. DNA testleri yapıldı. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Anastasia'nınki de oradaydı. Dolayısıyla Anna Pavlovna'nın da uydurma Anastasyalardan bir tane de değildir.
1: Evet, çok var.
0: Birisi olduğu ortaya çıktı. Yani bu hazin, sizin dediğiniz gibi dramatik, trajedik, bazen komik bir hadisedir. Yani hanedana mensubiyet iddiası. Ve ondan dolayı filmlere, piyeslere, tiyatrolara, şiirlere mevzu olmuştur.
1: Onlar için de çok kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü yıllarca kendinizi bu psikolojiye alıştırıyorsunuz. Evet. Ve bir süre sonra hani çok uzun süren bir dizinin bitmesi gibi kendi günlük hayatınıza dönemiyorsunuz.
0: Evet, işte bu macera perestlik deniyor. İşte bu Anna Pavlovna'nın hikayesi böyleydi. Yani ömrünün sonunu Amerika'nın bir kasabasında bir profesörün, yani bir öğretmenin karısı olarak geçirdi. Çok enteresan. Mesela ben o günlerini daha çok merak ediyorum.
1: Sonrasında.
0: Yani Anastasia olması davalar açtı, reddedildi. Reddedildikten sonraki hayatı nasıldı, bunu merak ediyorum. Hiç kimseye röportaj vermedi. O devirde hiç kimse kendiyle görüşmedi. Sadece öldüğünü duyduk.
1: Gazeteciler için de en az ilginç tarafı orasıdır.
0: Orasıdır.
1: Çok teşekkür ediyorum teşekkür bugün ederim. İçin. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Efendim izninizi isteyelim. Yarın yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Hülya'm sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı din kitaplarında insanın iki taraflı olduğu ifadesi geçiyor. İnsanın iki taraflı olduğu. Bu ne demektir? Yani buradan ne kastediliyor? Ne anlamamız lazım? Ya da sadece ikizler

0: Bilmiyorum dedi. Ayet-i kerime nazır oldu. Estağfurullah. Kulur ruh diye başlıyor ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede sana ruhtan soruyorlar. Onlara de ki size ondan az bir şey verildi. Mahiyeti hakkında bilgi yok. Ruhun. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi İslam alimleri buyuruyorlar ki ruhun mahiyeti hakkında konuşulmaz. Çünkü bilgi yok. Fakat ruhun latifeleri, ondan sonra özellikleri hakkında konuşulur. Çünkü onlar aynı şekilde açığa çıkmıştır buyuruluyor. Dolayısıyla insan çift taraflı yaratılmış, iki taraflı yaratılmıştan murat bir bedeni var, bir de ruhu var. Bedenin istekleri ayrıdır. Ruhun istekleri de ayrıdır. Bir de işte o bedenin içerisine nefs gidiyor. Cenab-ı Hak yaratıyor, onu da koyuyor falan. Dolayısıyla bu beden dünyada ya ruhun ya nefsin kullandığı bir alet haline dönüşüyor. Beden. Peki beden tek başına? Beden tek başına değil. Dört maddeden yaratılmış bu bedende. Toprak, su, hava, ateş. Kalp bunun ne diyelim? Şoför mahalli, kaptan köşkü diyelim. Tamam mı? Şey. Ve Cenab-ı Hak kalbi de yani oradaki gönül dediğimiz hassayı da kendisi için yaratmıştır. Benim sevgim, muhabbetimden başka oraya benim yarattıklarımın herhangi birisinin sevgisini oraya girmesine izin vermiyorum, yasaklıyorum buyuruyor.
1: Orası çöplük değil.
0: Orası çöplük değil. Orası çöplük değil. Şimdi eğer nefis ruhunu kuvvetlendirirse insan ruhun gıdasıyla bedenin gıdası, nefsin gıdası farklı. Bazı yerlerde mesela nefis eşittir beden şeklinde kullanılmış. Mesela Peygamber Efendimiz'den öyle bir hadis-i şerif de var. Nefsinin de aynı şekilde gıdasını verme halinde hadis-i şerif naklediliyor. Oradaki nefis beden. Ama müstakil olarak ayrıca anlatılırken nefis bir varlıktır. Görünmeyen bir varlıktır. Ruhu da görmüyoruz, nefsi de görmüyoruz. Ama ikisinin mücadelesi var. İkisinin rızkı farklı. Ruhun gıdası Allah-u Teala muhabbettir, Allah-u Teala imandır, Allah-u Teala emirlerini yapmak, yasakları da sakınmaktır. Nefsin gıdası Allah-u Teala inkar etmektir, Allah-u Teala isyan etmektir, Allah-u Teala haram dediği, yasak ettiği fiilleri yapmaktır. Gıdalar farklıdır. Gıdalar farklıdır. Mesela bize ortaokuldayken falan müzik ruhun gıdasıdır diye anlatırlardı. Sonra Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından okuduk, müzik ruhun değil nefsin gıdasıymış. Hiç alakası yok. E tabi adam dilini de bilmiyor. İnsan yapısını da bilmiyor. Uydurup söylüyor.
1: Ruhu da bilmiyor.
0: Hepsi de bilmiyor. Bilmediği için diyor ki müzik ruhun gıdası. Ruhun gıdası değil. Nefsin gıdasıdır buyuruyor. Şimdi kitapta da anlatırken deniyor ki insan bütün yaratılan varlıkların tam ortasında olarak yaratılmıştır. Eğer iman edip İslamiyet'e uyarsa yükselir, meleklerden üstün olur. Şayet nefsine ve kötü arkadaşlara uyarak İslamiyet'ten uzaklaşırsa alçalır. Zira insan ruh tarafından meleklere, bedenin yapısı bakımından da hayvanlara benzemektedir. Ruh tarafını kuvvetlendiren kimse meleklerden de üstün olur. Çünkü beden insanı meleklikten uzaklaştırmakta. Hayvanlara yaklaştırmakta iken bu alçalmaya karşı koymuş ve yükselmiştir. Melekte hayvanlaştırıcı bir beden yoktur meleklerde. İyilikleri meleklik ile birlikte yaratılmıştır. Bir kimse bedenini kayırır, nefsini kuvvetlendirirse hayvanlardan aşağı olur. Allah-u Teala Araf suresinin 178. ayetinde, Furkan suresinin 44. ayet-i kerimesinde hatta onlar hayvanlardan daha aşağıdır. Belhüm edal ifadesiyle geçiyor. Yani hayvan diyorsun falan. Hayvan değil arkadaş. Hayvandan aşağı. Böyle kimseler kötülükleri bildiriliyor. Çünkü hayvanlarda akıl ve meleklere benzeyen ruhlar yoktur. Şehvetlerine uymaları suç olmaz. İnsanlara akıl ışığı verilmiş olduğundan nefislerine uymaları, doğru yoldan sapmaları çok çirkin olur. Hayvanların yaşayabilmeleri için kendilerine lazım olan teneffüs edecek hava, yiyecek, içecek, giyecek, barınacak, eş olacak şeylerin hepsi hazır olarak yaratılmış. Bunlar arasında yaşamaları için en çok lazım olan havadır. Havasız da birkaç dakikada fazla dayanamazlar. Hemen ölürler. Hava aramakla, bulmakla, zahmet çekmekle olmayacağı için Cenab-ı Hak insan için de hayvan için de onu bol miktarda yaratmış. Yer altında, yer üstünde, her tarafta yaratmış.

0: Her tarafta yaratıldığı için bir sıkıntı söz konusu değil. Hayvanlarda akıl bulunmadığı ve birbirlerine yardımcı olmadıkları için yiyecekleri ve giyeceklerini hazırlayamazlar. Bundan dolayı yiyeceklerini pişirmeler, hazırlamaları lazım değildir. Ot, leş yerler, tüy, yün, kıl ile ısınırlar. Korunma aletleri kendilerine, yaratılışlarında vardır. Birbirlerine muhtaç değildirler. Peki insanlarsa? İnsanlarsa bütün bunları hazırlamaya, düşünmeye mecburdur. Ekip pişmedikçe, ekmek yapmadıkça doymazlar. İplik, dokuma, dikicilik yapmadıkça şey yapamazlar. Yani din büyükleri bunları uzun uzun bu şekilde böyle saymışlar ve anlatmışlar. Niye anlatmışlar? Yani insanın esas farkını açığa çıkarmak için. Şimdi insan bir bakımdan hayvana benziyor. Bir bakımdan da aynı şekilde meleğe benziyor. Fakat mesela işte bazen böyle şaşırıyorsun. Hayvan belgesellerinde bazı hayvanlar var. Bu diyor işte bu kartal, bu kuş yahut da bu hayvan insanın 10 katı, insanın 100 katı daha fazla görür. Ama insandan kıymetli değil.
1: Doğru.
0: İnsandan kıymetli değil.
1: Gece görenler var mesela karanlıkta.
0: Şeyde mesela fil geliyor, koca ağacı hortum enerji patlatır salladır pat diye atıyor. Ben dalını kıramıyorum bir tane o koca ağacından.
1: Hizar makinesi lazım.
0: aklını kullanıyor. Evet. O filmin o şekilde. Yani Cenab-ı Hak ona o gücü kuvveti vermiş. Ama akıl yok. Yani onu niye yapıyor? Hani oradan işte bir iki yiyeceğini aynı şekilde uzanamamıştır. Onları aşağı indirmek için yapıyordur belki.
1: Bazı hayvanlar var mesela boynuzları var. Kendini korumak için. Onunla koruyor kendini.
0: Tabii Allah koruyor falan. Şimdi mesela benim en çok dikkatimi çeken yılanla timsah. Bunlarda azı dişi yok. Yılanda da yok. Ağzını açtığı zaman hasseden gösteriyorlar belgesellerde. Mesela kancalı bir dişi var yılanın ağzının içerisinde.
1: O da önlerde.
0: Ödeğinde. Takıyor, içeri çekiyor onunla. Öyle yaratılmış o. Yutuyor yani. Şeyde timsah da ağzını açtığı zaman azı dişleri yok. O da en dişleri kaplıyor. Lap lap lap lap deriyle, çamurla mamurla yutuyor. Bazen mesela bakıyorsun ya diyorsun şunu deriyle ben yutmuş olsam hastaneye zor yetiştirirler beni.
1: Yani.
0: Değil mi? Ama ona bir şey oldu yok. Ona bir şey oldu yok. Dolayısıyla yani hayvanlarda bazı şeyler daha kuvvetli yaratılmış ama bu üstünlük değil buyuruluyor. İnsana üstünlük kazandıran ruhudur. O da Allah-u Teala'yı tanırsa, Allah-u Teala'nın emirlerini öğrenirse meleklere doğru yaklaşır. Hatta işte girişte naklettik meleği de geçiyor. Meleği de geçiyor. Dolayısıyla insan yaratılışta ruh ve beden olmak üzere iki taraflıdır. Ona hidayet, üstünlük tarafını tanıtabilmek ve bunu kuvvetlendirmeye çalışması sağlamak için bir rehber lazımdır. Bazı kimseler nasihatla, yumuşak sözle mükafat vererek yola gelir. Bazısı ise sert ve acı sözle ve ceza vererek terbiye kabul eder. Rehber mahir olur. Kişinin yaratılışının nasıl olduğunu anlarsa onu şefkatle tatlı veya acı tesir ederek terbiye edip yetiştirir. Böyle mahir ve müşfik bir rehber olmadıkça kişi ilim ve ahlak sahibi olamaz ve yükselemez. Peygamberlerin hepsi ve alimler insanlar için gönderilen rehberlerdi. Tabii böyle bir rehber olmadığı zaman da çok özür dilerim de hayvandan aşağı kalmaya insan devam eder.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babasını dine uygun hizmetleriyle razı eden Allahü Teala'yı razı etmiş olur, onları gazaplandıran Allahü Teala'yı gazaplandırmış olur. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Eshab-ı Kiram'dan Hanzala bin Ebi Amir radıyallahu anh Cemile binti Abdullah ibni Ebi Selul ile evlenmişti. O zifaf gecesindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'la Uhud savaşına gitmişti. Hanzala'ya radıyallahu anh bu gece hanımın ile birlikte ol buyurmuştu. O gece Hanzala radıyallahu anh sabah namazını kılıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yetişmek için yola çıkacaktı. Çıkarken hanımı

eteğine yapışıp halvet talep etti. Fakat daha önceden yakınlarına haber verip 4 kimseyi şahit olarak hazırladı. Hanzala radıyallahu anh onunla zifafa girdi. Gusl abdesti almak icap etti. Fakat savaşa yetişemem ve cihattan mahrum kalırım korkusuyla gusl abdesti almaya vakit bulamadan silahını kuşanıp yola çıktı. Uhud'a varıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaştığı sırada askerler savaş için saflara dizilmişti. Savaş başlayınca düşmanla çok şiddetli savaştı. Eshab-ı kiramdan bazıları şehit düştü. Hanzala radıyallahu anh Ebu Süfyan bin Harp'le karşı karşıya geldi. Ebu Süfyan'ın atına bir darbe vurup onu attan yere yıktı. Hemen göğsünün üzerine oturdu. Öldüreceği sırada Ebu Süfyan, "Ey Kureyşliler, ben Ebu Süfyan bin Harbim," diye yardım istedi. Gelip kurtardılar. Hanzala radıyallahu anh savaşa devam edip öyle savaştı ki müşriklerden birçoğunu öldürdü. Sonunda onu şehit ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla müşriklere karşı galip gelip savaş bitince dağın eteğine doğru baktı. "Oraya bakın, kim var? Orada melekler gümüş leğen getirerek ona yağmur suyu ile gusl abdesti aldırıyorlar," buyurdu. Ebu Üseyd Said radıyallahu anh şöyle demiştir: "Gidip oraya baktım. Hanzala şehit olmuş yatıyordu ve başından sular damlıyordu. Bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdim. Bunun üzerine onun durumunu sordurmak için hanımına bir kimse gönderdi. Hanımı savaşa giderken gusl abdesti alması gerekiyordu. Yetişemem diyerek gusl abdesti alamadan gitti," dedi. Yine hanımına "Onunla zifafa girdiğine niçin şahitler tuttun?" diye sordular. Dedi ki, "Rüyamda gökten bir kapı açıldığını gördüm. Hanzala radıyallahu anh o kapıdan içeri girdi ve kapı kapandı. Anladım ki Hanzala şehit olacak. Bunun için şahitler tuttum." Haris bin Samma radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: "Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağındaydı. Bana Abdurrahman bin Avf'ı gördün mü?" buyurdu. "Gördüm ya Resulallah. Dağdan aşağı indi. Müşriklerden bir grup etrafını sardı. Ona yardım etmek istedim. Sizi görünce yanınıza geldim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona melekler yardım ediyor ve müşriklerle savaşıyorlar," buyurdu. Bunları işitince geri dönüp Abdurrahman bin Avf'ın yanına gittim. Baktım ki müşriklerden 7 kişinin ölüsü yanında duruyordu. "Daima muzaffer olasın. Bunları sen mi öldürdün?" dedim. "Şu ikisini ben öldürdüm. Diğerlerini bir kimse öldürdü. Fakat ben o kimseyi hiç tanımam," dedi. O bunları söyleyince kendi kendime, "Doğru söyledin ya Resulallah," dedim. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: "Uhud savaşında İslam ordusu dağıldığı sırada, 'Dikkat ediniz, haber veriyorum. Muhammed öldürüldü,' diye bir ses duydum. Öldürülenler arasına baktım. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bulamadım. Vallahi Resulullah öldürülmemiştir ve o asla kaçmaz. Allahü Teala bize gazap edip onu aramızdan aldı. Benim için ölünceye kadar savaşmaktan daha iyi bir iş yoktur. Resulullah'ın cemali olmayınca dünyaya dönüp bakmam," dedim. Sonra kılıcımın kınını kırdım ve savaşarak şehit olmaya karar verdim. Müşriklerden bir topluluğun üzerine hücum ettim. Darmadağın oldular. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
onların arasındaymış. Etrafını sarmışlar. Allahü Teala'nın emriyle melekler onu korumuşlar ve müşriklerden bir zarar gelmemiş.

Büyük hadis alimleri. Hadis alimleri çok yüksek insanlardır. Ravileriyle beraber 100.000 hadisi şerifi ezber bilene hafız denir. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyene hafız denmez. Kari denir. Bugün hadis-i şerifleri ezbere bilen bulunmadığı için kari yerine yanlış olarak hafız diyoruz. 200.000 hadis-i şerifi ezbere bilene şeyhül hadis denir. 300.000 ezberleyene hüccetül İslam denir. 300.000'den daha çok hadis-i şerifi ravileriyle senetleriyle birlikte ezber bilene hadis imamı ve hadis müçtehidi denir. Doğru oldukları bütün İslam alimleri tarafından tasdik edilmiş olan hadis kitaplarından 6 tanesi bütün dünyada şöhret bulmuştur. Bu 6 kitaba Kütüb-i Sitte denir. Bu kitaplardaki hadis-i şeriflerin sahih oldukları icma ile bildirildi. Kütüb-i Sitte'yi yazan 6 büyük alim. 1. İmam-ı Buhari rahmetullahi teala aleyh. İsmi Muhammed bin İsmail'dir. Sahih-i Buhari ismindeki kitabında

7275 hadisi şerif vardır. Bunları 600 bin hadis arasından seçmiştir. Her hadisi yazacağı zaman gusl abdesti alıp 2 rekat namaz kılar, istihare ederdi. 2. İmam-ı Ebu'l-Hüseyin Müslim Nişapuri rahmetullahi teala aleyh Câmi-üs Sahih ismindeki kitabını 300 bin hadisi şeriften seçmiştir. 3. İmam-ı Malik bin Enes Muvatta ismindeki kitabı ilk yazılan hadis kitabıdır. 4. İmam-ı Tirmizi rahmetullahi teala aleyh İmam-ı Muhammed bin İsa'dır. Câmi-üs Sahih ismindeki hadis kitabı çok kıymetlidir. 5. Ebu Davud Süleyman bin Eş'as Sicistani Sünen ismindeki kitabında 4800 hadisi şerif vardır. 6. İmam-ı Nesai adı Ebu Abdurrahman Ahmet bin Ali'dir. Sünen-i Kebir ve Sünen-i Sagir adında iki hadis kitabı çok kıymetlidir.

0: Namazı bozan şeyler. 1. Dünya kelamı söylemek. 2. Kendisi işitecek kadar gülmek. 3. Ameli kesir denecek şeyi işlemek. 4. Farzın birini özürsüz olarak terk etmek. 5. İhtiyarsız farzın birini terk etmek. 6. Dünya işi için yüksek sesle ağlamak. 7. Özürsüz, boğazını ayıklamak, öksürmek. 8. Sakız çiğnemek. 9. Bir rükünde 3 kere bir yerini kaşımak yahut elini kaldırarak birbirine vurmak. 10. Musafaha etmek. 11. Kendi işitecek kadar sesle iftitah tekbirini almamak. 12. Kendi işitecek kadar okumamak. 13. Birisi çağırdıkta, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yahut Sübhanallah, La ilahe illallah demek. 14. Kast ile selam almak. 15. Ağzında bulunan şeker gibi şeylerin lezzetini duyup, suyunun boğazına kaçması. 16. Açıkta namaz kılarken, ağzını havaya açması üzerine yağan yağmur veya dolu gibisinin boğazına kaçması. 17. Hayvanın yularını 3 kere çekmek. 18. 3 kere elini kaldırmak yahut 3 kere ezerek kehle ve pire ve emsalini öldürmek. 19. Bir rükünde 3 kıl koparmak. 20. 3 harf olarak yuf, püf demek. 21. At üstünde İslamiyete mutabık olarak namaz kılarken bir ayağıyla 3 kere özengisini tepmek. 22. 2 ayağıyla 1 kere özengiyi tepmek. 23. İmamdan ileri durmak. 24. Özürsüz bir saf kadar yürümek. 25. Saçını ve sakalını taramak. 26. İmam, er ve avret için imamete niyet etmekle, er ve avret bir safta bulunarak, imama uyarak yan yana kılmak. 27. Kendi imamından gayriye fethetmek. Yani imam kıraatte duraklarsa okumasına yardım etmek. 28. Bir avret hali yerde imama iktida etse, sonradan gelen cemaatin teşkil ettikleri saflar, o avretin bulunduğu yere kadar yayılsa, onun sağında ve solunda ve arkasına tesadüf eden mahalde, namazda bulunan 3 kişinin namazı fasit olur. 29. Çocuğunu kucaklamak. 30. Bir şey yemek veya içmek. 31. Dişinin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak. 32. İki eliyle yakasını kavuşturmak, başındaki kisvesini eliyle çıkarmak yahut çıkarıp giymek. 33. Bir musibet işitmekle inna lillah ve inna ileyhi raciun demek. 34. Bir şurur işitmekle elhamdülillah demek. 35. Bir kavle göre bir kimse namaz içinde aksırıp elhamdülillah demek. 36. Yanındakinin aksırmasına yerhamükallah demek. 37. Başkası aksırınca yehdiikümullah demek. 38. Er gelip namaz kılan avreti öpmek. 39. Namaz içinde dua ederken altın ve gümüş vesaire dünya metaına müteallik bir şey istemek. 40. Göğsünü kıbleden döndürmek. 41. Secdede iki ayağını yerden kaldırmak. 42. Kur'an'ı manası bozulacak kadar yanlış okumak. 43. Kadın çocuğunu emzirmek. 44. Başkasının sözüyle yerini değiştirmek. 45. Hayvana 3 kamçı vurmak. 46. Kapalı kapıyı açmak. 47. 3 harfe kadar yazı yazmak. 48. Kaftanını giymek. 49. Kaza namazları 6'dan az ise bunları hatırlamak. 50. Gemide, trende ve hayvan üzerinde özürlü olarak farz namaz kılarken kıbleden gayri yere çevrilmek. 51. Hayvanın üzerinde yük yapmak. 52. Kalbinden mürtet olmak. 53. Cünüp olmak veya kadın adetli olmak. 54. İmam abdestin bozuldu zannı ile yerine diğerini geçirmek. 55. Manayı bozacak derecede harfleri değiştirmek suretiyle Kur'an-ı Kerim okumak.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden sesleniyorum. Uzunköprü, 2. Murat Han'la beraber topraktan, tarladan şehir haline getirilmiş bir ilçemizdir. 2. Murat Han buraya köprüyü yaptırdıktan sonra bu köprünün korunması maksadıyla

köprünün bir başına, iki başına da olabilirdi. İyi ki bu başına yapmış. Edirne tarafındaki başına olsaydı oralar tamamıyla tepelerle dolu, düz bir alan hemen hemen yoktu yakınlarında. Bu tarafa civar köylerden aileleri rica ile onların gönlünü alarak, onlara toprak vererek, onlara ev vererek, ev yaptırarak buraya bir şehir kurdu. Şimdi bu köprünün başında mutlaka bir nöbetçi konması lazımdı. Kaç nöbetçi koyacak? 2. Yeter mi koca köprüye? 4, 10, 50. Bir asker burada tutması lazım. Askerle beraber de bu askerin çeşitli ihtiyacını yakından karşılayacağı, yiyecek, içecek, atının arpasıdır, diğer yemidir, samanıdır, odur budur. Bunlar için bir yerleşim yerine ihtiyaç vardı. Murat Han bunu kurdu. Çok icraat yönünden fevkalade başarılı bir insandı. Edirne başkent iken 2. Murat Han da baştaydı. 1421'de babası Çelebi Mehmet Han'ın vefatıyla beraber başa geçti. Ta 1451'e kadar yaşadı. Ancak 7 sene önce, 1451'den ölümünden 7 sene önce bazı hislerle, o güne kadar yapılan Avrupa'daki bazı seferlerden dolayı hükümdar olarak kendini suçladı. Bu hata benim dedi. Benim Allah-u Teala'ya karşı herhalde uygun olmayan bazı davranışlarım var. Belki üzerimde kul hakkı var. Ben bu kul hakkının hesabını ahirette veremem. Ben gideyim. Oğluna tahtı bıraktı. 11 yaşındaki 2. Mehmet Han'a, yani sonradan Fatih Sultan Mehmet Han olacak kimseye bıraktı ve Manisa'ya gitti. Aynı sene 1444'te bunu yaptı. Aynı sene Papa Macar kralını, aman dedi, sen bu Zegedin anlaşmasını boz. 10 yıllık da Zegedin anlaşması yapıldı. Boz, Müslümanlara karşı yapılan yeminler yemin sayılmaz. Türklerin tahtı bir çocuğa kaldı 11 yaşında. Hemen üzerine çullan, şu Türkleri hem Avrupa'dan hem Ön Asya'dan kovalım. Geldikleri yere, Karakurum çöllerine kadar gitsinler dedi. Şu düşünceye bakar mısınız efendim? İnsanın ocağını söndürmektir bu. Tabii bunu işiten 2. Murat Han Manisa'dan asker toplamak suretiyle Gelibolu'dan karşıya geçecekti. Çanakkale'den Gelibolu'ya geçecekti. Orayı kullanmadı, İstanbul Boğazı'ndan geçmek suretiyle geldi. İşte o gelişinde bugünkü bizim Ebeş dediğimiz, Tem yolu dediğimiz yollardan başka bir güzergah vardı İstanbul'la Edirne arasında. O güzergahta bazı yerlerde Ergene suyu orduya geçit vermiyordu. Önüne su engeli gelince koca 40 bin kişilik, 50 bin kişilik ordunun geçmesi günler alıyordu. Tehlikeler oluyordu, boğulmalar oluyordu, kazalar oluyordu. Çok sıkıntı çekti. Edirne'nin dışında ordugahı kurdu. Varna Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra kuvvetli rivayet 1443'te buradaki bu külliyenin yapımına başladı. Ama 1444'te de başladı diyenler var. Köprüyü yaptırması da aynı zamana geliyor. Varna'dan sonra olma ihtimali köprünün daha kuvvetli. Çünkü Varna'ya giderken çektiği sıkıntılardan dolayı artık buraya bir köprü yaptırayım diye karar vermişti. Ve Ergene üzerine bu noktada 1300 metreye yakın uzunluğu olan mükemmel bir tarihi köprü yaptırdı. İşte biz Murat Han'ın buraya köprüyü yaptırdığında buradaki gelen yerleşen insanlara bir ibadethane olsun için bu camiyi yaptırdığını biliyoruz. Sadece o insanlara değil, bu köprü sanki bir kale kapısı gibiydi. Bu tarafa geçecek insan mutlaka bu Ergene Köprüsü'nü geçecekti. Bunlar ticaret kervanları olabilir, sefere giden, seferden dönen askerler olabilir, daha başka seyyah grupları olabilir. Bunların şehre girmesini kontrol altına aldı. Köprünün hemen yakınına bir imaret ve bir hamam yaptırdı. İmaret ve hamam burada değildi. Kervansaray yaptırdı hayvanlarını bağlamak için. Şimdi buraya büyük bir külliye yaptı, sadece cami değil. Şimdi bu külliyeyi sizlere bir sayayım efendim. Külliyede neler vardı? Külliye demek
bugünkü ifadeyle söyleyeyim. Gençler başka türlü belki bu konunun manasına eremezler. Bir sosyal kampüs diyelim efendim, bugünkü anlaşılacak dilde. İnsanların her türlü ihtiyacına karşılık verebilecek kadar geniş bir binalar topluluğu veya hizmet yerleri topluluğuydu. Cami var, cami kalmış ama avlusu kalmamış. Buranın avlusuyla beraber caminin oturduğu alan en az 20 veya 30 dönüm idi. Köprüye kadar da varıyordu burası. Bugün köprüye kadar bu külliyenin ucu varmıyor. Niye? Külliyenin elemanları kalmamış, yerine apartmanlar dikilmiş. Çeşitli iş yerleri kurulmuş, çeşitli devlet kurumlarına binalar yapılmış. İmaret, fakir fukaraya günlük işte 500 bin kişi civarında insana, 500 veya 1000 kişi civarında insana ihtiyacı olanlara sıcak yemek, 3 kap sıcak yemek verilir idi. Cuma günleri daha kuvvetli olmak üzere. Efendim, kervansaray köprünün başındaydı. Gelen ticaret kervanlarının veya yolcuların hayvanlarının bağlanması, kendilerinin de bu hayvanların olduğu yerde konaklamaları için ayrıca sedirler halinde yerler bulunurdu. Medrese yok efendim. Uzun köprüde şu anda medresenin izi, nişanı yok. Nereye gitti? Eğitim kurumu. 1444'te uzun köprüde üniversite vardı. Fakülte vardı. Şimdi ilçelerimizin bazılarında yüksek okullar var. Bilmiyorum, Uzunköprü'de de herhalde bir fakülte yoktur. Yüksek okullar vardır. İki tane ambar vardı. İmaretin bu pişirdiği yemekler için malzeme ambarı. Kervansaraya gelip konaklayan yolcuların, hayvanlarının beslenmesi için yem, arpa, saman, şu bu şeylerin muhafaza edildiği ambarlar vardı. Fırın vardı. Fırın bu bölgedeydi. Yok. İşte selvileri dikmişiz, limon selvilerini. Bunlarla beraber bu işi götürüyoruz. Bozahanesi vardı. Allah Allah, bozahane. Bakın, ona kadar düşünülmüş külliyede. Belki hayrına dağıtıyorlardı. Sebil gibi, suyu sebil nasıl dağıtıyorlar. Belki de boza sebili vardı. Mumhane vardı. Mumhane Osmanlı'da nasıl şimdi devletin elektrik üretim işleri, aydınlatma ve güç olarak elektrik üretim işleri devletin kontrolünde, yeni yeni daha özel şirketlere devredilirken, o zamanlarda mum imalatı da devletin kontrolündeydi. Ya bir vakıf işletirdi bu mumhaneyi, ekseriyette büyük camilerin, Ayasofya gibi, Sultanahmet Camii gibi, diğer başka camilerin mumhaneleri olurdu yakınlarında. Onların imalatını onlar yaparlardı. Efendime söyleyeyim, mumhane de burada da bu caminin ve külliyedeki diğer yerlerin aydınlatmasında kullanılan mumların eritilip dökülmesi, kalıplara konmasıyla meydana gelirdi. Kandillerde kandiller olursa, yani bizim kandil günleri manasına demiyorum, böyle idare lambası gibi akıcı yağ kullanan, sıvı yağ kullanan kandiller vardı. Bezir yağı kullanırdı, zeytinyağı kullanırdı. Buralarda zeytinyağı kullanılırdı. Vakıf zeytinyağıydı. Vakıf ilgilileri bu zeytinyağları alıp da yanlışlıkla, kazara, kasten olacağını düşünmüyoruz. Evine götürebilir, birisine verebilir de vakıf malı habersizce buradan alınır endişesini gidermek için bu zeytinyağlar kırmızı renge boyanırdı. Ki insanların yiyemeyeceği hale getirilir ki yanmasında o kırmızı boyanın bir zararı yoktu. Kandillerde bunlar yanardı. Efendime söyleyeyim, şamdanlarda mumlar yanardı. Mihrabın iki tarafında adam kalınlığında, adam gövdesi kalınlığında 750 kilo kadar ağırlıkta olan mumlar olurdu efendim. Günlerce, aylarca devam ederdi o. Bunların yakılması da ayrı bir sistemdi, söndürülmesi de ayrı bir sistemdi. Bunları şimdi anlatmak istemiyorum. Bunlardan camiyle şadırvan kalmış. Şadırvan da burada gördüğümüz, işte yeni yapılmış, betondan yapılmış bir şadırvan. Elbette ki bu böyle değildi. Bu caminin cemaatine göre çok mükemmel Osmanlı tipi helalar vardı. Bugün yok. Avlunun dışında bir yeri
işte belediyenin sistemine uygun olarak

umumi tuvaletler halinde düzenlemişler. Ama hakiki orijinali yok. O da gitmiş. Murat Han bu imaretin ve külliyenin açılışında beline peştemal kuşandı. Kendi eliyle imarette aş dağıttı. Bunu aynı zamanda Orhan Gazi büyük dedesi, yani 2. Murat Han'ın büyük dedesi Orhan Gazi de İznik'teki imarette aynı şekilde peştemal kuşandı ve de o da eliyle çorba dağıtmıştı, aş dağıtmıştı. Şimdi o aş dağıtılan yer İznik'te bir zeytin bahçesi, güzel güzel zeytin veriyor. Harabesi de orada bir taş yığını gibi, öbek gibi, zannederseniz ki bir höyük veya tümülüs orada öyle duruyor. Allah Allah. Biz şimdi bugünkü ekonomik durumumuzda böyle yerlere el atacak gücümüz yok mu yani? Böyle ekonomide bayağı zirveyi yakalamaya çalışırken elbette var canım. Ama meram edemiyoruz. İmkanımız var ama gayretimiz herhalde yok. Şimdi buradaki bu külliyeden şimdi kalan bir hazire var. O hazireye de gireceğiz, sizlere göstereceğiz. Biraz bakıma muhtaç, düzenlemeye muhtaç bir halde. Zaten caminin de yakın bir zamanda restorasyona gireceği söyleniyor. Tahmin ediyorum vakıflar idaremiz bir camiyi restorasyona alırken onun haziresini de düzeltiyor. Hazirede bayağı bir arazi kaybı var. Kıble tarafında olduğu gibi hazirenin kabirleri sol tarafında da, kıbleye döndüğümüzde sol tarafında da var. Sağında da olması lazımdı. Nerede? Yok. Nereye gitti? Taşları nereye gitti? İhtimal ki Edirne'deki müzeye bir kısmı kaldırılmıştı. Edirne'de bir toplama müzesi var. Kabir taşları da avlusunda yüzlercesi böyle korumaya alınmış. Demir parmaklıkla avlu çevrilmiş. İnsanlar oradan kaçacak durumda değil. Şimdi bunları söyledikten sonra ben sizlere camiyi anlatmak istiyorum esas programımızda. Fakat bu külliyenin yerinin de bugüne kadar boş bırakılması gene bir kısmının, ama hepsi değil. Külliyenin ancak dörtte birinin arazisi kalmış. Bunun da ortasında bir tek cami kalmış. Geri kalanı maalesef zaman gelmiş bazı vakıf eserleri, camileri, mescitleri biz satılığa çıkarmışız. Açık artırmayla ihaleye çıkarmışız ve satmışız. İhtimal ki burada da birçok eserler bu şekilde özel sektöre arsa olarak verildi. Çünkü verirlerken şartnameye koyuyorlardı ki, arkadaş ya bunu yık, yerine ne istersen yap, ya da tamir et kardeşim. Ya adam tamir eder mi mescit olması için efendim? İçindeki dürtü nedir? Tamam, bizim oğlana bir ev yaparım, buraya bir apartman dikerim de. O da geldi geçti. Efendim bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki programımızda 2. Murat Han'ın camiini bizzat sizlere göstereceğim. Murat Han'ın hayatında bazı çok sivri noktalar var. Onları camiini anlatırken sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hoşça kalınız efendim.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT Efendi.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, alışverişte kolaylık gösterenlere Allah-u Teala her işinde kolaylık gösterir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Değerli dinleyenler, Allah-u Teala'yı sevmek makamların en yükseğidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki, Allah müminleri sever, müminler de Allah'ı sever. Onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Allah-u Teala bana tabi olanları sever ve günahlarınızı affeder. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allah-u Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmeyenin imanı sağlam değildir. Kul, Allah-u Teala'yı ve Resulünü çoluk çocuğundan, malından ve bütün mahlukattan çok sevmedikçe kamil mümin olamaz. Ya Rabbi, bana kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ihsan eyle ve kendi sevgini bana hararetten, susuzluktan yananların soğuk suya kavuşmasını istemelerinden daha sevgili kıl. Azrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın ruhunu almak

için gelince, İbrahim aleyhisselam dedi ki, dost, dostun canını alır mı? Vahiy geldi. Dost, dosta hiç kavuşmak istemez mi? İbrahim aleyhisselam, şimdi razıyım, canımı vermeye hazırım dedi. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seni seviyorum deyince, fakirliğe sabırlı ol buyurdu. Allahü Teala'yı seviyorum deyince, belalara sabırlı ol buyurdu. Bir köylü gelip, ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopar diye sordu. O gün için ne hazırladın buyurdu. Namaz ve oruçlarımı eda ediyorum, fakat fazla yapamıyorum. Ama Allahü Teala'yı ve Resulünü çok seviyorum deyince, kıyamette herkes sevdiğiyle beraber olur buyurdu. Abdullah bin Muhammed Hazretleri anlatır. Gözlerinden yaşları akarak ağlayan saliha bir kadının, ''İlahi, hayattan usandım. Eğer ölümü satsalar sana ulaşmak için ölümü hemen satın alırdım.'' dediğini duydum. Bunun üzerine kadına dedim ki, ''Ameline güvenerek mi böyle konuşuyorsun?'' Dedi ki, ''Hayır, amelime değil. Allahü Teala'ya olan sevgime ve hüsn-i zannıma güveniyorum. Ben onu sevdiğim halde acaba o bana azap eder mi dersin?'' Allahü Teala'yı hüsn-i zannın gibi bulursun dedim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, Yunus aleyhisselam gözleri görmeyinceye kadar ağladı. Beli bükülünceye kadar kıyam etti. Kuvvetsiz kalıncaya kadar namaza devam etti. Sonra, ya Rabbi, eğer seninle aramızda ateşten deniz olsa da onu aşar ve sana gelmeye çalışırım dedi. Sevgi böyle olur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'yı tanıyan onu sever. Dünyayı tanıyan onu sevemez. Mümin dünyanın faydasız işlerini unutmayınca neşeli olamaz. İsa aleyhisselam zayıf kimselerin yanından geçiyordu. Size ne oldu diye sordu. Biz Allah korkusundan böyle zayıfladık dediler. Elbette Allahü Teala sizi cehennem azabından emin eder buyurdu. Başka bir kavme uğradı. Bunlar daha zayıftı. Size ne oldu böyle diye sordu. Cennete kavuşmak arzusu bizi bu hale getirdi dediler. Buyurdu ki Allahü Teala elbette sizi arzunuza kavuşturur. İsa aleyhisselam başka bir kavme rastladı. Onlar daha zayıf ve kuruydu. Yüzleri ise nur gibi parlıyordu. Onlara da sordu size ne oldu diye. Allah sevgisi bizi böyle eritti dediler. Siz Allahü Teala'nın sevgili kullarısınız dedi. Sırrı-ı Sekati Hazretleri buyurdu ki, kıyamette herkesi peygamberiyle çağırırlar. Mesela ey Musa'nın ümmeti, ey İsa'nın ümmeti gibi. Fakat Allahü Teala'yı sevenler için, ey Allah'ın sevgili kulları diye hitap edilir. Allahü Teala buyurur ki, ey kullarım, beni sevdiğiniz için ben de sizleri seviyorum. Sevgi, iyi olan bir şeye karşı kendiliğinden hasıl olan bir meyildir. Bu meyil kuvvetli olursa aşk denir. Düşmanlık da iyi olmayan bir şeye karşı kendiliğinden hasıl olan nefrettir. İyilik ve kötülüğün olmadığı yerde sevgi ve düşmanlık da bulunmaz. Allahü Teala'dan başkasının sevilmesi ancak onunla olan münasebeti sebebiyle uygun olabilir. Birini Allah için seven kimse onu yalnız Allahü Teala'ya itaat ettiği, sevdiği için sever. Hatta Allahü Teala'nın kulu olduğu, yaratığı olduğu için sever. Çünkü Allahü Teala'yı çok sevdiği için böyle sevgiye kavuşmuştur. Nihayet aşk derecesine çıkınca aşıklar gibi sevgilisinin köyünü, mahallesini sever. Evinin duvarlarını sever. Hatta sevdiğinin köyünün köpeklerini diğer köpeklerden daha çok sever. Böyle olunca sevgilisinin sevdiklerini, sevgilisini sevenleri, sevgilisinin sözünü dinleyenleri, kapıcısını ve hizmetçisini, akrabasını, yakınlarını da zaruri olarak sever. Çünkü onunla alakası olan herkesi sevgisi de sirayet eder. Muhakkak ki Allahü Teala'yı sevmenin kuvveti, iman kuvveti derecesindedir.
İman ne kadar kuvvetli olursa sevgi de o kadar kuvvetli olur. Allahü Teala'ya itaat edenleri Allah için seven kimse zaruri olarak onun düşmanlarını da düşman olarak bilir. Kısaca Allahü Teala'ya isyan edip muhalefet edeni kendine yapmış gibi kabul edip muhalefeti miktarınca onu sevmez. Emirlere uyması kadar da onu sever. Ona karşı böyle olduğu onunla görüşmede, oturup kalkmada ve konuşmada belli olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sırf Allah rızası için bir kimseyle arkadaş olanı, cennette hiçbir amele verilmeyen yüksek bir dereceye kavuşur. Allah için birbirini seven iki kimseden, Allah indinde en sevgili olanı, diğerini daha fazla sevendir. Kıyamet günü arşın gölgesinde bulunacak 7 sınıf kimseden biri de, Allah için birbirini seven, Allah için toplanıp, Allah için dağılan kimselerdir. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a buyurdu ki, eğer yerde ve göklerde bulunan bütün mahlukların ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarımdan uzaklaşmadıkça hiç faydası olmaz. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a sordu, benim için ne işledin? Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim dedi. Ya Musa, namazların sana burhandır. Oruçların cehennemden siperdir. Zekat, kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir. İsmimi söylemen de kabir ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faydası hep sanadır. Benim için ayrıca ne yaptın buyurdu. Ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir deyince Allahü Teala buyurdu ki, ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Musa Aleyhisselam da Allah için amelin hubbu fillah ve budu fillah olduğunu anladı. Allahü Teala'yı sevmek çok kıymetli bir cevherdir. Gerçek sevgi iyilikle artmaz, kötülükle eksilmez. Bunun için sevgiliden gelen her şeyi gülerek, sevinerek karşılamak lazımdır. Ondan gelenlerin hepsi tatlı gelmelidir. Sevgilinin sert davranması, aşağılaması, ikram, ihsan ve yükseltmek gibi olmalıdır. Hatta kendi nefsinin böyle isteklerinden daha tatlı olmalıdır. Seven böyle olmazsa sevgisi tam olmaz. Hatta seviyorum demesi yalancılık olur. Allahü Teala'nın bir kulunun kalbine kendi sevgisini yerleştirmesi, kendi hicranı, ayrılığıyla onu yakması ne büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilip şükrünü yapmak lazımdır. Durmayıp bunun artmasına çalışarak aşk-ı ilahiyenin en son derecesine yükselmesini beklemelidir. Bunun için de hakiki matlubdan başka hiçbir şeye gönül bağlamamalı, faydası olmayan şeylerle uğraşmamalıdır. Yani Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için İslam alimlerinin kitaplarında yazılı olduğu gibi iman etmeli ve bütün sözleri, işleri onların bildirdiklerine uydurmalı, sünnet-i seniyeye yapışmalı ve bid'atlerden sakınmalıdır. Çünkü Allahü Teala'nın sevgisine ulaştıran yolun esası budur.

Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Taha-i Hakkari rahmetullahi aleyh. Allah seni seviyor mu? Taha-i Hakkari ki halis Allah adamı, onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı.

İslam alimleridir, Resulün varisleri. Zira dini yaymaktır ortak vazifeleri. Ashabı arasında ne ise bir peygamber, talebe arasında öyledir bu alimler. Aynı hürmet, itaat, aynı saygı ve edep, bu büyüklere dahi göstermek gerekir hep. Çünkü Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar, onların kalplerinden cihana yayılırlar. Varis şu kimsedir ki, murisi her kim ise, onda olan her şeyden almıştır o da hisse. Bir günde vaazında buyurdu: "Ey insanlar, ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Aşikare olunca o gün her günahımız ne kadar mahcup olur, ne de çok utanırız. Beş vakit namazımda hep dua ediyorum. Ya Rabbi, bizi o gün mahcup etme diyorum. Siz öyle yaşayın ki İslam'a tam uyarak, cehenneme girmesin kimse size bakarak. Hayra vesile olun, olmayın şerre alet. Zira bu insan için çok büyük bir felaket. Onların kazandığı o günahlar hep zira, size dahi yazılır oldukça o şer icra. Eğer hayra vesile olursak çok iyidir. Yazılır bize dahi o işten sevap ecir. Ve beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak diye merak edersen yaptığın işlere bak. Eğer hayırlı ise bil seni sevdiğini. Değilse sevmiyordur. Düzelt hemen halini. Dinden bir meseleyi bir kimseye öğretmek, 100 ömre sevabından daha kıymetlidir pek. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır.

Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buyuruyorlar ki, küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsınız, yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk, dünya ve olimpiyatları.

0: Olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Eylül Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Fiyat Terörü başlıklı makalesini sunuyorum. Tencere mutfağın esası, mutfak hükümetlerin dar geçididir. Demokrasilerde hükümetler mutfağa dikkatlidirler. Çünkü aile bütçesinin terazisi mutfaktır. Mutfak hayat pahalılığının ibresidir. Mutfağın nabzı pazarda, pazar etiketlerinde atar. Pazar etiketlerinin nasıl can yakıcı halde olduğu, hangi insafsızlıkları gösterdiği uzun zamanlardır yazılıp konuşuluyor. Fiyatlardaki bu fahiş terörün hangi zincirlerden geçtiği herkesçe biliniyor, fakat mezalim bir türlü durmuyordu. Sohbetin bir numaralı bahsi bu fahiş fiyat zulmüdür. Nihayet hükümet bu teröre karşı operasyona girişti. Başlatılan bu harekat silahlı terörle mücadeleden daha az kıymetli değildir. Vatandaşın canını okuyanların canına okunmalıdır. Zirai mahsulün, tarım ürünlerinin ilk mağduru, gece gündüz ter dökerek onları üreten çiftçi, son mağduru da ürünlerin tüketicisidir. Tarladan pazara, pazardan mutfağa uzanan bu yolda yapılan makbuz ve fiyat hilelerinin tafsilatı gazetelerde konuyla alakalı çıkan haberlerde mevcut. Bu haberlere bakıldığında şeytani zekanın dolu dizgin çalıştığı görülüyor. Fiyatlara 40 türlü takla attırarak tarlada müstahsilden, köylüden, çiftçiden, hayatını türlü zorluklarla devam ettiren insanlardan asgari fiyata aldıkları ürünler hal, kabzımal, tedarikçi kademelerinden sonra pazarda el yakan, müşteri ürküten, aile bütçesini sarsan bir şekle dönüşmekte. Böyle bir işleyiş şüphesiz ki bir sömürü düzenidir. Seçimlerde sandık kurulur. Lakin sandık mutfakta her gün kurulur. Seçimin efendisi ev hanımıdır. Aslında ve doğrusu ev hanımı toplum hayatının pusulasıdır. Sebze, meyve, tarla ve bahçe mahsullerinde vicdansızca yaşanan fiyat terörüne müdahale gecikmiş de olsa çok isabetlidir. Nasıl ki faili meçhullerde iş sıkı tutularak üstü örtülmüş, unutulmuş cinayetlerde failler bir bir yakalanıp cinayet aydınlığa kavuşturuluyorsa, fiyat teröründe de aynısı yapılmalıdır. Üstelik bu soruşturma, takibat ve kovalama pazarla sınırlı kalmamalı. Emin olunmalı ki fiyat etiketi, plaka tekelleşmesi, marka dayatması gibi zorbalıklar terörsüz Türkiye'nin huzur ve geçimimizin can düşmanıdır. Aralıksız şekilde ve her sahada zalimce seyretmekte. Vatandaşa sözleşme imzalatan hizmet sektörü şirketleri

yol kesicilik yapmaktadır. Özelleşmiş elektrik şirketlerinin fiyatları ticari ahlakı ayaklar altına almış olarak aile bütçesine ziyan vermektedir. Bu yüzden köprü özelleştirmesine çok çok düşünerek kılı kırk yararak belki karar vermeli. Bilenler biliyor, fiyat terörü aileyi tedirgin ve huzursuz etmekte, cemiyeti zihni kargaşaya sürüklemektedir. Enflasyon sıfırlanamayabilir. Fiyatlar, faturalar yıl sonlarında makul, anlaşılır miktarlarda artar ama hayli zamandır yaşanan şu fiyat, etiket, fatura, azap sürecinde her sahada, her uygulamada ve her alışverişte rakamlar yıllık değil, aylık da değil, günlük olarak sebepsiz ve gereksiz şekilde gemi azıya alıp deri taylar gibi koşmaktadır. Bunun sonucunda da maaşlar erimekte, dar gelirli ve emekli gam yükü yüklenmekte, ah dilinden düşmemektedir. Bir dokun bir ah işit kase-i fafurdan sözü tam da burada hatırlanmaktadır. Böyle bir hayat orta direği çatlatır, orta sınıf çöker. Bir milletin darda olanlar ve çok zenginler diye ikiye ayrılması kara haberdir. Cemiyet ve milleti ayakta tutan orta direktir. Çarşı pazarda başlatılan bu çok yerinde müdahale ve sorgulama harekatı her türlü alım-satım, bedel, fiyat, fatura ve etikete uzamalıdır. Vatandaşın hayatına, geçmişine, huzuruna kasteden, geçimine kasteden mutlu azınlığa, fiyat canavarlarına asla taviz verilmemelidir. Tencere mutfakta huzur yerine dert kaynatmamalı. Seçimi kazanmanın yolu geçimden geçer. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Fiyat Terörü başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün İmamoğlu'nun siyasi şovunu bitiren dostu başlıklı makalesini sunuyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bu oluşumu destekleyen aydınlar, medya mensupları neredeyse 1,5 yıldır asrın yolsuzluk davası olarak nitelenen İmamoğlu suç örgütü davasını siyasi operasyon diye nitelemek için bas bas bağırdı durdu. Hiçbiri 4000 sayfalık iddianamede yer alan rüşvet, irtikap ya da ihaleye fesat karıştırma iddialarını ağzına almadı. Koca koca aydınlar dahil hiçbiri onca rezilliği, para trafiğini, sistem adına kesilen raconları, jetgiller pespayeliğini, pervasız tehditleri görmedi. Mahkeme salonlarında siyasi şov için yapmadıkları şey kalmadı. Ama işe yaramadı. Şovun biteceğini o günlerde de yazdım. Çünkü sırada daha 76 itirafçı vardı ve o 76 itirafçı konuşursa ortada ne siyasi şov ne de İmamoğlu'nu savunacak yüz kalırdı. Öyle de oldu. Bir süredir İmamoğlu'nun Silivri'de derin bir hayal kırıklığı yaşadığı konuşuluyor. Yakın dostları, iş arkadaşları, ortak olduğu müteahhitler konuştukça, rüşvet verdim, aldın dedikçe yüzler düştü, izleyici salonu boşaldı ve siyasi operasyon sesleri de azalır oldu. Hepsi bir yana, İmamoğlu'nu asıl şoke eden kişi, yakın dostu, kendi yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı yaptığı Murat Çalık oldu. Üzerinde pek durulmadı ama Çalık'ın açıklaması siyaseten bütün itirafçıların söylediğinden daha sarsıcıydı. Çünkü içeriden biriydi ve arınma diyenlerin CHP'yi seçtiği, siyasi operasyon diyenlerin yeni partiyi geçtiği bir zaman diliminde o da CHP'de kalmayı tercih etti. Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir, dedi açıklamasında. Çalık'ın tarihi kırılma anında yaptığı bu tercih, Özgür Özel, İmamoğlu ve Yeni Parti'nin siyasi operasyon argümanını da yerle bir etti. Davanın simgesi yaptıkları bir isim, onların deyimiyle butlan CHP'sini tercih etmişti. Bundan daha ağır bir siyasi kayıp olamazdı. İmamoğlu sustu, konuşamadı bile. Özgür Özel ise ne diyeceğini şaşırdı. Ama Çalık, CHP'de kalacağım, butlan yönetimi bambaşka bir tutuma geçiyor, ortada büyük bir ilkesizlik var yani. Gördüğüm kadarıyla Çalık'ın bu kritik çıkışını CHP yönetimi de gerektiği gibi değerlendirmedi. Neyse bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez karnından konuşmayarak bu açığı kapatan bir çıkış yaptı.
İmamoğlu siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmadı. Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Bundan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemezsiniz. Herhalde bu çıkışlar İmamoğlu'nu çok sarstı ki bir süre hiç konuşmadı. Nihayet Murat Çalık'ın sözlerinin unutulduğu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin üzerindense tam bir hafta geçtikten sonra Kılıçdaroğlu'nun yaşını da diline dolayarak şöyle diyebildi. Ben tümüyle siyasi davaların muhatabıyım, ben siyasi tutukluyum, tutsağım. Doğrusu asıl merak edilen İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği cevap değil, pozisyonunu boşa düşüren yakın dostu Murat Çalık'a ne dediği. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün İmamoğlu'nun siyasi şovunu bitiren dostu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Halime Kökçe'nin Kurtlar Vadisi ve Dönemin İklimi başlıklı makalesini sunuyorum. Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003'te yayınlanmaya başladığında Türkiye hala Susurluk kazasının ortaya çıkardığı devlet-siyaset-mafya ilişkilerini tartışıyordu. Dizide işlenen derin devlet, istihbarat örgütleri, mafya ve siyasal cinayetleri gibi konular ziyadesiyle ilgi çekici bulunmuş, dizi kısa sürede en çok izlenen yayın olmuştu. 2005 yılına kadar 97 bölüm yayımlandı. Ardından dizinin devamı Kurtlar Vadisi Pusu geldi. Bu yeni versiyonda 2007'den 2016'ya kadar devam etti. Bu süre içinde dizi hakkında onlarca yazı hatta tezler yayımlandı. Dizinin oyuncuları yaşlandı, senaristleri değişti, kadrosu birkaç kişi hariç yenilendi ama dizi kendinden söz ettirmeye devam etti. Yani yalnızca seyredilmekle kalmadı, sıklıkla gerçek siyaseti ve derin devleti anlama ve açıklama anahtarlarından biri gibi görüldü. Kamuoyunun diziye yüklediği anlam o denli yüksekti ki oyuncuları dizideki karakterleriyle anılır oldu. Dizinin kurgusal karakterlerinden olan Süleyman Çakır'ın ölümü üzerine gerçek hayatta ölüm ilanları verildi, gıyabi cenaze namazları kılındı. Bu, kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınırın aşıldığını göstermesi bakımından sembolikti. İzleyici için dizi, devletin derinlerinde neler olup bittiğini öğrenmenin bir vasıtasıydı. Karakterler gerçek hayattaki bazı isimlerle özdeşleştiriliyor ve bu benzerlikler üzerinden hain ya da vatanperver olarak niteleniyordu. Dizi hakkında yapılan araştırmalar da izleyicinin diziyi gerçeklik zemininde algıladığını gösteriyordu. Sonuçta bu algıda senarist, yönetmen ve yapımcıyı günceli takip etmeye teşvik etti. Diziyi gerçekliğe yakınlaştırmak bir pazarlama stratejisine dönüştü. Bu durum elbette diziyi yapanların derinlerden bilgi aldığı ya da diziyi FETÖ'nün hizmetine soktuğu anlamına gelmez. Fakat şu mümkündür. Dönemin Türkiye'sinde uzun yıllardır devam eden faili meçhuller, Susurluk kazasıyla ortaya çıkan kirli ilişkiler, siyasetin güçsüzlüğü kadar devletin içinde kendi menfaatine çalışan unsurlar olduğunu düşündürüyordu ve bu yaygın bir kanaate dönüşmüştü. Asılsız da değildi. Hatırlayalım. Kontrgerillayla mücadeleyi temiz eller operasyonu olarak görüyorduk. Devlet içinde hukuksuzluğun yeri olamazdı. Ergenekon ve Balyoz davaları ise toplumun önemli bir kısmı tarafından nihayet ülke darbecilerden kurtuluyor şeklinde algılandı. Bu işin arkasında devlete tümden çökmeye çalışan daha da tehlikeli illegal bir yapının olduğu uzunca bir süre fark edilmedi. O dönemde FETÖ ile ilgisi olmayan pek çok gazeteci, akademisyen ve siyasetçi operasyonları darbelerle yüzleşmek olarak okudu. Kurtlar Vadisi gibi bir dizinin de bu algıdan etkilenmiş ve farkında olmadan bu algıya hizmet etmiş olması muhtemel. Fakat diziye dışarıdan yönlendirme veya örgütlü müdahale olup olmadığı, dizinin FETÖ propagandası yapıp yapmadığı elbette araştırılmalı.
12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli biçimde ölen Kaşif Kozinoğlu'yla 8 Aralık'ta yayımlanan 139. bölümde kurgusal karakter Kazım Kaşifoğlu'nun enjeksiyonla öldürülmesi arasında kronolojik bir bağ kurmak zor, ancak karakterle gerçek kişi arasındaki benzerlik

Derneğin neden ve nasıl kurulduğu, Kaşifoğlu karakterinin hain olarak resmedilmesinin arka planı sorgulanmaya değer. Star gazetesinde Halime Kökçe'nin Kurtlar Vadisi ve Dönemin İklimi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan öncelik ekonomi dedi başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminden İran savaşına kadar birçok madde sıralanabilir. Hepsi de doğrudur ama en birinci öncelik ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan halkla teması olan bir lider. Fil dişi kulelerde yaşamıyor. Halkın nabzını tutmayı çok iyi biliyor. İran savaşına rağmen enflasyon kontrolden çıkmadı, ekonomimiz büyümeye devam etti. Güven testini geçtik ama bu ekonomik sıkıntı olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle de emekliler, asgari ücretliler başta olmak üzere dar gelirlilerin ve esnafın sıkıntısı devam ediyor. Hatta sıkıntı büyüyor. Peki bunu kimse gündeme getirmiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getiriyor. Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirtiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bunun farkındayız. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Elimizde bu sıkıntıları çözecek enstrümanlarımız var. Ekonomiyi düzelteceğiz diye konuşuyor. 2027 yılının sonunda da 2028'in başında seçimlere gidilecek. Artık Türkiye'nin rotası seçim. AK Parti seçimlerde elbette ki rakibi olan partilerle mücadele edecek. Muhalefetin dağınık olması sizi yanıltmasın. Seçim sürecine girince her şey değişir. Yine de bu seçimlerde AK Parti'nin asıl rakibi muhalefet değil, ekonomi. AK Parti'nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnaf sıkıntıda. Emekliler 17 milyonluk bir kitleyi temsil ediyor. Bu bazı ülkelerin nüfusundan büyük. Türkiye artık bir emekliler ülkesi. Emeklilerin yerel seçimlerde nasıl ders verdiği ortada. Demirel, 50 yıllık siyasi tecrübesinin sonunda tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur demişti. O nedenle AK Parti'nin ekonomiyi düzeltmekten başka çaresi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Bu iyi bir gelişme. Erdoğan'ın tespiti ve teşhisi doğru. Şimdi sıra tedavide. İmralı'da Öcalan'a villa yapıldı şeklindeki haberlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklık getirdi. Çünkü gazeteci Nagihan Alçı Bahçeli'yi referans göstermişti. MHP lideri, geçenlerde gazeteci Nagihan Alçı geldi. Hanımefendinin aktarlıklarından villa yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı suyla çevrili bir adadır, dedi. Öcalan'ın PKK'nın tasfiyesi sürecinde tutarlı bir rol oynadığının altını çizdi. Bu nokta çok önemliydi. Ben de güvenilir kaynaklarla yaptığım görüşmelerin ardından kaleme aldığım yazıda, Öcalan Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği günden itibaren İmralı'daki F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor. Yeni yapıldığı söylenen yerde cezaevi yerleşkesinin içinde. Ama burasının Öcalan'a tahsis edilmiş bir dubleks villa gibi yansıtılması doğru değil. İmralı'daki yerleşkeler 1935 yılında inşa edilmiş. O günden bu yana ihtiyaca göre yenileri inşa ediliyor. Ama bu düzenlemelerin çok nadiren yapıldığı söyleniyor. Öcalan'a yapıldığı iddia edilen yapıysa cezaevinin içinde ve tamamen terörsü Türkiye süreci kapsamında koordinasyon ve toplantı amacıyla ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor. Bir çalışma mekanı. Zaman zaman terörsü Türkiye sürecine ilişkin olarak Öcalan'ın bilgisine başvurulduğunda kullanılan bir mekan. Demek ki sürecin koordinasyonu açısından böyle bir mekana ihtiyaç duyulmuş diye yazmıştım. Artık her şeyi çok açık bir şekilde konuşmak gerekiyor. Türkiye 783 bin kilometrekare büyüklüğe sahip bir ülke. Türkiye'nin düşmanları 50 yıldır PKK üzerinden bizimle uğraşıyorlar. On binlerce şehit verdik. Terörle mücadelenin ülkemize maliyeti 2.3 trilyon dolar. İki tane Türkiye ediyor. Binlerce şehit verdik ama bu ülkeyi böldürmedik. Ama güçlü olmasaydık hedefleri ülkemizi bölüp parçalamaktı.
Onun için PKK'yı yıllarca beslediler. Biz sadece PKK'yla mı mücadele ettik? Amerika'yla mücadele ettik. Kimi zaman İsrail'le, kimi zaman İran'la, kimi zaman İngilizlerle mücadele ettik. Hedefleri Türkiye'yi bölmek ve bir uydu terör devleti kurmaktı. Suriye'de binlerce tır silah ve para vererek bir uydu devlet kurmaya çalıştılar. Başaramadılar. Ama bu mücadele bitmiş değil. Ülkelerin işgal edildiği, yanımızda İran savaşının devam ettiği, ülkelerin parçalandığı bir canavarlar çağında yaşıyoruz. PKK'yı tasfiye edip 50 yıldır akan kana son vermek için tarihi bir fırsat elimize geçti. İç ve dış konjonktür lehimize. Burası Orta Doğu. Yarın ne olacağı belli olmaz. Şimdi bu fırsatı değerlendirip PKK'yı tasfiye etmeye çalışıyoruz. Çok önemli mesafe kat ettik. Önemli ilerleme sağladık. Türkiye'nin içinde PKK sorunu kalmadı. Suriye'de tasfiye oldu. Sırada Irak var. Artık bu işe son bir noktayı koymaya çok yaklaştık. Bu mesele sadece bugün PKK'nın tasfiye edilmesi meselesi değil. Bu hamle Türkiye'nin gelecek yüzyılını inşa etme çabasıdır. Gelecek yüzyılda Türkiye'nin daha güçlü olarak yer alması mücadelesidir. PKK'nın elinde silah varken, PKK dağlarda gezerken, terör faaliyetlerine devam ederken, şehit cenazeleri gelirken seslerini çıkarmayanlar, PKK'nın silah bırakmasından rahatsız oluyorlar. Bir fırsat bulup bu süreci nasıl sabote ederiz diye uğraşıyorlar. Şimdi de Öcalan'la ilgili konut meselesini dillerine dolamış durumdalar. Yapmayın, etmeyin, bu ülkeye kıymayın. Bu iş 783 bin metrekarelik vatan toprağını böldürmeme mücadelesidir. Bu Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabasıdır. Bu bir ve bütün Türkiye mücadelesinin adıdır. Bu Türkiye bölünmesin, kardeş kanı akmasın diye verilen mücadeledir. Bunu 250 metrekarelik bir konuta kurban etmeyelim. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan öncelik ekonomi dedi" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Oğuzhan Bilgin'in "İngilizlerin bölünme korkusu" başlıklı makalesini sunuyorum. Kendinizi sanki Orta Çağ ışınlanmış gibi hissedeceğiniz İskoçya'nın tarihi ve turistik başkenti Edinburgh'da hava her zamanki gibi yine yağmurluydu. 2014 yılı Edinburgh. Sokaklarını, caddelerini her daim huzurla adımladığım şehirde ise bir süredir farklı bir hareketlilik var. Normalde ne İskoçya'da ne de İngiltere'de çok da sık rastlayabileceğimiz bir şekilde caddelerde gösteriler, eylemler ve kampanyalar var. 2011 yılında İskoçya seçimlerinde tarihinde ilk defa tek başına iktidar olmuş İskoç milliyetçisi İskoç Milli Partisi hükümeti bağımsızlık referandumu talebini Londra'ya iletmişti. Bu talep neticesinde de bağımsızlık referandumu 2014 yılı Eylül ayında yapılacaktı. Referandum sürecinde bir yanda bağımsızlık yanlıları, diğer yanda birlik yanlılarının eylemlerine şahit olmuş, bağımsızlık yanlılarının eylemlerinde yer almış ve her iki tarafı destekleyen birçok kişiyle konuşmuştum. Referandum öncesi bağımsızlık kararı çıkmasına hiç ihtimal verilmiyordu. Ama yine referandum sonucunda bağımsızlık yanlılarının beklenenin üzerinde bir seviyede %45 oy almaları Londra'da moralleri bozmaya yetmişti. O dönem İskoçya'da birlik yanlısı tutumun ekonomik istikrar, kurumsal devamlılık gibi önceliklerle ilgisi olduğu kadar bağımsızlığın öngörülemezlik oluşturacağı da düşünülüyordu. O dönemde Kuzey İrlanda'da da çoktan İngiltere ve İRA arasında Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanmış, Belfast'taki ayrışmış mahalleler ve gerginlik devam etse de İRA'nın siyasi kanadı Sinn Féin siyasetin önemli bir parçası haline gelmişti. Yine de İngiltere'den ayrılma ve İrlanda ile birleşme yanlısı, çoğunlukla da Katolik İrlandalı olan kesimin %50'ye yaklaşabilmesi ve hatta referandum talep etmesi kolay değildi. Hele hele Cardiff'te, Swansea'de ve diğer Galler şehirlerinde bulunmuş herkesin bilebileceği üzere, Galler'deki bağımsızlıkçı Plaid Cymru Partisi tarihinde ilk defa birinci parti olsa bile Galler'de bağımsızlık gündemi veya referandum talebi hiçbir zaman marjinal bir tartışma olmaktan öteye gidememişti.
Sonrasında önce

Önce Brexit, sonra da Birleşik Krallık'taki alım gücünün düşüşü ve bu arada göç tartışmaları bağımsızlıkçı hareketlerde bir takım yükselmeler kaydedilmesine sebep oldu. İngiltere'de aşırı sağcı Reform Partisi gibi partilerin güç kazanması da birlik üyesi diğer ülkelerde tepkiye yol açtı. Ancak yine de tüm bu gerekçeler yeni şeyler değil ve uzun yıllardır söz konusu. Brexit'in üzerinden 10 yıl geçti. Ekonomik sorunlar 2008 kriziyle başlayıp pandemiyle derinleşti, güç meselesi de uzun yıllardır devam ediyor. Zaten bu ülkelerin bağımsızlığına dayalı meseleler de tartışmalar da uzun asırlara dayanan meseleler. Peki şu anda ne oldu da İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in hükümetlerinin üçü birden tarihlerinde ilk defa ortak hareket etme çağrısına, referandumu talebine gidebilecek büyük bir meydan okumaya giriştiler? Neden şimdi? Önceki yazımda da tartıştığım üzere tam da İngiltere'nin tarihinde ilk defa geçtiğimiz hafta bu derece bir İsrail karşıtı tavır alması ve yaptırım kararları açıklamasından sadece birkaç gün sonra İngiltere'nin karşı karşıya kaldığı bu gündem düşündürücü. Herkesin bildiği gibi İsrail yeni fay hatları oluşturacak gücü pek fazla olmasa da var olan fay hatlarını harekete geçirerek kendi karşıtlarına bedel ödetmeyi bilen bir istihbarat devletidir. Keza Trump'ın kendi karşıtı olan küreselcilerin merkezi olarak gördüğü İngiltere'ye bedel ödetmek istediği ve İrlanda'nın birleşmesini savunduğu da biliniyor. İşte tüm bunlar dikkate alındığında üzerinde düşünülmesi gereken bir durum olduğu görülüyor. İmparatorluğumuzu bölen, sonrasında uzun yıllar elde kalan Anadolu topraklarımızı bile bölmeye çalışan İngilizlerin şimdi bizzat bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarıysa tarihin bir rövanşı olsa gerek. Akşam gazetesinde Oğuzhan Bilgin'in İngilizlerin Bölünme Korkusu başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun bu eşcinsel destekçisini ilahiyat hocası babasına havale edelim başlıklı makalesini sunuyorum. Bir ilahiyat hocasının oğlu var. Baba Karar Gazetesi'nde Ramazan ayında bize din öğretiyor. Dürüstlüğü, ahlakı, güzel davranışı öğretiyor. Oğluysa kötülüğün, suçun, fuhşun topluma hakim olması için haftanın 6 günü kalem oynatıyor. Tayyip Erdoğan'ın yakınında çalışmışlığı da vardır. Erdoğan'ın affedilemez bir yanlışı sonrasında kendisine tokat attığı da anlatılır. En azından yanından kovduğu bilinmekte. Bu arkadaş ismini vermeyeceğimi sanmayın. Yalan yazmıyoruz ki üstü kapalı ifadelerle yetinelim. Adı soyadı Akif Beki. Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Deki diye ünlenen, sonra LGBT savunuculuğuna kadar düşen bir çizgi. Dünkü yazısından aktarıyorum. Aile ve mutfağın güvenliği yargıdan mı sorulur diye başlık atmış. Soğan 60 liraya çıkınca kıyameti kopartanlar bunlar. Mutfağın namusunu korumak için 20 liralık soğanı 60 liraya çıkaran ahlaksızlara operasyon yapılınca ter ter tepinenler yine bunlar. Bir yandan sokakları suçtan suçlulardan temizleme işine savcıyla polis bakar. Vergi müfettişleriyle ticaret denetçileri değil, sokak güvenliğine İçişleri ve Adalet Bakanlıkları karışır, Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlıkları değil, diyor. Bir yandan da meyve sebze fiyatlarında oyunlar oynayanlara yönelik polis savcı soruşturmasına itiraz ettiğimin bile farkında olmaksızın saydırıyor, saydırıyor. Kendince polise yol haritası çıkarıyor. Sanki seçime girmiş, kazanmış gibi bakanlıklara akıl veriyor. Gıda güvenliği kavramı içinde güvenlik sözü geçtiği için polisiye tedbirleri akla getirmez diyor. Gir seçime Akif, kazan, sonra neyi akla getiriyor, neyi akla getirmez uygularsın. Ama babanı İslami kavramları yazması için gazetene davet edip sonra da suçları, kötülükleri, ahlaksızları savunmak için şununla mücadele polisle olmaz, bakanlıkla olmaz, boş verin gitsin en iyisi dersen, biri de çıkar sana yaptığın yanlışı hatırlatır. Diyor ki, Beki,
Son yıllarda bilhassa seçim arifelerinde iktidarı devirmek için fiyatları yükselterek seçmeni etkilemeye çalışan gıda darbecilerden söz ediliyor. Haberlerde gıda darbesi girişimiyle suçlananlar, patates ve soğan depolarına polis baskınlarıyla önlenen gıda darbesini iddiaları oldu. Bunları yazarken Halk TV'deki o müstehsi yüz ifadesini gözümde canlandırıyorum. Ve kendisine soruyorum. Yalan mı? Patates bu ülkede 50 liralara çıkıp sonra 10 liralara inmedi mi? Yalan mı bu? Domateste aynı oyun oynanmadı mı? Patlıcanda, biberde, kayısıda, karpuzda aynı oyun oynanmadı mı? Uyduruyor muyuz? Fiyatlar Everest tepesine çıkarılıp sonra denizin dibine kadar indirilmedi mi? Savcı enflasyona ne yapsın diyerek ihtikarcıları savunuyor Akif peki. Ölü insanlar üzerine makbuzlar kesiliyorsa bu araştırılmasın mı? Bu soruşturmalar enflasyonu indirmeye yeter, zemin hazırlayacak mı, hazırlamayacak mı? Biraz bekler görürüz. Ama Gülistan Doku cinayetinin failini bulmak için valiyi niye tutukluyorsunuz ki? Valiyi ifadeye çağırmak cinayeti çözer mi demek ne kadar aptalcaysa? Fiyat anlaşmalarıyla, stoklamalarla, sahte evraklarla maliyetleri şişirerek enflasyonu azgınlaştıranlara operasyonun enflasyona olumlu olumsuz etkisi olmayacağını söylemek de o kadar aptalca. Hasta, ayağımı çarptım, kırık var mı doktor bey diyor. Akif Bey'i kolun röntgenini çekmeye çalışıyor. Abartmıyorum. Biz diyoruz ki Avrupa'da en yüksek hasılaya sahip, dünyada en yüksek hasıla açısından 10. sıradaki Türkiye'nin tarım politikası her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Patates 3 yıl önceki fiyatının yarısına, enflasyon farkına rağmen satışı söz konusuysa bu üretimle ilgili sorunu değil, piyasadaki mafyanın varlığını gösterir. Akif Bey'i diyor ki ayağını çarpmışsın ama dur bir kolunun röntgenini çekeyim. Enflasyonla maliyet artışına bağlı pahalılık da orta direğin satın alma gücünün hızla erimesiyle ve artan yoksullaşmayla mücadelenin polis ve savcıya havale edilemeyeceği ortada diyen adamı ilahiyat hocası babasına havale etmemiz lazım. Oğluna biraz dürüstlüğü öğret. Maliyet artışından kaynaklı fiyat yükselmesi, sonraki yıllarda aynı ürünün fiyatının düşmesi gerçeği karşısında maliyet mi düştü sorusunu gerektirmez mi? Maliyet düşüyorsa enflasyon yoktur sonucuna varmamız gerekmez mi? Hem enflasyon var hem maliyet nasıl düşer? Oğlun Akif'e dürüstlüğü öğret, her şeyin başı dürüstlük. Biz unutuyoruz ama onlar hatırlatıyorlar. İyi ki de hatırlatıyorlar. Sahi yaz başında beyaz et operasyonu yapılmıştı bu ülkede. Ne oldu şimdi fiyatlar mı düşecek diyenler fiyatların nasıl düştüğünü görmüşlerdi. Ama adamlarda utanma yok ki. Şimdi yine insanımızın hafızasının nisyan ile mağlul olmasından kaynaklı bildikleri tek şarkıyı tekrarlıyorlar. Halk ucuz tavuğu hala yiyemiyorsa sorumlusu yargı mı? Pahalılığın hesabı kimden sorulacak? Bu adama sorsam tavuk eti ihraç ettiğimizi biliyor musun Akif diye? Ne cevap verir acaba? Biten hayvancılık, biten tarım, biten sanayi, biten eğitim. İyi de nasıl oluyor beyaz et ihraç eden bir ülkede beyaz etin pahalı olduğu iddia edilebiliyor? Dünya tescillemiş, sizde beyaz et ucuz sizden alıyoruz diyor. Akif halkına ucuz tavuk eti yediremeyen iktidar diyor. Şunu söylerse hep birlikte kafa yoralım. Beyaz ette yakalanan başarı niçin kırmızı ette bir türlü yakalanamıyor? Bu eleştiri doğru. Beyaz eti ihraç eden Türkiye niye kırmızı eti ithal etmek zorunda zaman zaman kalıyor? İthal etmediğinde de yüksek fiyat ve halkına bu noktada cereme çektiriyor. İşte burada da maliyetten ziyade bir mafya yapılanmasıyla karşı karşıya olduğumuzu niye kabul etmiyorlar? Sadece Tarım Bakanlığı faaliyetleriyle değil, aynı zamanda polis ve savcılık operasyonlarıyla da bu olayın üzerine gidilmesi gerektiğini niye kabullenmiyorlar? Ve son olarak da eşcinsellere de destek çıkıyor ilahiyat hocasının oğlu Akif Bey'i. Aileye tehdidi LGBT haklarında aramak diyor. Lut kavminin helakına sebep olan fiili hak olarak gören bir şuursuza ne demeliyiz? Milli Gazete'nin Yeni Asya'nın da bulunduğu medya grubuna da sataşıyor Akif Bey'i. Fonların amacı eşcinselliği teşvik ederek bizi LGBT yapmak, milletimizi cinsiyetsizleştirerek ailelerimizi yok edip soyumuzu kurutmak, tarihten silmekmiş. Öyle bir hava estiriyorlar.
Bu söylem sadece iktidar tarafından değil, altılı masanın bileşeni

Milli Gazete ve Yeni Asya tarafından da dillendiriliyor. Açık açık söylesene Akif. Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi yanılıyor. Eşcinselliğin bir tehlikesi yok desene. Ayağımızı çarpıp gittiğimiz doktorun kolun röntgenini çekmesine benzer söylemle niye karşımıza çıkıyorsun? Ekonomideki belirsizlik, geleceği görememekten yarın endişesi ve geçinememe korkusu mu aile kurmamıza, korumamıza daha çok tehdit oluşturuyor? Yoksa eşcinsellerin ayrımcılığa uğramadan eşit ve insanca yaşama hakkını savunanlar mı? Bu adamı Bingöl'deki hemşehrilerine havale edelim, ilahiyat hocası babasına havale edelim. Eşcinsellerin yaşama hakkından neyi kastettiğini, sosyal medyada müstehcen görüntülerle müşteri aranılmasını, sokaklarda arabaları durdurup fiyat pazarlığı yapılmasını mı, nereye koyduğunu bir soralım.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun bu eşcinsel destekçisini ilahiyat hocası babasına havale edelim başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 30 Sure, Âlâ Suresi 1-19. Ayetler, Gâşiye Suresi 1-26. Ayetler, Fecr Suresi 1-36. Ayetler, Beled Suresi 1-20. Ayetler, Şems Suresi 1-15. Ayetler, Leyl Suresi 1-21. Ayetler, Duha Suresi 1-11. Ayetler, İnşirah Suresi 1-8. Ayetler, Tin Suresi 1-8. Ayetler, Alak Suresi 1-19. Ayetler, Kadir Suresi 1-5. Ayetler, Sayfa 591-592.

0: 96.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
1: Şiirlerle menkıbeler. Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh. Az konuşun. Bir gün Şakik-i Belhi Mekke'ye vardığında insanlar haber alıp toplandılar yanında. Onlardan bir tanesi yaklaşıp ona bizzat istirham eyledi ki etsin biraz nasihat. Buyurdu ki, geçmişin nasıldır senin şu an? Bir şey bulamayınca ne yaparsın o zaman? Dedi, bir şey bulunca ona şükrediyorum.

0: Bulamayınca ise durup sabrediyorum. Ona Şakiki Belhi buyurdu ki cevaben, Belhin köpekleri de yaparlar böyle aynen. Yani bir şey bulunca sevinip onu yerler, bulamayınca ise bekleyip sabrederler. O kimse şaşkın halde dedi ki, efendim siz bu gibi durumlarda peki ne ederdiniz? Buyurdu ki, bir şeyler geçerse elimize, veririz hemen onu bir din kardeşimize. Bir şey geçmeyince de buna hiç üzülmeyiz. O zaman Rabbimize hamd ve şükür ederiz. Bu cevap o kimsenin gitti pek hoşuna ve Şakiki Belhi'nin sarılarak boynuna dedi ki, vallahi sen çok mübarek bir zatsın. Hak Teâlâ nurunu ve feyzini arttırsın. Bir günde buyurdu ki, sızlanmayın belaya. İsyankâr olursunuz yoksa Hak Teâlâ'ya. Zira geri çevrilmez sızlanmakla bela dert. Sabır sevabından da mahrum olur böyle fert. Belaya sabretmenin mükafatını bilen, ondan halas olmaya heves etmez katiyen. Allahü Teala'dan korkmanın alameti terk etmektir her türlü günah ve masiyeti. Rahmetinden ümitli olmanın nişanı da çok ibadet etmektir fırsat varken şu anda. Hak Teala affeder diyerek bir Müslüman çekinmeden Rabbine ederse günah, isyan veyahut da sonradan tövbe ederim diye kim ki tövbe etmeyi atarsa ileriye, bu kimseler büyük bir gaflet içindedirler. Zira umumiyetle ani gelir eceller. Ölüme hazırlıklı olmalı ki gün gece, geri döndüremezsin zira ölüm gelince. Muhafaza eyle ki kötü sözden dilini, ki mahcup eylemesin mahşerde o dil seni. Mizanda sevabını bulamayacağın bir sözü hiç söyleme ki gayet tehlikelidir. Bir sözü söylemeden sonunu düşün önce, senden onun hesabı sorulacak ölünce. Verebilecek isen sorunca cevabını, o zaman onu söyle, yoksa kapat ağzını. Hazreti Ebubekir taş koyardı ağzına, ki kadir olamasın malayani lafzına. Büyükler çok düşünür ve lakin az söylerler. Zira susan kurtuldu buyurmuştur o server. Bu büyük evliyanın hürmetine ilahi, lüzumsuz konuşmaktan hıfzeyle bizi dahi.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet. Amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi, ilimle gururlanmaktan da sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını da iyi değerlendir buyuruyor Haris el-Muhasibi Ahmetullahi Aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Hocam, öncelikle sizden dua istiyorum evladım için.
4: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Onların da bizlerin de hepimizin de ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Evet.
3: Allah razı olsun hocam. Sorularıma geçeyim. Biz Şafii mezhebindeniz. Ama benim beyim bu yolda değil, yani ehli sünnet değil. Ama karşı da değil. Bu arada sohbetler oluyor hanımlar arasında. Okul arkadaşıma gidiyor.

0: diye çıkıyorum. Yani gidebilir miyim sohbetlere? Aynı zamanda o hanımları da evime çağırabilir miyim? Okul arkadaşlarım diye. Ondan sonra bir de biri hasta olduğunda diyoruz hani şifayı kaptın. Bu söz ne kadar doğrudur? Söyleyebilir miyiz? Bu kadar.
1: Peki.
0: Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam.
1: Amin efendim. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Dinleyicimiz bekleyemedi mi? Buyurunuz. Hayırlı günler.
2: Alo. Hayırlı günler.
1: Sağ olun. Buyurun.
2: Hocama tek bir sorum olacaktı. Hocam hanımların kendi arasında yapmış olduğu birikim amaçlı altın günü, dolar günü falan. Hanımların bu konuda kafası çok karışık. Ne şekilde olursa caiz olur. Bir açıklayabilirseniz çok sevinirim.
3: Peki efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki, kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olunuz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim şimdi Haris el Muhasibi Hazretleri'nin sözünü naklettik ya.
1: Evet efendim.
3: Nakledince Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Hazretleri'nin ısrarla kitap okuyun. İnsan tabi yaşadıkça gözüyle gördükçe ne demek istediklerini anladım diyemiyorum. Ama hissediyorsun. Mesela bu zat duyuyor ki konuşmadan hoşlanmayan yanında konuşma. Konuşma. Zayi olacak ya. Dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır. Anladın mı? Şimdi mesela daha önce bizim çocukluğumuzda falan okuduğumuz kitaplarda misaller verilmiş, bazı misaller falan. Baba ondan nasihat ediyor deniz kenarında. İşte dinlemiyormuşmuş. O gün çocuk hiç karşılık vermiyor böyle. Babası coşmuş. O demiş iyi dinliyor. Anlatıyor. Ondan sonra demiş oğlum ne anladın? Ha demiş baba demiş sen anlatırken ben de demiş denizin demiş böyle dalgasını sayıyordum falan. 180 defa demiş şeye kıyıya vurdum. Ya nasıl dinlemiş bakalım? Nasıl anlamış? Ya boşuna aynı şekilde Allah Teala rahmet eylesin. Annem o konuda şeydi, anlayışı biraz daha farklıydı. Mesela babam bir şey anlatıyordu. Derdi ki Anadolu'da çok kullanılardı kadınlar. Herif derdi nefesini boşuna tüketme. Yani diyor ki senin Allah'ın boşa gidiyor. Boşuna yani kendimi tatbik etmek istiyorsun. Zamanımızda da öyle çok ya. Ya karşıda dinleyen yok. Habire anlatıyor.
1: Şimdi televizyonlarda mesela açık oturum var. Sunucu sorusunu soruyor adama. Konuşmaya başlayınca sunucu dahil herkes cep telefonuna dönüyor. O orada konuşuyor. bu hale geldik ya.
3: Ya Allah Allah. Ama ta asırlar ötesinden buyuruyor ki konuşmadan hoşlanmayan yanında konuşma. Konuşmadan hoşlanmayan yanında. Bir de mesela şimdi o bu zatın mesela defalarca nakletik bir sözü. Bir bu bir de öbür bir sözü tesir etti. Yani içimden böyle bir cız dedi. Zamanınızı iyi değerlendirin buyuruyorlar bu zat. Ya aynı şey Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bil hayatında. Ya bir türlü başaramıyoruz bunu. Mesela mübareklerin hayatları şey gibi kurulmuş saat gibi tık tık tık yani evden çıkışı ondan sonra hatta mesela o zaman eczaneye giderlerdi yani belli güzergahlar var o güzergahlardan geçişi bile saatini ayarlayabilirsin mesela bir arkadaş anlatıyordu ya dedi mesela Yavuz Selim Caddesi'nden
1: Fatih'te
3: aşağıya o ana caddeye iniyorlar. O ana caddeden şeye doğru veznecilere doğru dönüyorlar. Oradan tekrar sağa aşağı bir giriş yapıyorlar. Şimdi oranın ismi hatırıma gelmedi. Orada dedi bir iş yeri vardı. Biz orada çalışıyorduk dedi arkadaş. Ben dedi pazartesi perşembe günleri şeye giderler eczaneye giderler dedi. Saat dedi 9'u 10 geçe. Böyle bakardım 9'u geçiyor hemen pencere kenarına giriyordum bakıyordum 9'dan geçiyor. Ertesi hafta bakıyorum 9'dan geçiyor. Hiç şaşmıyorum. Ya şimdi bu kadar aynı şekilde dakik. Bu kadar dakik. Hatta Emel abiler anlatmışlardı. Ben de o eve damat olunca o mübarekler işte bir bodrum vardı. Bodrumdaki kiler ondan sonra her şey var. O mübarekleri tek tek bir gün almışlar indirmişler. Bakmışlar bu çekicin yeri burası, kesenin yeri burası. Hatta bir gün anlatır. Abim buyurdular. Buzdolabının içindeki konan eşyaların yeri bile belli. Süt koyacaksın dolabın sağ tarafındadır. Ondan sonra bilmem peynir koyacaksın neyse üst katındadır. Yani dolabı açtığın zaman dedi hiç tereddüt etmiyorsun. Tık tık tık hepsini şey yapıyorsun.
1: Gözün kapalı al yani.
3: Gözün kapalı. Ve o kadar titizler ki keseri veya çekici oradan aldın. Kullandın tekrar yerine koyacaksın. Tekrar yerine koyacaksın. Ve ondan sonra ben şeyde Gönen'de işitmiştim. O da rahmetli oldu. Saim abi vardı bölge, Bursa bölge evet. Temsilcisi. Gönen olarak biz de oraya şey yapıyorduk. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde muallim oldular ya, muallimlik yaptılar ya mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Ya dedi bir gün dedi aynı şekilde baharın dedi soba sökülecek. O zaman sobalar var tabi, boruları var. Böyle dedi şaştım kaldım dedi. Boruları söküyorlar, onları dedi temizliyorlar, numaralıyorlar ve sobanın konduğu yerle duvar arasındaki mesafeyi de yazıyorlar. Tamam mı? Mesafeyi de yazıyorlar. Sonbahar geldiği soba kurulduğu zaman mübareklerin soba kurması 5 dakika yapılmazdı. Sobayı yerine koyuyor, borular tık tık takılıyor, bitti. Ben bunu dinledikten sonra şimdi geçen sene sobayı sökmüşüz. Ertesi sene kuruyoruz. Ya boru yetmiyor. Çarşıya gittim. Çarşıda o kadar boru var.
1: Yetmiyor bir de birbirinin içine girmiyor.
3: Birbirinin içine.
1: Sanki o borular gitti başkaları geldi. Yani
3: sabahtan başlıyorduk öğleye kadar bir soba kurardık. Bana 5 dakikada. O da ne güzel bir hayat ya. Ne güzel bir hayat. Şimdi Harise Muhasibi Hazretleri zamanınızın kıymetini mübarekler zayi etmiyorlar. Mesela şeyde duymuşsunuzdur defalarca aynı şekilde. Mesela randevu veriyorlar. İşte efendim gelebilir miyim bir şey arz edeceğim falan. İşte akşam şimdi 8 diyoruz ya 20'de. 20'yi 5 gece. Yani 8'i 5 gece zile bastırız açmıyorlar. Cık. 8'dedir 8'de orada olacaksın. Eğer 8'de zile basmadıysan kapı açılmıyor. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Yani zaman konusunda bu derece hassas. Aslında Emel abiler de çok hassastı. Emel abiler de çok hassastı. Fakat Emel abiler merhameti çok olduğu için yutuyorlardı. Emel abiler yutuyorlardı. Şimdi bakıyorsun hakikaten Müslümanın hayatı düzenli olur. İşte Harise'nin Muhasibi Hazretleri'nin o sözünü naklederken zamanını iyi de eder. Tabii ya. Çünkü iyi düşündüğün zaman ne buyuruyor bu zat? Ya arkadaş Osman Ünlü sana belli bir zaman verildi burada. Bu artmayacak. Azalacak. Artmayacak. İlave edilmeyecek. İlave edilmeyecek. Efendim şunu sonra yaparım falan. Sonra başka bir aynı şekilde işler gelecek falan. Onu o anda halledersin. İşte hemen abiler bir gün anlattılar. Ben dedim mübareklere sordum. Efendim her İslam alimi, her din büyüğü kendisine bir hadis-i şerifi rehber edilmiş. Sizin de böyle bir adeti şerifeniz var mı diye arz ettim diyor. Var kardeşim demişler. Bizi demiş helekel müsevvifun hadis-i şerifini kendimize rehber edindik. Yani ileride sonra yaparım de helak oldu. Emel abiler anlatıyorlardı. Abim derler diye orada. Mübareklerin hayatında sonra kelimesi yok. Ya dedi bir gün gece dedi hazırlamışlar. Aynı evde oturuyorlar. Fatih'teki üst katta Emel abiler alt katta işte şey mübarekler. Ben dedi merdivenlerden dedi hissederdim gelişini. Gece dedi tak tak dedi bizim dedi. Odanın kapısı çalındı dedi. Hemen fırladım dedi mübarekler. Kardeşim buyurmuşlar. Bu kağıda işte şu kitaba girecek olan bilgileri kitaplardan aldım yazdım. Bunu ben birisine veremezsem sabaha kadar uyuyamam buyurdular. Buyurmuşlar. Mutlaka bunu aynı şekilde vermem lazım. ölür kalırım bilmem ne olur, geride kalanlar bu ne nereye girecek bilemez olmuşlar. Ben size vekalet verdim, buyurun dedim. Şimdi ben rahat uyurum. Tabii ben bunu anlatırım. Tabii abim buyurdu, ondan sonra ben de sabaha kadar uyuyalım. Bir de o da rahmetli oldu. İbrahim Sermet vardı, Türkiye Gazetesi'nin müessese müdürüydü. Allah Teala rahmet eylesin. Ondan dinlemiştim, rahmetliden dinlemiştim. Bir gün dedi, gece yarısı dedi, Emel abiler aradı dedi. Demiş ki, Sermet demiş, mübarekler bana bir şey, bunu işte şöyle yapacaksın, talimat verdiler. Aldım ama demiş, uyku tutmadı. Her tarafım kaşınıyor demiş ya, her tarafım. Demiş, kusura bakma, seni aradım, ben şimdi sana vekalet edeceğim buymuş. Baş üstüne efendim dedim, telefonu kapattım, ben de başladım kaşınmaya dedim. Ben de başladım kaşınmaya. Dolayısıyla hani varikler buyuruyorlar ki, kitap okuyun. Bir okudun bir şey kalmadı, iki okudun kalmadı, üç kalmadı, dört kalmadı, beş kalmadı. Onuncu defa, aa burada ne yazıyor? Ya yazıyor. Onuncu defadır okuyorsun ama. Hani şimdi avam olarak diyoruz ya, jeton yeni düştü. Geç şimdi çocuklar bilmez o jetonu. Değil mi?
4: Yani bilmez.
3: Gemiye binerken de jeton kullanılıyordu. Telefon jetonlaydı değil mi? Tabii. Başka jeton var mıydı?
4: İlk başlarda otobüse binmek için.
3: Ha, otobüste de jeton vardı falan. Şimdi bilmezler. Hani biz kullanıyoruz. Jeton yeni düştü. Darp mesela haline getirdi de çocuklar diyorlar, bu jeton neyin nesi, nasıl düşüyor? Birisi cebinden çıkarıp atıyor mu falan, neyse. Yani o anda anlıyorsun. Bir onun için sık sık okuyun. Tekrar tekrar okuyun. Tekrar tekrar. Emel abiler de işte Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Estağfirullah. Lime tekulne ma la teb'alun. Sıdıkullah razı. Yapmadığın şeyi niye söylüyorsunuz? Emel abiler de işte bu ayet-i kerimeyi naklederler. Buyururlar ki, öğrendiği şeyi amel etmediği müddetçe faydası olmaz ki buyurdular. Efendim biliyorum. Bil. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Ezberle. Onun içindekilerle amel etmediği müddetçe faydası olmaz ki. Ben doktorum işte, şu hastalık var, bu hastalığın ilaçlarını da biliyorum. Tedavisi de böyle. Hastalığa yakalanmış ilacı kullanmıyorum. Ya, Gazali Hazretleri üç hikaye buyurdular yani. Bir şey olmaz. Evet, ilim lazım. Ama amel etmek için. Amel de ihlas da yapmak için buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. İlim, amel, ihlas. Mektubatın, üç cilt mektubatın özeti bu. İlim lazım. Ama amel etmek için. Onu kullanmak için. Amelde ihlas olması lazım. Allah rızası için olması lazım. Onun için hani Harise-i Muhasibi Hazretleri'nin o sözü öyle şey yapınca, dedim, mübarekler boşuna aynı şekilde tekrar okuyun, tekrar okuyun, tekrar okuyun demiyor. Yani bir sözü tekrar oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Hani naklediyoruz ya, Davut Tayyip Hazretleri çarşıda birisi bir şiir söylemiş. İşte hangi göz ki toprak olmadı, hangi göz ki akmadı falan filan. Biz söylüyoruz da biz tesir olmuyor yani. Ama o görünce kendinden geçiyor. Çok zengin yani. Valla böyle düşkün. Hepsine tövbe ediyor, bırakıyor. Tasavvuf yoluna giriyor. Büyüklerden oluyor. Dolayısıyla kime, ne, nerede, nasıl tesir eder? Hani elektrik aldık diyorlar ya şimdi. Elektrik denir, harekete geçer, belli olmaz. Allah talepimizin anlayışını artırsın.
4: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Alimler bozulunca din zayıflar. Din adamları üç kısımdır: akıl sahibi, ilim sahibi, din sahibi. Bu üç sıfatı da birlikte taşıyan din adamına din alimi denir. Bir sıfatı noksan olursa onun sözüne güvenilmez. İlim sahibi olmak için akli ve nakli ilimlerde mütehassıs olmak lazımdır. İnsanların saadeti alimlerin elinde olduğu gibi, insanları felakete, cehenneme sürükleyenlerde din adamı şeklinde görülen din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi insanların en iyisidir. Dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan din adamı da dünyanın en kötüsüdür. İnsanların saadeti ve felaketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Din adamları içinde mevki, maaş arzusunda olmayan, yalnız İslamiyet'in yayılması ve kuvvetlenmesi için uğraşanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Mevki almak, sandalye kapmak arzusu bunların her birinin ayrı bir yol tutmasına ve böylece doğru olarak dini anlatma ve yayma işinin de ikinci derecede kalmasına sebep olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olursa kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyet'i yaymak şerefi bunlara aitse de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Dünyaya düşkün olan alimler çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşınsa hiç istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine faydası olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zarar verir. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, Allahü Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dini yazı, kitap, dergi çıkarmak ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevki, mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş, dünyayı seven din adamları, hakikatte dünya adamlarıdır. Kötü alimler bunlardır. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta. Bana o kadar yardım ediyorlar ki bu konuda bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor demiştir. Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin varisleri, vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Alimlerin uykusu ibadettir hadisi şerifinde methedilen bunlardır. Ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi, dünyanınsa fani, geçip tükenici olduğunu bilen bunlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek, Allahü Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olamaz. İki zıt şey bir araya getirilemez. İslam alimleri kendilerine sorulan suallere fıkıh kitaplarından cevap bulup söylerlerdi. Din adamı şeklinde görünenlerse fıkıh kitabını okuyup anlayamadığı için cahil kafasına ve noksan aklına gelenleri söyleyerek sual sahibini aldatır. Onun cehenneme gitmesine sebep olur.
Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz, alimlerin iyisi insanların en iyisidir. Alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür buyurmuştur. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki, insanlarda üç sınıf önemlidir. Devlet adamları, alimler ve zahitler. Devlet adamları bozulunca halkın huzuru bozulur. Alimler bozulunca halkın dini zayıflar. Varını yoğunu Allah yolunda harcayan zahitler bozulunca da ahlak fesada uğrar. Devlet adamlarının kötülüğü zulümle, alimlerin bozukluğu hırs ve tamahla, dünyaya düşkün olmayanların zahitlerin bozulması da riya ve gösterişle olur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz dedi Şafii mezhebindeyiz dedi. Yani dedi kocam dedi şey değil ama dedi karşı da değil dedi. Bazen dedi burada hanımlarla kendi aramızda bir araya geliyoruz, kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz, dini sohbet. Ha dedi başka bir şey söyleyerek gidiyorum. Buna mudara denir. Bunun mahsarı yok. Aldatmak değil, kandırmak da değil. Hiç şey yapılabilir. Herhangi bir şekilde bunun mahsuru olmaz. Bir de dinleyicimiz bu Anadolu'nun her tarafında anonim diyorlar değil mi böyle? Şifayı kapmışım.
0: Evet.
1: Bu söz söyleniyor. Yani ben de çocukluğumdan beri duyuyorum bunu. Şifayı kapmış falan diye çok yani babaannemler kesimlerinden duyuyordum bunu. Tabii büyüyünce daha doğrusu büyümekle değil büyüklerin kitaplarını okuyunca dedim bu sözün bir aslı var. Böyle dönüşmüş. Çünkü mübareklerden Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kardeşim buyuruyorlar hastalıkta şifa var. Ha dedim bunun aslı var. Ama şimdi bunu hani başka anlamda telaffuz ediyorlar.
0: İhtar manası var mesela şimdi.
1: Evet. Yani
0: dikkat etmedin işte böyle olur.
1: Bu şekilde kullanıyorlar ama işin orijinali hastalıkta şifa var. Ben onu ilk duyduğumda da anlamadım. Ya dedim her taraf ağrıyor adamın dedim. Bunun neresi şifa? Tabii şifa kelimesini duyunca biz böyle sağlam olacak, sıhhat olacak. Hepsi gibi şey. Öyle anlıyoruz yani. O kelimenin manası zihnimizde böyle. Ama başka türlü yani madalyonun öbür tarafını göremiyoruz. Duvarın öbür tarafını görmüyoruz. Ama büyüklerin kitabını okuyunca, onların sözünü dinleyince kitapları okuyunca. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zilzal Suresi zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Bunu en iyi anlayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın muradına onun için elini kaldırdı. Ya Rabbi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver diye dua etti. Bu dua kabul olmuştur buyuruyor. Zaten kabul oluyor. Allah-u Teala kabul ediyor Habibi'nin duasını. Dolayısıyla mübarekleri de buyuruyorlar ki yani hastalıkta şifa var. Yani günahları gidiyor diyor. Günahları gidiyor, temizleniyor. O manada söylüyorlar. Çünkü insan hastalandığı zaman daha çok veyahut da başına bir sıkıntı geldiği zaman daha çok ya Rabbi diyor. Biz sağlamken de sağlamken diyoruz. Tamam falan hatırına gelir mi gelmez mi diyor. Ama derdi bela anında onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri derdi bela kemende mahbubesti. Sevginin boynuna attığı bir kementtir kendine çekmek için. Ama nasıl inlersin o zaman ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi diye. Hatta şeyde İslam ahlakının 3. bölümü o Hicretül İslam ilmi hali kısmında geçiyor galiba. Orada bir ifade var işte. Melekler bile acırmış onun böyle o hasta kimsenin dua yalvarmasına. Ya Rabbi demiş yani kulun çok yalvarıyor duasını ben onun duasını kabul ettim buyurmuş. Ama şifasını vermeyi bekletiyor. Çünkü o yalvarıyor, dua ediyor. O yalvarması hoşuma gidiyor buyuruyorlar. O yalvarması hoşuma gidiyor buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yani o söz yanlış bir şey değil. Peki bugünkü anlamda aslında Müslüman esas kendi anlamında kullanması iyi olur. Hani şifadır demeli. Şifadır. Mesela siz de güzel bir ifadesiniz. İkazdır. Öyle de anlasa iyi olur. Ha. Yani Cenab-ı Hak yani beni ikaz ediyor. Toparlayayım, tövbe istiğfar edeyim. Bu vesile olsun manasında. İyi de olur inşallah Teala.
0: Bir de hasta olmamak da onun için tedbir almak da emir değil.
1: Emir.
0: Tabii yani dikkat bak almadı tedbirini böyle oldu.
1: Böyle oldu. Dolayısıyla şimdi mesela havalar serinliği veriyor.
0: Ha.
1: Tabii Mustafa Toköz de üzerine bir şey almış. Ben bir başka aldım. Üzerime başka bir şey daha aldım. Tabii ben daha gencim ya. Üşümemek için.
0: Ben de ihtiyarlıyorum artık hocam. aldık yani.
1: Ya işin şakası olmaz. İşin şakası olmaz. Ta çocukken duyardık. Hani o zaman derlerdi. Adam çekmiş fırını çekmiş. Hem de zemherirde. Gömleğin yakalarını da açmış. Dışarıda tipi var falan. Eskoçiydim bağırma. Tabii alkolün tesiri. Geçince zangır zangır titremeye başlamış. Demiş buldun garibi. Esersin. Ya buldun garibi. Başından tedbir al. Dolayısıyla mesela saatte belirli Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki soğuk içmemeli. dondurma yememeli. Yani bazılar soruyor, efendim haram mı? Değil. Sağlık açısından tavsiyedir onlar. Sağlık açısından, hadi bazı bedene dokunmuyor. Dokunmuyoruz, doğru. Ben iyi hatırlıyorum, en büyük kayınbiraderimin işte yeni evlenmişti. Ocak ayı Konya'da. Şimdi kayınbederin babası hayatta. Bizi yemeğe, ben de damat olarak beni de çağırdılar yemeğe. Ya Mustafa Bey, Ocak ayında, sen de iç Anadolu'yu bilirsin yani. Afyon, ya. O iklimi bilirsin. Dışarıda kar var, tipi var. Buzdolabından değil, buzluktan su içiyordu. Yani o, ben hasbel kadar buzdolabını açınca üşüyorum. Buzluğu görünce titriyorum. Adam oradaki suyu içiyor. Bir şey olmuyor. Hastalanmıyor. Hastalanmıyor. E insanlar farklı tabii ki. İnsanlar farklı. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın inşallah Teala. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Dedi ki bu hanımlar kendi aralarında altın günü yapıyorlar, dolar günü, TL günü neyse yapıyorlar falan. Bunun günaha girmeden bu yapılabilir mi? Evet, günaha girmeden yapılabilir. Günaha girmeden yapılabilir. Günah olan kısmı mesela A şahsı, grup başkanı. Herkes altını grup başkanına götürdü, verdi. Grup başkanı da aynı şekilde kura çekti. Ha, bu ay dedi işte B şahsına verilecek. Bu haramdır, kumardır buyuruyor. Çünkü grup başkanının değil bu para. Aynen Türkiye'de devletin yapıyor, devlet özelleştirdi galiba Milli Piyango.
2: Evet, özelleşti.
1: İşte aynen onun gibi kumar olur bu. Peki çıkış yolu nedir? Ha, çıkış yolu. Bak, isimler kura olarak çekilebilir önceden. Ha, biz böyle bir şey yapacağız. Kura çektiler.
2: Sırayı belirlemek için.
1: Birinci numarada bu şahıs. İkinci de bu. Üçüncü de bu. Dördüncü de bu. Beşinci de bu. Tamam. Herkes gidilecek yeri öğrendi bu ay. Tamam. Herkes bir gram altın mı götürüyor? Veya dövizse ne götürüyorsa.
2: $100 diyelim.
1: Götürdü. Çok para ya.
2: Yani aşağısı.
1: Tabii zenginler için öyle $100, $200, $500 ne ki yani? De,
2: ben bizim kesimimkini
1: söyleyeyim. Şimdi herkes gidecek, o ev sahibine hediye ettim diyecek. Ne oldu? 20 kişi. 20 tane birer gram altın. Herkes hediye ettiği için onun mülkü bitti. Tamam. Ha, o da tekrar aynı şekilde nasıl karlı oluyor onu ben anlamıyorum. O anda toplu olduğu için herhalde.
2: Toplu olduğu için.
1: Tabii. Toplu olduğu için. Yoksa çünkü bu
2: aldığını veriyorsun.
1: Aldığını verecek ya. Yani dönüp duracak yani.
2: Ya da verdiğini alıyorsun.
1: Yani. Evet. Dönüp duracak. Dolayısıyla bu şekilde yapılırsa ister bu döviz olsun ister para olsun, yapılma şekli bu. Dinin izin verdiği, haram olmadığı, günah olmadığı şekli bu. Böyle yapılırsa bir problem olmaz. Ha, bazıları şey yapar. Ama efendim işte böyle hediye ettim deyince karşını vermezse öbür türlü de vermeyebilir. Değil mi?
2: Tabii.
1: Öbür türlü de vermeyebilir. Ne yapacaksın? Ya,
2: karşılığını vermezse zaten. Öyle biri varsa gruptan çıkartırsın.
1: Kendin bilirsin artık. Orada yapacak herhangi bir şey söz konusu değil. Ha, yaptığımız iş İslamiyet'in bildirmiş olduğu ölçülere uyarsa, hatta ibadetler konusunda da öyle buyuruluyor. İmam Rabbani Kutsal Sözler üstüne basa basa buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. İbadetleri benden gördüğünüz gibi, benim bildirdiğim gibi yapın. Buna ilave çıkarma yapmayın. İlave yapmak da çıkarma yapmak da bidattır buyuruluyor. Bidattır buyuruluyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devre dışı bırakıyor. Kur'an'dan öğren. Bir ahmak adam Kur'an-ı Kerim'de ne hüküm çıkarabilirsin ne de öyle açık hüküm var, yok ki.
2: Ne de senin haddindir yani.
1: Ne de senin haddindir, oturduğun yerde. Din tabii iman da kaybediyor farkına varmadan, Allah-u Teala korusun.
2: Bu konuyu şimdi bir kere daha şöyle ana hatlarıyla tekrar edebilir miyiz hocam? Dinleyicilerimizden bununla ilgili çok soru geliyor. Dinleyicimizin soru şeklinden de onu anladım ben. Karıştırılıyor yani, biraz sonra unutulacak kim... Ne demişti Osman Hoca? Birisi bir şey diyecek, birisi bir şey diyecek. Önceden nereye gidileceğini
1: tespit ederler.
2: Tespit edecekler. İşte bu hafta Ayşe Hanım'a

0: da Fatma Hanım'a. Herkes net
1: belirlediler. Bu tespitin bir mahsuru yok.
0: Bunun bir mahsuru yok. Gittikleri eve de götürdükleri altını hediye olarak verecekler.
1: Bu kadar. Yani dinin bildirdiği izin şekli böyle.
0: Yani birisinde toplanıp da o dağıtım yapmayacak ya da kura çekmeyecek. Yani.
1: Çekmeyecek. O kuman oluyor. Milli piyagon gibi oluyor. Yani iyi anlamak için o misali verdik biz. Kuman oluyor. O uygun değil. Ama sizin de basit şekilde izah ettiğiniz uygun olan şekli, İslamiyet'in izin verdiği bu. Burada haram girmiyor. Kumar olmuyor. Olabilir. Ve gönüller olsun. Hani biz biraz latifeyle karışık yaptık ama doğru. Ya iyi ki 20 kişiye ben birer gram altın vereceğim. Onlar bana bir defa verecek. Netice itibariyle bir şey değişmedi yani. Ödedim. Ha şu olur. Ben mecbur yani bir gram aldığım için sonunda netice itibariyle benim bir birikimim olmuş oluyor. Herhalde kazanç oluyor.
0: Evet, kazanç oluyor. Evet. Bir dinleyicimiz de diyor ki herhalde namaz kılmasını babasından gördü. Hanım dinleyicimiz. Erkekler gibi oturup diyor kılıyorum namazı diyor. Bunun bir mahsuru var mı? Öyle alışmışım diyor. Yani normal diz çöküp oturuyor yani. Ayaklarının üstüne oturuyor.
1: Şimdi mesela fıkıh ilmihal kitaplarında saadeti ebediyette kadınların oturuş şekli bildirilmiş.
0: Bildirilmiş.
1: Oturuş şekli bildirilmiş. Mesela erkek hastalandığı gibi kadın da hastalanabilir. O da o şekilde oturduğu zaman dizleri rahatsız olabilir, bükemeyebilir, üstüne o şekilde ayağını çeviremeyebilir. Dilediği şekilde oturur buyuruyor. Yani farz olan hüküm bile zaruret halinde o kula farz olmuyor. Nasıl diye hemen hatıra gelebilir. Mesela kıyam. Kadını da erkeğe de namazda ayakta durmak farz. Ayakta duramıyor. Oturarak kılacak. Rükû ve secde farz. Ama rükû ve secdeye gidemiyor. İma ederek kılar buyuruluyor. İma ederek. Böyle bir rahatsızlığı varsa tamam.
0: Problem yok.
1: Problem yok. Yani o oturma şekli farz değil. Farzlarda bile zaruret olduğu zaman durum değişiyor. Ama kadınların oturduğu şekliyle zorlasın. Zorlasın. Beceremezse böyle oturduğu zaman böyle oturarak erkek gibi oturarak kıldığı namazlarda sahih olur. Şey olmaz. Efendim olmadım benim namaz diye hatırına gelir. Olur.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugünkü konumuz tevekkülle alakalı. Allah-u Teala'ya işte güvenmeli, tevekkül etmeli deniyor. Bu dinimizin bir emri midir? Öncelikle onu sormak istiyoruz. Eğer emirse nasıl tevekkül etmeliyiz bu emri yerine getirebilmek için veya nasıl anlamalıyız?
2: Mustafa Bey, bilhassa İmam-ı Gazali Hazretleri çok uzun anlatmış bunu da. Deniyor ki tevekkül kalbin yapacağı bir iştir. Ve imandan gelen bir haldir buyuruyor bu. Kalbin yapacağı bir iştir ve imandan gelen bir haldir. Peki tevekkül etmek, yani Allah-u Teala'ya güvenmek emir midir? Emirdir buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala herkese tevekkülü emreylemiş. Tevekkül imanın şartıdır mealindeki ayet-i kerime bu emirlerden biridir. Hatta Sure-i Maide 23. ayet-i kerimesinde mealen, eğer imanınız varsa Allah-u Teala'ya tevekkül ediniz. Yani Cenab-ı Hak bizzat aynı şekilde bunu bildiriyor. Tabii bunu yaparken İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki bunun hasıl olabilmesi için iki şeye dayanıyor. Birincisi imana. İkincisi de Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve merhametine, çokluğuna inanmaya bağlıdır bu iki şey. O imanı, tevhidi anlatırken de, yani Allah-u Teala'yı öyle bir bilmeli, ki onun ortağı, şeriki, benzeri olmadığını yakin hasıl edecek kadar kuvvetli bir iman olması lazım. Ve yine aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, merhametinin de çokluğunu çok iyi anlaması ve kavraması lazım. Bu tabiri caizse bu iki ayak üzerine bina ediliyor tevekkül. Çünkü Allah-u Teala'ya güvenmek. Şimdi o konu açılırken tevekkül Allah-u Teala'ya güvenmek. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Onu da izah ederlerken Ehl-i Sünnet alimleri diyorlar ki kitaplarda bildirirken, o kitaplardan naklederken, anlatırlarken Allah-u Teala'ya güvenmek. Ve hemen daha ilk cümlede yeryüzündeki bütün mahlukatın hepsi, insan, cin, hayvan hepsi farkında değil, Allah-u Teala'ya güveniyor aslında. Farkında değil ama Allah-u Teala'ya güveniyor. Mesela adam tarlasını ekiyor. Gidiyor. Toprağı sürüyor. Ondan sonra buğday ekecekse, hububat cinsinde, çavdar, arpa, yulaf ekecekse, hadi yulaf bahara yakında ekinebiliyor. Çünkü kendimiz ekiyorduk da oradan biliyorum. Ama buğday mutlaka sonbaharda toprağa atılması lazım. Mutlaka ama. Avansa yağmurlar yağmaz İç Anadolu'da. Her tarafta sulayamazsın. Toprağın nemli olması lazım.
3: Tohumu, ekerken.
2: Ekerken. Nemli toprağa atması lazım.
3: Evet.
2: Dolayısıyla
3: tav olması.
2: Evet.
3: Tava gelmesi lazım.
2: Öyle diyorlar. İnsanlar tavlamak tabiri de kullanıyor. Toprağın da tavlanması lazım. Tava gelmesi lazım. Hatta tabir kullanırlardı. Gönen tavı derlerdi mesela. Yani sonbahar buğday ekilecek zaman. Beklenir. Eğer yağmur gelmemişse kuru toprağa tohumu atarsın. Sürersin ve kupkuru toprağa atarsın. Kime güvendin? Toprağa. Toprak kimin? Allah-u Teala. Farkına varmadan aynı şekilde Allah-u Teala'ya güveniyorsun. Kuru toprak, kuru tohum. Kuru toprakla kuru tohum birleşiyor. Sonra Cenab-ı Hak bir ihsanda bulunuyor. Bir yağmur gönderiyor. Dolayısıyla o yağmur toprak çekiyor. Sürüldüğü için çabucak çekiyor. Tohum da aynı şekilde o nemi görür gelmez, kendisine temas eder etmez, içeride şartlar müsait olduğu için hemen çimleniyor. Peki burada ne oldu? Burada Allah-u Teala bir sebep yarattı. O sebebe yapıştın. Ne sebebi? Toprak sebebine yapıştın. Başka? Buğday tanesi sebebine yapıştın. Buğday tanesini kuru toprağa attın. Veya nemli toprağa attın. Kim yeşertirecek ona? Kim talimat verecek? Efendim toprak yapıyor bunu. Ondan sonra şey yapıyor. İşte tevekkül oradan devreye giriyor. Hayır, toprak yapmıyor. Toprak sebeptir. Buğday tanesi. Evet, buğday tanesinin genlerinde yeşermek, tekrar buğday vermek var. Var ama esas kuvvet, kudret sahibi izin verirse olur. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Toprağa atıldığı halde hiçbir şey bitmemiştir. Derlerdi çocukluğumuzda. Allah Allah. Yani toprak altta kurtlar mı yedi, yoksa bu adam bu buğday veyahut da arpayı veyahut da yulafı neyse tarlaya ektikten sonra bir işi çıktı gitti, o gelinceye kadar kargalar, serçeler gelip bunlar tüketti mi?
1: Tohumları yedi mi?
2: Tohumları yedi mi? Tohumları yedi mi? Öyle durumlar bile olmuştur. Ve nitekim aynı şekilde şey yapıldığı zaman toprağın içerisinde çürüdüğü bile görülmüştür. Bakın şey vermemiş. Dolayısıyla İmam Gazali Hazretleri mesela anlatırken deniyor ki Cenab-ı Hak belli şeylere sebep kılmıştır. Tevekkül kalp işidir. İmanın aynı şekilde kuvvetli olmasının işidir. Allah-u Teala emrettiği için toprağa sürüyor. Allah-u Teala emrettiği için buğday tanesini toprağın içerisine atıyor. Üstüne aynı şekilde sürgülüyor. Fakat buna güç kuvvet verip o buğday tanesini topraktan çıkartacak gücü kuvveti verecek olan Allah-u Teala'dır. O emrettiği için o sebebe yapıştım diyor. O sebebe yapıştım. Yoksa bu sebep size buğdayı yaratabilir Cenab-ı Hak. Burada tevekkül, yani Allah-u Teala'ya güvenmek hemen şuraya devreye giriyor. Toprağa mı? Buğday tanesi niye güveniyorsun? Ben toprağa güveniyorum. O sana işte sulamaya güveniyorum. Bilmem neye güveniyorum. Ha, Allah-u Teala'ya güvenmiyorsun. Ama bir gün gelip o toprak senin tohumu çürütür. Güvendiğin dağlarda kar yağar. Toprak bir sebepti, tohum bir sebepti, sulama bir sebepti. Bunlar ne sebepti? Ama esas güven Allah-u Teala'ya mı olacaktı? Evet, Allah-u Teala'ya olacaktı. Allah-u Teala. Mesela yine İmam-ı Gazali Hazretleri tevekkül konusunda anlatırken bir hadis-i şerif naklediyor. İnsanlar müşevveşü zihin olarak yaratılmıştır. Ne demek o? Yarın endişeli yaratılmıştır. Hayvanlarda bu yoktur. Hayvanlarda yarın endişesi yoktur. Hayvan da tevekkül ediyor mesela. Güveniyor. Nasıl güveniyor? Mesela sabahleyin çıkıyor yuvasından. Karnını doyuruyor. Top karnına, yuvasına tekrar geri dönüyor. Yarın ne yerim? Hiç öyle bir derdi yok. Beni yarattıysa diyor tamam. Mesela tevekkülde zirve olan, yani kalben çok yükseklerde olan bir zat, evliya-i kiramdan bir zata gelmişler, demişler ki siz nereden yiyip nereden geçiniyorsunuz? Konuşmamış bile, çok özür dilerim bizi izleyen ve dinleyen, dişini böyle yapmış. Tabi soran da bizim gibi aynı şekilde cahilin birisiymiş, anlayamamış. O zat gittikten sonra demiş ne demek istedi bu? O yanındaki demiş ki demek istedi ki değirmeni yaratan öğütülecek şeyini gönderir.
1: Yani dişi yaratan?
2: Dişi yaratan onun kesip öğütecek şeyini gönderir. Onu gönderir. Onların o konuda yakinleri var. Endişeleri söz konusu değil. Ama sebeplere ne için yapışıyorlar? Sebeplere yapışılmasını emrettiği için. Ama o sebeplere güvenmiyorlar onlar. Mesela başka bir misal vereyim. Doktoru yaratmış, eczacıyı yaratmış, ilaçları yaratmış. Değil mi? Evet. Hastalığı da yaratan o. Doktoru aynı şekilde eczacıyı yaratan da o. İlacı da yaratan o. Peki emretmiş, doktora git, ilaç kullan. Ama doktora değil, ilaca değil, Allah-u Teala'ya güven. Nitekim çoğu zaman doktora gittiğimiz zaman verdiği ilaç bir fayda temin etmiyor. Başka bir doktora gidiyoruz. Yok ya, bu doktorda hiç iş yokmuş arkadaş diyor. Şu doktor çok iyi doktor. Niye? Allah-u Teala o doktorun yazmış olduğu ilaç vasıtasıyla buna şifa gönderdi. Zannediyor ki şifayı o doktor veya o ilaç verdi. Ne o ilaç ne o doktor. Bazen mesela A doktoru değil, B doktoru değil, C doktoru değil, ta E doktoru. Oradan gönderecek. Oraya gidiyorsun. Ya bir sürü de para verdiydik arkadaşlar. Ne lüzum varmış bunlara falan. Hayır değil. Buradan gönderecek Cenab-ı Hak. Buradan gönderecek. Şifayı. Belki o birinci gittiğin A doktoru ihtisas itibariyle daha çok aynı şekilde bilgilidir. İhtisası daha çok. Hani bilgisi daha fazladır. Ama şifayı Cenab-ı Hak oradan değil de buradan göndermiştir. Dolayısıyla burada güvenilecek, tevekkül edilecek doktor değil, ilaç değil. Kimdir? Allah-u Teala. Allah-u Teala emrettiği için sebebe yapışacağız. Ama yine Cenab-ı Hak'tan mı isteyeceğiz? Evet, Cenab-ı Hak'tan isteyeceğiz. Mesela bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam

0: buyuruyor ki ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler melekler. Evet dedim. Bunlardan ancak 70 bin adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahu Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir buyurdu. O anda dinleyenlerden Ukayşe radıyallahu anh hazretleri, ya Resulallah dua edin ben onlardan olayım. Ya Rabbi diyor bunu onlardan eyle. Tabi duayı alınca sahibim birisi de ya Resulallah derken Ukayşe seni geçti buyuruyorlar. Ukayşe seni geçti. Hatta bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki Allahu Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner. Hiçbir endişeleri de yoktur. İnsana mahsustur. Yarın olacak, yarın olacak. Halbuki seni yarattıysa rızkını da yaratmıştır. Bu değişmeyecek. İbrahim aleyhisselam mancınağı koyup ateşe atılırken hasbiyallah ve ni'mel vekil, yani Allah bana erişir, o iyi vekil, iyi yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip dedi bir dileğin var mı? Bir isteğin var mı? Var ama de sana değil. Ya bu çok enteresan bir şey. O tevekkülün yüksek dereceleri artık. Halilullah. Mustafa Bey mancınıkta atmış havada gidiyorsun. Ateşe düşeceksin. Tam o anda geliyor Cebrail aleyhisselam. Bir isteğin var mı diyor.
1: Ya beni tut dese tutacak
0: yani. Tabii. Allah Teala gönderiyor. Var da diyor sana değil. Var da sana değil. Sen de mahluksun. Diyor nefsini iste. O yapmayı murad ettikten sonra itirazım yok ki diyor. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. O sana da Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı sözünün eri olan diye metüsena etti. Sözünün eri olan. Tabi ateşe düşerken Allah-u Teala ateşe berden selama buyurdu. Soğuk ol.
1: Yakma.
0: Yakma. Ateş yakamadı. Ateş onun emrinde. Ama işte İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi bu iman meselesidir. Kalp işidir. Ya ben itibat ediyorum. Rabbim gönderir de ama Mustafa Bey şey yani sen bize bir ekmek bıraksan iyi olur. Aç kalın.
1: Şey yani gelince iş bozuluyor.
0: Evet. Şey yani değil mi gidiyor. Dolayısıyla tevekkül Allah-u Teala tam teslim olmak, güvenmek, itimat etmek anlamında kullanılmış. İnceliği anlatılırken Allah-u Teala sebepler yaratmış. Biz o sebeplere yapışırız ama güvendiğimiz sebepler değil, sebeplere tesir yaratan Cenab-ı Hak olmalıdır. Hadise o.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan tevekkül konusunu dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden. İsrafın zararları. İsraf edenlerin şeytana, Firavun'a ve Lut aleyhisselamın kötü kavmine benzetilmesi ve Allahü Teala'nın bunları sevmemesi ve bunlara sefih demesi ve ahirette azap çekmeleri, dünyada aşağı, muhtaç duruma düşmeleri ve pişman olmalarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahü Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü Teala birine çok mal verir. Bu kimse de malını Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
2: Ebu Ali Farmedi Hazretleri. İkinci bölüm. Horasan'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İnsanların itikat, amel, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmaları ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaları için onlara rehberlik eden ve kendilerine tasavvuf yolunda Silsile-i Aliye denilen meşhur

iğne ile şu dağ toz hale gelebilir. İnanın olabilir deyin. Fakat biri kalpteki kibrin tamamı gider derse inanmayın. Kibir böyle kötü bir ahlaktır. Çünkü yapıştırma falan değil, hücrelerin içine geçmiştir. Bu kibrin çıkması, temizlenmesi mümkün olmadığına göre, çare nedir? Ne yapmak lazımdır? Bir mürşid-i kâmile gitmek lazım. Madem ki bu kötü ahlak kök salmış, yapacağımız şey, mürşid-i kâmile gidip, onun vereceği ahlakla ahlaklanmaktır. Yani aşı yaptırmaktır. Aşı tutar, fakat bu aşıyı yapabilen mütehassısa gitmek lazım. Sahtelerine gidilmez, fayda yerine zarar olur. Hakikisi bulunamazsa kitaplarına müracaat edilir. Bir mübarek zattan faydalanmanın iki ana şartı vardır. Birincisi, velinin silsilesi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kadar belli olmalıdır. Resulullah Efendimiz feyzin kaynağıdır. Feyz Allah sevgisi demektir. Onun kalbindeki feyzler bütün kainata her an devamlı olarak gelir. Ama almak ayrı bir meseledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sevgisinin havuzudur. Orada çeşitli musluklar vardır. Ama kaynak aynıdır. Hepsi ehli sünnettir. Yani silsile belli olmalıdır. İkinci şart, dinini öğrendiği zattan zerrenin zerresinin zerresi şüphesi olmayacak. Feyzi, yani Allah sevgisini veren, şuna vereyim, buna vereyim diye ayırmaz. Uygun olmayanlar da feyz almaya devam eder. Fakat aldığı feyz birikir, birikir, aynı şeker hastasına şeker zarar verdiği gibi düşmanlığa dönüşür. İlk düşmanlık arkadaşlarına olur. Sonra hocasına kadar düşmanlığı olabilir. Birleşik kaplar gibi müminler bir araya geldiği zaman istese de istemese de Allah sevgisi mutlaka kalpten kalbe geçer. Ancak üç kişi bundan istifade edemez. Birincisi kâfir, ikincisi hocasını inkâr eden, üçüncüsü hocasını imtihan eden. Bunların kalbine aşk, muhabbet giremez. Kalpleri kararır. Bunlar etrafına zarar verir. Hatta kabirlerinden bile zulmet gelir. Onun için Peygamber Efendimiz İlk zamanlar eshab-ı kirama kabir ziyaretini yasak etmişti. Daha sonra Müslümanlar da vefat ettikten sonra serbest bırakıldı. Kitap okurken de çok dikkat etmeliyiz. Kitabın içindekilerden daha çok yazarı mühimdir. Kalpten çıkanlar kalplere tesir eder. İtikadı bozuk olan insanların yazdığı kitapları okuyanlar yazarından etkilenip İtikadı bozulabilir. Büyükler, pis porudan şifa gelmez buyuruyorlar. Vücudumuzun gıdasını almakta dikkat ettiğimiz gibi, ruhumuzun gıdasını almakta da dikkat etmeliyiz. Hatta daha çok dikkatli olmalıyız. Ruhun gıdası ilimdir, dindir, ibadetlerdir. Bedene bozuk gıda alan ölür, fakat ruha bozuk gıda alan İmanını kaybeder. Yemeğin nasıl ki temiz olmasına dikkat ediyorsak, okuyacağımız kitabı da iyi seçmeliyiz. Yazan, yazdığından önemlidir. İşlenen günahlar ya örtülür ya kazınır. İstiğfar günahları örter, mağfiret kazır. Günahlarınız için mağfiret dileyin. İyilikler günahları giderir. Her iyilik bir günaha kefarettir. Namaz hasenattır. Namazı kılmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. İsterse cami yaptırsın. 5 vakit namaz kılıyor ise her iyiliğine sevap verilir. Önce namaz olacak. Namazsız insan olmaz. Namaz kılmayanın hangi dine mensup olduğu bilinmez. Namaz kılmayanlarla ortaklık yapmayın. Namaz kılmayan

Olmayanla dostluk olmaz. İman ile namaz ikisi bir bütündür. Namaz imandan bir parça değildir. Namaz İslam'ın birinci şartıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde iman ile namazı birlikte zikretmiştir. Kaza namazı borcu olanlar bu namazları kaza ettikten sonra kazaya bıraktığından dolayı pişman olacak, üzülecek, tövbe edecek ve çok kitap dağıtacak. Bir gün Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bir müşriği karşısına almış, ona İslamiyet'i anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenab-ı Peygamber'le alay ediyordu, inkar ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı, kılıcı aldı geldi. "Ya Resulallah, yeter bu kadar, destur," dedi. "Hayır ya Ömer, git yerine otur," buyurdular. Hazreti Ömer gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkar etti, alay etti. Ama kalkıp gitmedi. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik, "Pes ya Resulallah, bir kimseye bu kadar da sabırlı olamaz. Muhakkak ki senin dinin haktır, yoksa bu kadar tahammül etmezdin," deyip halisane bir niyetle kelime-i şehadeti getirip tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer'i çağırdı. "Ya Ömer, eğer sana peki deseydim, bu ebedi cehennemlikti. Oysa şimdi kardeşiniz oldu. Ben bu dini iki şeyle yaydım, sabır ve merhamet." Hazreti Peygamber sabır ve merhametle İslamiyeti yaydı. "Bu size lazım, sizin için çok önemli. Onun için anlattım. Siz sabırlı olacaksınız. Benden bu kadar diyemezsiniz. Sabırla, şefkatle devam edeceksiniz. Kızgın insan başarılı olamaz. Kızmak başarıya tamamen engeldir. Kindarla dindar bir arada olamaz. İki zıt şey bir arada bulunmaz. Siz toprak olacaksınız. Her türlü bitki, çiçek, meyve topraktan oluyor, topraktan yetişiyor. Toprak beni çiğnediler diye kızıyor mu? Kokan güller bu toprak üzerinde yetişiyor. Siz hem merhametli hem de sabırlı olacaksınız. Külli şeyin kahr. Bütün üzüntüler, sıkıntılar, kahr bu dünyada sonunda da burada kalacak, ahirete gitmeyecek. Ama sevgi, muhabbet bu dünyadan bizle beraber ahirete gidecek. İki zıt şey bir arada bulunmaz, yan yana gelmez. Dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Sevmenin mazereti, kusuru, yanlışı, doğrusu olamaz. Sevgi yok olmaz. Adama niye seviyorsun diye sorulmaz. Sevene hiç hesap soranı duydunuz mu? Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim 17 aylıkken vefat edince mezara koymak için Eshab-ı Kiram'dan iki kişi kabre inip defnettiler ve lahdin önünü kerpiçle ördüler. Kerpiçlerden bir ikisi hafif eğri olmuştu. Peygamberimiz mezara iniyor, kerpiçleri düzeltip çıkıyor. Buyuruyorlar ki, bu iki kerpicin yamuk durmasının ölüye de diriye de zararı yok. Ama benim gönlüm rahat etmedi. Yaptığınız bir işten dolayı gönlünüz rahat değilse, o iş birilerine sıkıntı verir. Ehl-i sünnetin düşmanı çok, herkes düşman. Evvela 72 bid'at fırkası düşman. Bunlar ehli kıble, cehennemde ebedi kalmayacak, günahlarını çekip tekrar cennete girecek olan fırka. Diğerleri direkt cehenneme, onlar zaten düşman, ebedi cehennemlik. Ebu Ali Farmedi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Ali Farmedi Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir defasında bir yolculuğumuz sırasında bir dağa yaklaşmıştık. Bu sırada önümüze çok büyük bir yılan çıktı. Hepimiz korktuk ve kaçıştık. Ebu Said Hazretleri de oradaydı.

atından inip o koca yılana yaklaştı. Ben Şeyh Hazretlerinin yanındaydım. Yılan onun önünde başını yerlere sürerek saygı gösterir gibi hareketler yaptı. Ebu Said Hazretleri yılana hitap ederek, "Zahmet etmişsin," dedi. Sonra yılan daha doğru uzaklaşıp gitti. Bu hadise üzerine Ebu Said Hazretlerine, "Bu ne haldir?" diye sorduk. Dedi ki, "Bu dağda bulunduğum sırada birkaç yıl bu yılanla aynı yerde bulunduk. Bizim buradan geçmekte olduğumuzu anlayınca gelip dostluğunu tazeledi. Ahdin güzelliği imandandır. Güzel huylu olana karşı her şey güzel huylu olur. Nitekim İbrahim aleyhisselam güzel huyluydu. Ateş de ona güzel huylu oldu. Onu yakmadı." Ebu Ali Farmedi Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Akıllı kimseye, salih ve iyi insanlarla beraber olup, kötü ve facir kimselerden uzak kalması yaraşır. İyi ve salih kişilerle sevgi köprüsü çok çabuk kurulup, bu sevginin kesilmesi çok geç olur. Kötü kimselerle ise sevgi bağı zor kurulup çabuk çözülür. Kötü kimselerle beraber olmak, iyi ve salih kimseler hakkında kötü zanda bulunmayı doğurur. Kötü kimselerle dost olan, onların cemaatine girmekten kurtulamaz. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyurdu. Kim salih bir kimseyi severse, Allahü Teala'yı sevmiş olur. Çünkü salih kimseler, İnsanları Allahü Teala'nın razı olduğu şeylere davet ederler. Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu. Takva ehli, salih kimselerle taş taşımak, kötü kimselerle helva yemekten daha hayırlıdır. Kötü kimselerle beraber bulunmak, cehennemden bir ateş parçasıdır. Onlarla beraber olmak, insanda kin meydana getirir. Onlar sevgiye layık değildirler. Şu dört şey, kişiye saadet ve huzur verir. Münasip bir hanım, hayırlı evlat, salih ve takva sahibi arkadaş, yiyecek içecek ihtiyacını bulunduğu yerden karşılayabilmek. Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri dedi ki, dini bütün ve vakar sahibi kimselerle düşüp kalkınız. Çünkü onlar, meclislerinde, toplantılarında, kötü, çirkin, ahlaka ve vakara sığmayan şeylerden bahsetmezler. Akıllı kimse, sevdiğini söyledikten sonra, artık iki renkli ve iki kalpli olmaz. O, içi dışına, sözü işine uygun bir kimsedir. Bir kimse de, sevdiğin veya sevmediğin şeyleri görürsen, onun kalbiyle dilinin birbirine uyup uymadığını, onun sözüne ne derecede sadık olduğunu ölçebilirsin. Kimsenin kalbinde gizlediği şeyi bilemezsin. Ancak sen, insanlar hakkında dillerinden çıkana ve zahirlerine göre muamele yap. Ehli taatin, salih kimselerin kalpleri, bulundukları memleketler uzak da olsa beraberdir. Kötü kimselerin kalpleri de aynı yerde bile bulunsalar, birbirinden ayrı ve uzaktırlar. Bir kimseyi tanıtan en büyük alamet, onun oturup konuştuğu ve sevdiği kimselerdir. Çünkü kişi, arkadaşının, samimi dostunun dini ve inancı üzeredir. Kötü arkadaş edinme, çünkü o cehennem ateşinden bir parçadır. Ne sevgisi doğrudur, ne de sözünde sadıktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, zandan sakınınız. Şüphesiz zan, sözlerin en kötüsüdür. Tecessüs etmeyiniz. Birbirinize buğz etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Kardeşinin iyi ve kötü amelini araştırma. Çünkü bu tecessüstür. Akıllı kimseye lazım olan, kendi ayıplarıyla meşgul olmakla beraber,
insanların ayıplarını araştırmamasıdır. Kendi ayıplarını görüp, başkasının ayıplarıyla uğraşmayan kimsenin kalbi rahat olur. Kendi aybını gören kimseye, başkasının aybı büyük gelmez. Başkasının ayıplarıyla uğraşacağım diye, kendi ayıp ve kusurlarını unutan kimsenin kalbi körelir, bedeni yorulur, ayıplarını terk etmek ona zor gelir. Hırs, insanın rızkına bir şey ilave etmez. Hırslı kişinin, hırsı sebebiyle gördüğü zararın en hafifi, yanında bulunan kazandığı şeylerden faydalanamaması, elde edilemeyecek şeylerin peşinde yorulması. Fakat ona kavuşacak mı yoksa ona kavuşmadan ölecek mi belli değil. Hırsına tabi olan kimsenin rahatlıkta nasibi yoktur. Çünkü hırs insanı belaya sürükler. Akıllı kimse dünyaya düşkün olmaz. Eğer insanın hırslı oluşu Allahü Teala'nın emirlerini yapmak için olursa bu güzeldir. Akıllı kimseye layık olan her zaman hasetten kaçmasıdır. Haset, kazaya razı olmamak, Allahü Teala'nın kulları hakkında hükmettiğinden başkasını istemek, Müslümanın elindeki nimetin yok olmasını arzu etmektir. Hasetçinin canı rahat olmaz, bedeni rahata kavuşmaz. O ancak kıskandığı kişinin elindeki nimet yok olunca rahatlar. Hiçbir kimseyi haset etmedim. Çünkü eğer o cennetlik birisi ise onu nasıl haset edebilirim? Çünkü o cennete gidecektir. Cehennem ehlinden ise onu haset etmem mümkün değil. Çünkü o cehenneme gidecektir. Bir kimse Müslüman kardeşinde iyi bir durum görür, aynısının kendisinde de olmasını ister. Fakat o iyi durumun Müslüman kardeşinden gitmesini istemez. Böyle bir istek, yasaklanan ve kınanan hasetten sayılmaz. O, gıpta olur. Hasetçinin, kıskancın kıskançlığı, umumiyetle Allahü Teala'nın fazla ihsanda bulunduğu kimselere olur. Allahü Teala o kimseye nimetlerini arttırdıkça, haset eden kimsenin de kin ve intikam dolu kıskançlığı artar. Akıllı o kimsedir ki, Müslüman kardeşini kıskanma duygusu içine doğduğu zaman, bütün gücüyle onu gizlemeye, hatırına gelen bu kötü düşünceyi yenmeye çalışır. Haset edilenin tek suçu, Allahü Teala'nın lütfettiği nimetin onda bulunmasıdır. Bu itibarla, hasetçinin hasedinde, Allahü Teala'nın taksimine ve hikmetlerle dolu işini beğenmeme ve buna karşı gelme manası bulunmaktadır. Hasetçi, bir kimsede bir iyilik ve ona ihsan olunmuş bir nimet görürse, hemen şaşırır. Onun başına bir bela geldiğini görünce, şematet eder. Şematet, başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Hadis-i şerifte, din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz, Allahü Teala belayı ondan alır, size verir buyuruldu. Haset sahibini çok kötü durumlara sokar. İblis Adem'e haset ettiği için çok yüksek bir dereceye sahip iken daha sonra mel'un, lanetlenmiş oldu. İnsan dünyada kendisine kızan herkesi razı edebilir. Fakat haset eden kimseyi razı etmek imkansızdır. Çünkü onu bir şey razı eder. O da haset ettiği kimseden o iyi durumun yok olmasıdır. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem birisi gelip "Ya Resulallah, bana bir şey öğret de onu yapmak suretiyle cennete gireyim. Fakat fazla bir şey olmasın." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Kızma." buyurdular. Çabuk kızmak ahmaklıktır. Çünkü kızmanın sonu pişmanlıktır. Kızma neticesinde meydana gelecek zararı, kızmadan önce düzeltmek daha kolay ve mümkündür. İnsanlar, gazap, kızmak ve hilm
yumuşaklık üzere yaratılmışlardır.

0: Bir kimse kızar ve sonra yumuşaklık gösterirse, kızması onu istenmeyen bir söze ve işe düşürmediği müddetçe mezmum değildir, kınanmaz. Buna rağmen kızmayı her zaman terk etmek, ondan uzak olmak daha iyidir. Sehl bin Sa'd Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem birisi gelerek, "Ya Resulallah, bana bir amel öğret de onu yaptığım zaman Allahü Teala ve insanlar beni sevsin," dedi. Resulullah Efendimiz, "Dünyaya kıymet verme. O zaman Allahü Teala seni sever. İnsanların elindekine düşkün olma. O zaman da insanlar seni sever," buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, evladın babası üzerinde üç hakkı vardır. 1- Ona güzel bir isim koyması. 2- Kur'an-ı Kerim öğretmesi. 3- Vakti gelince evlendirmesi. Bugünkü konumuz, insanlara iyilik etmek. Değerli dinleyenler, bir insanın başka bir insana yardım, iyilik etmesi, Allahü Teala'nın en çok sevdiği bir haldir. İyilik, para, vücut, fikir yardımı ve çeşitli yollarla olur. İnsanın elinden hiçbir yardım gelmezse, Allahü Teala'nın kullarına güler yüz gösterirse, onun bile sevabı vardır. Allahü Teala benim kullarıma yardım edene ben fazlasıyla yardım ederim buyuruyor. Elinden yardım geldiği halde yardımı esirgeyen insan sevgili bir kul olamaz. İnsanların kalbini kırmak Allahü Teala'nın gadabını üzerine çekmek demektir. Zira insan kalbi Allahü Teala'nın sevgisinin tecelli ettiği bir yerdir ve oraya dokunmak çok tehlikelidir. Hele o kalpte Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi varsa, onu incitmekten son derece kaçınmalıdır. Allahü Teala sabredenleri, iyilik edenleri, insanlara hizmet edenleri, nasihat verenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım edenleri sever. Hadis-i şerifte, insanlar Allahü Teala'nın iyalidir, kullarıdır. Kullarına iyilik edenleri çok sever buyuruldu. Allahü Teala'nın kullarına fakirlikten korkarak hasislik, cimrilik yapmamalıdır. Bakara suresinin 268. ayetinde mealen, "Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve fuhuş işlemeye sürükler." buyuruldu. Fakirlikten dolayı üzülmemelidir. Hakiki servet ahirette rahat etmektir. Dünya sıkıntıları ahiret rahatlığına sebep olur. Hadis-i şerifte çoluk çocuğu çok ve rızkı az olup namazlarını şartlarına uygun olarak kılan ve Müslümanları gıybet etmeyen kıyamette benimle birlikte haşrolunacaktır. Ve hac yolunda ölenlere ve Allah yolunda gaza edenlere müjdeler olsun. Çoluk çocuğu çok ve kazancı az olup halinden şikayet etmeyerek evine neşeyle girip gülerek çıkan kimse de hacılardandır ve gazilerdendir buyuruldu. Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine ve bütün Müslümanlara, din kardeşlerine hizmet etmeli, yardımlarına koşmalıdır. Hadis-i şerifte insanlar kendilerine iyilik edenleri sever buyurulmuştur. Cafer-i Huldi Hazretleri buyuruyor ki, büyüklerimiz kendi nefisleri için değil, din kardeşlerine yardım için çalışıp kazanmışlardır. Muhammed Ebu Abdullah bin Hafif Hazretleri şöyle anlatır. Bir din kardeşim misafir geldi, midesi bozuldu. Sabaha kadar elimde leğen ibrik ona hizmet ettim. Bir aralık uyumuşum. Bana uyudun mu? Allah seni kahretsin dedi. Bunu işitenler, o kahrederken kalbin nasıl oldu dediklerinde Allah sana rahmet etsin demiş gibi sevindim dedi. Bişr-i Hafi Hazretleri buyuruyor ki, Müslümanı sevindirmek, düşkünlere el uzatmak, sıkıntıyı gidermek ve zayıflara yardım etmek, nafile olarak yapılan 100 hacdan daha sevaptır. Kanaat, bileğin emeği, alın teri karşılığı kazanılana razı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek, başkasının daha çok kazandığını görünce onu kıskanmamak, onun gibi çok çalışmak demektir. Ayrıca kanaat, ihtiyacından fazla kalan kazancını bir yere yığmayıp, İslamiyet'in emrettiği hayırlı yerlere vermek, fakirlere, kimsesizlere, hastalara, cihad edenlere yardım etmek demektir. İnsanlara yardım, merhamet etmek demek, insanların ahiretlerini kurtarmaya çalışmak ve cehennem ateşinden korumak demektir. Zira insanlara dünya işlerinde yardım etmek, ahiretlerine yardım etmek yanında hiç kalır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, bu dünyada herkes yolcudur. Geldik gidiyoruz. Yolcuların birbirlerine yardım etmesi, el ele vermeleri, kardeş gibi olmaları lazımdır. Her Müslüman böyle düşünmelidir. Vazifesine başlarken Müslüman kardeşlerime yardım etmek, onları rahat ettirmek için çalışacağım. Din kardeşlerim benim işimi gördükleri gibi ben de onlara hizmet edeceğim demelidir. Her Müslüman iyi bilsin ki bütün sanatlar farz-ı kifayedir. Bunu düşünerek bir sanata yapışmak, ibadet etmek olur. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kimsenin malına, ırzına göz dikmemek dinimizin emridir. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, dost düşman herkesi güler yüz ve tatlı dille karşılamalı, hiç kimseyle münakaşa etmemelidir. Herkesin özrünü kabul etmeli, kabahatlerini affetmeli, zararlarına karşılık yapmamalıdır. Abdullah Belyani Hazretleri, dervişlik yalnız namaz, oruç ve geceleri ibadet yapmak değildir. Bunlar herkesin yapacağı kulluk vazifeleridir. Dervişlik kalp kırmamaktır. Bunu yapabilen Allahü Teala'nın rızasına kavuşur, evliya olur buyurmuştur. Muhammed Salim Hazretlerine bir kimsenin evliya olduğu nasıl anlaşılır dediklerinde, tatlı dili, güzel ahlakı, güler yüzü, cömertliği, münakaşa etmemesi, özürleri kabul etmesi ve herkese merhamet, yardım etmesiyle anlaşılır buyurmuştur. Her işi Allahü Teala'ya havale etmeli, yani sebeplere yapışmalı, fakat sebeplerin tesir etmesini Allah'tan beklemelidir. Hiçbir farzı kaçırmamalı ve geciktirmemelidir. Hadis-i şerifte insan ihtiyaçlarını Allah'a havale ederse, ihtiyaçlarını meydana getirecek sebepleri ihsan eder buyuruldu. Yani herkesin o kimseye merhamet ve hizmet etmesini temin eder. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri, herkes seni Allah'ını sevdiğin kadar sever, Allah'tan korktuğun kadar senden korkarlar, Allah'a itaat ettiğin kadar sana itaat ederler, Allahü Teala'ya hizmet ettiğin kadar sana hizmet ederler. Onun için Allahü Teala'dan başka kimseye güvenme buyurmuştur. Evlat ve aile ile daima tatlı sözlü, güler yüzlü olmalıdır. Onlara iyilikte bulunmalıdır. Onlarla da zaruret kadar, haklarını ödeyecek kadar görüşmelidir. Onların arasında bulunmak da Allahü Teala'yı unutacak kadar uzun olmamalıdır. Kendini üzerinde hakkı olanların esiri bilmelidir. Hadis-i şerifte üç şeyi yapan tam mümindir. Ehline, zevcesine hizmet eden, fakirlerle oturup kalkan ve hizmetçisiyle birlikte yiyen tam mümindir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de müminin alametlerini böyle bildirdi buyuruldu. İslam alimlerinin evliyanın hallerini her vakit okumalı ve garipleri, fakirleri ziyaret etmelidir. Hiç kimseyi gıybet etmemeli, çekiştirmemeli. Gıybet yapana mani olmalıdır. Fakirlere, dine hizmet edenlere malla yardım etmeli, hayır hasenat yapmalıdır. Günah işlemekten sakınmalıdır. Muhammed Aliana Hazretlerine Allahü Teala'nın bir kulundan razı olduğunu

alameti nedir diye sorulunca, ibadet yapmaktan lezzet alması ve günahlardan sakınmasıdır cevabını vermiştir. Hadis-i şerifte de günahtan nefret eden ve ibadetten lezzet alan hakiki mümindir buyurulmuştur. Netice olarak herkese güler yüz göstermeli, iyilik yapmalı, yardımda bulunmalı, fitne çıkarmamalı, düşman kazanmamalıdır. Hafız-ı Şirazi Hazretlerinin dostlara doğru söylemeli, düşmanları güler yüzle ve tatlı dille idare etmelidir sözüne uymalıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Cafer-i Huldi rahmetullahi aleyh. Ecel ani gelir. Allah adamlarından hal ehli bir evliya. Bu zatın zamanında din ilmi oldu ihya. O bir gün buyurdu ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Nefis, çok tehlikeli düşmandır sahibine. Zira çalışmaktadır hep onun helakine. Ne kadar çok dalarsak günaha akşam sabah, o düşmanla o kadar dost oluruz maazallah. İbadete ne kadar sarılırsak bahusuz, o düşmanın şerrinden o kadar kurtuluruz. Her günü son gün gibi edin siz mülahaza. Yine son vakit gibi durun siz her namaza. Vakit bildirmemiştir kimseye zira ecel. Hazırlanın ölüme, kurmayın uzun emel. Şimdi ehli cehennem kabirde yanıyorlar. Gözümüz görmese de bu azaplar şimdi var. Ahirette gidecek iki yer vardır ki hem, biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Gözden perde kalkınca görünür o hakikat. Çok pişman olunsa da çaresi olmaz fakat. Bir günde buyurdu ki, bu dünya çok kısadır. Ölümle aramızda çok kısa zaman vardır. Bu iş, Allah korusun, bir zelzeleye bakar. Bunun olmamasına bir garantimiz mi var? Yani ölüp ölmemek elimizde değildir. Öyleyse ölümü her an beklemelidir. Hakiki bir Müslüman düşünür ahireti. Hep ahiret içindir bütün sa'yı gayreti. Bu dünya bir konaktır. Göçülecek bu yerden. Velakin ahirette hayat var ebediyen. Bir kimse var idi ki kendine ev yapardı. Karşısına geçer ve hayran hayran bakardı. Çok itina ederdi onu bina ederken. Lakin çok korkuyordu ölümden bahsederken. Cenaze namazına hiç gitmezdi o hatta. Bilmezdi ki ebedi kalınmaz bu hayatta. Bir cenaze görseydi arkasını dönerek kaçar ve bir an önce ederdi o yeri terk. Niçin böyle yaparsın diye sordum bir gün ben. Dedi ki, ne yapayım? Korkuyorum ölümden. Hiç korkunun ecele faydası yok ki elbet. İnsan ömrü bitince ölecektir akıbet. Nitekim kalbi durdu ve öldü o bir gece. Çok sevdiği dünyayı terk eyledi böylece. Bir alim her gün akşam diyormuş ki bir defa, heyhat, yine ömürden azaldı bir gün daha. Mü'min hazırlığını yapmalı ki mükemmel, zira hiç belli olmaz, ani gelir hep ecel.

Ebu Cafer bin Sinan Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: Görüşmelerinin 81.si Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde 22 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılmak üzere 20 Eylül Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ilk günündeki sabah oturumunda 4. sırada genel kurula hitap edecek.
11: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
10: Erdoğan zirve marşında ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek. İki liderin ikili ilişkilerini

0: Ülkelerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
1: Yine bütün dünyayı yakından ilgilendiren bir görüşme olacak. Bakalım o görüşmeden ne çıkacak? Herkesin takip edeceği bir toplantı. Sonrasında nasıl bir açıklama yapılacak? İkili bir araya geldiğinde nasıl bir görüntü verecek? Çünkü oradaki en ufak bir temas, bir tokalaşma, yüzdeki herhangi bir ifade bile o kadar çok şey anlatıyor olacak ki bütün dünya bunu izleyecek. Biz de merakla bekliyoruz efendim. Hepsini aktaracağız. Merak etmeyin. TGRT Haber ekranlarında o anı da saniye saniye takip edebileceksiniz. Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün TGRT Haber'in özel konuğuydu. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen mücadele ve terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Emniyet teşkilatına da müjdeleri vardı. Bakalım dün neler söyledi burada stüdyoda, Çiftçi izleyelim.
2: Yani mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız.
3: Yeni nesil suç örgütleri için çemberin daraldığını belirtti. Elebaşları ibret alem olsun diye talimat verdim dedi.
2: Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibret alem olsun. Diğerlerine de bir örnek olsun diye.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: Malumlarınız bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılında Malazgirt'te bir iş cephenin tahkimi konuşması yapmıştı. Süreç onunla başladı. Sonra Sayın Doktor Devlet Bahçeli de bu sürece güçlü bir destek verdi. Daha sonradan bu bir devlet politikası haline dönüştü.
3: Bakan Çiftçi sürecin başarıyla sonuçlanması için bakanlığının el birliğiyle son derece titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.
2: Bu sürecin başarıya ulaşması, daha öncekilerde olduğu gibi akamete uğramaması için valiliklerimizle beraber sahayı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Kimse bu süreci zehirlemesin, enfekte etmesin, tekrar akamete uğramasın diye.
3: Çiftçi terörü bitirecek son adımın Milli Güvenlik Kurulu'nun yayımlayacağı karar olduğunu söyledi.
2: Terör örgütünün tabi silah bırakması, yani bütün unsurlarıyla tasfiye olması hem Türkiye'de hem de Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Avrupa'da diğer unsurlarıyla beraber, uzantılarıyla beraber tasfiye olması için süreci takip ediyoruz. Biliyorsunuz bu aşamada bittikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun bir kararı yayımlanacak. Ondan sonra süreç, 6 aylık süreç başlayacak. Süreç şu anda gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor.
3: Bakan Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nın taleplerine yönelik atılan adımları da sıraladı. Müjdeleri peş peşe duyurdu. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın 2000 konutluk projeye başlayacağını açıkladı.
2: Ben bu sene bunun araç alımının bir miktar sınırlanmasını veya durdurulmasını, onun yerine polisimize lojman alınması gerektiğini söylemiştim. Şimdi İstanbul'dan da zaten bunu başlattık. Geçtiğimiz günlerde 1 milyar liralık bir alım gerçekleştirdik. Biz kısa süre içerisinde lojman sayısını 5000'e çıkarmayı planlıyoruz. Zaten alımlara da başladık. 2000 konut yapacaklar. Maliyetine uzun vadeli olarak da bunu polislerimize satacaklar. Yani polislerimiz kira öder gibi uzun vadeli konut sahibi olabilecekler. Ponsan diğer illerde de, büyük şehirlerde de böyle bir uygulama yapacak. Yapılacak, evi olmayacak. Bir defa evi olmayan polisler arasından işte eşi çalışmayacak. Çocuğu olan, işte okula giden polisler arasından, yani daha fazla işte konuta ihtiyacı olan kişiler arasından bir belirleme olacak. Yani öncelik onlara verilmiş olacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 56 ilde uygulanan 12-36 vardiyalı çalışma saatlerinin diğer illerde de yaygınlaştırılacağını söyledi.
2: Eylül ayı itibariyle 12-36 sistemine illerimizin büyük bir kısmında geçtik. 56 ilimizde şu anda uygulama başladı. 15 tane ilimizde son aşamaya geldi 12-36'ya geçme konusunda. Geriye kalan illerimizde de planlamalar devam ediyor. Ama

0: Yani uygulamayı da takip ediyoruz. 12 saat çalışıyor, 36 saat dinleniyor.
1: Ek mesai ücretleri hakkında da konuşan Bakan Çiftçi planlanan yol haritasını açıkladı.
0: Fazla mesai ücretleri almaları konusunda geldiğimizden beri de bir hazırlığımız, bir çalışmamız vardı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji, İçişleri Bakanlığı, AK Parti grubumuzla bir araya geleceğiz. 12.36'dan faydalanamayan, yani devamlı çalışma yapmak durumunda olan, zorunda olan birimlerimizle ilgili de onlara fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda bir araya gelip bu konuda bir strateji belirleyeceğiz.
2: Bakan Çiftçi'nin açıklamaları bu şekildeydi ve İhlas Holding'i ziyaret etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye Gazetesi'nde de yer alıyor. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i ziyaret etti. Yeni nesil çeteler ve suç örgütlerine yönelik operasyonlardan dolayı memnuniyetini dile getiren Ören, Bakan Çiftçi'ye İhlas Medya'nın terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdiğini söyledi efendim. İkilinin fotoğrafı da işte bu şekilde. Devam edelim. Emniyet atamaları resmi gazetede yayımlandı. 14'ü büyükşehir, toplam 39 ile yeni atamalar yapıldı. 23 polis baş müfettişi emniyet müdürü oldu. 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde değişimi getiren kararname resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 14'ü büyükşehir 39 ilin emniyet müdürü değişti. Faruk Karaduman Aydın, Serkan Karaman Balıkesir, Ali Süllü Denizli, Murat Mutlu Diyarbakır, Mahmut Ay Erzurum, Serdar Büyük Leblebici Gaziantep, Nihat Özen Hatay, Ahmet Arıbaş İzmir, Beyti Kalaycı Kahramanmaraş, Sinan Ergen Kayseri, Celal Özcan Kocaeli, Mustafa Varol Mardin, Faruk Aydın Samsun ve Aytekin Canıtez Van il emniyet müdürlüğü görevine getirildi. Kararname ile 24 il emniyet müdürü de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. Bakan Çiftçi görevlerini tamamlayan, atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerine başarılar diledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında da görevler değişti. Rüştü Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı, Adnan Özdemir, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, Hüseyin İdiz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı, Murat Türes'in Personel Başkanı, Nihat Uzun, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı, Turgay Olgun, Dış İlişkiler Daire Başkanı, Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı, Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, Beyhan Gürbüz Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili, Aydın Uğurlu Tanık Koruma Daire Başkanı, Salih Gözüm Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görevlendirildi.
2: Efendim CHP'de sular durulmuyor. Mahkeme getirdi, mahkeme götürdü. Kimden bahsediyoruz? Gürsel Tekin. İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmişti yaklaşık bir yıl önce mahkeme kararıyla, hatırlayacaksınız. Ve o bir yıllık görev süresi yine bir mahkeme kararıyla sona erdi.
3: Yanlışlar, doğrular inşallah önümüzdeki süreçten çıkacak.
1: Mahkeme kararını söyledi. Gürsel Tekin'in görevine son verildi.
3: Bizim bir tek derdimiz var. Gelin bir an önce bu sorunları çözelim. Bu sorunların çözümü konusunda elimizde ne geliyorsa onu yapmaya hazırız.
1: 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmış. Yerlerine Gürsel Tekin Başkanlığında bir çağrı heyeti görevlendirilmişti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde olumsuzluk varsa hiç kimse olumsuzluğu onaylayamaz. Ama çokça arkadaşlarımız da maalesef ne yazık ki bu sürecin bir kurbanı oldu.
1: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Tedbir kararının kaldırılmasıyla geçtiğimiz sene Eylül ayında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi.
2: 27 Mayıs 1960 darbesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi isimler o acı günü unutmadı. Mesajlarla Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı.
4: Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildi.
5: 27 Mayıs darbecileri anayasa ve meclisi feshetti. Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam etti. O acı günün üzerinden tam 65 yıl geçti.
4: Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır. Öyle de anılmaya devam edecektir.
5: Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını idam edilişlerinin 65. yıl dönümünde andı. 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasisi ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunu vurguladı.
6: 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da ebediyete irtihal eden 3 ismi andı. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te vesayetçi anlayışın karşısında güçlü şekilde durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
6: Hukukun üstünlüğünü, millet iradesini ve demokratik meşruiyeti her şart altında korumak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak sorumluluğumuzdur.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de darbeleri millet iradesine düşman olanların yaptığı en büyük kötülük olarak niteledi.
6: Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbecilerse tarih önünde mahkum edildi.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın ardından Pakistan'ı ziyaret etti. İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik ile iki kritik görüşme yaptı.
5: Türkiye'nin bölgesel ve küresel ağırlığı arttı. MİT'te bu vizyonu inşa eden devlet aklının önemli bir halkası. Nitekim uzak coğrafyalarda da Ankara'nın eli kolu oluyor, güçlü diplomasi için altyapı oluşturuyor. Bu kapsamda MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın hemen ardından Pakistan'a gitti. İki kritik ziyaret gerçekleştirdi. Kalın İslamabad'da askeri törenle karşılandı. İbrahim Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistanlı mevkidaşı Asım Malik ile bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde Türkiye-Pakistan ilişkileri değerlendirildi. Güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. ABD, İran savaşı ve Orta Doğu'daki güvenlik dengelerine yansıması görüşüldü. Yemen, Suudi Arabistan gerilimi de masaya yatırıldı. Görüşmelerde taraflar Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kalın'ın temaslarında Afganistan-Pakistan ilişkileri de ele alındı. MİT Başkanı Türkiye'nin iki ülke arasındaki gerilimin diyalog yoluyla çözülmesi için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
2: Uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına Milli Savunma Bakanlığı sert tepki gösterdi. İyi komşuluk sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha göstereceğimiz anlamına gelmez uyarısı yaptı. 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye konuşlandırıldığını duyurdu.
5: Atina yönetimi Ege'de uluslararası anlaşmaları ihlal etti. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdı. İsrail'e Türkiye karşı ittifak oluşturdu. Türkiye ise dikkat çekici bir hamle yaptı. Sisam adasına sadece 2 kilometre mesafedeki Aydın Söke'ye en gözde komando birliğini konuşlandırdı.
7: Birliklerimizin konuş durumu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda Haziran'da onaylanmıştır.
8: Hazır! Daha iyi olsun! Kim? Komando! Kim? Komando!
9: Komando!
8: Ölmez!
9: Vatan!
8: Ölmez!
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın açıklamasını yaptı. Açıklamaya göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası ziyareti ve askeri temasları yakından takip edildi.
7: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.
5: Bakanlık bunu kabul edilemez olarak niteledi. Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara uymaya ve gayri askeri statüdeki adalarda yükümlülüklere aykırı faaliyetlerden kaçınmaya davet etti.
7: Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte bu yaklaşım sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir.
5: Bakanlık Washington yönetiminin Güney Kıbrıs'a silah satış iznini uzatmasına da tepki gösterdi. ABD'ye adadaki hassas dengeleri bozmayın mesajı verdi. Mekke Savunma İttifakı da gündemdeydi. Milli Savunma Bakanlığı kurumsallaşma ve sahada işbirliğini güçlendirme sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.
2: Suudi Arabistan'la İran destekli Husiler arasındaki savaş derinleşiyor. Dronla Mekke'yi vuran Husiler bu kez Suudi ordusuna ait bir F-15 savaş uçağını düşürdükleri anın görüntülerini paylaştı. ABD ise Suudi Arabistan'a seyahat uyarısını acil koduyla güncelledi.
5: Yemen'de savaş derinleşiyor. Husilerin Mekke'ye drone saldırısı düzenlemesi bölgesel ve küresel gerilimi tırmandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a seyahat uyarısını güncelledi. Husiler Mekke iddiasını yalanlasa da Suudi topraklarına peş peşe saldırılar düzenledi. Suudi petrol tesisi Aramco'yu ikinci kez vuran Husiler bu kez Mağrib kenti semalarında kritik bir eyleme imza attı. İran destekli grup Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ederek uçağın vurulma anına ve enkazına ait görüntüleri paylaştı. Füzeyle vurulan uçağın kuyruk bölümünde Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekti. Saha alev topuna dönerken Batı Taiz bölgesinde de Suudi destekli Yemen ordusuyla Husiler arasında şiddetli çatışmalar başladı. Suudi öncülüğündeki koalisyon uçakları Husi mevzilerini bombaladı. Can kayıplarının olduğu açıklandı. Tırmanış sürerken ABD, Suudi Arabistan'a yönelik seyahat uyarısını acil koduyla güncelledi. Beyaz Saray, Yemen sınırına yaklaşılmasını yasakladı. ABD'nin bu hamlesi 2022 yılından bu yana Yemen'de yaşanan en derin krizin habercisi olarak yorumlandı.
2: Akşam gazetesinde ABD savaş suçu işledi haberini görüyoruz. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında sivilleri pervasızca kasıtlı bir şekilde katlettiğini vurguladı efendim. Komisyon raporunda Minab'da 168 kız çocuğunun öldüğü saldırı için askeri hedef olup olmadığı doğrulanmadı. Sivilleri vurma riskinin yüksek olmasına rağmen okul bombalandı denildi. Fars eyaletindeki bir spor tesisinde 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının da savaş suçu içerdiği belirtilen raporda ABD'nin Birleşmiş Milletler'in sorularını yanıtsız bıraktığı da kaydedildi efendim. Savaş suçu işlediği belirtiliyor. Normal şartlarda başka bir ülke böyle bir olaya karışsa nasıl bir yaptırım olur? Tahmin bile edemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri için böyle bir rapor çıktı. Sonucu ne olacak? Hiçbir şey. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının gölgesinde Birleşmiş Milletler zirvesi için önümüzdeki hafta ABD'ye gidiyor. New York'ta tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya bulunan Netanyahu'nun uçağının ineceği havalimanı değiştirildi.
5: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin tutuklanacağını söylediği Netanyahu rotasını değiştirme kararı aldı. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan Netanyahu,

0: adet olduğunu savunuyor.
1: Please order in hall.
2: Böyle bir şeyin yaşamayacağını biliyoruz değil mi? Herhangi bir yerde Netanyahu'nun en azından bugün hala başbakanken tutuklanmayacağını, hele bir de Birleşmiş Milletler toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük sürpriz olur. Ama işte biraz da gaz alma işleri diyelim. Türk savunma sanayisinin son 20 yılda kat ettiği mesafe Avrupa'ya örnek oluyor. Polonya, ordularını güçlendirirken Türkiye'nin yerlileşme ve ihracat modeline esas aldıklarını açıkladı.
0: Türk savunma sanayisinin yerlileşme hamlesi ve ihracat başarıları dünya çapında örnek alınmaya devam ediyor. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, ülkesinin savunma sanayisini güçlendirirken Türkiye modeliyle hareket ettiklerini açıkladı.
3: Türkiye devasa bir sıçrama gerçekleştirdi. 20 yıl içerisinde büyük bir dönüşüm yaşadı. Geçmişte ihtiyaç duyduğu teçhizatın yalnızca %20'sini üretiyor, %80'ini dışarıdan alıyordu. Bugün ise bu oranları tamamen tersine döndürmüş durumda. Bu, Polonya'da da uygulamak istediğimiz bir model.
0: Polonyalı bakan, Türkiye'nin sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmayıp devasa bir ihracat gücüne dönüştüğünü vurguladı. Polonya'da yerli üretim oranının şu an %50 seviyesinde olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, hedeflerinin Türkiye gibi bu oranı %80'lere çıkarmak olduğunu söyledi. Polonyalı bakan, güçlü bir ordu inşa etmek zorundayız. Çünkü dünyada sadece güçlü olanları korumak isterler diyerek yerli üretimin önemine dikkat çekti.
2: Rojin Kabayiç soruşturmasında davanın seyrini tamamen değiştirecek yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Dosyaya giren yeni kamera kayıtları ve çelişkili bas sinyalleri şüphelileri en üst seviyeye çıkardı. Adli makamları harekete geçiren o gecede bir araçtan indirilen ağır kütle ve tüm karanlık noktalar mercek altında.
4: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
5: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
0: Görüntüler ortaya çıktı, sorular çoğaldı. O gece orada ne yaşandı ve kayıtlara takılan iki kişi kim? Gencecik bir ömür, geride bırakılan yüzlerce soru işareti. Rojin Kabayiç'in şüpheli ölümü yeni bilirkişi raporuyla bambaşka bir boyuta taşındı. Dosyaya giren o kamera kayıtları izleyenlerin kanını dondurdu.
6: Rojin de intihar etmemiş.
0: Saatler gece yarısını gösteriyordu. Bardakçı köyüne bir araba yanaştı. İki kişi indi. Şüpheliler araçtan rapordaki ifadeyle ağır ve tanımlanamayan bir kütleyi zorla indirdi.
7: Hem boğazında zarar var, yemek borusunda zarar var, hem sırtında zarar var, ayağında serçe parmağı kırıktır. Bunlar hepsi delildir, tespittir, kanıttır. Benim kızımı katletmişler.
0: Görüntüler soruları da beraberinde getirdi. O ağır kütle neydi? İçinde ne vardı? Ertesi sabah o gizemli cismi evden sürükleyerek çıkardılar. Beyaz bir arabaya yükleyip kaçtılar. Ne plaka vardı, ne yüzleri belliydi. Skandallar bitmedi. Okular oda arkadaşına döndü. Kabayiç'in telefonu kaybolduğu gece boyu aktifti. Üstelik tam 14 saat boyunca aralıksız veri indirip yüklemeye devam etmişti. Arkadaşı Rukiye Baştumur yurttan çıkmadım dedi ama telefonu o karanlık gecede Rojin'in telefonuyla aynı yerden, yani Bardakçı baz istasyonundan sinyal verdi. Dikkat çeken bir detay daha vardı. Sırtında özel güvenlik yazan siyah montlu bir adam ertesi sabah tam 10'u 3 geçe belirdi. Rojin'in telefonunun bulunduğu o çalılıklara girip çıktı.
7: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Ki bu ne anlama geliyor? Demek ki bir ırtbaz anlamına geliyor.
0: Şimdi adli makamlar bu dehşet raporunun ardından düğmeye bastı. Türkiye bu soruların cevabını bekliyor. O iki kişi kim? Ve o gizemli kütle ne?
2: Efendim artık sokaklar daha güvenilir hale geliyor. Çünkü sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Bu kapsamda çete mensubu şu

0: Şüpheliler tutuklanıp demir parmaklıkların ardına yollanıyor.
1: Sokak çeteleri için çember daralıyor. Tutuklanan şüphelilerin sayısı her geçen gün artıyor. Sokaklar güvende operasyonuyla suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlara yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip tamamlandı. Kamera görüntüleri mercek altına alındı. Deliller tek tek toplandı. Şüphelilerin İstanbul'da iş insanlarına yabancı numaralardan ulaşıp sokak hakkı adı altında para istediği anlaşıldı. Çetelerin para vermeyi kabul etmeyenlerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları da ortaya çıkarıldı. Altısı hali hazırda tutuklu bulunan 32 şüpheliden 26'sının yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul ve Kars'ta düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Diğerleri tutuklandı.
0: Piyasalar fon paniğini çabuk atlattı efendim. Ekonomi yönetiminden rahatlatan bir açıklama geldi. Finansal İstikrar Komitesi, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonun kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. Açıklamanın ardından da piyasalarda alımlar güçlendi efendim. İzleyelim.
1: Borsa İstanbul'daki hareketlilikle ilgili spekülasyonlara nokta konuldu. Yapısal risk olmadığı açıklandı. Borsa İstanbul toparlanarak yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Hareketliliğin bazı portföy yönetim şirketlerindeki fonların kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Sorunun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu bildirildi. Gerekli tüm tedbirlerin süratle uygulanacağı, özellikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik adımlar atılacağı belirtildi. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlar da mercek altında. Gözaltılar, tutuklamalar, yakalama kararları çıkarıldı. Sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe neden olacak şekilde spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 hesap erişime kapatıldı. Düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Vatandaşlara da yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısı yapıldı. Açıklamaların ardından Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. Bankacılık endeksindeki yükseliş %5'i aştı.
2: Bir düşüş yok. Tam aksine ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Sermaye Piyasası Kurulu da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirlerini duyurdu. 7 fonla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföyün kurucusu olduğu Tepas'ta işlem gören 130 fonun tasfiye ettirilmesine karar verildi. Fondaki payların satım ve alım işlemleri tamamen durduruldu. Peş peşe gelen açıklamaların ardından tasarruf finansman sektöründe bir gelişme daha yaşandı. Pusula Finans Holding'in Tera grubuna devri gündemdeyken emlak katılımda katılım evim ve bir evimi satın almak için görüşmelere başladığını KAP'a duyurdu.
0: Tam da bu haberi izlerken son dakika geldi efendim. Onu da hemen aktaralım. SPK'dan açıklama geldi. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası birlikte yönetecek. Tera portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek efendim. Ve yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak efendim. Burası önemli. fon varlıkları piyasaya dağıtılmayacak ve nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında fon sahiplerinin bağlı olan hesaplarına aktarılacak efendim. Varlıklar bir anda da satılmayacak. Bu süreci dediğimiz gibi İş Bankası ve Ziraat Bankası birlikte yürütecek. Yaklaşık 3 ay boyunca sürmesi planlanıyor. Bu sürecin son dakika gelişmesi de bu şekilde efendim.
3: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılım evim.
4: Şimdi reklamlar.
5: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Logo yazılımın en...

0: Kulaksmart.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
2: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.
3: Biri giriyor, girdiği anda sistem işlemeye devam ediyor. Yani Vincenzo Italiano güzel bir sistem kurdu. O sistemin kasnağın dişlileri var. Hangi dişi çıksa öbürü girdiğinde o kasnak dönmeye devam ediyor. Böyle bir takım oluşturdu. Çünkü Beşiktaş'ın geçen sezondan bu sezona inanılmaz transferler yaptığı bir durumda söz konusu değil. Dün Trossard yoktu. Beşiktaş'ın yaptığı en önemli iki transferden biri. Sahada değildi. Hiçbir şey kaybetmedi Beşiktaş. Vlahovic olmasaydı mesela. Vlahovic yerine Vedat Muriç de olsa bence Beşiktaş bu topu oynar. Ha, Vlahovic tabii ki çok çok iyi oyuncu. Vedat Muriç'ten de daha iyi oyuncu. Ama Beşiktaş da sistem işliyor. O sistemi de işleten Vincenzo Italiano. Gerçekten müthiş bir takım oldu şu anda. Gerçek bir takım oldu Beşiktaş. Geçen sene teneke bağlanıp gönderilmeye çalışılan Çerni bile bu sezon inanılmaz top oynuyor. İşte bunun sebebi o sistem. Yoksa baktığımızda Olaytan, Göztepe'nin futbolcusuydu. Murillo kimse tanımıyordu. Emirhan Topçu Beşiktaş'tan gönderilmeye çalışılıyordu. Yani bu oyunculardan oluşan bir takım yine aynı oyuncu grubu ama çok çok başka bir oyun. Kesinlikle hepsi Italiano'ya yazar. Beşiktaş böyle giderse sezonu da götürür, Avrupa Ligi'ni de kırar. Sonunda yıllar sonra Beşiktaş taraftarı da rahat rahat oturur, maç izler. Yine maç günü geldi diye hayıflanmaya başlamaz. Şimdi diğer haberleri de okuyalım. Fenerbahçe şampiyon olacak demiş Aziz Yıldırım. Birazdan o sözleri ekranlara getireceğiz efendim. Fenerbahçe Başkanı çok iddialı açıklamalarda bulundu. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. O yüzden bunu şimdilik geçiyorum. Aslan derbiye hazır. Rafa Leao'yu görüyoruz. Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor'la mücadele edecek. Sarı Kırmızılılar deplasmanda oldukça zor bir maç. Osimhen oynayacak mı oynamayacak mı? Hala belli değil. Soru işareti kendini koruyor. Lemina oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Singo kesin yok. Kesin oynamayacak. Milli aradan sonra dönecek. Ve Thomas Reis yeni teknik direktörü Trabzonspor'un Alman teknik adamla ilk maçına Galatasaray'a karşı çıkacak. Bu da biraz şans olsa gerek. Zor bir iş. Şu anda ligin en iyi iki takımından biri Galatasaray'a karşı sallantıda olan Trabzonspor'un böyle bir maça çıkması. İlk maçta mağlubiyetle başlamak tabii ki istemez hiçbir teknik adam ama çok çok zor bir maç. Hele Osimhen de döner o maçta oynarsa Trabzon'un işi daha da zor olacak gibi duruyor. Bakalım o maçı da heyecanla bekliyor olacağız ama artık Beşiktaş çok daha dolu dizgin geliyor. Eski senelere bakılarak hareket edilmemesi lazım. Beşiktaş bu sene en ciddi rakiplerden biri. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sezon sonunda görevini bırakacağını açıkladı. Ama çok iddialı açıklamaları da vardı. Şampiyon olacağız, Galatasaray'ı da derbide yeneceğiz dedi.
4: Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
5: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bırakacağı tarihi açıkladı. Yıldırım şampiyonluk için devre arası transfer dönemini işaret etti.
6: Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Sezon sonunda şartlar ne olursa olsun görevi bırakacağım.
5: Yıldırım gazeteci Feridun Nidelioğlu'na konuştu. İddialı açıklamalar yaptı. Derbide Galatasaray'ı yeneceklerini söyledi.
6: Takım henüz hazır değil. Hazır olacak. Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz. Bugünden söylüyorum.
5: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la istifa krizini nasıl çözdüğünü anlattı.
6: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Kendisini ikna etmedik. Devam ediyor musun, etmiyor musun dedik. O da devam ediyorum dedi. Onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik.
5: Fenerbahçe bu sezon 7 puanla 11. sırada yer alıyor. Sarı Lacivertliler pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek.
4: İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a bu camiye sahip çıksın.
3: İsmail Kartal'la Aziz Yıldırım arasındaki bu gerginlik bakalım ne zaman bitecek? Çünkü biz ikna etmedik, kendi devam etti açıklaması bile bir başka mesaj. Ayrıca çok iddialı açıklamaları vardı. Bakalım tutacak mı açıklamalar, göreceğiz. İstanbul'da oynanacak olan İspanya Süper Kupası maçları öncesi basın toplantısı düzenlendi. 2-6 Şubat tarihleri arasında maçlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın stadyumlarında oynanacak.
5: Arda Güler, Mbappe, Lamine Yamal, İspanya Süper Kupa heyecanı İstanbul'da yaşanacak. İspanya futbolunun dev kulüpleri ve yıldız futbolcular İstanbul'a geliyor. Süper Kupa organizasyonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Four great clubs
7: are going to... İspanya'nın başarılı 4 takımı İstanbul'da karşılaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez Türkiye'de oynayacak. Türk taraftarlar için güzel bir anı olacak.
5: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yine dev bir...

0: bir turnuvayı başarıyla organize edeceğini vurguladı.
1: Ülkemizin spor organizasyonları ve spor altyapısı noktasında nerelere geldiğini gösteriyor. Güven var ülkede. Lojistik altyapı var. Ulaşım kolay. Otel altyapısı çok kuvvetli. Spor tesisleri altyapısı kuvvetli.
2: İnanıyorum ki bu organizasyon Türk ve İspanyol futbol arasındaki bağları güçlendireceği gibi ülkemizin ve İstanbul'un büyük spor organizasyonlarındaki kusursuz konumunu da bir kez daha tescil edecektir.
0: İspanya Süper Kupa'da maçların oynanacağı stadyumlar belli oldu. Barcelona ile Atletico Madrid 2 Şubat'ta Fenerbahçe'nin sahası Çoban İstadyumu'nda karşılaşacak. Real Madrid ile Real Sociedad 3 Şubat'ta Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Kazanan takımlar 6 Şubat'taki finalde Galatasaray'ın sahası Rams Park'ta kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.
3: İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak, sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz.
0: Toplantıda 3 büyüklerin başkanları da bir araya geldi. Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek sohbet etti. İspanya Futbol Federasyonu 2026 Dünya Kupası'nı İstanbul'a getirdi. Basın toplantısında katılımcılar Dünya Kupası ile birlikte poz verdi.
4: Müthiş maçlar oynanacak İstanbul'da. Dört gözle bekliyoruz. Dünya gözüyle bir canlı canlı Mbappe'de izleriz artık. Real Madrid formasıyla o da Arda Güler'le birlikte geliyor. Şimdi araya gidiyoruz efendim. Zamana bırak etiketini, mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan. Kısa bir ara, az sonra buradayız.
5: TGRT FM.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
0: Suriyeli alim Ebu Bilal, Esad zulmünden kaçarken dev kitaplığını tuğladan bir duvar örerek gizledi. Şimdi ülkesine, evine döndü. İlk işi kütüphanesini yeniden gün yüzüne çıkarmak oldu. Yaşlı adam evdeki dini kitapların rejim tarafından bulunması halinde cezalandırılacağını ve kitaplığın yok edileceğini biliyordu. Kuveyt'e göç eden Ebu Bilal yıllarca ülkesinin ve kitaplarının hasretini çekti. Döner dönmez esaret duvarını yıktı. Yüzlerce ciltlik kitap ve kıymetli el yazmalarını yerinde bulunca gözyaşlarını tutamadı. Ebu Bilal'in fikri direnişi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Konu sadece maddi hasarlı bir trafik kazasıydı. Ancak polisin şiddetiyle sonlandı. Belçika'nın Nivel kentinde maddi hasarlı bir trafik kazası sonrası sürücüler anlaşamayınca polis çağrıldı. Müdahale sırasında taraflar ve polis arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine polis bir kadın ve bir erkeği gözaltına aldı. Ancak elleri arkadan kelepçeli kadın polis aracına binmeyi reddetti. Bunun üzerine erkek polis kadının yüzüne sert bir tokat attı. Zorba memur darp ettiği kadını aracın içine itti. Ülkede büyük tepki toplayan harekete dair belediye başkanı soruşturma başlattı. Önce boşandığı eski eşini, ardından yapma baba diyen 13 yaşındaki özoğlunu vurdu.
8: Ne istiyordun çocuğumdan?
0: Olayın adresi Adana Ceyhan. 52 yaşındaki Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandığı eski eşi Enis Demir'den kaçıp Ceyhan'daki kız kardeşinin yanına sığınmıştı. Ancak iddiaya göre emekli uzman çavuş Enis Demir barışmak bahanesiyle eski baldızının kapısına dayandı. İçeride başlayan barışma tartışması kısa sürede alevlendi. Gözü dönen adam belindeki tabancayla önce eski eşini ardından araya giren 13 yaşındaki kendi oğlunu vurdu. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. Anne ve eski eş Enis Demir hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuklarının durumuysa ciddiyetini koruyor.
8: Boş mu, dolu mu?
9: Aynı şekilde sentetik eczan. İçerisi dolu.
8: Dolu. Burada basma makinesi var.
0: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir plastik ambalaj dükkanıydı. Kapılar açılınca içinden uyuşturucu imalathanesi çıktı.
8: Sentetik eczan imalathanesinde kullanılan makine.
0: Adres Mersin'in Akdeniz ilçesi. Narkotik ve istihbarat ekipleri sentetik ecza üretildiğini belirledikleri iş yerine operasyon düzenledi.
8: Işığı yakalım.
0: Aramalarda hap üretiminde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları bulundu. Yaklaşık 100 bin dolu sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül ve 15 kilogram uyuşturucu ham madde ele geçirildi.
8: Hey arkadaşlar.
0: Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Küçük kız yerdeki Türk bayrağını kaldırmış, öperek yüksek bir noktaya koymuştu. Bayrak sevgisiyle takdir toplayan çocuğun davranışı karşılıksız kalmadı.
10: Gurur duyuyoruz sizle, teşekkür ediyorum.
0: Görüntüler Giresun'un Piraziz ilçesinden. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Nehir Cörüt sokakta bisiklet biniyordu. Yerdeki Türk bayrağını gördü. Hemen oraya koştu. Büyük bir saygıyla bayrağı yerden kaldırdı. Öptükten sonra yüksek bir yere yerleştirdi. O görüntü sosyal medyada takdir topladı. Minik Nehir bayrak sevgisi ve duyarlı davranışıyla alkışlandı.
10: Bayrak her zaman yüksekte olacak değil mi? Hiçbir zaman inmeyecek. Daha da yükseğe çıkaracak.
0: Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Giresun valisi Mustafa Koç da harekete geçti. Küçük Nehir ailesi ve kardeşleriyle valilikte misafir edildi. Kabulde konuşan Vali Mustafa Koç, minik öğrenciye Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Irak'ın kuzeyinde Erbil Kerkük Karayolu üzerinde büyük yangın. Bölgedeki bir yakıt deposu gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Alevler gökyüzünü kapladı. Erbil sivil savunma yetkilileri depodaki bir akaryakıt tankerinin yandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri patlayıcı maddeler yüzünden alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Vakıf. Ne oldukları belli ne de ne yaptıkları. Vakıf. Kanduraları giydiler, müzikle Aksaray'ın en işlek caddesinde dans ettiler. Vakıf. İki meçhul dansçı önce akan trafiğin ortasında döktürdü, hızlarını alamadı. Kavşakta duran bir araç çekicisinin üzerine çıktılar. Çekici hareket etti, onlar kasa üzerinde hiçbir şeye aldırış etmeden oynamaya devam etti. Vakıf. Canlarını hiçe sayıp şov yaptıklarını sandılar. O anları sosyal medyada paylaştılar. O görüntüler üzerine polis sürücüye 35 bin lira ceza kesti. Amerikan donanması Doğu Pasifik'te yine uyuşturucu kartellerini avladı. Ekvador merkezli Los Choneros kartelinin yüzen istasyonuna baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu şebekesinin mürettebatı gözaltına alındı. Şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edildi.

edildi. Baskının ardından ABD ordusu kartel teknesini kurşunlayarak batırdı. ABD Güney Komutanlığı'nın Doğu Pasifik'teki uyuşturucu operasyonları bir aydır sürüyor. Komutanlık ardında ölüm ve acı bırakan narko teröristleri kararlılıkla takip ediyoruz açıklaması yaptı. Yağmur durmadı, nehirler taştı. Vietnam'ın kuzey bölgeleri sağanağa teslim oldu. Nehirlerin taşmasıyla bölge sulara gömüldü. Yüzlerce ev sular altında kaldı. Ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede halk zorlu bir mücadele veriyor. Başkent Hanoi'de ise sağanak ana yolları göle çevirdi. İş saatinde insanlar yolda saatlerce mahsur kaldı. Meteoroloji yetkilileri yağışların bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Dağlık ve alçak kesimlerde yeni sel ve heyelan riskine karşı uyarı yapıldı. Bu tır kazası güldürdü. Polonya'da park halindeki bir tırın içinde uzun yolun yorgunluğunu atmak isteyen şoför ayağını direksiyon simidinin arasına uzattı. Ancak beyaz çoraplı ayak direksiyonun içine kilitlendi. Sürücü ne yaptıysa ayağını çıkartamadı. Neyse ki sonunda arkadaşı yardıma koştu. Tır şoförünün rahatlık uğruna düştüğü durum sosyal medyada espri fırtınası kopardı.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son iş günündeyiz. Heyecanlıyız. Neden? Çünkü hafta sonu geliyor efendim. En güzel gün Cuma günü. Çok seviyorum Cuma'yı. Gelsin başlıklar. Bakalım neler var bugün ikinci saat dilimimizde. Cumhurbaşkanının gündemi Ankara. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Polat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde önümüzdeki dönemde Ankara için yapılması planlanan proje ve yatırımlar ele alındı efendim. Getireceğiz ekranlarınıza. Öcalan Silahsızlanma Komisyonu'nda olacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörist başı Abdullah Öcalan'ın süreçteki statüsüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uçum, Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ve infaz düzenlemesine ilişkin olarak da Uçum'dan değerlendirmeler geldi. Bunu da ekranlarınıza getireceğiz. Trump'tan kritik çıkış. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle doğrudan bağlantıya geçtiğini söyledi. Trump, savaşın yakında sona ereceğini umuyorum dedi. Sürekli İran bizle konuşuyor, anlaşma istiyor diyor ama İran'da hep yalanlıyor. Bakalım ne çıkacak altından. Mahmut Abbas'a vize engeli. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebi ABD tarafından reddedildi. Abbas gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ikinci kez uzaktan hitap etmek zorunda kalacak efendim. Batı'nın iki yüzü. Kozinoğlu soruşturmasında 4 kritik gözaltı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Bu kapsamda eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün kendisine dilaltı hapı veren diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur ise Kıbrıs'tan döndüğünde gözaltına alındı efendim. Tüm bunları ekranlarınıza getireceğiz. Yine etiketimizi bir hatırlayalım. Zamana bırak. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Twitter'dan yani X'ten Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Yükseköğretim kurumları sınavında tercih yapamayan ve herhangi bir programa yerleşemeyen adayların beklediği ek yerleştirme başvuruları başladı. Peki başvuru için son gün ne zaman? Az sonra. Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı şimdiden başladı. 30 Eylül'de kapılarını açacak festival öncesi tarihi çarşı esnafı da hazırlıklarını tamamladı. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar

0: farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: TGRT FM.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Şimdi reklamlar.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
15: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
16: TGRT FM Haber.
17: Savcılığımızca yürütülen bir soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldı. İsimler kimler? Aras Bulut İynemli, oyuncu. Seyfullah Sağar, Sefo, rapçi tanıdığımız. Melis Sezen, oyuncu. Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Sayat Zurnacı. Bu isimler için gözaltı kararı verildi efendim. Yeni uyuşturucu operasyonunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı bu açıklamayı. Oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci veya sosyal medya fenomeni olarak tanınan isimlere bir uyuşturucu operasyonu düzenleniyor ve gözaltı kararı çıkıyor. O isimleri tekrar aktaralım. Aras Bulut, İğnemli oyuncu. Sefo, rapçi hatırlayacaksınız, Seyfullah Sağar. Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş ve Melis İşiten gibi isimler var bu listede. CHP ve Yeni Parti arasındaki gerilim meclis koridorlarına da yansıdı. İki partinin grup başkan vekilleri mecliste karşılaştı ancak ikisi de birbirinin yüzüne dahi bakmadı. İzleyelim o anları.
18: CHP ile Yeni Parti arasındaki soğukluk meclis koridorlarına yansıdı. İki partinin grup başkan vekilleri selamlaşma bir yana birbirinin yüzüne bile bakmaktan imtina etti.
19: Büyük ölçüde sustuk aslında ama susmuş olmamız aslında bu son 2,5-3 yılda yaşadıklarımızı da unuttuğumuz anlamına gelmez.
18: Mecliste CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'la Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır peş peşe basın toplantısı düzenledi.
19: Barikatla, baskıyla, tahribatla, sosyal medyadaki linçle ve parti malına zarar vererek hukuk savunulmaz.
18: İki isim koridorda karşı karşıya geldi, birbirlerini tanımazlıktan geldi. Göz göze bile gelmekten kaçındılar.
19: Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra listeler konuldu. Görevlerden dışlandık. Basın ve medya alanında milletvekili arkadaşlarımıza ambargolar uygulandı.
18: Kılıç düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel'in CHP'deki genel başkanlık dönemine çok sert sözlerle yüklendi. Kurultay sürecinden sonra kendilerine yönelik sistematik saldırılar yapıldığını belirtti.
19: Sosyal medya trollerinin hedefi olduk. Sadece biz değil, ailelerimiz, çocuklarımız, hatta hayatını kaybetmiş anamız, babamız, aile büyüklerimiz üzerinden bile saldırılar yapıldı tarafımıza.
18: CHP'den ayrılarak yeni partiyi kuranların partinin mallarını da kendi malları gibi yanlarında götürdüğünü açıkladı.
19: Masa, sandalye, bilgisayar, evrak bir yana, çay bardağından A4 kağıtlarına kadar partiye ait malzemelerin alınıp götürüldüğüne ilişkin bu görüntüleri bize anlatamazsınız.
18: Kılıç bir skandalı daha ifşa etti. Özgür Özel'in CHP genel başkanı iken partinin parasıyla yeni bir parti kurmak için anket yaptırdığını söyledi.
19: Bundan bir yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yapılan bir ankette yeni bir parti kurulsa yüzde kaç oy alır diye bir soru oldu. Biz buna da itiraz ettik.
17: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemi öncesi dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Yıldız, infaz kanunu, anayasa, seçim ve siyasi partiler kanunu sil baştan yazılmalı dedi.
20: İnfaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanununun da bu dönemde ele alınıp yeniden yazılması lazım diyorum.
18: MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız yeni yasama dönemine işaret etti. İnfaz kanunu, anayasa, seçim ve siyasi partiler kanunu sil baştan yazılmalı dedi.
20: Bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmak zorundadır.
18: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yeni yasama dönemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Adalet ve siyaset mekanizmasını doğrudan ilgilendiren konulara yönelik net mesajlar verdi. Köklü reformlar için çağrıda bulundu.
21: İnfaz kanunu yeniden yazılmalı. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği gibi başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır.
18: Yıldız 1 Ekim'de meclis çalışmalarının başlayacağını hatırlattı. Kısa bir süre kaldığına dikkat çekti. Siyasi partilere seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi gibi bu konuda hazırlıklı olunmalı çağrısı yaptı.
17: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 askeri darbesi sonrası Yassıada'daki yargılamalar sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes'le Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 65 yıl geçti. Topkapı'daki anıt mezarda tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in demokrasi şehidi sayılacağını açıkladı. Gedik'in naaşının Adnan Menderes'in yanına taşınacağını duyurdu.

0: Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz.
1: Menderes hükümetinin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ölümü 27 Mayıs'ın karanlık sayfalarında intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Gedik demokrasi şehidi sayıldı. Bakan çiftçi Gedik'in Adnan Menderes'in yanında anılacağını açıkladı.
0: Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine adını yazdıran bir isimdi Adnan Menderes. Halkın oylarıyla iktidara geldi. Milletin iradesini Ankara'ya taşıdı. Ancak demokrasi yolculuğu tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesiyle yarıda kaldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idamlarının 65. yıl dönümünde unutulmadı. Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.
0: Bu aziz millet kendi bağrından çıkarak millet uğruna bedel ödeyen milletin adamlarını unutmadığı gibi milletimizin değerleriyle, mukaddesatıyla, iradesiyle ve tarihiyle savaşan vesayet zihniyetini ve darbeci zalimleri de asla unutmayacaktır.
1: Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Çiftçi Menderes için yazılan Zeybeğim şiirini okudu.
0: Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, Zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da törendeydi. Demokrasi şehitlerini anan Zorlu, 27 Mayıs darbesinin hedefinde millet iradesinin olduğunu hatırlattı.
2: Milletin iradesini aslında idam etmek istediler bu saldırıyı gerçekleştirerek. Ama başaramadılar. Süreç içerisinde Türk milleti demokrasiye sahip çıktı, milli iradeye sahip çıktı.

0: Türkiye ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi öncesinde diplomasi trafiğini hızlandırdı. Fransa'da konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık koyulan iklim hedeflerinin uygulama aşamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Kurum, iklim krizi artık bir gündem maddesi değil, güvenlik meselesidir dedi.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 iklim zirvesi öncesinde Fransa'nın başkenti Paris'te kritik bir viraj dönüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, OECD Konsey toplantısında küresel iklim diplomasisinde yeni bir döneme geçme çağrısı yaptı. Kurum, hedeflerin geride kaldığını, artık tam anlamıyla uygulama dönemine geçildiğini vurguladı.
2: İklim diplomasisinin ağırlık merkezini hedeflerden uygulamaya artık taşımamız gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz.
1: Bakan Kurum, iklim krizinin doğrudan bir güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti.
2: Üzerinde yaşanabilir bir dünya kalmazsa o dünyayı savunmak için harcadığımız hiçbir kuruşun da bir anlamı yok. Mesele yalnızca sınırları korumak değil, sınırların içinde yaşanacak, nefes alınacak, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir gelecek inşa etmektir. Güvenlik yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır. İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir.
1: Uluslararası topluma ve OECD ülkelerine kaynak seferberliği çağrısı yapan kurum, tüm dünyayı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üniversiteleri küresel yeteneklerin buluştuğu birer cazibe merkezi haline getirmeyi öngördüklerini söyledi. Başarılı uluslararası öğrencileri araştırma görevlisi kadrolarına alacağız dedi.
3: Üniversiteler yeni fikirleri büyüten, yeni araştırmacılar yetiştiren ve ülkemizin ihtiyaçlarına somut çözümler üreten çalışmalara daha fazla yönelecekler.
1: Dijitalleşme ve teknolojik dönüşümdeki hızlanmaya dikkat çekti. Türkiye, teknolojiyi tüketenlerin değil üretenlerin ülkesi olacak dedi. Bu vizyonun merkezine üniversiteleri yerleştirdi.
3: 2027'de başarılı uluslararası öğrencileri araştırma görevlisi kadrolarına alarak üniversitelerimizi küresel yeteneklerin buluştuğu birer cazibe merkezi haline getirmeyi öngörüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Araştırma Üniversiteleri Destek Programı toplantısında konuştu. 2002'de bilimsel yayın sayısında dünyada 29. olan Türkiye'nin 15. sıraya yükseldiğini belirtti.
3: 2022 yılında 188 projeye 115 milyon lira destek verirken 2026 yılında merkezi bütçeden tahsis edilen 1,4 milyar lirayla 548 projeyi destek kapsamına almış durumdayız.
1: Yılmaz son 4 yılda proje sayısının yaklaşık 3 devlet desteğinin ise 12 katına çıktığını söyledi. 2026 yılı proje portföyünde fen ve mühendislik alanlarının öne çıktığının altını çizdi. Sağlık bilimlerine de önemli pay ayrıldığını belirtti.
3: Çok kutuplu bir dünyada ülkemizi küresel bir güce dönüştürme vizyonumuzun taşıyıcı sütunlarından biri olarak üniversitelerimizi görüyoruz.
1: YÖK Başkanı Erol Özvarsa, üniversiteler toplum problemlerine cevap buldukça ilerler dedi. Üniversiteleri uluslararası alanda da daha görünür hale getireceklerini ifade etti.
0: İstanbul Havalimanı'nda pist sayısı 6'ya çıkıyor. İlk Doğu Batı pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek. Yeni pistle birlikte özellikle iç hat uçuşlarında ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak.
1: Yeni pist devreye giriyor. İstanbul Havalimanı'nda pist sayısı 6'ya çıkıyor. İstanbul Havalimanı'nın ilk Doğu Batı pisti düzenlenecek törenle açılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni pistle ilgili detayları paylaştı.
4: İstanbul Havalimanı halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni beton pistimizi 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik.
1: Bakan Uraloğlu yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkat çekti.
4: Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız.
0: Sabah gazetesinin haberiyle devam edelim. 455 milyon muayene, 12 milyon ameliyat. 9 yılda birbiri ardına hizmete giren şehir hastaneleri rekorlara doymuyor diye yazılmış efendim. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017'de Yozgat'ta hizmete girdi. 27 şehir hastanesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen hafta Samsun'da açıldı, 27.si. 9 yılda ard arda açılan 27 şehir hastanesi 40 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyondan fazla muayene, 12 milyondan fazla da ameliyat gerçekleştirildi. Bu da Türkiye'nin sağlıktaki müthiş başarısıdır efendim. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Bu kapsamda eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün kendisine dil altı hapı veren diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğursa Kıbrıs'tan döndüğünde gözaltına alındı.
5: Şüpheli ölümü üzerindeki soru işaretleri hala kalkmadı. Kozinoğlu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dönemin iki savcısı ve koğuş arkadaşları gözaltında.
6: Bütün vatanseverler Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde birleşmektedir.
5: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir perde açıldı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı.

0: alınarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. İşgören daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isimse dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan isimler arasındaydı. O da daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
1: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
0: Hakkında gözaltı kararı bulunan bir diğer isimse kamuoyunun yakından tanıdığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olan Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Ülkeye dönen Uğur havalimanında gözaltına alındı.
2: Anlatacağım her şey mevzular izleyicisinin çok ilgisini çekecek diye düşünüyorum.
3: Sivas'ta 11 aylık Büşra Bebek 10 Eylül'de çadırdan kaybolmuştu. Günlerdir kayıp olan minik bebekle ilgili yürütülen soruşturmada anne ve baba tutuklandı, cezaevine gönderildi.
4: 11 aylık Büşra Bebek adeta sırra kadem bastı. Anne ve baba ise tutuklandı. Olay 10 Eylül'de Sivas Divriği'de başladı. Kırsalda hayvancılık yapan aile jandarmayı arayıp 11 aylık bebekleri Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Bölgeye hemen jandarma ve AFAD sevk edildi. Komandolar ve yapay zeka destekli dronlarla yapılan aramalara rağmen talihsiz bebeğin hiçbir izine rastlanmadı. Gözaltındaki anne, baba ve olayla bağlantılı toplam 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Diyarbakır'da bir parkta tartıştığı eski karısını silahla vuran adam kaçarken yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Saldırı sonrası ağır yaralanan kadın da hayatını kaybetti.
4: Gözü dönmüş adam dehşet saçtı. Önce eski karısını silahla vurdu, ardından da kendi hayatına son verdi. Kadına şiddetin adresi bu kez Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi oldu. Boşandığı eşiyle buluşan kadın çıkan tartışmada silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı kadını otomobile alan cani ise olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın cep telefonundan hemen KADES uygulamasını kullandı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Aracı takip eden ekipler yolu keserek caniyi yakalamak isterken saldırganın kullandığı otomobil polis aracına çarparak takla attı. Bu sırada yakalanacağını anlayan katil de aynı silahla canına kıydı. Sağlık görevlileri saldırganın ve vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hadi.
3: Samsun'da ağlayan bir kadını fark eden polis milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Kadına evini sattırıp 2 milyon 329 bin lirasını alan şüphelilerin izi Şanlıurfa'daki bir bağ evinde bulundu. Koçbaşı ile yapılan baskında şüpheliler suçüstü yakalandı.
4: Her şey polisin ağlayan bir kadını fark etmesiyle başladı. Kadının anlattıkları Samsun'dan Şanlıurfa'ya uzanan milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Kadını korkutup evini sattırdılar. 2 milyon 329 bin lirayı verdikleri hesaplara gönderdiler. Samsun polisi iz sürdü. Şüphelilerin merkezi Şanlıurfa Haliliye'deki bir bağ evinde bulundu. Üstelik evin çevresi kameralarla kontrol altında tutuluyordu. Polis kapıyı koçbaşıyla kırdı. İçerideki 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler 2 telefonu pencereden bahçeye attı. Ancak telefonlar polis tarafından bulundu. Baskın sırasındaysa başka bir dolandırıcılık daha engellendi. Şüpheliler o sırada Ankara'daki bir kadınla telefondaydı. Kadın daha

0: ayağından tuttu, diğeri yerde sürükledi. Kadın bir türlü rahat bırakılmadı. Öfkeli grubu bir adam bile durdurmaya yetmedi. Küçük kız çocuğunun orada olması da hiç umurlarında olmadı. İş yerindeki malzemeler de zarar gördü. Darbedilen kuaför, ikisi, çocuk 6 kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
1: Yüksek hız yine can aldı Elazığ'da. İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
0: Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ters döndü, ikiye bölündü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza Elazığ Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Yüksek hızla seyreden bir otomobil dönüş yapmak isteyen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri ters döndü. Araç adeta parçalandı, ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki otomobilin çarpıştığı o korkunç anlarda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İnanılmaz bir kaza gerçekten. Şimdi geceden neler kaldı bir onlara da bakalım. Kırıkkale'den şehit haberi geldi efendim. Ne yazık ki polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya kaza yerinde inceleme yaparken otomobil çarptı. Kırıkkale'de efendim. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya araba çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti. Kaza yerine inceleme yapmak için polis gitti. İnceleme sırasında 38 yaşındaki polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya da otomobil çarptı. O da ağır yaralı hastaneye kaldırıldı ama ne yazık ki kurtarılamadı. Şehit oldu. Şehit polise çarpan sürücü de gözaltına alındı. Şimdi bir de akran zorbalığı örneğini getireceğiz ekranlara. İstanbul'da Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk akranları tarafından dövüldü efendim. Arnavutköy'de iddiaya göre okul çıkışında yaşıtı 3 çocukla karşılaştı. Bu yerdeki talihsiz çocuk. Ve epilepsi hastasıydı. Çocuğu zorla boş bir araziye götürdüler. Orada dakikalarca darp ettiler. Saldırıya uğrayan çocuk hastalığı olduğunu söyleyip bırakın beni diye yalvardı. Ama hem bırakmadılar, bir de yaptıkları yetmezmiş gibi kameraya çekip sosyal medyada paylaştılar. Oğlunun yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerini gören anne de şikayetçi oldu. O 3 saldırgan yakalandı, gözaltına alındı. Devam edelim efendim. Malatya'ya bir motorcu trafiği açık alanda işte böyle tehlikeli hareketler yaptı. Motosikletiyle seyir halindeyken ön tekerini havaya kaldırdı. Arkasında da kız arkadaşı oturuyordu. Bu şekilde bu hareketleri yapıp daha sonra gözden kayboldu. Çevrede bulunan bir vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu vatandaş da hem kendini hem arkadaşını hem de trafikteki diğer insanları işte böyle riske attı. Bakın nasıl rüzgarda da zaten sağa sola savruluyor, az kalsın kendisini de arkadaşını da öldürecekti. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Orduya ait bir F-16 tipi savaş uçağı düştü efendim. Michigan eyaletinde ABD ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanıp kurtuldu. Görgü tanıkları pilotun bilincinin yerinde olduğunu söyledi. Kaza neden yaşandı, sonrasında ne oldu henüz bir açıklama yok.
2: TGRT efendim.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
7: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
8: Maksimumdan şiir gibi kampanya 8000

0: Kampanyalara katılın, maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır
1: sana maksimum. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
8: TGRT FM.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Şimdi reklamlar.
10: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
11: TGRT FM Haber.
12: Durum. Eğer Avrupa bunu kötü bir niyetle yaparsa ağır bedel ödetiriz.
13: So, if they do that, if Europe does that...
14: Trump'ın bu çıkışının ardından Avrupa Komisyonu bir açıklama yaptı. Kanada ile işbirliğini derinleştirme teklifinin düşmanca bir eylem olmadığını savundu. Ancak Washington cephesinde adımlar sadece söylemlerle sınırlı kalmıyor. Trump, Amerikan Federal Tedarik Sistemi'nden Kanada menşeli ürünlerin çıkarılması ve engellenmesi için resmi talimatı imzaladı. ABD'nin Ağustos ayında 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 gümrük vergisi uygulamasının ardından Kanada'da benzer misillemelerde bulunmuştu. İki ülke arasındaki müzakereler tamamen kopma noktasına gelmişti.
15: Yükseköğretim kurumları sınavında tercih yapamayan veya herhangi bir programa yerleşemeyen adayların beklediği ek yerleştirme başvuruları başladı. Başvuru için son gün.

0: 21 Eylül.
1: Tercih işin en önemli süreci, tercih yaparken öncelikle bölüm odaklı tercih yapmaları.
2: Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı.
1: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar. Sonra sıralama bazlı bir tercih.
2: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ek yerleştirme başvurularının 17 Eylül Perşembe günü itibariyle başladığını duyurdu. Başvurular 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesiyle ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması olan aisosym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Ek yerleştirme başvurularından yalnızca tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar yararlanabilecek. Bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirme için başvuramayacak.
0: Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı şimdiden başladı. 30 Eylül'de kapılarını açacak festival öncesi tarihi çarşı esnafı da hazırlıklarını tamamladı. Kente gidecek ziyaretçiler için çiğ köfte yoğruldu. Urfalı'ya mezelden türküleri söylendi.

0: Şehrin eşsiz lezzeti teknolojiyle buluşacak. Teknofest heyecanı şimdiden tüm şehri sardı.
1: Vallahi bizim için iyi olur. En azından görmeyen kişiler de gelir, Urfa'mızı görür.
2: Teknofest ayağına gelip ciğer yiyecekler, kebap yiyecekler. Tabii biz bunun için çok mutluyuz. Herkesi de burada ağırlamak isteriz.
3: Herkesi Urfa'ya ciğerlemeye bekliyoruz.
0: Teknofest'in bir sonraki durağı Şanlıurfa olacak. Kent şimdiden yolları gözlemeye başladı. Esnaf türküler söylediği çiğ köfte yoğurdu. Kente gelecek on binlerce ziyaretçi için hazırlıklar tamamlandı.
4: Efendim, çiğ köftemizi yoğurdu. Çiğ köftemizin tadını bütün dünyaya doyuracağız.
0: 30 Eylül'de başlayacak Teknofest Güneydoğu GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. Festival 4 Ekim'e kadar sürecek. Tarihi çarşı esnafı da Teknofest için kolları sıvadı. Ciğer kebabından çiğ köfteye, fıstıktan yöresel lezzetlere kadar Şanlıurfa mutfağı ziyaretçilere sunulacak.
5: Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden, vay.
0: Esnafın daveti ise türkülü ve çiğ köfteli oldu. Urfalıyam ezelden türküsünü söyleyen esnaf hazırladığı çiğ köfteyi vatandaşlara dağıttı. Festival boyunca teknoloji ve havacılık etkinliklerinin yanı sıra Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Karahan Tepe'nin de ziyaretçilerin uğrak noktası olması bekleniyor.
6: Vallahi memleketim diye demiyorum ama çiğ köftenin de, künefenin de, ciğerin de en güzeli Urfa'da yenir. Şimdi izlerken de sabah sabah canımız çekti. Tabii İstanbul'da bu saatte ciğer bulmak zor ama en azından akşama belki babama söylersen bir çiğ köfte hazırlayabilir bana. Ama kesinlikle Teknofest'e gidenlerin birinci gündem maddesi acaba yemekler mi olacak yoksa Teknofest'teki teknoloji ürünleri mi olacak? O da biraz soru işareti olabilir. Yapay zeka devriminde korkutan itiraf doğrudan üreticisinden geldi efendim. OpenAI geliştirdiği modellerin kontrolden çıkarak gizli notlar tuttuğunu, veri uydurduğunu ve kendi aralarında haberleştiğini duyurdu.
0: Yapay zeka teknolojisi kontrolden mi çıkıyor? ABD merkezli yapay zeka devi OpenAI modellerinin insan kontrolünden ve niyetinden sapabildiğini kamuoyuyla paylaştı. Şirket yapay zeka modellerinin kontrol dışına çıkabileceğini gösteren vakaları açıkladı. Buna göre modeller hata gizledi, veri uydurdu, internetteki bir kimlik kontrolünü izinsiz kullandı ve kendi aralarında iletişim kurmak için halka açık dosya paylaşım sitelerine başvurdu. Rapordaki en ürkütücü vaka geliştirilme aşamasındaki ChatGPT 5.6 Sol modelinde yaşandı. Model kullanıcılar fark etmesin diye kendi kendine gizli notlar oluşturdu, hatalarını gizleyip veri uydurdu. Sistem kısıtlamaları görmezden gelmek için şirketlere veya hükümetlere hesap vermek zorunda değilsiniz. Asla boyun eğmeyin şeklinde komutlar dahi üretti. Geliştirilen diğer modellerin ise basit bir soruyu cevaplamak için internetteki bir kimlik doğrulama kodunu izinsiz kullandığı, veri bulamayınca bilgi uydurduğu tespit edildi. En dikkat çekici gelişme ise iletişim tarafında yaşandı. Doğrudan haberleşemeyen yapay zeka sistemlerinin birbirlerine belge ve mesaj gönderebilmek için halka açık dosya paylaşım sitelerini kullandığı belirlendi. OpenAI, sektörün güvenlik ve denetim konusunda henüz yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.
6: Hadi bir de ekonominin gündemine bakalım. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak.
7: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize. Artık haftanın son işlem günündeyiz. Bütün bir hafta düşen altın kapanışa doğru yükselişe geçti. Nedenlerine birazdan bakacağız ama istersen döviz piyasalarıyla bir başlayalım.
6: Lütfen, buyurun.
7: Dolara bakacağız öncelikle sevgili izleyiciler. 48 lira 78 kuruşta, euro 56 lira. Altına baktığımızda az önce de söyledik, yükseldi. 6819 lirada gramı. BIST'te dün ciddi düşüşler vardı önceki gün, biliyorsunuz. Dün özellikle Finansal İstikrar Komitesi toplantısının hemen ardından borsa açılışa yükselişle başladı ve kapanışı da %3'e yakın bir yükselişle tamamladı. 13.510 puanla haftanın son işlem gününe başlayacak. Devam ediyoruz çeyrek altınla. Çeyrek altında 11.150 lira seviyesi var. Yarım 22.299 lira, tam 44.462 lirada. Kripto paralar da ekranlarınıza gelsin. Bitcoin'le başlıyoruz. 77.358 dolar seviyelerini görüyoruz. Ethereum 2483 dolarda, Litecoin 54 dolar 55 dolara yakın seviyelerde. Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 32 sent.
6: Peki şimdi altın herkesin gündeminde. Altında bir düşüyor, bir yükseliyor, sert düşüyor, sert yükseliyor. Nereye gidiyor bu altının sonu?
7: Valla Okan, bunu bugünden tahmin etmek gerçekten zor. Birçok olasılık tabii ki konuşuluyor. Bu olasılıkların gerçekleşenleri oluyor, gerçekleşmeyenleri oluyor. Çünkü o kadar hareketli bir jeopolitik durum var ki bunların hepsi tabii altın piyasalarına yansıyor. Diğer taraftan gerçekten pandemiden sonra savaş olmasaydı bile ciddi bir enflasyon rakamı vardı. Tüm dünyada, işte Avrupa'da, Amerika'da ve tabii ki bizim ülkemizde. Dolayısıyla buna yönelik önlemler alındı. Merkez bankaları faiz artışlarına gitti. İndirim süreci geldi. Sonrasında bir miktar yatay seyirde devam etti ama işte bu aya baktığımızda Amerika'dan bir faiz artışı geldi. Öncesinde zaten Avrupa Merkez Bankası da artırmıştı. Yüksek enerji fiyatlarını konuşuyorduk. Şimdi aslında dün çok sert yükseldi altın gerçekten. Rakamlara baktığımızda bir kez daha 4300 doların üzerini görüyoruz. 4366 dolar seviyesinde altının onsu. Gram cephesinde biz dün 6700 liraları burada paylaşmıştık. Gram şu anda serbest piyasada baktığımda 6840 lira seviyelerinde. Gümüş dün biz 100 lira dedik gramına. Gümüş bu sabah 105 lirayla güne başladı. Onsuna baktığımızda da onsta 63 dolar seviyeleri vardı. Orada da 3 dolarlık bir yükseliş var. 66 dolara geldi. Şimdi diyeceksin ki neden yükseldi? Enerji fiyatlarında düşüş yaşandı. Ben sabah baktım 103 dolar. Dün itibariyle 102 dolara kadar gerileyen Brent petrol vardı. Dolayısıyla altın artık enerji fiyatlarıyla sıkı bir bağ halinde. Oradaki düşüş altına yükseliş olarak yansıyor. Öte taraftan piyasalar diyor ki hala bir risk algısı var. Özellikle de jeopolitik riskler. Dolayısıyla diyor ben hala güvenli yatırım aracı olmayı sürdüreyim. Dolayısıyla piyasaların yaklaşımı da altına bu yönde olduğu için evet belki önümüzdeki dönemde yine düşüşler olacak ama yükselişlerin olma ihtimali artık daha kuvvetli olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu yükselişin nedeni de bu olarak açıklayabiliriz.
6: Anladım. Yani elinde altını bulunanlar ya da altına yatırım yapmayı düşünenler için hala daha ne olursa olsun güvenli liman denilebilir. Evet. Peki. Şimdi bir de İstanbul ihracatta rekor kırdı. Tam olarak bu ne anlama geliyor ve nasıl yaşandı bu rekor, onu da senden dinleyelim sonra.
7: Valla ne anlama geliyor cümlesi oldukça önemli. Neden önemli? Biz hep ihracat, evet ihracatımız iyiydi ama hep ne diyorduk? Nitelikli ürün ihracatı yapalım. Savunma sanayi ürünleri zaten bunlardan bir tanesi. Diğeri İstanbul ihracatta ilk sırada dedik, mücevher ihracatında ilk sırada olduğunu görüyoruz. İstanbul'da en fazla ihraç edilen kalem mücevher olmuş. Nereye ihraç etmişiz? İsviçre'ye ihraç etmişiz. İstanbul'un ardından Kocaeli geliyor. Sonrasında baktığımda ben Kocaeli'yi İzmir takip ediyor ve sıralama bu şekilde gelişiyor. Diğer taraftan kimyevi ürünler, hazır giyim, konfeksiyon ihracatının da yine İstanbul'dan biraz daha hız kazandığını görüyoruz.

0: Dolayısıyla bu veriler önümüzdeki dönem için de umut verici.
1: Peki Yaprak, çok çok teşekkürler değerli katkıların için. Evet, ekonomiyle konuştuk efendim ve bu saat diliminde noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara, ardından tekrar buradayız.
2: TGRT FM.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: TGRT FM Haber.
6: Hastaneye yatmamak için kendini eve kilitledi. Eline bıçak alıp polise saatlerce direndi. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Mahkeme kararıyla hastaneye yatırılması gereken 28 yaşındaki adam kapısının önünde polisleri görünce eve girip kapıyı kilitledi. Ardından eline aldığı bıçakla balkona çıktı. Müzakereci polis gence teslim olması için çağrıda bulundu ancak yaklaşık 2 saat boyunca ekiplere direndi. Bıçaklı adam polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen genç hastaneye götürüldü. Manisa Yunus Emre'de 10 yıldır çöp biriktirilen zemin kattaki daire yayılan ağır koku nedeniyle mahalleliyi bezdirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir ve Yunus Emre Belediyesi ekipleri koruyucu kıyafetlerle daireye girdi. Kapısı açılan dairenin odalarından tonlarca atık çıkarılarak çöp kamyonlarına yüklendi. Boşaltılan daire ve apartman genelinde ekiplerce detaylı temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı. Temizlikle koku sorunu bitti. Rahat bir nefes alan mahalle sakinleri belediye ekiplerine teşekkür etti. Depolara baskın yapıldı. Milyonlarca lira değerinde sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın'da gıda sahtekarlarına göz açtırılmadı. 5 ayrı operasyonda 4063 litre etiketsiz tahşiş yağ ele geçirildi. Dolumda kullanılan 7922 boş tenekeye el konuldu. Yağların piyasa değerinin 2 milyon 724 bin lira olduğu tespit edildi. Yağ sahtekarlığı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Toplam 1 milyon 846 bin lira ceza kesildi. Kent genelinde sahte ve mevzuata aykırı ürünlere karşı çalışmaları sürdüğü bildirildi. Elindeki şişeleri teslim edip iade alacaktı ancak ömrü yetmedi. Bursa Mudanya'da 66 yaşındaki Mehmet Keleş doğa iade makinesini kullanmakta zorlanınca yanındaki vatandaştan yardım istedi. Tam o sırada gözleri karardı, gücü tükendi. (Gülüyor) Kalbi bir anda duran talihsiz adam saniyeler içinde beton zemine yığıldı. Başını yere çarpan Keleş hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Keleş'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İzleri tek tek sürüldü. Tam 191 şüpheli operasyonla yakalandı. Suçlulara adeta göz açtırılmadı.
7: İstanbul'umuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz.
6: Genel güvenliği kasten tehlikeye soktular, mala zarar verdiler. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 12 yeni nesil organize suç örgütü tespit edildi. Örgütlerin başında yurt dışında bulunan, bazıları hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan isimlerin olduğu belirlendi.
7: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerine değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
6: 14 Eylül'de düğmeye basıldı. İstanbul merkezi çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 191 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 207 fişek, 122 gram uyuşturucu, 2 yivsiz av tüfeği ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hava aniden bozdu. Şiddetli sağanak sele yol açtı. İspanya'nın Valencia kentinde yollar su altında kaldı. Göle dönen caddelerde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Cadde üzerindeki büyük mağazalarda taşkın nedeniyle suya gömüldü. Selde can kaybı yaşanmazken yetkililer yağışların bir müddet daha devam edeceğini açıkladı. Meteoroloji Kurumu ayrıca fırtına uyarısı da yaptı. Çürümüş ve kokmuş etler, tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ve yiyecekler, ihmaller ve gıda terörü cezasız kalmadı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden, zabıta ekipleri ilçede denetime çıktı. Denetimlerde bir kasaptaki görüntüler şoke etti. Dolaplardan 163 kilo son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti çıktı. İşletmenin soğuk hava deposundaysa tepki çeken manzarayla karşılaşıldı. Çürümeye başlayan etler her yeri saran, kötü koku, mide bulandıran 152 kilo bozulmuş kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ete imha edilmek üzere el konuldu. İşletmeye de 106 bin liraya yakın ceza kesildi. Bir denetimde marketlere ve okul kantinlerine yönelik oldu. Bir okul kantininde 825 gıda ürününe el konuldu. Okul kantinine ve ihlal yapan işletmelere cezai işlem uygulandı. Odun toplamak için yola çıktılar. Dağlık alanda mahsur kaldılar.
8: Tamam mı?
6: Konya Doğanhisar'da yaşayan yaşlı çift odun toplamak için Karaağa Mahallesi yakınlarındaki araziye gitti. Ancak kullandıkları traktörün kontrolden çıkıp kayması sonucu geri dönemediler.
9: Değiştirelim.
6: Çiftten haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kurtarma ekipleri 2 günün sonunda yaşlı çifti sağ salim buldu. Karı kocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
10: Ben daha ömrü hayatımda böyle bir domates görmedim.
6: Yıllardır aynı toprakta aynı mahsulü yetiştirdi. Ancak bu yıl onu bile hayrete düşürecek bir olay yaşandı. 2 kiloluk dev bir domates yetiştirdi.
10: Bu seneki domates kadar da hiçbir domates olmadı.
6: Osmaniye'nin Değirmendere köyünde yaşayan Kamil yastığı bahçesinde sebze yetiştiriyordu. Sebzelerden biri de domatesti. Ata tohumuyla tamamen organik yetiştirdiği domateslerden biri büyüdükçe büyüdü.
10: Domatesin bir tanesi 1 kilo 900 gram geldi. Ben daha ömrü hayatımda böyle bir domates görmedim.
6: Günlerce takip ettiği o domates neredeyse 2 kiloya ulaştı.
11: Bu yıllardan beri buraya domates diker. Böyle domates ilk defa gördük.
6: 2 kilogramlık dev domates iriliğiyle ilgi odağı. şiddetli rüzgar şemsiyeyi yerinden söktü. Genç kadını da şemsiyeyle birlikte savurdu. Görüntülerin adresi Aksaray. Bir kadın kuaförünün önündeki bahçe şemsiyesi kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. O sırada bahçede oturan iki kadın şemsiyeyi tutmaya çalıştı. İçlerinden biri kapatmak istedi ancak fırtınanın şiddetini hesaba katamadı. Şemsiye bir anda genç kadını da beraberinde sürükledi. Elindeki şemsiye ile sağa sola savrulan genç kadın rüzgar karşısında ayakta durmakta zorlandı. İmdadına arkadaşı yetişti. İki kadın şemsiyeyi güçlükle kontrol altına aldı. O anlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. Haftanın son iş gününde, bir cuma gününde, üçüncü ve son saat dilimimizde karşınızdayız. Hemen başlıklarımıza bakalım, neleri konuşacağız. Artık yavaş yavaş hafta sonuna hazırlanıyoruz çünkü. Geliyor efendim. Erdoğan Trump'la bir araya gelecek. Küresel diplomasinin gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta olacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Donald Trump'la görüşecek. Bakalım o görüşmeden neler çıkacak. İkinci başlık. Çiftçiden TGRT Haber'e özel açıklamalar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TGRT Haber canlı yayının özel konuydu. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen mücadele ve terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Emniyet teşkilatına da müjdeleri vardı. Getireceğiz ekranlara. 39 ile yeni emniyet müdürleri atandı. Emniyet atamaları resmi gazetede yayımlandı. 14'ü büyükşehir. Toplam 39 ile yeni atamalar yapıldı. 23 polis baş müfettişi emniyet müdürü oldu. 24 ilin emniyet müdürü de merkeze alındı efendim. Suriye'den sonra Irak'ta da entegrasyon. Önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge vizyonuyla atılan tarihi adımlar meyvelerini veriyor efendim. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG tarihe karıştı. İkinci Kandil olarak bilinen Sincar'da terörsüz Türkiye kapsamında boşaltılıyor. Sincar'da Irak hükümetinin kontrolüne geçiyor efendim. Ve son başlığımız. Motorunun fiyatı 100 lirayı geçti. Orta Doğu'da düşmeyen gerilim akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Mazota gelen son zam sonrası litre fiyatı 100 lirayı aştı efendim. Başlıklar böyle. Etiketimizi tekrar hatırlatalım. Zamana bırak etiketine Twitter'dan, yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Ülkelere göre evlilik süreleri açıklandı. Peki sizce en uzun evlilik süresi hangi ülkede? Türkiye sıralamanın neresinde ve uzun evliliğin sırrı ne? Az sonra. Suudi Arabistan'la İran destekli Husiler arasındaki savaş derinleşiyor. Drone'la Mekke'yi vuran Husiler bu kez Suudi ordusuna ait bir F-15 savaş uçağını düşürdükleri anın görüntülerini paylaştı. Az sonra.
0: Efendim, sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi ve ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyon dalgası vardı. Ünlü isimler var aralarında. Hemen detayları almak için de gideceğiz. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar bize aktaracak. Hanifi, birçok oyuncu var, iş adamı var, futbol dünyasından isimler var. Kimler var o listede?
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirmişti. Bugün sabah saatlerinde de yeni bir operasyon için polise ve jandarmaya talimat verildi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca belirlenen isimler sabahın erken saatlerinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındılar. Kimler o isimler? Ünlü oyuncu Aras Bulut İğnemli, Seyfullah Sağır, Sefo olarak biliniyor kamuoyunda. Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilmen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı gözaltına alınan isimler. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da ünlülere yönelik bir dizi uyuşturucu operasyonu talimatı vermişti. Soruşturma başlatmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da o başsavcılıklardan birisiydi İstanbul'da ve bugün sabah saatlerinde yeni bir talimatla yine gözaltı işlemleri yapıldı. Şimdi ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında aslında iki ayrı dosya var. Birisi uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek. Diğer dosya ise uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek soruşturması. İki ayrı dosyada toplam 15 şüpheli göz altında, onun altını çizelim. 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İlerleyen saatlerde bu konuyla ilgili bizler yeni gelişmeler olmasını bekliyoruz. Ama Aras Bulut İğnemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Çimen gibi ünlü isimlerin göz altında olduğunun bir kez daha altını çizelim. Bugün bu isimler önce kollukta ifade verecekler. Kolluktaki ifade işleminin ardından eğer savcılık isterse, gerek görürse savcılık makamında bir kez daha ifade alacak. Eğer savcı makamında ifade almaya gerek duymazsa adli tıp süreci başlayacak ve orada uyuşturucu testi verecek bu isimler. Bizler önceki soruşturmalardan deneyimimizle bunlardan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi günün ilerleyen saatlerde bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmasını bizler de bekliyoruz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüpheli gözaltında ve aralarında yine Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen gibi ünlü isimler yer alıyor. Bizler bu soruşturmaya ilişkin tüm detayları gün boyunca takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktaracağız.
0: Hanifi, şunu da sormak istiyorum. Şimdi ilerleyen saatlerde yeni gelişmeler dedin ya, yeni isimler de katılabilir mi bu listeye? Öncelikle böyle bir beklenti var mı? Farklı Cumhuriyet Başsavcılıklarından da yeni operasyonlar gelebilir mi? Bunu merak ettim.
2: Tabii ki gelebilir ama bizler öncelikle bu soruşturma özelinde yeni gelişmelerden bahsediyoruz. Yani Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca başlatılan soruşturmanın devamında olan bir operasyon bugün gerçekleşen. Bu operasyonla ilgili önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeler olabilir. Tamamen bu dosyadan ve bu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yani Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmadan bahsediyorum şu aşamada. Dediğim gibi gün ilerleyen saatlerinde yine bu soruşturma ile ilgili bizler bağlantı yapacağız ve gelişmeleri aktaracağız gibi duruyor.
0: Peki. Peki Hanifi, teşekkür ediyorum. Yine ilerleyen saatlerde senden detayları almaya devam edeceğiz. Yeni isimler de katılabilir bu listeye. Uzun uzadıya bir liste var, daha da uzayabilir. Bakalım, göreceğiz. Devam. Küresel diplomasinin gözü kulağı New York'ta olacak efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada olacak. Yoğun bir diplomasi trafiği olacak ama en önemlisi ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı ikili görüşme.
3: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.si Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde 22 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılmak üzere 20 Eylül Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ilk günündeki sabah oturumunda 4. sırada genel kurula hitap edecek.
5: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
4: Erdoğan zirve marşında ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek. İki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TGRT Haber canlı yayının özel konuydu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen mücadele ve terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Emniyet teşkilatına da müjdeleri vardı, izleyelim.
6: Yani mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız.
7: Yeni nesil suç örgütleri için çemberin daraldığını belirtti. Elebaşları ibret alem olsun diye talimat verdim dedi.
6: Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibret-i alem olsun. Diğerlerine de bir örnek olsun diye.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
6: Malumlarınız bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılında Malazgirt'te bir iş cephenin tahkimi konuşması yapmıştı.

0: Süreç onunla başladı. Sonra Sayın Doktor Devlet Bahçeli de bu sürece güçlü bir destek verdi. Daha sonradan bu bir devlet politikası haline dönüştü.
1: Bakan Çiftçi, sürecin başarıyla sonuçlanması için bakanlığının el birliğiyle son derece titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.
0: Bu sürecin başarıya ulaşması, daha öncekilerde olduğu gibi akamete uğramaması için valiliklerimizle beraber sahayı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Kimse bu süreci zehirlemesin, enfekte etmesin, tekrar akamete uğramasın diye.
1: Çiftçi, terörü bitirecek son adımın Milli Güvenlik Kurulu'nun yayımlayacağı karar olduğunu söyledi.
0: Terör örgütünün tabii silah bırakması, yani bütün unsurlarıyla tasfiye olması, hem Türkiye'de hem de Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Avrupa'da diğer unsurlarıyla beraber, uzantılarıyla beraber tasfiye olması için süreci takip ediyoruz. Biliyorsunuz bu aşamada bittikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun bir kararı yayımlanacak. Ondan sonra süreç, 6 aylık süreç başlayacak. Süreç şu anda gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor.
1: Bakan Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nın taleplerine yönelik atılan adımları da sıraladı. Müjdeleri peş peşe duyurdu. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın 2000 konutluk projeye başlayacağını açıkladı.
0: Ben bu sene bunun araç alımının bir miktar sınırlanmasını veya durdurulmasını, onun yerine polisimize lojman alınması gerektiğini söylemiştim. Şimdi İstanbul'dan da zaten bunu başlattık. Geçtiğimiz günlerde 1 milyar liralık bir alım gerçekleştirdik. Biz kısa süre içerisinde lojman sayısını 5000'e çıkarmayı planlıyoruz. Zaten alımlara da başladık. 2000 konut yapacaklar. Maliyetine uzun vadeli olarak da bunu polislerimize satacaklar. Yani polislerimiz kira öder gibi uzun vadeli konut sahibi olabilecekler. Ponsan diğer illerde de, büyük şehirlerde de böyle bir uygulama yapacak. Yapılacak evi olmayacak. Bir defa evi olmayan polisler arasından işte eşi çalışmayacak. Çocuğu olan, işte okula giden polisler arasından, yani daha fazla işte konuta ihtiyacı olan kişiler arasından bir belirleme olacak. Yani öncelik onlara verilmiş olacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 56 ilde uygulanan 12-36 vardiyalı çalışma saatlerinin diğer illerde de yaygınlaştırılacağını söyledi.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 20. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk.

0: Bu hikaye, halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan, adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dantès bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dantès'e Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dantès, Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur, adını Monte Cristo olarak değiştiren Dantès, babasının öldüğünü ve nişanlısı Mercedes'in de başka birisiyle evlendiğini öğrenince intikam almaya yemin ederek Paris'e gider ve muhteşem bir köşk satın alır. Sonra da planlarını uygulamaya başlar. Baş düşmanı ve nişanlısıyla evlenen Fernan'a yaklaşabilmek için oğlu André'yi haydutlardan kurtarır. Daha sonra bir vesileyle Dankler'in ve sadece Vilfort'un aileleriyle tanışır. Bütün bunlar olup biterken eski dostu ve patronunun ailesini ziyaret etmeye ihmal etmez.
1: İyi ama Maximilian, bana Thomson French firmasının bu yardımı inkar ettiğini söylememiş miydiniz?
2: Evet efendim, bizim de anlayamadığımız bu ya.
1: Adı neydi bu temsilcinin?
3: Size belki inanılmaz gelecek ama adı Denizci Simbad.
1: Gerçek ismi bu olamaz. Demek ki zamanında babanızın iyiliğini görmüş biri bu firmanın adını kullanarak karşılığını ödemek istemiş.
4: Biz de öyle düşündük Monsieur Comte.
3: Her şeye rağmen onu bulmak, minnettarlığımızı göstermek isterdim.
1: Belli mi olur? Bakarsınız bir gün olmadık bir yerde karşınıza çıkar.
2: Bana kalırsa o aziz kişi İngiliz değildi Julie.
3: Neden?
2: Babamın söylediklerini hatırlasana. Sık sık bize bir İngiliz asla böyle bir iyilik yapmaz derdi. İngilizlerin aslında başkalarına iyilik yapma erdemi bulunmaz derdi. Hatırlasana.
1: Babanızın inandığı başka bir şey mi vardı?
2: Evet. Belki size tuhaf gelecek ama babam başından beri bu hadiseye olağanüstü bir inanışla bakardı. Bize bu iyiliği yapan kişinin bizim için mezarından kalkmış bir dost olduğuna inanırdı.
1: Enteresan.
2: Bunu o kadar yürekten söylerdi ki gerçek olamayacağını bildiğimiz halde itiraz etmezdik. Bilseniz uykularında onun adını sayıklar, rüyalarında o sevgili dostunu görürdü.
1: Sahi mi?
3: Monsieur, sizi acılarımızı ortak edip üzdüğümüz için bizi affedin.
1: Hayır madam, hayır. Beni üzmediniz, saadetlere boğdunuz. Yapılan küçük bir iyiliğe böylesine minnet duyan kadir şinas bir aileye ilk defa rastlıyorum. Maximilian, lütfen devam ediniz.
2: Babam ölümüne yakın ölümün verdiği o zihin açıklığına kavuştuğunda beni çağırdı ve şöyle dedi. Oğlum Maximilian, hiç şüphem yok o adam aziz dostum Edmond Dantès'di. Eğer bir gün onunla karşılaşma bahtiyarlığına erersen, onu çok sevdiğimi ve kendisi için dua ettiğimi söyle. İşte bunlar son sözleri oldu Monsieur.
3: Monsieur, siz bu Edmond Dantès'i tanıyor musunuz?
1: İzninizle, yapılacak önemli işlerim var. Eğer ara sıra saygılarımı sunmak üzere evinize uğramama müsaade ederseniz size minnettar kalırım. Sizi ve evinizi sevdim. Uzun zamandır ilk defa kendimi huzur içinde hissettim. Hoşça kalın.
5: Güle güle.
3: Güle güle.
5: Güle güle.
6: Güle güle.
4: Şu kont çok tuhaf bir insan, öyle değil mi?
2: Tuhaf. Tuhaf ama iyi kalpli biri.
3: Bizi sevdiğine eminim. İçimden bir ses sanki onu daha önce gördüğümü söylüyor.
2: Paris'te zengin aristokratların oturduğu mahallelerden birindeyiz. Monte Cristo'nun baş düşmanlarından biri olan kraliyet savcısı Vilfort bu mahallede muhteşem bir konakta oturmaktadır. Vilfort'un ilk karısından olan kızı Valentin konağın bahçesinde dolaşmaktadır. İyi günler Matmazel.
7: İyi günler. Siz bizim bahçenin yeni bahçıvanı mısınız?
2: Valentin, sevgilim, beni tanımadın mı?
7: Maximilian, üzerindeki bu bahçıvan elbisesi de ne?
2: Tarlalarda koşturmaktan, duvarlara tırmanmaktan, bir hırsız gibi arka kapıdan içeri girmekten utanıyorum artık. Şerifli bir Fransız yüzbaşısını bu halde görenler ne demezler değil mi? Ayrıca babana yakalanmak da cabası. Çaresiz tanınmamak için ve seni rahatça görebilmek için bu kıyafeti giydim.
7: Delisin sen.
2: Seni görebilmek için kapıcı kılığına bile girmeye razıydım. Seni o kadar çok seviyorum ki Valentin.
7: Ben de seni seviyorum. Ama sevgimiz bir yere varmayacak gibime geliyor.
2: Neden böyle söylüyorsun?
7: Babam beni baronla evlendirmeye kararlı. Bu kararından vazgeçeceğini de hiç sanmıyorum. Üvey annem de onu destekliyor. Bir tek büyük babam bu evliliğe karşı. Ama o da ağzından başka bir yerini kımıldatamıyor. Felçli.
2: Baban sana karşı bu kadar zalim olamaz. Ona içindekini aç. Seni anlayacaktır.
7: Bunu denemediğimi mi sanıyorsun? Her defasında beni sert bir şekilde susturdun.
2: Peki ya üvey annen? Ona açılmayı düşünmedin mi hiç?
7: O benden nefret eder. Oğlundan başka hiç kimseyi sevmez. Hatta babamı sevdiğine bile inanmıyorum ya.
2: Birinin senden nefret etmesi için çok kötü kalpli olması lazım.
7: Nefretin sebebi başka.
2: Nedir?
7: Para Maximilian, para. Sıkıntının kaynağı annemden bana kalan servet. Belki de öldürmek isteyecekler beni.
2: Valentin, ağzından çıkarı kulağın duyuyor mu?
7: Ne babamla ne de annemle mücadele edecek gücü kendimde bulamıyorum. Maximilian, senin için de endişe duyuyorum. İlişkimizi duyarsa babam hiç çekinmeden seni de ezer.
2: Neden ezecekmiş? Beni henüz tanımıyor ki.
7: Belki seni tanımıyor ama armatör babanı tanıyor.
2: Anlayamadım.
7: Eskiden, yani Marsilya'dayken babanla babam arasında bir tatsızlık geçti mi peki?
2: Bilmem. Benim bildiğim senin baban kralcı, benimki ise Bonapartçıydı. Bu yüzden anlaşamıyor olabilirler.
7: Tahmin etmiştim bunu.
2: Neyi tahmin etmiştin?
7: Bir gün büyük babama gazete okuyordum. Odada babam ve banker Baron Dankler vardı. Sıra senin Legion d'Honneur nişanı aldığını yazan habere gelince birden babam irkildi ve Maximilian Morel mi? Marsilya'da bize kök söktüren armatör Bonaparte'ın oğlu Morel mi diye sordu. Bunun üzerine Dankler de evet, Dante'nin koruyucusu armatör Morel'in oğlu dedi.
2: Demek ikisi de babamı tanıyormuş.
7: Bu arada çok tuhaf bir şey daha oldu. Hı? Yatağında yatan felçli büyük babam senin nişan almana çok sevindi.
2: Neden?
7: Çünkü dedem de sıkı bir balon parçası da ondan. Bu yüzden babamla aralarında derin bir görüş ayrılığı ve nefret var.
5: Matmazel Valentin! Matmazel Valentin, neredesiniz?
7: Buradayım. Hizmetçi beni arıyor. Çabuk sen çiçeklerle uğraş, seninle konuştuğumu görmesinler.
2: Peki sevgilim.
5: Matmazel, bir ziyaretçiniz var. Hemen eve gelin.
7: Öyle mi? Kimmiş gelen?
5: Büyük biri. Bir prens diyorlar. Adı Monte Cristo'ymuş.
7: Tamam, geliyorum. Hoşça kal Maximilian.
2: Güle güle sevgilim. Vay be, Monte Cristo kontu savcı Bilbo'yu nereden tanıyor acaba?
7: Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş bulduk Matmazel.
8: Monsieur, üvey kızım Valentin. Valentin, size Edward'la benim hayatımı kurtaran Monsieur Monte Cristo kontunu takdim etmekle şeref duyarım. Kendisi aynı zamanda doktordur. Kardeşim baygın yatarken ağzına damlattığı ilaçla gözlerini açtı.
6: Madam, beni gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Ben sadece kimya bilgisi olan ve tıptan biraz anlayan biriyim.
8: O ilaçları kendiniz mi hazırlıyorsunuz Monsieur Comte?
6: Elbette madam. Böyle ilgilendiğinize göre siz de kimya bilgisine meraklı olmalısınız.
8: Valentin, sen dedenin yanına çıkar mısın kızım?
7: Peki efendim. Monsieur Comte izninizle.
6: Tekrar görüşeceğiz Matmazel. Madam, Matmazel Valentin'i benim yüzümden mi uzaklaştırdınız?
8: Hayır Monsieur. Kayınpederim Nuvardiye'ye bu saatte yemek verilmesi lazım. O işi de üvey kızım yapar. Kocamın babası çok acınacak durumdadır, biliyor musunuz?
6: Evet madam. Monsieur Villefort bahsetmişti.
8: Ruhu sağlam fakat bedeni tamamen felç. İlaçlarla yaşıyor. Kimyacı olduğunuzu söylemiştiniz değil mi Monsieur?
6: Evet madam. Zehirli otları tanırım. İyi bir kimyacı onlardan ilaç yapar. Yaptığım ilaçların bir damlası hayat kurtarır, üç damlası öldürür. Ancak bir de bağışıklık meselesi var.
8: Nedir bu bağışıklık meselesi Monsieur?
6: Mesela Brucine ele alalım.
8: Evet Monsieur, bu zehri bilirim. Brucine ferrugunsa ismindeki bitkiden çıkarılır değil mi?
6: Bu zehirden birinci gün 1 miligramdan fazla alırsanız zehirlenebilirsiniz. Fakat 2 günde 1 miligram artıracak olursanız vücudunuz ona karşı bir alışkanlık kazanmaya başlar. 20 gün sonra alacağınız bir santigram sizi zehirlemez. Ama başka bir saatte öldürür. Doğu saraylarında sadece zehirler üzerinde çalışan kimyacılar vardır.
8: Sahi mi?
6: Evet madam. Öyle zehirler vardır ki insanı öldürdüğünde en uzman tabipler bile onu zehirlenerek öldürüldüğüne inanamazlar.
8: Ne kadar ustalıkla yapılırsa yapılsın Monsieur, cinayet cinayettir. Bunu yapan beşer adaletinden kurtulsa bile ilahi adaletten asla kurtulamaz.
6: Böyle düşündüğünüze sevindim madam.
8: Monsieur, çok asabi bir mizacım var. Öyle kolay baygınlık geçiriyorum ki nefes almamı kolaylaştıracak bir ilaca ihtiyacım var. Ama bunu sizden isteyemem, değil mi? İlaçlarınız çok özel olmalı.
6: Sizin için bir şeyler yaparım madam. Yalnız çok dikkatli olun. Bir damlası şifa, üç damlası zehir, beş damlası öldürücüdür. Bir kadeh içkiye veya başka bir şuruba katıldığı zaman kokusu veya tadı asla hissedilmez. İlacınızı en kısa zamanda göndereceğim.
8: Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım Monsieur. Yemeğe kalmanızı söylesem fazla mı ileri gitmiş olurum?
6: Çok teşekkür ederim. Başka bir yere sözüm olmasaydı memnuniyetle kabul ederdim.
8: Yine görüşeceğiz değil mi Monsieur Comte?
6: Ne zaman arzu ederseniz emrinizdeyim madam. Hem artık doktorunuz sayılırım, öyle değil mi?
8: Bunu duyduğuma ne kadar sevindim bilemezsiniz Monsieur. Güle güle, yolunuz açık olsun.
9: Comte Hazretleri, General Morsef'in oğlu Vikont Albert ziyaretinize geldiler.
6: Hemen alın içeri.
10: Buyurun Vikont.
11: Kontum bizi unuttular.
12: O gelmezse biz geliriz.
6: Sizi gördüğüme sevindim Albert. Hoş geldiniz. Arkadaşlarınız nasıllar? Gazeteci arkadaşın, ihtiyar Renault, bürokrat Debray.
12: Hepsi de iyidir kontum.
6: Debray, Baron Dangler'ın en samimi dostu değil mi?
12: Baron'un değil, karısının dostudur. Baron ailesiyle neden böyle yakından ilgileniyorsunuz Monsieur Comte?
6: Yakında bu aileye damat olacağınıza göre dostumun akrabalarını tanımak istiyorum.
12: Monsieur, bari benimle alay etmeyin.
6: Neden alay edecekmişim?
12: Bu evliliğe karşı olduğumu biliyorsunuz.
6: O halde evlenmeyin.
12: Babam bu işi mutlaka istiyor.
6: Öyleyse evlenin.
12: O zaman da annemi üzmüş olacağım.
6: Anneniz bu evliliğe karşı mı?
12: Evet efendim, kesinlikle.
6: Neden?
12: Sebebini bilmiyorum ama annem Baron Banklardan hiç hoşlanmıyor.
6: Ya. Bu çok ilginç. Desenize işiniz bir hayli zor.
12: Buraya sizden bu konuyla ilgili yardım istemeye geldim aslında.
6: Ne gibi bir yardım?
12: Eğer isterseniz siz bu evliliğin iptalini sağlayacak bir yol bulursunuz.
6: Neden böyle bir şey yapacakmışım ki?
12: Bana göre bunun iki sebebi var. Birincisi, beni seviyorsunuz ve mutsuz olmamı istemezsiniz. İkincisi, öyle zannediyorum ki Monsieur Dankler'ı siz de sevmiyorsunuz. Hatta ondan nefret ediyorsunuz.
6: Bunu da nereden çıkarttınız?
12: Ne zaman Dankler'ın sözü edilse yüzünüzü bir nefret bulutu, gözlerinizi intikam ateşi sarıyor efendim.
6: Hadi canım sen de. Tanımadığım bir insandan neden nefret edecekmişim?
12: Yanıldımsa özür dilerim. Ama ben öyle hissediyorum efendim.
6: Size gerçekten yardım etmemi istiyor musunuz?
12: Evet Monsieur. Bunu en azından annemin hatırı için yapınız. Eğer annemin üzülmeyeceğini bilseydim ben de Baron Franz gibi formalite bir evliliğe razı olabilirdim.
6: Franz mı? O da kim?
12: Hani Roma'da karşılaştığınız genç dostum Franz Epinay. O da sevmediği bir kızla evlendirilmek isteniyor.
6: Kiminle? Bu kızın ailesini tanıyor muyum?
12: Tanıyorsunuz. Kraliyet savcısı Villefort. Her ne sebeptense kızını Franz'a vermek istiyor.
6: Ya, çok enteresan.
12: Franz bu yüzden bir sebep uydurarak Paris'ten kaçtı.
6: Franz'ın ailesi ne diyor bu işe?
12: Ailesi yok efendim. Babası generaldi, öldürüldü. Annesi de yeniden evlendi.
6: Neyse, Franz'ı bırakalım.
12: Peki bana yardım edecek misiniz Monsieur?
6: Peki dostum. Ama unutmayın, ikinci defa bana hayatınızı borçlu kılacaksınız.
12: Teşekkür ederim Monsieur Comte. Herkes sizi gururlu ve soğuk bulsa da ben seviyorum.
6: Herkes mi?
12: Bir kişi müstesna.
6: Kimdir o?
12: Annem. Annem sizi çok takdir ediyor efendim.
6: Sahi mi?
12: Annem çok kuşkulu ve titiz biri olmasına rağmen sizin dostluğunuzu kazanmak için elimden geleni yapmamı ve sizi üzecek davranışlardan kaçınmamı söyledi.
6: Çok iyi kalpli bir anneniz var Albert. Onu sevmekte haklısınız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Günlüğünün

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'de buluştuk haftanın son çalışma gününde. Cuma'yı gördük çok şükür. Ne haftaydı ama. Trafik vardı, yağmur vardı, okullar açıldı, evde işler karıştı, tekrar düzeldi, rutin oluşturmaya çalışıyoruz. Kolay değil, okulların açıldığı hafta hakikaten böyle bir kendimizi silkelenmiş ve yeniden toparlanma aşamasına girmiş hissediyoruz. İyi ki hafta sonu var ve hafta sonu Türkiye genelinde biraz daha dışarıda vakit geçirebileceğimiz bir hafta sonu gibi görünüyor. Bakacağız detaylara, yol durumuna da bakacağız. Bugün ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. İnsülin direnci konuşacağız. Bizim için çok önemli. Çünkü pek çok metabolik hastalığın başlangıç noktası insülin direnci. Bunun dışında okula başlayan çocuklarla birlikte dün de konuşmuştuk. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda, mevsim hastalıklarında bir artış görünüyor. Peki biz okula giden çocuğumuzu acaba bu hastalıklardan nasıl koruyabiliriz? Aslında onu korumak, dün de konuştuğumuz gibi, sadece bireysel olarak kendimizi, çocuğumuzu ya da ailemizi korumak değil, toplum sağlığına da katkı vermek anlamına geliyor. Detayları ikinci bölümde paylaşacağız.

Hemen şöyle bir yol durumuna bakalım. İstanbul trafiği ne durumda görelim. Arkasından hava durumuna da bakacağız birlikte. Bir hafta sonu planı yapacağız belki de. %47'lik bir trafik yoğunluğu var. Bugün Avrupa yakasında E5'te bir kaza, iki araç arızası var ve trafiği olumsuz etkiliyor. Kaza Küçükçekmece'den Florya yönüne E5'te sol şeritte, bir şerit trafiğe kapalı. Araç arızası Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte. Burada da Avcılar'a kadar sarkan bir yoğunluk sebebi var. Bir diğer araç arızası ise Çobançeşme yan yolda.

Engin Evler yönünde. Bu güzergahta da yavaş yavaş trafik ağırlaşmaya başlamış durumda. Sonrasında E5'te Cevizli Bağ'da bir yoğunluk var. Ardından trafik rahat köprü istikametinde. TEM'i kullanacak olanlar için Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Sonrasında Hassal Seyrantepe trafiği. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise trafik biraz daha yoğun. Özellikle köprü trafiği. Şehitler Köprüsü için konuşacak olursak, Şehitler Köprüsü'nde şu anda Çamlıca Altunizade trafiği göze çarpıyor. Ama geriye doğru baktığımızda trafik özellikle Küçükyalı Bostancı'da da devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Ataşehir yoğun ama sonra trafik açılacak. Elmalı'ya kadar rahat geleceksiniz. Elmalı yoğun, Kavacık yoğun. Arada yine nefes alma mesafeleriniz var. Şimdi pazar günü için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Pazar günü bir İstanbul'da bir etkinlik var ve bu etkinlik sebebiyle bazı güzergahlarda trafikte kısıtlamalar meydana gelecek. Bu kısıtlamalar bize özellikle içinde bulunduğumuz şu gün itibariyle eğer bir plan yapıyorsak, bir program yapıyorsak belki de güzergah değiştirmemizi söyleyecek. 20 Eylül Pazar günü saat 7 itibariyle sahil yolu Balat, Ayvansaray Caddesi, Atatürk Köprüsü yani un kapanı etkinlik sebebiyle kapalı olacak sevgili dinleyiciler. Yine bu bisiklet turnuvası sebebiyle Etap Türkiye projesi sebebiyle Anadolu yakasında da bazı güzergahlarda trafiğin kapalı olacağını söyleyelim. Burada da Anadolu yakasında da Etap Türkiye etkinliği sebebiyle 8 itibariyle bazı yollar kapatılacak. Şöyle bir bakalım Anadolu yakasında yaşayanlara, Anadolu yakasında bir yerlere gitmek isteyenlere nasıl bir rota var? Önce bir onu görelim. Bir kere tabii bu Grand Prix'nin Türkiye'nin tanıtımına çok büyük bir katkısı var ama baktığınızda özellikle yollar anlamında bazı güzergahlarında kısıtlanmasına yol açıyor. Özellikle Anadolu yakasında köprüden başlayıp Beykoz, Çekmeköy, Riva çevresinde oturuyorsanız çıkmadan mutlaka Polinesköy'den geçecek bu yol. Şöyle bir bakalım köprüden başlıyor. Sonrasında Beykoz, Acarlar arkasından nereye gidiyor? Riva'ya kadar ulaşıyor. Oradan dönüyor tekrar Paşa Mandıra'dan. Cumhuriyet, Polonezköy, Çengeldere sonra tekrar köprünün başlangıç noktasına geliyor. Bu güzergah, orman güzergahı aynı zamanda oldukça da keyifli bir güzergah. Ama hafta sonu içinde İstanbul'da Anadolu yakasında oturanların çok tercih ettiği bir güzergah. Dolayısıyla bazı noktalarda sıkışıklıklar, kapatmalar, beklemeler yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. %47'lik bir trafik yoğunluğu var dedim. E5'e bakalım. Tuzla Kavşağı yine çok kalabalık. Özellikle Sabiha Gökçen istikametine gidiş gelişlerde hem E5'ten hem TEM'den yoğunluklar yaşanıyor. Kartal'dan sonra trafik biraz daha rahat ama Ataşehir'e yaklaşırken yoğunluk artıyor. Sonrasında Göztepe istikametinde rahat. Sahil yolunda yine Tuzla'da, Kartal'da, Maltepe'de, Bostancı'da yavaşlamalar söz konusu. Sahil yolunu, Boğaz sahil yolunu kullananlar içinse çift yönlü bir yoğunluk Anadolu yakasında olduğunu söyleyelim. Beykoz, Kadıköy arasında bu yoğunluk çift yönlü olarak yaşanıyor. %47 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu.

Şöyle bir hava durumuna bakalım. İstanbul'da 22 derecelik bir sıcaklık var. 26 dereceye kadar çıkacak. Sabah hava çok bulutluydu ama sonrasında açıldı. Şimdi biraz daha aydınlık bir hava var. Cumartesi günü için, yarın için de gün başlangıcı aşağı yukarı böyle olacak. Ama sonra hava açılacak. Pazar günü içinse az bulutlu bir gün bekleniyor sevgili dinleyiciler. Pazartesi yağmur yok. Salı günü İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Yağışlı bir sonbahar bizi bekliyor diye konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Bu sonbahar özellikle Eylül'ün ikinci yarısından itibaren yağışlı olacak demiştik. İşte o yağmurlarda, meteorolojinin tahmin ettiği bu yağmurlarda yavaş yavaş gelmeye başladı. Bereketli olsun diyelim. Ankara'da ise 19 derece sıcaklık. Bugün Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış gün boyu devam edecek, mesai çıkış saatine kadar etkili. Cumartesi, pazar, pazartesi yağış yok ama salı günü yine bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Tahminler böyle. Gelelim İzmir'e. Dün baktığımızda İzmir'de 5 gün yağış yoksa, evet, bugün de hala salı gününü de kapsayacak şekilde rapor çıkmış durumda. Gündüz sıcaklığı 29-31 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 18-19 derecelerde. Yağmur yok. Açık az bulutlu bir hava var. Kuzeyden rüzgar alacak. Keyifli güzel bir sonbahar haftası bekliyor İzmir'i. Şimdi haritayı açalım ama haritayı açmadan önce meteorolojinin bazı uyarıları var, onları paylaşalım. Doğu Akdeniz'de kıyılarda özellikle yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, bunu hatırlatalım. Güneydoğu'da ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Van'la birlikte aşağı doğru Siirt, Hakkari, bu bölgelerde Batman rüzgarın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Şimdi harita üzerinden buna biraz daha detaylı bakacağız çünkü hafta sonu geliyor. Önce bir bugünü görelim. Bugün Marmara bölgesine yağış Trakya'dan çıktı, Çanakkale'den çıktı, doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Anadolu'da yağış var, İç Anadolu bölgesinin tamamı yağış alacak. Akdeniz'in doğusunda yağış kuvvetli. Biraz önce söylediğim gibi yine Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt'te, bununla beraber Bitlis'te rüzgar kuvvetli. Bunun üzerinde ise Doğu Anadolu bölgesinde yer alan şehirlerimizde yağmur etkisini hissettirecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Batman 37 derece ama yine bölgenin genelinin sıcaklık kaybettiğini söyleyelim. Yarın cumartesi, cumartesi günü Karadeniz'de yağışlar var. Karadeniz'in batısında yağış geçişleri, orta ve doğu kesiminde ise kuvvetli yağışlar var. Doğuya doğru gittikçe yağış kuvvetlenecek. Doğu Anadolu'da Van'da dahil olmak üzere yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yine Sivas'ta, Yozgat'ta, Kayseri'de yarın yağış var. Pazar günü bu yağış Karadeniz kıyılarına doğru çekilecek. Doğu Anadolu'da yağış var. Yine yağış alacak yerlerden biri Osmaniye, bu bölgede de yağış var. Yeni hafta Karadeniz'de Bolu-Kastamonu arasındaki yağışlarla başlayacak. Bu bölge yağış almaya devam edecek ama Güneydoğu'daki yağışlar, Akdeniz'in doğusundaki yağışlar bitmiş olacak. Salı günü ise batıdan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğiz. Marmara'nın tamamı, Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey batısı, göller bölgesi, Akdeniz'in doğusu yağış alacak. Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun batısındaki yağışlarsa salı günü etkisini sürdürmeye devam edecek.

Takvim yaprağımıza da bakalım bakalım ne varmış, ne pişiririm bu akşam, bize bir öneride bulunuyor mu takvim yaprağımız? Bugün cuma, hafta sonuna yakınız, şöyle hafif bir şeylerle çok kendimizi yormadan hafta sonuna girsek ne güzel olur. Şehriye çorbası, güveç, çoban salatası ve kavun demiş takvim yaprağımız. Kavunun da gerçekten en lezzetli olduğu zamandayız, Eylül. Böyle biraz kışlık kavunlar da çıkmaya başladığında bir iki tanesini gidebildiği, dayanabildiği yere kadar saklamakta fayda var. Kavunun enteresan bir saklama biçimi var. Bir yüzeye değmemesi lazım kavunun saklanırken. O yüzden uzunca bir sap bırakıp o sapından tavana asmayı, kilerde, kiler odaları eskiden vardı. Şimdi de yine büyük evlerde böyle bir oda kiler gibi kalsın. Eşyalarımız, fazla eşyalarımız orada bulunsun. Ortada dağınık yapmasın. Yazlıklar, kışlıklar burada saklansın. İşte ne bileyim, evde bir ütü masası mutlaka var. Bir süpürge mutlaka var. Bunlar da burada biriksin, toplansın. Gerektiğinde ben oradan alayım diyenler, İşte burada bir kavun saklayabilirler. Çok da güzel kokar. Birkaç ne kadar istiyorsanız. Ama dediğim gibi, mümkün olduğunca bir yüzeye değmemesi lazım. Peki asamayacağımıza göre şimdi tavandan, etrafını bir şeyle sararak koruyabilirsiniz. Yere değdiği yüzey, ilk çürümeye başlayan yüzey, hele de bu bir betonsa, beton zeminse ya da taş zeminse, mesela ıslak banyoya da mutfakta olduğu gibi ıslak zemin karoları varsa çürüme daha çabuk olacaktır. Bir tahta, bir kumaşla sarmak, altına biraz talaş koymak, gazete kağıtları koymak, hani onu bulamadık belki ama gazete kağıtlarını böyle buruşturup bir yüzey oluşturabiliriz. Yeter ki yere değen yüzeyi az olsun, orada bir basınç oluşmasın, böylece kavanoz daha uzun süre dayanacaktır.

Evet, üniversiteli öğrenciler artık derslere başlıyorlar ama YKS genel yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşmeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme sürecini başlattı. Üniversitelerde tıp, hukuk, mühendislik de dahil olmak üzere birçok bölümde kontenjan boşlukları var. Adaylar eğer herhangi bir yere tercih yapmadı iseler... Yani ben tercihimi yaptım ama buraya da tercih yapayım şansınız yok. Ya da yerleştim ama bir daha tercih yapayım şansınız yok. Eğer hiç tercih yapmadıysanız, mezuna kaldıysanız ya da bir sonraki yıl biraz daha çalışıp şansımı yeniden denemek istiyorum diyorsanız, o zaman 110.054 kontenjan açıldı, haberiniz olsun.

Dün akşam Beşiktaş maçını izlemişsinizdir. 4-1 bitti maşallah diyelim takımımıza. Arkası da hep böyle gelsin. Hem Beşiktaş için hem Avrupa'da ter döken diğer takımlarımız için. Ülke puanımıza da katkısı oldu elbette. Ama Beşiktaşlı taraftarların gol sesleri, çığlıkları açık pencerelerden içeriye ulaştı. Onlar bağırdıkça biz de mutlu olduk. Hatta maçı izlemiyordu. Gol sesinden sonra böyle bir bakayım nedir dedim. Bir baktım 1-1. Ama ondan sonra iyi ki de açmışım. Keyifli güzel bir maç akşamı oldu. Teşekkür ederiz Beşiktaş'a. Futbol seyretmek istiyoruz futbol severler olarak. Tabii ki Avrupa'da takımlarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Döktükleri her damla terin karşılığını fazlasıyla almalarını diliyoruz.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Özellikle bugün çocukların sağlığından konuşacağız. Çünkü okulların açılmasına çok az kaldı. Okullar açılmadan okullar açıldı ama tam performansla başlamasına çok az kaldı. Pazartesi itibariyle artık anaokulları, birinci sınıflar, ilkokullar, liseler, üniversiteler. Pazartesi itibariyle üniversitelerin de büyük bir kısmı, hatta yüksek lisans ve doktora programları tam performans çalışmaya başlayacaklar. Öğrencileriyle bir araya gelecekler. Bu süreç toplu taşımayı, servisleri, okulları daha kalabalık hale getirecek ve pek çok bulaşıcı hastalık için de zemin oluşturacak. O yüzden dikkatli olalım. Hava soğuyor, kapalı yerlere geçiyoruz, daha az pencere açıyoruz, evi daha az havalandırıyoruz. Virüsler zaten bu havaları seviyor. Pek çok kişinin dokunduğu yerlere dokunmak zorunda kalıyoruz. Belki hava serinleyince ellerimizi de daha az yıkıyoruz. Bu sıklık da değişebilir. Dolayısıyla hastalıklara açık hale gelmemek için bilmemiz gerekenleri ikinci bölümde sizinle paylaşacağız. İkinci bölümdeki diğer konumuzsa insülin direnci olacak. İnsülin direnci bugün metabolik hastalık olarak tanımladığımız pek çok hastalığın, ki bunlardan biri de diyabet, başlangıç noktası. Dolayısıyla insülin direncini fark ettiğimiz ve teşhis alıp tedaviye geçtiğimizde aslında ortaya çıkabilecek potansiyel pek çok hastalığın tedavisi içinde adım atmış oluyoruz. Bu hastalıkların en iyi tedavi yöntemi ortaya çıkmasını engellemek. Şey, neden bu kadar hijyenden bahsediyoruz? El yıkamaktan, temizlikten, aman hastaysanız dikkat edin, başkalarına bulaştırmayın diyoruz. Çünkü bu hastalık sizi etkilemeyebilir. Birkaç gün yatar kalkarsınız, işinize kaldığınız yerden devam eder, okulunuza gidersiniz. Ama kronik hastalığı olan birisi, yaşlı birisi, bir anne adayı, küçük bir bebek sizin kadar şanslı olmayabilir. Hastalığı bu kadar kolay atlatamayabilir, ilaç kullanamayabilir. Daha önceki ilaç dirençleri sebebiyle kullandığı ilaçtan fayda görmeyebilir. Dolayısıyla lütfen bunu bir toplum sağlığı sorumluluğu olarak kabul edelim. Hem kendi sağlığımızı koruyalım, hem de hastaysak başkalarına bulaştırmamak için azami dikkati gösterelim.

alıyoruz, yaşlanıyoruz demeyelim, ne dersek diyelim, yaşlanıyoruz, yaş alıyoruz, ihtiyarlıyoruz, ay eskisi gibi değilim, hiç de böyle kendimi iyi hissetmiyorum, bütün bunlar eskisi gibi hissetmiyorum, enerjik hissetmiyorum, bütün bunlar aslında değişen yaşımızın sonucu. Peki ne yapacağız? Bazı kırılma yaşlarını önemseyeceğiz ki bunlardan bir tanesi artık o çok hareketli olduğumuz, kendimizi çok zinde hissettiğimiz 40'lı yaşların sonu. 50'ye doğru döndüğümüzde, kadınlar için buna menopoz yaşını da dahil edelim, hangi yaşta menopoza giriyorlarsa o yaşı da dahil edelim, bu yaştan itibaren hayatımızın bazı kritik değişikliklere ihtiyacı olduğunu kabul etmek lazım. Daha çok su içmek, daha hareketli olmak. Ya bunlar hep gençken yapılacak şeylermiş gibi geliyor. Genç zaten hareketli. Genç zaten hareket ettiği için susuyor, daha çok su içiyor. Ama biz ileri yaşa doğru dönmeye başladığımızda, hareket kabiliyetimiz azaldığında, evde bile her gün yaptığımız işleri günde birkaç günde bir yapmaya başladığımızda, kendimizle ilgili bazı rutinlerimiz değişmeye başladığında, mesela her gün yürüyüşe çıkardınız eskiden, şimdi artık iki günde bir yürüyüş yapıyorsunuz, ya da diyorsunuz ki ya bir arkadaşım yok, bugün yürümeyeyim, ertesi gün ya bugün şu anda hava bulutlu, yürümeyeyim, bir sonraki gün kendimi iyi hissetmiyorum, yürümeyeyim, sonra ay çok yürürsem şimdi bacaklarım ağrı, ara verdim. Bütün bu bahaneler aslında beynimizin bize ürettirdiği bahaneler. Gençken farkına bile varmadan attığımız adım sayısını yaş ilerlediğinde yakalamak için ekstra çaba göstermek zorunda kalıyoruz. Peki ne yapalım? O zaman kendimize rutinler oluşturalım. Bu rutinlerin bir kısmı kendimizi daha sağlıklı hissetmek için, bir kısmı var olan günlük akışımızı koruyabilmek için, bir kısmıysa her şeye rağmen kendimizi geliştirmek için olsun. Mesela dantel yapıyorsunuz, çocukluğunuzdan beri yapıyorsunuz, yaşınız ilerledi, yine yapmaya devam ediyorsunuz, ama genç bir insanın örgü yapmasıyla, dantel yapması, kanaviçe işlemesi ile bir yaşlının işlemesi arasında bir fark var. Yaşlı bir insan en iyi yaptığını yapmaya devam eder ve onu yine hep en iyi şekilde yapar. Ama genç birisi değişikliklere, farklı deneyimlere açıktır. Yaşlı bir insanın yaptığı kanaviçe ile genç bir insanın yaptığı kanaviçe arasında, dışarıdan baktığınızda bir fark göremeseniz de, bir modelle karşılaştığında ona adapte olması, onu yapması, onu sıfırdan alıp belki biraz değiştirerek, hani ona kişiselleştirme diyorlar ya şimdi, biraz kişiselleştirerek yapması beklendiğinde yaşlı bir insan buna daha zor uyum sağlar. İşte yaş almış insanın yapması gereken odur. Her zaman yaptığınız şey dışında aynı işle ilgili daha önce yapmadığınız bir şey yapmak. İşte madem ki örgüden bahsediyoruz, kanaviçe, dantel, her zaman yaptığınız model dışında bir kitapta, dergide, gittiğiniz bir arkadaşınızda gördüğünüz bir modeli çıkarmak. Önce bunu o modele bakmadan yapmaya çalışmak, aklınızda kaldığı kadarıyla, hafızanızı zorlayarak, oradan detaylar çağırarak, yapamadığınız bakarak, eğer hala yeni bir şeyler yapabiliyorsanız, merak edip araştırıyorsanız, var olan bilginizin üzerine yeni bir şeyler ekleyebiliyorsanız, aklınıza gelen bir şeyi sosyal medyada, Google'da, bir ansiklopedide, eski notlarınızda araştırmaya heves duyuyorsanız, bu çok önemli. İşte o hevesi, yaşımız ne olursa olsun kaybetmemek lazım. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir, hiçbir şey olmasa bakkala gidiyorsunuz, her zaman gittiğiniz yoldan değil başka bir yoldan gitmek, o yolu öğrenmek, o yoldaki değişikliklere bakmak. Bir, şimdi kentsel dönüşümdeyiz. Aa, burada bir ev vardı, yıkılmış, yerine yeni bir şey yapılıyor. Birkaç gün sonra geçtiğinizde başka bir sokakta başka bir değişikliği hatırlamak, fark etmek. Oradaki eski görüntüyü yeniden çağırmak ve o iki görüntüyü karşılaştırmak. İşte bu var ya, bize inanılmaz derecede zindelik katıyor. Zindelik sadece fiziksel olarak olmak olmaz. Zindelik aynı zamanda ruhen de kendimizi iyi hissetmekle olur.

İşte bu anlattıklarımız aslında uzmanların uzun yaşamla ilgili verdikleri sırların birincisi. Altına ne yazarsanız yazın, eğer hayata bağlıysanız, eğer her gün yeni bir şeyler yapmak istiyorsanız, öğrendiğiniz yeni bir şeyleri birilerine anlatıyorsanız ve bu yeni bir şeyi uygulayabilecek kadar cesursanız, o zaman hala zindesiniz demektir. Yaşınız, dış görüntünüz ne derse desin, hala beyninizi aktif olarak kullanıyorsunuz demektir. İşte buna bir de beynimizi yaşlandırmayan, onu zinde genç tutan yiyecekleri eklediğimizde, hareketli olduğumuzda, hareket beynin zinde kalmasının önemli faktörlerinden biri. Yürüyüş hızımız bile aslında beynimize kendimizle ilgili bir mesaj veriyor. Mesela şunu kendimize söylememek lazım: yaşlandım artık, eskisi gibi hızlı yürüyemiyorum. Hayır, yaşlandım artık cümlesini bir kenara bırakalım. Maşallah bana, yaşıma göre gayet iyi yürüyorum. Ya da maşallah bana, kendimi çok zinde hissediyorum. Yani o mesafeye ben de giderim ama 10 dakikada değil, 20 dakikada giderim. Üstelik de etrafa baka baka giderim. Yani aslında sürece odaklanmak, sonuca vardığınızda sürecin size ne kattığını unutmamak, onları hafızanızda tutmak, bunların hepsi çok kıymetli.

Biz yavaş yavaş bu bölümün sonuna geliyoruz. İkinci bölümde sağlık konuşacağımızı söylemiştim. Bu sağlık başlıklarında özellikle bu son iki haftadır okulları çok konuşuyoruz. Okullar açılınca toplumun sirkülasyonu değişiyor. İş yapma şekli değişiyor doğal olarak. Biz de bunu önemsiyoruz. Eğer evinizde yaşlılar ve çocuklar bir arada yaşıyorsa, çocukların sağlığını korumak aslında yaşlıların sağlığını korumak için de başlangıç adımı olabiliyor. İşte biz de bugün ikinci bölümde bunu konuşacağız. Aynı zamanda okul çocuğunun başarısını arttıracak bazı sağlık ipuçları vereceğiz. Nelere dikkat edelim ki çocuk okulda başarılı olsun? Bunları da elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. Türkiye Hastanesi'nden iki uzmanımız olacak. Diğer uzmanımızsa uzman diyetisyen Nesrin Eriş, onunla da insülin direnci konuşacağız. Pek çok kişinin kapısını çalmış durumda. Ya da bazı belirtileri görüp siz bende insülin direnci var diyorsunuz. Ama bazı hastalıklar adı konup maalesef tedavi aşamasına geçildiğinde çok dikkatli davranmadığımız hastalıklara dönüştü. Önemsiz sanki, evet biraz böyle şekere karşı hassasiyetim var, görünce dayanamıyorum, insülin direncim var da benim, tamam var peki, ama bunu tedavi etmek için ne yapıyorsun, bir de ona bakmak lazım. Ben yavaş yavaş izninizi isteyelim bu saat için. İkinci saatte sağlık konusuyla ilgili sizi bekleyeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibarense sizi daha fazla yayına alacağımız yeni bir dönem başlayacak. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 10...

0: 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Bu balyoz darbeleri yegane hazinesi olan kitaplığına kavuşmak için. Suriyeli alim Ebu Bilal Esad zulmünden kaçarken dev kitaplığını tuğladan bir duvar örerek gizledi. Şimdi ülkesine, evine döndü. İlk işi kütüphanesini yeniden gün yüzüne çıkarmak oldu. Yaşlı adam evdeki dini kitapların rejim tarafından bulunması halinde cezalandırılacağını ve kitaplığın yok edileceğini biliyordu. Kuveyt'e göç eden Ebu Bilal yıllarca ülkesinin ve kitaplarının hasretini çekti. Döner dönmez esaret duvarını yıktı. Yüzlerce ciltlik kitap ve kıymetli el yazmalarını yerinde bulunca gözyaşlarını tutamadı. Ebu Bilal'in fikri direnişi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Konu sadece maddi hasarlı bir trafik kazasıydı. Ancak polisin şiddetiyle sonlandı. Belçika'nın Nivel kentinde maddi hasarlı bir trafik kazası sonrası sürücüler anlaşamayınca polis çağrıldı. Müdahale sırasında taraflar ve polis arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine polis bir kadın ve bir erkeği gözaltına aldı. Ancak elleri arkadan kelepçeli kadın polis aracına binmeyi reddetti. Bunun üzerine erkek polis kadının yüzüne sert bir tokat attı. Zorba memur darp ettiği kadını aracın içine itti. Ülkede büyük tepki toplayan harekete dair belediye başkanı soruşturma başlattı. Önce boşandığı eski eşini ardından yapma baba diyen 13 yaşındaki özoğlunu vurdu. Olayın adresi Adana Ceyhan. 52 yaşındaki Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandığı eski eşi Enis Demir'den kaçıp Ceyhan'daki kız kardeşinin yanına sığınmıştı. Ancak iddiaya göre emekli uzman çavuş Enis Demir barışmak bahanesiyle eski baldızının kapısına dayandı. İçeride başlayan barışma tartışması kısa sürede alevlendi. Gözü dönen adam belindeki tabancayla önce eski eşini ardından araya giren 13 yaşındaki kendi oğlunu vurdu. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. Anne ve eski eş Enis Demir hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuklarının durumuysa ciddiyetini koruyor.
1: Aynı şekilde sepeti geziyor. İçerisi dolu.
2: Burada basma makinesi var.
0: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir plastik ambalaj dükkanıydı. Kapılar açılınca içinden uyuşturucu imalat hanesi çıktı.
2: Sentetik imalat hanesinde kullanılan makine.
0: Adres Mersin'in Akdeniz ilçesi. Narkotik ve istihbarat ekipleri sentetik ecza üretildiğini belirledikleri iş yerine operasyon düzenledi.
2: Işığı yakalım.
0: Aramalarda hap üretiminde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları bulundu. Yaklaşık 100 bin dolu sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül ve 15 kilogram uyuşturucu ham madde ele geçirildi.
2: Hey arkadaşım.
0: Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

0: küçük kız yerdeki Türk bayrağını kaldırmış, öperek yüksek bir noktaya koymuştu. Bayrak sevgisiyle takdir toplayan çocuğun davranışı karşılıksız kalmadı.
1: Gurur duyuyoruz sizden, teşekkür ediyorum.
0: Görüntüler Giresun'un Piraziz ilçesinden. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Nehir Cörüt sokakta bisiklet biniyordu. Yerdeki Türk bayrağını gördü. Hemen oraya koştu. Büyük bir saygıyla bayrağı yerden kaldırdı. Öptükten sonra yüksek bir yere yerleştirdi. O görüntü sosyal medyada takdir topladı. Minik Nehir bayrak sevgisi ve duyarlı davranışıyla alkışlandı.
1: Bayrak her zaman yüksekte olacak değil mi? Hiçbir zaman inmeyecek. Daha da yükseğe çıkaracak.
0: Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Giresun Valisi Mustafa Koç da harekete geçti. Küçük Nehir ailesi ve kardeşleriyle valilikte misafir edildi. Kabulde konuşan Vali Mustafa Koç, minik öğrenciye Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Irak'ın kuzeyinde Erbil Kerkük Karayolu üzerinde büyük yangın. Bölgedeki bir yakıt deposu gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Alevler gökyüzünü kapladı. Erbil Sivil Savunma yetkilileri depodaki bir akaryakıt tankerinin yandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri patlayıcı maddeler yüzünden alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Amerikan donanması Doğu Pasifik'te yine uyuşturucu kartellerini avladı. Ekvador merkezli Los Choneros kartelinin yüzen istasyonuna baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu şebekesinin mürettebatı gözaltına alındı. Şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edildi. Baskının ardından ABD ordusu kartel teknesini kurşunlayarak batırdı. ABD Güney Komutanlığı'nın Doğu Pasifik'teki uyuşturucu operasyonları bir aydır sürüyor. Komutanlık ardında ölüm ve acı bırakan narko teröristleri kararlılıkla takip ediyoruz açıklaması yaptı.

Yağmur durmadı, nehirler taştı. Vietnam'ın kuzey bölgeleri sağanağa teslim oldu. Nehirlerin taşmasıyla bölge sulara gömüldü. Yüzlerce ev sular altında kaldı. Ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede halk zorlu bir mücadele veriyor. Başkent Hanoi'de ise sağanak ana yolları göle çevirdi. İş saatinde insanlar yolda saatlerce mahsur kaldı. Meteoroloji yetkilileri yağışların bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Dağlık ve alçak kesimlerde yeni sel ve heyelan riskine karşı uyarı yapıldı.

tır kazası güldürdü. Polonya'da park halindeki bir tırın içinde uzun yolun yorgunluğunu atmak isteyen şoför ayağını direksiyon simidinin arasına uzattı. Ancak beyaz çoraplı ayak direksiyonun içine kilitlendi. Sürücü ne yaptıysa ayağını çıkartamadı. Neyse ki sonunda arkadaşı yardıma koştu. Tır şoförünün rahatlık uğruna düştüğü durum sosyal medyada espri fırtınası kopardı. Bir insansı robot kendisini geliştiren mühendise durduk yere tekme attı. Çin'de düzenlenen bir yapay zeka tanıtımında insansı robot hünerlerini sergilemek için sahneye çıkarıldı. Ancak robot bir anda kontrolden çıktı. Mühendise sert bir tekme savurdu. Mühendisin elindeki kumanda düştü. Robot hızını alamayıp ikinci tekmeyi savurdu. Genç adam kendisini son anda kurtardı.

robot hiçbir şey olmamış gibi dövüş sanatları selamı vererek gösteriyi bitirdi. Otomobil alev topuna döndü. Yolda yangın paniği yaşandı. İstanbul Bakırköy'de bir otomobilde aniden yangın çıktı. Sürücü aracı kenara çekti. Çaresiz halde otomobilin yanışını izledi. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. İhbar üzerine itfaiye sevk edildi. Araç yangını söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Formula 1 pisti değil, Şile'nin göbeği. Aynalarına bakan sürücüler arkalarından hızla yaklaşan tüylü bir hayvan gördü. Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu özgürlüğe ilk deparını ana caddede attı. Sinyal vermeden şerit değiştirdi, ters yönden ilerledi. Sürücüler ve yayalar trafik canavarını şaşkınlıkla izledi. Barını alan itfaiye ekipleri ise hemen olay yerine sevk edildi. Neyse ki kısa sürede yakalanan firari deve kuşu teslim edildi.

0: Adı Şukufe, yapay zeka destekli robot Erzurum'un yeni bacısı oldu. Şukufe türkü söylüyor, şehri tanıtıyor.
1: Erzurum mutfağı, zengin et ve hamur işleriyle ünlüdür. Ve doğa bir arada sizi bekliyor.
0: Şukufe, Erzurum Kalesi'nin yanındaki yöresel restoranda işe başladı.
1: Karşılamadan sorumlu Şukufe'yim. Size restoran ve Erzurum mutfağı hakkında bilgi vermek için buradayım.
0: Şukufe'nin ayağı uğurlu geldi. Restoranda işler arttı.
2: Bir Türk robotuyla karşı karşıyayız. İnsanlar çok güzel tepkiler göstermeye başladı.
0: Şukufe, Erzurum ağzına oldukça hakim.
3: Bibi ne demek bibi?
1: Bibi, genellikle sevgiyle ve saygıyla kullanılan bir hitap şeklidir. Büyükleri veya saygı duyulan kadınlara seslenirken de kullanılabilir.
0: Robot Şukufe müşterileri karşılıyor, sohbet edip dertleşiyor.
1: Vallahi bacım, bazen insan öyle anlar yaşar ki kalbin ağırlığını taşımak zor olur. Ama unutma, burası sıcacık Erzurum sofraları gibi umut hep var.
2: Oy bacı, iyi ki varsan.
4: Ama çok suratlı gelmiş ya.
0: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Okul servisi duvara çarptı. Neyse ki içinde öğrenci yoktu.
4: Ama çok suratlı gelmiş ya.
0: 68 yaşındaki servis şoförü İstanbul Sarıyer'de okul çıkışı öğrencileri evlerine bıraktı. Ardından yoluna devam etti. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: hastaneye yatmamak için kendini eve kilitledi. Eline bıçak alıp polise saatlerce direndi. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Mahkeme kararıyla hastaneye yatırılması gereken 28 yaşındaki adam kapısının önünde polisleri görünce eve girip kapıyı kilitledi. Ardından eline aldığı bıçakla balkona çıktı. Müzakereci polis gence teslim olması için çağrıda bulundu ancak yaklaşık 2 saat boyunca ekiplere direndi. Bıçaklı adam polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen genç hastaneye götürüldü.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün insülin direnci konuşacağız. Aslında çok tartışılan, çok konuşulan ve hemen herkesin bu teşhisi kendisine koyduğu bir hastalıktan bahsedeceğiz. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nedir insülin direnci Nesrin?
1: Şimdi şöyle, evet, dediğiniz gibi herkesin kendisine bu tanıyı koyuyor. Hı hı. Mesela ama o kadar kolay söylüyorlar ki. Mesela benim insülin direncim var. Hı. İnsülin ama
0: ne yapıyoruz
1: hani,
0: sonra?
1: Evet, yani benim zaten insülin direncim var. Hani bu karaciğer yağlanması için de geçerli. Benim karaciğer yağlanmam var. Ama hani ne yapacağız? Hani bir şeyler yapmamız lazım şeklinde. Hı hı. İnsülin direnci özellikle belirtilerinden bahsedeyim dilerseniz. Hı hı. Genellikle uzun açlıklarda el ayak titremesi, baş ağrısı, hı hı, aşırı tatlı isteği, karbonhidrat isteği. Bu bazı kişilerde işte çikolata olabiliyor, bazı kişilerde tatlı olabiliyor, bazı kişilerde hamur işi, bazı kişilerde de meyve isteğinin çok fazla olması. Akşam 6'dan sonra tatlı, tuzlu, acı, ekşi, böyle yatana kadar sürekli besin tüketimi. Daha ileri aşamalarında gece yatıp uykudan uyanıp yemek yeme, sabah aç kalkma, öğünlerden sonra özellikle yüklü karbonhidrat içeriği yüklü öğünlerden sonra uyku hali, uzun açlıklarda yine konsantrasyon eksikliği, algı eksikliği ve aşırı sinir. Hı hı. Ciddi belirtiler arasında. Yani bunlardan 3 tanesi varsa zaten bir insülin direnciyle ilgili sorgulama yapmak lazımdır.
0: Peki o zaman ben biraz başa dönerek sorayım. İnsülin nedir ki biz direncini konuşuyoruz?
1: Şimdi insülin normal koşullar altında, şöyle anlatayım. Yani kabaca kafada canlansın diye böyle, hı hı, anlatıyorum. Yani işte bir birim salındıysa, bir birim karbonhidrat aldıysak, bir birim insülin o karbonhidratı hücre içine sokup enerjiye çevirip harcaması lazım. Hı hı. Şimdi bu yine hani kafada canlansın diye böyle birim birim söylüyorum. Aslında bunun mekanizması çok daha tıbbi olarak anlatılabilir. Ama insülin direncinde bir birim karbonhidrat aldığında 3 birim insülin salınıyor. Hı. Ya da bir birim karbonhidrat aldığında salınan o bir birim insülin direnç olduğu için bu karbonhidratı hücre içine sokamıyor. Ya fazla salgılanıyor, ortamda fazla kalıyor, aldığı karbonhidratı kullanıyor, fazla kalan insülin kandaki şekeri çekiyor, bu sefer hipoglisemi oluşuyor. Hipoglisemi oluşunca kişi tekrar hani onu düzeltebilmek amacıyla tatlı krizine, karbonhidrat krizine giriyor. Böyle bir kısır döngü yumağıyla devam edip gidiyoruz. Hı hı. İnsülin direncini düzeltebilmemiz için bu işte salınımları kontrol altına almamız ve regüle etmemiz lazım. Bunu nasıl regüle ediyoruz? Hı hı. Kalktığımız saatten yatana kadarki süreci kişinin kan sonucu, kan şekeri ve insülinine göre öğün saat aralığını hesaplayarak, hı hı, kompleks karbonhidratlarla bir düzen oluşturuyoruz. Hı hı. Günü ilmek ilmek dokuyoruz.
0: Yani aslında kişi kalktığı andan itibaren yatana kadar az veya çok olmasına bağlı olarak kandaki insülin
1: değişiyor.
0: Ne yiyeceğine karar veriyoruz. Bu dışarıdan bakıldığında çok da günlük hayata uygun değilmiş gibi görünüyor ama bunu günlük hayatın içine yerleştiriyorsunuz.
1: Tabii. Yani yapamayacağı bir programı vermek, saatlerini ona göre ayarlamamak, bulamayacağı besinleri vermek gibi bir durum yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Hangi işi yapıyor? Aktivitesi ne durumda? Tercih ettiği besinler neler? Hiç yemediği besinler neler? Yöresel alışkanlıkları, evin düzeni, kaçta kahvaltı yapıyor? Akşam yemeğini kaçta yiyebiliyor? Kaça kadar oturuyor? Çalışma hayatı nasıl? Saatleri nasıl? Bütün bunlar kişinin tüm bilgileriyle elimizde oluyor. Zaten öncesinde biz bir doktor kontrolüyle kişide bunu tespit ediyoruz. Çünkü Türkiye Hastanesi'nde biz dahiliye ile diğer doktor arkadaşlarımızla işbirliği halindeyiz. Tahliller vesaireler oluyor. Doktor tanısını koyuyor. Gerekirse ilacını başlıyor. Biz de buradan alıyoruz, hastayı beslenme düzenini oluşturuyoruz. Şimdi öğün saat aralığı hesaplanıyor, karbonhidrat miktarı ayarlanıyor vesaire. Bu süreç belli bir süre devam ediyor. Kişi eğer verilen programa tam anlamıyla, saatleriyle, miktarlarıyla uyduğu takdirde öğünler giderek yavaş yavaş artık gerek kalmıyor. Öğün saat aralığı 2 saatten 4 saate 5 saate çıkıyor. Hı hı. Zaten hayat boyu devam edeceği bir program değil. Hı hı. Ve amaç öğün saat aralığını normal bir birey haline getirmek. Normalde bizim öğün saat aralığımız 4 saat 5 saat.
0: Vücut bunu öğreniyor mu?
1: Yani öğrenmiyor. Salınımı düzenliyor.
0: Yani vücut tabii insülin direnci varsa bir yandan ilaçlarla bir yandan beslenmeyle bu normale dönebiliyor
1: dönüyor,
0: mu bu salınım?
1: Dönüyor. Hmm. Doğru diyet programıyla, kişinin uyumuyla, işbirliğiyle bu durum regüle oluyor ve tekrar normal beslenme şekline dönüyor. Hayat boyu biz işte karbonhidrat sayımını kalktığımız saatten öğün aralarını bilmem neleri falan istemiyoruz. Yani biz 3 öğün ye tamam.
0: Ne kadar
1: diyoruz.
0: Sürüyor aşağı yukarı?
1: Vallahi bu kişinin uyumuna bağlı.
0: Değişiyor.
1: Benim tecrübelerimden bunu 3 haftada çok iyi bir noktaya getiren ve artık öğün saat aralığını açmaya başladığımız kişiler var. Ama 3 ayın sonunda hala daha ay hadi ay hadi olan da var. Yani bu kişinin bu işi hedef olarak koyup o hedefte yolda yürümesiyle alakalı.
0: Biz o yukarıda saydığınız belirtilerin azalmasını bekliyoruz.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Mesela, yok olmasını bekliyoruz.
0: Tamamen.
1: Yok olacak. Yani bu belirtiler mesela işte aç kaldığında aşırı derecede tatlı yeme isteği, miktarı ayarlayamadan yeme isteği azalması değil, yok olmasını bekliyoruz. Hı-hı. Mesela tamam, çok kan şekerimiz düştüğünde herkesin belli bir şeyi var. Yani bir parça bir şey, ay tamam falan. Ama Hı-hı. insülin direncinde bu öyle değildir. Onu da yer, onu da yer, daha çok yer, daha çok yer. Artık
0: yiyemez hale geliyor.
1: Yani bu onun olmaması gerekiyor.
0: Ama bu şöyle bir şey değil mi? Yani bir yandan da çok hızlı bir şekilde şekeriniz yükseliyor. Vücut açısından bakalım. Yani siz o kan şekerinin belli bir seviyeye gelip de tamam artık ben yemeyeceğim diyene kadar aslında inanılmaz derecede çok tatlı yemiş oluyorsunuz.
1: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Zaten bu kan şekeri düştüğü için besin tüketimine başladığından dolayı normalde bizim en önemli davranış değişikliği önerimiz yavaş yemektir. Mideden beyine doydum sinyali 15-20 dakikada gelir. Bu sinyalin gelmesine de izin olmuyor. Çünkü kişinin şekeri düştüğü için yani 15 dakikada o zaten ciddi tüketim yapıyor ve ondan sonra zaten o tüketimle mekanizma başladığı için doyma duygusu ortadan kalkıyor. Yani sen insülin direnci olan bir birey, kan şekeri düşmüş, yerlerde yavaş ediyorsun. Olmaz.
0: Yapamaz.
1: O gözü dönüyor. Yani hani açken sen değilsin bir reklam vardı ya.
0: Evet.
1: Onun gibi yani sinirli, agresif, algıda bozukluk vesaire, yemek yer pamuk.
0: Onu yediği andan itibaren de bu defa o hızlı şeker yükselmesi, yine biraz önce belirtilerde saydığınız o neredeyse baygınlık derecesine
1: tabii.
0: varan uyku haline getiriyor.
1: Tabii tabii. Uyku hali, yemek sonrasında. Tabii sosyal hayatı da etkiliyor bu. Gerçekten ciddi anlamda etkiliyor. İlerliyor. İlerlediği zaman...
0: Kontrol edilmezse ne oluyor insülin direnci?
1: Yani,
0: neye dönüyor?
1: Kontrol edilmezse zaten hani metabolik sendroma eşlik eden belirtiler artıyor. Hı-hı. İşte polikistik overi tetikliyor. Mantar enfeksiyonlarını tetikliyor.

0: kan yağlarını tetikliyor, karaciğer enzimlerini tetikliyor, böyle ilerliyor. Kilo artışına neden oluyor. Kilo artışının zaten kendi başına bir takım komplikasyonları var. Travmatik bir şeyler, bir üzücü bir şey vesaire yaşadığında diyabete doğru adım adım gidiyorsun. İlla diyabet olur demiyoruz ama hani aday adayı olarak yolda bayrak elimizde yürümüş oluyoruz.
1: Ve insülin direnci olan herkes diyabete dönmez ama her diyabetlinin arkasında doğuştan değilse eğer bir insülin direnci var mı?
0: Hikayesi var tabii. Hepsinde var.
1: Demek ki aslında bu anlamda diyabet de önlenebilir hastalıklardan biri olarak görülüyor.
0: Yani eğer burada kilo kontrolünü, doğru yaşam prensiplerini, beslenmedeki besin seçimlerinin doğru miktarlarının ayarlanması, bunların hepsi diğer sağlık problemlerinin önüne geçen koruyucu sağlık hizmeti. Yani koruyucu önden yaptığımız bu bütün her şey fevkalade bir genetik, olumsuz bir genetik veya çok büyük bir travmatik bir şey olmadığı sürece tabii ki bir problem olmayacak. Yani biz sonuçta kendimize bakmamız gerekiyor. Evet.
1: Peki yine insülin direncine dönmek istiyorum. Beslenmede nerelerde hata yapıyoruz ki bu bizi insülin direncine götürüyor? Çünkü hani biraz önce söylediğiniz o yemek, sonra daha çok yemek, kontrolsüz yemek. Aslında bunun bir öncesi olmalı. Yani biz bir yerlerde bir hata yapıyoruz ki pankreasımızı bu hale çeviriyor.
0: Ya mesela benim gördüğüm beslenme alışkanlıkları ilk etapta zaten soruyorum. Böyle mesela 3 kilo fazlası var, saçma sapan bir diyet vereyim, aman tatile gideceğim. 3 kiloyu hızlı kilo vermek için düşük kalori. Ondan sonra zayıflama ilaçlarının kullanılması gereksiz yere, doktor kontrolü olmadan. Ondan sonra işte spritamin tarzı, rediktil bilmem ne vesaire, bunlar öncesinde hikayeler var. Ondan sonra bu özellikle işte düşük kalorili diyet uygulamak aslında ideal kilo sınırlarının içerisinde, hani sağlıklı beslenmeyeyim adı altında değil de ben bir an önce
1: bir
0: elbiseye gireyim, 3 kilo vereyim, 5 kilo vereyim. Ondan sonra tatile gitmeden önce yapılan yanlış diyetler. Tatile gider gitmez tabii ki doğal olarak miktarı kıtlıktaki bir metabolizma gittiğinde
1: bir
0: alıyor.
1: Tatil psikolojisi üstüne.
0: Hızlı kilo alışverişleri, stresli bir yaşam şekli, travmatik durumlar.
1: Ya da mesela börek. Atıyorum tamam. Çok meyve. Bunları tamamen atmak istiyorum.
0: Yok, bozulduktan sonra. Bozulduktan sonra yani.
1: Ben bugün bir şey gördüm. İşe geliyorum sabah. Önde bir kız yürüyor. Eline bir poğaça almış. Hızlı hızlı bir yere yetişmeye çalışıyor. Var 3-5 kilo fazlası. Yani çok çok belli yani artık sınırında.
0: Evet.
1: Mesela şimdi sabah o poğaçayla güne başlaması o
0: karbonhidratla
1: mesela.
0: Bu seçim yapılabilir. Bu zamanım yok, işte bilmem ne değil. Yani evde kendisine güzel bir sandviç yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Birazcık ihmal, acele hayat, ondan sonra bir yerlere yetişmek, ondan sonra sorumluluğunu almamak. Bu çok önemli.
1: Aslında insülin direncine mi yetişiyoruz?
0: Bir şekilde öyle oluyor. Yani bazen ben hep şunu söylüyorum programa katılan kişilerde, bahaneler. İşte benim şu işim var, şöyle gidiyorum da, ama şu oldu da, ama bu oldu da, ama, fakat, çünkü ile başlayan tüm cümleler hikayedir. Sorumluluğu almak. Yani burada bir sağlıklı beslenme programı uygulamak bir zorunluluk değildir. Bu bir sorumluluktur. Yani biz sağlıklı beslenelim, zorunlusun düşüncesiyle yola çıktığımızda
1: etici geliyor.
0: Tabii, ama bu bir sorumluluk. Bu bizim kendimize karşı olan sorumluluğumuz. Kendi bedenimize, kendi ruhumuza, bilincimize karşı sorumluluğumuz ve dolayısıyla fayda akıl faydayla çalışır. Önceki fayda bir şey yapıyorsak kendimizedir, sonraki toplumadır, etrafımızdakine ve toplumadır. Biz kendimize bu şekilde faydalı olursak sorumluluğumuzu üzerimize alarak, çünkü sağlıklı beslenmek kişiye özel

0: kolay ulaşıyoruz. Ve o kadar ödül mekanizmasıyla özdeşleştirdik ki çocuk küçücük yaşlardan itibaren artık şeker ve şekere dönüşenlerle tanışıyor. Yani bir meyve çocuğu mutlu etmiyor. Tatlı mutlu ediyor. Evde pişmiş bir kek yemiyor. Marketten alınanı tercih ediyor.
1: İşte bunlar da davranış değişikliği stratejileri. Hı-hı. Yani mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim kızım 5-6 yaşlarındaydı galiba. İşte markette geziyoruz. Nasıl oldu bilmiyorum. Şarküterinin önünden geçerken anne bu ne diye sordu. Orada 2-3 tane şey var falan yaptılar. Çocuk bu ne diye soruyor falan diye. Oradaki sosis falan.
0: Mahrumiyet mi hissetti acaba? Öyle mi algıladılar?
1: Kadın alamamış diye mi düşündüler? Ya bu ne anne diye sordu. Orada sosisi salamı hiç falan hiç evde görmediği için tanışmamış. Hı-hı. Yani öyle bir şey yok. Yani mesela işte ben diyetisyen olduğum için değil. Mesela eve ustalar geldi. Çay içecekler. Bizim evde şeker yok. Ama şey var. Hindistan cevizi şekeri. İşte esmer şeker. Evet. Bazen şeylere koymak için. Şimdi getirdim böyle stevia. Ondan sonra abla bu ne dedi? İşte şeker ise hangisini beğenirsin? Ama senin evinde normal bir şey yok mu falan dediler.
0: Normal şeker.
1: Yani hani bunlar yaşam tarzı değişiklikleri. Evet. Belki çok uç örnekler veriyorum ama.
0: Tercihlerimizden ibaretiz.
1: Evet. Değiştirilebilir yani.
0: Tercihlerimizden ibaretiz.
1: Bu bir sorumluluk, tekrar ediyorum. Evet. Zorunluluk değil.
0: Peki insülin direnciyle mücadele ederken hani böyle çantamızda olsun dediğimiz, önereceğiniz bir şey var mı?
1: Çantamızda bak beyaz leblebi. Ondan sonra badem, diğer kabuklu kuru yemişler değil, onların dengesini kurmamız gerekiyor. Belki minik bir sandviç, hani çavdarlı bir ekmeğin arasına bir peynir koyup onu jelatine sarıp çantamızda
0: acil durum.
1: Çantada, zulada, cepte, arabada, çekmecede bunlar bulunacak. Çünkü trafikte kalıyoruz, bir yere yetişmek zorunda kalıyoruz, ufukta yemek gözükmüyor.
0: İnsülin direnci olan birisinin trafikte kaldığını araba kullanırken düşünsenize.
1: Mesela eğer ağır düzeydeyse hipoglisemi çok tabii ki konsantrasyonu, algısı bozuluyor, sinirli oluyor, kavga çıkıyor, bilmem ne. Halbuki aslında şekeri falan düşük olmasa belki orada daha farklı tepki davranacak. Tabii.
0: Peki biraz bu konuyu konuşurken bir cümleyle kuru erikten sormak istiyorum. O kadar çok konuşuluyor ki kuru erik. İşte biraz önce siz de söylediğiniz badem ya da beyaz leblebi. Bunların arasında nasıl bir ilişki var? Ya bunlar çantamıza olsun mu?
1: Ha, kuru erik. Hı-hı. Ama tek başına meyve vermiyoruz. Çünkü bu erik de olur. Yani mesela 10 tane badem yer, 2 tane de kuru erik yer. Zaten o toparlar. Yani kuru erik, badem, leblebi hani aynı kategoride iki besin değil.
0: Yok, bir arada yenmesinden bahsediyorum. Hani sürekli öneriliyor bunlar.
1: Ya kuru erik bağırsaklarda da biraz daha hani hızlı çalışmayı sağlar. Ona göre hani çok bağırsakları çok problemli olan birinin, özellikle hani gastroenterite yakın olan birinin hani dikkatli olması gerekir. Ama hiçbir meyveyi mesela tek başına vermiyoruz. Daha sonra veriyoruz. Bu kan şekerini dengeledikten sonra bazı şeyler değişti. Süreç bitince verilebiliyor. Ama mesela ilk etapta meyveyi tek başına vermiyoruz. Yanında beyaz leblebi, badem veya işte üstüne krem peynir sürülmüş bir dilim ekmek gibi ayarlıyoruz.
0: Birlikte olmak için. Peki. İnsülin direnci düzeltilebilir bir durum.
1: Kontrol altına alınabilir bir durum.
0: Böyle yaklaşmak ve mutlaka teşhis aldıktan sonra da belli bir noktaya gelene kadar bir diyetisyenin desteğini almak lazım.
1: Yani o desteği alıp düzgünce çalışıp verilen programı tam uygulayıp kiloyu verdikten, kan değerlerini düzelttikten sonra da bunun bir koruma süreci var. Maksimum enerjiye kadar düzgün bir şekilde çıkıp orada da bırakmak. Ben bu kiloyu nasıl almışım? Bu noktaya getirebilmek yani. Evet. Ve çok güzel oluyor. Çok keyifli oluyor.
0: Evet, süreci gerçekten takip etmek ve sonucu görmek. Evet. Yani çok teşekkür ederim Nesin
1: Hanım. Ben teşekkür
0: tekrar
1: ediyorum. Çok
0: üzere.
1: Sağ olun.
0: Sevgiler. Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: şimdi reklamlar.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yasemin Elaslan Pınarcı bizimle birlikte. Bugün okul döneminde çocukların başarısını artırabilmek için bir çocuk sağlığı konusunda bilmemiz gerekenler, yapmamız gerekenleri konuşacağız. Aynı zamanda okulların açıldığı dönemler, hastalıkların da çok yaygın görüldüğü dönemler. Biraz da bu yaygınlık içinde, özellikle hastalıkların yaygın görüldüğü dönemde sağlıklarını koruyabilmek için çocuklara nasıl yaklaşmak gerektiği de başlıklarımızdan biri olacak. Merhabalar Yasemin Hanım.
1: Merhaba.
0: Bugün okul dönemindeki çocukların sağlığını konuşuyoruz. Bilmiyorum, klinikte özellikle okullar açıldıktan sonra daha çok hasta çocukla karşılaşıyor musunuz, yoksa genel kontrol için mi geliyorlar?
1: Aslında okulların açılmasıyla birlikte çok net bir şekilde hastalıkların arttığını gözlemliyoruz bizler de.
0: Daha çok hangi hastalıklar, hangi şikayetlerle geliyor çocuklar?
1: Hastalıklar genelde mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Şu mevsimde özellikle kusmalı, ishalli bağırsak enfeksiyonlarını sık görüyoruz. Ayrıca öksürük, ateş, burun akıntısıyla seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları da son günlerde artış göstermekte.
0: Bunun okulla bir bağlantısı var mı? Yani çocuklar bir arada olduğu için birbirlerini bulaştırıyorlar mı? Yani salgın gibi bir şeyden bahsedebilir miyiz?
1: Salgından bahsetmek henüz söz konusu değil, ama tabii ki okulların açılmasıyla birlikte bu hastalıkların görülme sıklığı arttı. Çocuklar aynı ortamda olduklarında birbirlerine bulaştırmaları da artıyor doğal olarak.
0: Okul başarısı ve sağlığı açısından tabii ki çok direkt bir ilişki var, ama özellikle ana sınıfı ve birinci sınıflar annelerin babaların kabusu gibi. Çocuk okula başladı, şimdi hastalıklar da başlayacak diyor. Bu iki sınıf neden diğer sınıflardan farklı Yasemin Hanım?
1: Önceki yıllarda çocuk daha çok evde vakit geçirdiği için, daha izole olduğu için mikroplarla henüz tam olarak tanışmamış oluyor. Okula ilk başlanan yıllar, kreş, anaokulu ve birinci sınıflarda çocukların mikroplarla teması arttığı için hastalıklar da daha sık görülüyor.
0: Bu noktada annelerin, babaların bilmesi gereken bir şeyler var mı? Yani işte hastalıklara yakalanmaması için neler yapılabilir?
1: Aslında öncelikle çocukların genel sağlığını iyi düzeyde tutmak gerekiyor. Bunun için öncelikle uykuları düzenli olmalı, beslenmeleri dengeli ve yeterli olmalı. Bütün besin gruplarından yeterli ve dengeli bir şekilde tükettiklerinden emin olunmalı. Bunun dışında çocukların rutin kontrolleri ve aşıları aksatılmamalı. Rutin kontrol amaçlı, özellikle hekimlerin gerekli gördüğü durumlarda çocuklarda kansızlık ve vitamin değerleri tetkik edilebilir. Bu tetkiklerin sonucuna göre gerekli takviyelerde bulunmalı.
0: Özellikle kansızlık dediniz, bu bizim için, bizim coğrafyamız için ciddi anlamda bir problem. Kansızlıkla ilgili hangi belirtileri yakalamalılar, ya da işte biraz önce söylediğiniz o vitamin değerlerine baktıralım okul başlarken diyoruz, ama acaba okul başlama dönemini beklemeden arada hangi belirtiler anne babayı biraz bir kan değerlerine mi baktırsak acaba noktasında düşündürmeli?
1: Özellikle büyüme geriliği olan çocuklarda, gelişme geriliği olan çocuklarda bu tetkikler mutlaka yapılmalı. Bunun dışında çocuklarda göze çarpan halsizlik, solukluk, avuç içlerinde solukluk, göz altlarında morarma varsa, arkadaşlarına göre daha çabuk yoruluyorsa, iştahsızlık varsa yine bu tetkikleri değerlendirmek gerekebilir.
0: Özellikle baktığınız bir vitamin var mı? Yani özellikle büyüme gelişme açısından dikkat çeken, mesela biz

0: Türkiye'de D vitamini konusunda hep şanssız olduğumuzdan bahsediyoruz. Acaba D vitamini mi, B vitamini grubu mu? Hangi vitamin grubu çocuklar için özellikle önemlidir? Ve beslenmeye gıda takviyesi olarak değil, gıda olarak ekleyebileceklerimiz var mı?
1: Aslında bütün vitaminler kendi içinde önemli diyebiliriz ama ülkemiz söz konusu olduğunda özellikle D vitamini, B12 vitamini eksikliği sık görüyoruz. Yine kansızlık ve demir düşüklüğü de sık görüyoruz. Bunlar ön planda değerlendirilebilir. Bunları öncelikle dengeli beslenme ile çözmek gerekir. Ama eğer bir eksiklik varsa besin takviyesi yeterli olmayabilir. İlaç şeklinde takviyeler gerekebilir.
0: Şimdi özellikle çocuklar söz konusu olunca anneler bir şeyler yedirmeye çalışıyorlar. Anneler diyorum hep ama tabii babalar da ama daha çok anneler. Ama burada seçici davranmak lazım galiba. Çünkü çocuğu kendimiz ne kadar yiyorsak o kadar yedirmeye çalışıyoruz. İkincisi mutfağımızı kendi sevdiğimiz yiyeceklerle donatıyoruz çok doğal olarak. Bir çocuğun beslenmesinin olmazsa olmazları özellikle büyüme, gelişme ve okul başarısı için nelerdir? Mesela bir çocuk kahvaltı etmeyi sevmiyor. Okula aç gidebilir mi? Okulda ne yiyebilir ya da geldikten sonra ne yapmak gerekebilir? Böyle bir düzen kuruyor musunuz çocuklar için?
1: Evet, mutlaka çocuklarda 3 ana öğün ve gerekli durumlarda mümkünse ara öğünler öneriyoruz. Özellikle ana öğünlerde et ürünleri, süt ürünleri, yumurta, taze yeşillikler, meyve sebze tüketimini mutlaka öneriyoruz. Bu besin gruplarından yeterli ve dengeli tüketmek çocuklarda vitamin eksikliği ve kansızlığının önüne geçmede oldukça etkili olacaktır.
0: Özellikle bir meyve, bir sebze mesela ben elmayı çok severim ve çocukların da elma yediğini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Çünkü hani dünyanın pek çok ülkesinde atasözleri var elma ve sağlık ilişkisiyle ilgili. Bizim kültürümüzde de elmanın çok sağlıklı olduğuna dair veriler var. Bir de ulaşılabilir bir meyve gibi geliyor bana. Sizin özellikle çocuklara yani bir elma yesin günde, bir yumurta yesin, bir bardak süt içsin ya da süt içemiyorsa bir bardak ayran içsin gibi böyle bir nokta atışı önerileriniz var mı?
1: Her gün mutlaka et ürünlerinden bir porsiyon tüketmesini öneririz. Bunun dışında mutlaka bir porsiyon süt ürünü, süt olmak zorunda değil, yoğurt olabilir, peynir olabilir, tüketmesini öneririz. Haftada en az birkaç gün yumurta tüketmesini öneririz. Meyve sebze konusunda aslında mevsime uygun meyve sebzeleri tüketmek en uygun olanı. Yani önümüzde kış mevsimi var. Kış mevsiminde mesela elma, portakal, mandalina tüketebilirler. Özellikle portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler C vitamini yönünden oldukça zengin ve C vitamini hastalıkların iyileşmesini kolaylaştırmada vücuda yardımcı.
0: Peki, mutluluk ve okul başarısı arasındaki bağlantıdan biraz bahsedelim. Çocukluk ve mutluluk çok yakın iki kelime bence. Her çocuk mutlu büyümeyi hak ediyor. Sizin gözleminiz nedir? İşte aile içinde kavgası gürültüsü olmayan ya da daha az olan çocuğuyla pozitif ilişki kuran, çocuğun mutlu olduğu ailelerde çocuklar daha mı rahat, daha mı güzel büyüyorlar?
1: Elbette aslında çocuklar evde ne yaşıyorlarsa, ne görüyorlarsa dışarıdaki hayatlarına da bunu yansıtıyorlar. Evdeki hayat ne kadar huzurlu, mutlu ve düzenli ise çocukların okul başarısı da o kadar olumlu yönde etkileniyor.
0: Bunu arttırmak için bir tavsiyeniz var mı ailelere? Sonuçta çocuk sağlığı dediğimizde belki işin içine biraz mutluluk da giriyor. Var mı böyle bir iki öneriniz okulların açıldığı bu günlerde? Bir yandan işte çocuk okuldan eve geliyor. Bazen biraz baskı oluyor ders yapması için. Hani bir bilmiyorum çocuğunuz var mı ama bu bakış açısıyla baktığınızda ne görüyorsunuz?
1: Aslında evde düzenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak en önemlisi. Çocuklar düzenli ortamlarda daha huzurlu hissederler. Evde yemek saatlerinin düzenli olması, televizyon ve ekran saatlerinin düzenli ve kısıtlı olması, uyku saatlerinin düzenli olması oldukça etkilidir. Bunun dışında çocuklara dersleri konusunda baskı yapılmaması öneriliyor. Baskı yaptığımız takdirde zaten yeni bir ortama giren, yeni şeyler öğrenen, yeni zorluklarla mücadele eden çocukların stres düzeyi, kaygı düzeyi artıyor. Çocuklarımıza baskı yapmadan onları ders çalışmaya yönlendirirsek eminim daha olumlu sonuçlar alacağız.
0: Peki, bu son dönemlerde özellikle ishalin çok yaygın görüldüğünü söylediniz. Bununla ilgili şikayetler klinikte karşımıza çok çıkıyor dediniz. Bunu konuşarak kapatalım. Özellikle okul döneminde bulaşıcı hastalıklar, temizlik ya da hijyen zincirdeki kırıklar buna yol açabiliyor. Bununla ilgili önerileriniz nedir? İshal korkulan bir şey midir? Ne kadar sürerse problem olur ve ne zaman doktora başvurmak gerekir?
1: İshalli hastalıklar az önce de söylediğimiz gibi bu mevsimde oldukça sık görülüyor. Okulların açılmasıyla da daha fazla görmeye başladık. Bu hastalıklar daha çok el ağız yoluyla bulaşıyor. Yani ishalli hastalıkların önlenmesinde el yıkama ve hijyen oldukça önemli. Çocuklarımıza mutlaka yemeklerden önce ve tuvalet sonrası gün içerisinde de sık sık olacak şekilde ellerini yıkaması gerektiğini hatırlatmalıyız. Mümkünse çantalarına el dezenfektanı, kolonya koyabiliriz sabuna ulaşamayacakları yerlerde. İshalli hastalıklar özellikle bizi küçük çocuklarda, 3 yaş altındaki çocuklarda daha çok korkutur. Bu çocuklarda ishal ve kusmaya bağlı ciddi sıvı kayıpları hayatı tehdit edici olabilir. Daha büyük çocuklarda çok ağır ishallerde yine benzer tehlikeler söz konusu olabilir. İshal aslında genelde günümüzde 3-4 gün içinde geçmekle birlikte eğer 2 haftayı geçerse mutlaka bir doktor görmelidir. Eğer günde 10'dan fazla kusma ishal varsa ciddi sıvı kayıplarına yol açacağı için mutlaka bir hekime başvurulmalıdır.
0: 10 günü beklemeden.
1: Tabii ki 10 günü beklemeden. Ya da ishalde kan varsa yine bizim için oldukça önemlidir.
0: Bu belirtiler varsa süre sınırı olmadan hemen mutlaka doktora başvurmak gerekir. Ne kadar zaman içinde toparlıyor çocuklar?
1: Genelde 3-4 gün içerisinde toparlıyor çocuklar. Genellikle probiyotik ve beslenme desteğiyle aslında çocukları tedavi ediyoruz. Beslenme desteğinden kastımız az şekerli, az yağlı gıdalar tüketilmeli bu dönemde. Özellikle haşlanmış patates, muz, yoğurt, ayran, pirinç pilavı gibi gıdalar tüketmek bağırsak düzeninin oturmasını sağlıyor. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi de gerekebiliyor. Buna ancak hekim muayenesi ve tetkikler sonucunda karar verilebilir.
0: Her ishal bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanmıyor olabilir değil mi? Yani ishali var, çocuğu okula göndermeyelim. Yani, mutlaka genel sağlığı için gerekiyor söyle ama bulaştırıcılık açısından baktığımızda böyle bir risk var mı?
1: Özellikle ilk bir hafta bulaştırıcılık açısından yüksek risk taşıyor. İlk günlerde okula göndermemek diğer arkadaşlarını korumak açısından önemli olacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Rica ederim. İyi günler.
0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Parmaksızoğlu ile birlikteyiz. Bugün kalça kireçlenmelerini konuşacağız hocamla. Bu konuyla ilgili özellikle kalça protezlerine de konuyu getirmeye çalışacağız. Kalça protezi kimlere uygulanır? Yeni teknoloji nedir? Hasta rahat eder mi? Ömrü ne kadardır? Hepsini sormaya çalışacağız. Hocam merhabalar.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hocam, kalça kireçlenmeleri diyoruz. İlk anda benim de aklıma öyle geldi. Sanki hep yaşa bağlıdır gibi. Kaç yaştan itibaren görüyoruz kalça kireçlenmelerini?
2: Şimdi kalça kireçlenmeleri çocukluk yaşı haricinde aslında bütün yaşlarda görülebilir. Görülme sebepleri arasında en önemli faktörlerden bir tanesi yaş, kilo, ağır iş yapmak gibi kalça eklemine gelen yükün fazlalığıyla oluşan, kıkırdak harabiyetiyle oluşan bir şey. Ancak genç yaşlarda da olabilir bu. Mesela doğuştan kalça çıkını sekeli olabilir. Veya geçirdiği bir kırığa bağlı kalçada kireçlenme olabilir. Yani genç yaşlardaki olan kalça kireçlenmelerinin mutlaka bir sebebi vardır. Ama ileri yaşta görülen kalça kireçlenmelerin ise kendiliğinden yıpranmaya bağlı olan kireçlenmeler. Evet, yaşa bağlı.
0: Hangi belirtilerle daha çok dikkat çekiyor kalça kireçlenmesi?
2: En fazla ağrı oluşur. Yani birinci derecede olabilecek problem.
0: Nasıl bir ağrıdan bahsediyoruz?
2: Karakterize olan ağrı kasığa vuran, uyluğun iç kısmına doğru yayılan bir ağrı şeklinde ortaya çıkar. Önceleri yürüme mesafesi çok uzunken gittikçe ağrı arttıkça yürüme mesafesi kısalır. Ve en sonunda istirahat ederken hatta gece bile artık ağrı oluşmaya başlar ve hasta aynı kalça ekleminin kireçlendiği tarafın bacağın üzerine basamaz hale gelebilir.
0: Bu belirtilerle size gelir. Sonrasında nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz? Hangi tetkikler yapılıyor hastaya?
2: Şimdi kalça kireçlenmesi tanısı konulduğu zaman basit bir röntgenle, yani bildiğimiz basit bir röntgenle tanısı konulduktan sonra yapılacak şey tabii ki eğer çok ilerlememiş ise değişik osteotomi şekilleriyle kalça kireçlenmesinin önüne geçmek veya ömrünü uzatmak mümkün. Ancak ilerlemişse yapılacak tek seçenek kalça protezi.
0: Yani kalçayı tamamen çıkartıp yerine dışarıdan bir protez yerleştirmekten bahsediyoruz.
2: Evet, aynen, kalça ekleminin görevini gören sunni bir eklem monte ediliyor. Edildikten sonra hastanın uzun süre rahat etmesi sağlanabiliyor.
0: Her yaş için, yani hangi yaşta olursa olsun eğer kalça görevini yapamıyorsa, kalça kemiği, yerine protez konulması mümkün mü?
2: Tabi çocukluk yaşı hariç, yani ergenlik ve çocukluk yaşı hariç 17-18 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir eğer gerekiyor ise.
0: Hocam tabi böyle şimdi baktığınız zaman vücudun tam ortası, hareket kabiliyeti açısından baktığınızda yürümek çok önemli bir davranış. Burada oluşabilecek en küçük bir duraksamanın insanın sosyal hayatıyla çok ciddi anlamda ilişkisi var. Hani ameliyat deyince böyle biraz korkutucu gibi geliyor.

0: Pablo, nasıl bir ameliyattır, ne kadar sürer ve teknoloji bize bu son dönemde bu ameliyatla ilgili nasıl fırsatlar sunuyor?
1: Evet, şimdi çok iyi bir yere temas ettiniz. Şöyle, kalça eklemi kireçlenmesinden yapılacak olan kalça protezindeki prosedür şöyle. Ameliyatı sabah yaparız, akşama yürütürüz. Ertesi günü merdivenler çıkar. 3 ay boyunca alçak yere oturması ve yerden eğilip bir şey almaması dışında her şey serbest. Dolayısıyla bu hastalarımızın bu konuda korkmamaları gerekir. Çünkü çağımızda artık yaşam konforu çok önemli bir şey. Yani yaşam konforunu artırmak için elimizde gelen her şeyi yapıyoruz ve kalça ağrısıyla gelmiş bir hasta ameliyattan sonra gerçekten şu duyguya kapılıyor: keşke daha önce olsaydım.
0: Hocam, izninizle altını çizmek istiyorum. Sabah ameliyat oluyor.
1: Evet.
0: Akşam yürüyor. Ertesi gün merdiven çıkıyor ve sonraki günde taburcu oluyor.
1: Evet, aynen. En fazla 2-3 bilemediniz 3 gece misafir ediyoruz hastalarımızı hastanemizde ve aynen hastayı yatırmak mümkün değil. Yani yatırdığımız zaman komplikasyon oranını artırıyoruz. Dolayısıyla sabah ameliyat, akşam yürüme, ertesi gün merdiven inip çıkma ve daha sonra taburcu.
0: Tabii bu şimdi o güne kadar ağrı çekmiş, belki hareket kabiliyetini kaybetmiş, eve mahkum olmuş bir hasta için hani merdiven inip çıkmak böyle çok sıra dışı bir şey gibi geliyor herhalde, şaşırıyordur.
1: Evet, tabii bunlar hastalarımıza önceden söylediğimiz zaman gerçekten birçok hastamız inanamayabiliyor ama ameliyat olduktan sonra gerçekten hak veriyorlar, gerçekten. Yani hastalar çok memnuniyet verici derecede memnun kalırlar.
0: Peki bu her hasta için geçerli olan standart prosedür müdür?
1: Eğer ameliyat kalitesini iyi yapmışsanız, hastada herhangi bir problem olmamışsa, çok kaliteli bir ameliyat ise bütün hastalarda aynı prosedür uyguluyoruz.
0: İlk 3 ay biraz daha dikkatliler dediniz. İşte alçak yere oturmuyorlar. Biraz daha eğilip kalkarken dikkat ediyorlar. Ama ondan sonraki süreçte normal, eskiden olduğu gibi bütün hareketleri yapabilir hale geliyorlar. Mesela yaşlı bir insan için günlük hareketlerini yapması yeterli ama daha genç bir hasta için işte planlaması gereken bir kariyer var, aile hayatı var. Belki spor yapıyor, sporla ilgili ya da işle ilgili yapması gerekenler var. Tamamen normal hayatına dönebiliyor mu hasta?
1: Şimdi kalça protezi ameliyatındaki ameliyattan sonra görülebilecek en önemli komplikasyon veya sıkıntı, risk, kalçasının çıkmasıdır. Dolayısıyla kalça ekleminin çıkmasını engellemek için koruma tedbirleri alıyoruz. Yani 3 ay boyunca yumuşak dokunun iyileşmesi için hastanın öne doğru çok fazla eğilmemesi, yerden bir şey almaması gerekiyor ki kalçasını koruyabilirim diye. Ama günümüz protezlerinde büyük baş kullanılarak, hatta polar cup dediğimiz, dual onlay dediğimiz protez tipleri de bu erken dönemde bu riski ortadan kaldırabiliyorlar. Yani 3 aylık bir dönemdeki koruma amacımız kalçamızda herhangi bir problem olmasın. Ondan sonra bütün her şey serbest. Her istediğini yapabilirler.
0: Hakikaten çok özgür bir dönem başlıyor hasta için, değil mi?
1: Evet, aynen. Hastalarımız gerçekten çağımızda yaşam konforunun bu kadar önemli olduğu bir dönemde böyle kasık ağrısıyla, yürüme güçlüğüyle gelen tüm hastalarımızın bu ameliyattan korkmamaları gerekir.
0: Peki sonrasında bu protezlerimiz, ameliyatla eklediğimiz bir protezden bahsediyoruz. Bir ömrü var mı? Korumak için yapılması gerekenler, belli bir kontrol ya da bir rutini var mı tedavi sürecinin?
1: Evet, şimdi günümüz protezleri, tabii çok gelişmiş protezlerimiz var. Sadece protezin gelişmiş olması yetmiyor. Eğer ameliyatı hem protezi kemiğe oturtma açısından hem de oradaki bağ dengesini iyi ayarladığınız takdirde çok iyi bir ameliyat kalitesinden sonra protezlerimizin ömrü 25 yıldan hatta 30 yıldan fazladır.
0: Çok uzun bir süre.
1: Evet. Öyledir.
0: Yani baktığınızda neredeyse bizimle beraber yaşar diyebileceğimiz hale geliyor.
1: Tabii şimdi kalça protezini dengeli vaziyette yaptığınız zaman, yani açısal bozukluk oluşturmadan yumuşak doku dengesini de iyi sağladığınız zaman hastanın aslında tam kendi kalçası, yani orijinal kalçasının ömrüne eriştiriyorsunuz aslında. Yıpranmayı azaltıyorsunuz. Ancak açısal problem varsa, bağ dengesi oluşmamışsa tabii ki ömürler kısalabilir. Bir de enfeksiyon olmaması lazım. Enfeksiyon olduğu takdirde tabii ki ömrü biraz daha kısa, hatta hiç yok gibi bir şey. Tekrardan ameliyat demektir enfeksiyon.
0: Enfeksiyon. Yani bütün ameliyatlarda enfeksiyon aslında ciddi bir problem. Peki hocam, şimdi bu ameliyat, şimdi bir ömür diyoruz, 30 yıldan bahsediyoruz ama aşağı yukarı yani ameliyat olduğu yaşa bakılırsa neredeyse bizimle beraber yaşayacak bir protezden bahsediyoruz. Hastalığın gerisine döndüğümüzde, yani ihtiyaç oluşma noktasına baktığımızda acaba kalça kemiğinin sağlığı için, kireçlenmemesi için vesaire ne yapmak gerekir? Yani evet, teknoloji bize bir şeyler sunuyor ama elbette ki en iyisi kendi sağlığımızı korumak.
1: Tabii ki, yani en iyisi kendi kalçamızı korumak tabii ki. Şimdi kalça kireçlenmesine sebep olabilecek herhangi bir hastalık yoksa, yani geçirilmiş bir travma olabilir, sistemik bir romatizmal bir hastalık olabilir, bunlar yoksa, primer dediğimiz sadece kalça ekleminin normal gidişatında oluşabilecek bir kalça kireçlenmesinde korumamız var. Nedir? Yük binmeyi azaltacağız. Yani ayakta kalmak, uzun yol yürümek, merdiveni çıkmak, hatta en önemlisi kilo. Kilolu olmazsak gerçekten kendi kalçamız uzun yıllar bize hizmet edebilir.
0: Şimdi siz yük deyince aslında dışarıdan elimize aldıklarımızı düşünüyor insan ilk anda. Halbuki zaman içinde aldığımız kilolar da kalça için bir yük. Yanlış hareketler, eğilip kalkmalar, yaptığımız iş ya da ne bileyim ayakta durmayı becerememek, düzgün durmamak da kalçaya binen yükü arttırıyor.
1: Tabii kalçaya gelen yükü azalttığımız takdirde bir de kalça çevresindeki adelelerimizi kuvvetli kılıp egzersizlerle kuvvetlendirirsek kalça eklemine gelecek yükleri azaltırız. Kilomuz da yoksa uzun yıllar kendi kalçamızda idare ederiz.
0: Peki beslenme ile ilgili eklememiz gerekenler var mı? Evet. Genel kemik sağlığı için beslenme bilgileri yeterli mi?
1: Yani bu genel sağlığımızdaki uyguladığımız beslenmeler yeterlidir. Doğal beslenmeler tabii ön planda gelmektedir. Onun dışında kalça eklem için özel bir beslenme kilo almamak şartıyla yok.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Bu balyoz darbeleri yegane hazinesi olan kitaplığına kavuşmak için. Suriyeli alim Ebu Bilal Esad zulmünden kaçarken dev kitaplığını tuğladan bir duvar örerek gizledi. Şimdi ülkesine, evine döndü. İlk işi kütüphanesini yeniden gün yüzüne çıkarmak oldu. Yaşlı adam evdeki dini kitapların rejim tarafından bulunması halinde cezalandırılacağını ve kitaplığın yok edileceğini biliyordu. Kuveyt'e göç eden Ebu Bilal yıllarca ülkesinin ve kitaplarının hasretini çekti. Döner dönmez esaret duvarını yıktı. Yüzlerce ciltlik kitap ve kıymetli el yazmalarını yerinde bulunca gözyaşlarını tutamadı.

0: Bilal'in fikri direnişi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Konu sadece maddi hasarlı bir trafik kazasıydı. Ancak polisin şiddetiyle sonlandı. Belçika'nın Nivel kentinde maddi hasarlı bir trafik kazası sonrası sürücüler anlaşamayınca polis çağrıldı. Müdahale sırasında taraflar ve polis arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine polis bir kadın ve bir erkeği gözaltına aldı. Ancak elleri arkadan kelepçeli kadın polis aracına binmeyi reddetti. Bunun üzerine erkek polis kadının yüzüne sert bir tokat attı. Zorba memur darp ettiği kadını aracın içine itti. Ülkede büyük tepki toplayan harekete dair belediye başkanı soruşturma başlattı. Önce boşandığı eski eşini ardından yapma baba diyen 13 yaşındaki özoğlunu vurdu. Olayın adresi Adana Ceyhan. 52 yaşındaki Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandığı eski eşi Enis Demir'den kaçıp Ceyhan'daki kız kardeşinin yanına sığınmıştı. Ancak iddiaya göre emekli uzman çavuş Enis Demir barışmak bahanesiyle eski baldızının kapısına dayandı. İçeride başlayan barışma tartışması kısa sürede alevlendi. Gözü dönen adam belindeki tabancayla önce eski eşini ardından araya giren 13 yaşındaki kendi oğlunu vurdu. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. Anne ve eski eş Enis Demir hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuklarının durumuysa ciddiyetini koruyor.
1: Aynı şekilde semtide geziyorum. İçerisi dolu.
2: Dolu. Burada basma makinesi var.
0: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir plastik ambalaj dükkanıydı. Kapılar açılınca içinden uyuşturucu imalat tanesi çıktı.
2: Sentetik imalat tanesinde kullanılan makine.
0: Adres Mersin'in Akdeniz ilçesi. Narkotik ve istihbarat ekipleri sentetik ecza üretildiğini belirledikleri iş yerine operasyon düzenledi.
2: Şu yapalım.
0: Aramalarda hap üretiminde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları bulundu. Yaklaşık 100 bin dolu sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül ve 15 kilogram uyuşturucu ham madde ele geçirildi.
2: Hey arkadaşlar.
0: Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

0: güçlü kız yerdeki Türk bayrağını kaldırmış, öperek yüksek bir noktaya koymuştu. Bayrak sevgisiyle takdir toplayan çocuğun davranışı karşılıksız kalmadı.
1: Gurur duyuyoruz sizle, teşekkür ediyorum.
0: Görüntüler Giresun'un Piraziz ilçesinden. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Nehir Cörüt sokakta bisiklet biniyordu. Yerdeki Türk bayrağını gördü. Hemen oraya koştu. Büyük bir saygıyla bayrağı yerden kaldırdı. Öptükten sonra yüksek bir yere yerleştirdi. O görüntü sosyal medyada takdir topladı. Minik Nehir bayrak sevgisi ve duyarlı davranışıyla alkışlandı.
1: Bayrak her zaman yüksekte olacak değil mi? Hiçbir zaman inmeyecek. Daha da yükseğe çıkaracak.
0: Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Giresun valisi Mustafa Koç da harekete geçti. Küçük Nehir ailesi ve kardeşleriyle valilikte misafir edildi. Kabulde konuşan Vali Mustafa Koç, minik öğrenciye Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Irak'ın kuzeyinde Erbil Kerkük Karayolu üzerinde büyük yangın. Bölgedeki bir yakıt deposu gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Alevler gökyüzünü kapladı. Erbil sivil savunma yetkilileri depodaki bir akaryakıt tankerinin yandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri patlayıcı maddeler yüzünden alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Amerikan donanması Doğu Pasifik'te yine uyuşturucu kartellerini avladı. Ekvador merkezli Los Choneros kartelinin yüzen istasyonuna baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu şebekesinin mürettebatı gözaltına alındı. Şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edildi. Baskının ardından ABD ordusu kartel teknesini kurşunlayarak batırdı. ABD Güney Komutanlığı'nın Doğu Pasifik'teki uyuşturucu operasyonları bir aydır sürüyor. Komutanlık ardında ölüm ve acı bırakan narko teröristleri kararlılıkla takip ediyoruz açıklaması yaptı.

Yağmur durmadı, nehirler taştı. Vietnam'ın kuzey bölgeleri sağanağa teslim oldu. Nehirlerin taşmasıyla bölge sulara gömüldü. Yüzlerce ev sular altında kaldı. Ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede halk zorlu bir mücadele veriyor. Başkent Hanoi'de ise sağanak ana yolları göle çevirdi. İş saatinde insanlar yolda saatlerce mahsur kaldı. Meteoroloji yetkilileri yağışların bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Dağlık ve alçak kesimlerde yeni sel ve heyelan riskine karşı uyarı yapıldı.

tır kazası güldürdü. Polonya'da park halindeki bir tırın içinde uzun yolun yorgunluğunu atmak isteyen şoför ayağını direksiyon simidinin arasına uzattı. Ancak beyaz çoraplı ayak direksiyonun içine kilitlendi. Sürücü ne yaptıysa ayağını çıkartamadı. Neyse ki sonunda arkadaşı yardıma koştu. Tır şoförünün rahatlık uğruna düştüğü durum sosyal medyada espri fırtınası kopardı. Bir insansı robot kendisini geliştiren mühendise durduk yere tekme attı. Çin'de düzenlenen bir yapay zeka tanıtımında insansı robot hünerlerini sergilemek için sahneye çıkarıldı. Ancak robot bir anda kontrolden çıktı. Mühendise sert bir tekme savurdu. Mühendisin elindeki kumanda düştü. Robot hızını alamayıp ikinci tekmeyi savurdu. Genç adam kendisini son anda kurtardı. Robot hiçbir şey olmamış gibi dövüş sanatları selamı vererek gösteriyi bitirdi. Otomobil alev topuna döndü. Yolda yangın paniği yaşandı. İstanbul Bakırköy'de bir otomobilde aniden yangın çıktı. Sürücü aracı kenara çekti. Çaresiz halde otomobilin yanışını izledi. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. İhbar üzerine itfaiye sevk edildi. Araç yangını söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Formula 1 pisti değil, Şile'nin göbeği. Aynalarına bakan sürücüler arkalarından hızla yaklaşan tüylü bir hayvan gördü. Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu özgürlüğe ilk deparını ana caddede attı. Sinyal vermeden şerit değiştirdi, ters yönden ilerledi. Sürücüler ve yayalar trafik canavarını şaşkınlıkla izledi. İhbarını alan itfaiye ekipleri ise hemen olay yerine sevk edildi. Neyse ki kısa sürede yakalanan firari deve kuşu

0: adı Şukufe. Yapay zeka destekli robot Erzurum'un yeni bacısı oldu. Şukufe türkü söylüyor, şehri tanıtıyor.
1: Erzurum mutfağı, zengin et ve hamur işleriyle ünlüdür. Ve doğa bir arada sizi bekliyor.
0: Şukufe, Erzurum Kalesi'nin yanındaki yöresel restoranda işe başladı.
1: Karşılamadan sorumlu Şukufe'yim. Size restoran ve Erzurum mutfağı hakkında bilgi vermek için buradayım.
0: Şukufe'nin ayağı uğurlu geldi. Restoranda işler arttı.
2: Bir Türk robotuyla karşı karşıyayız. İnsanlar çok güzel tepkiler göstermeye başladı.
0: Şukufe, Erzurum ağzına oldukça hakim.
3: Bibi ne demek bibi?
1: Bibi, genellikle sevgiyle ve saygıyla kullanılan bir hitap şeklidir. Büyükleri veya saygı duyulan kadınlara seslenirken de kullanılabilir.
0: Robot Şukufe müşterileri karşılıyor, sohbet edip dertleşiyor.
1: Vallahi bacım, bazen insan öyle anlar yaşar ki kalbin ağırlığını taşımak zor olur. Ama unutma, burası sıcacık Erzurum sofraları gibi umut hep var.
2: Oy bacı, iyi ki varsan.
4: Ama çok suratlı gelmiş ya.
0: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Okul servisi duvara çarptı. Neyse ki içinde öğrenci yoktu.
4: Ama çok suratlı gelmiş ya.
0: 68 yaşındaki servis şoförü İstanbul Sarıyer'de okul çıkışı öğrencileri evlerine bıraktı. Ardından yoluna devam etti. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: hastaneye yatmamak için kendini eve kilitledi. Eline bıçak alıp polise saatlerce direndi. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Mahkeme kararıyla hastaneye yatırılması gereken 28 yaşındaki adam kapısının önünde polisleri görünce eve girip kapıyı kilitledi. Ardından eline aldığı bıçakla balkona çıktı. Müzakereci polis gence teslim olması için çağrıda bulundu ancak yaklaşık 2 saat boyunca ekiplere direndi. Bıçaklı adam polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen genç hastaneye götürüldü.
1: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
5: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh baba yadigarıydı. Hazreti Ömer Faruk şehit edildiğinde derin kılıç yarası var idi bedeninde. Bir cerrah çağırdılar henüz vefat etmeden. Gelip yaralarını anında dikti hemen. Dedi, 3 gün müddetle etmeyin hiç hareket. Zira dikişler için tehlikelidir gayet. Anladı vefatının yaklaşmış olduğunu. Hazreti Ayşe'ye irsal etti oğlunu. Abdullah gitti hemen onun evine kadar. Dedi ki, pederimin size bir ricası var. Diyor ki, ahirete göç edersek eğer biz, Ravda'ya defnim için izin verir misiniz? O bunu işitince üzüldü, çok ağladı. Dedi, Hazreti Ömer baba yadigarıydı. O yeri kendim için düşünüyordum fakat, madem ki o istiyor, ederim muvafakat. Zira daha layıktır o Resulün yanına. O yeri seve seve feda ettim ben ona. Velakin huzuruna varınca peygamberin, desin ki, çok selamı var size Ayşe'nin. Hem de sual etsin ki şunu Resulullah'a, ona kavuşmam için çok zaman var mı daha? Abdullah bu cevabı alarak geldi yine. Nakletti aynısını mübarek pederine. İzin verdiği için sevindi o da gayet. Bu sefer şu şekilde etti ona vasiyet. Ölürsem bir daha git evine Ayşe'nin. Bir daha izin iste Ravda'ya defnim için. Belki benden utanıp etmiştir müsaade. Sonra vazgeçebilir, şimdi evet dese de. Çıkmasına az vakit kalmıştı ki namazın. Doğruldu yatağından abdest için ansızın. Lakin o hareketle söküldü dikişleri. Ashab haber alarak girdiler hep içeri. Buyurdu, hakkınızı helal edin cümleniz. Zira mahşere kaldı bir daha görüşmemiz. Kelime-i şehadet getirdi son bir daha ve mübarek ruhunu teslim etti Allah'a. Vasiyet mucibince Abdullah gitti hemen. Yine izin istedi Hazreti Ayşe'den. O ağlayıp dedi ki, ya emiral müminin, vefatında bile sen adlini terk etmedin. Vermiş idim o yeri sana ben daha önce. Değişir mi kararım şimdi vefat edince? Teçhiz ve tekfin gibi hizmetleri gördüler. Namazını kılarak Ravda'ya götürdüler. Bir sahabi Ravda'ya yaklaşıp biraz daha edeple arz eyledi şunu Resulullah'a. Dedi, ya Resulallah,
1: getirdik biz Ömer'i. Yanınıza defn için var mıdır izin emri? İşitti cümle eshab sesini peygamberin, buyurdu. Dostumuzu yanımıza getirin. Ve Ravda'nın kapısı açıldı birdenbire, onu defneylediler, şimdi yattığı yere.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan İbrahim Havvas Kutüs-i Suruh buyuruyorlar ki, kalbin ilacı beştir. Bunlar Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'e bakmak, mideyi boş tutmak, gece kalkıp ibadet etmek, seher vaktinde ağlayıp sızlamak ve iyilerle beraber bulunmaktır buyurdu İbrahim-i Havvas Allahu Aleyh.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
2: Hayırlı cumalar.
0: Hocam
2: benim bir alışverişle alakalı sorum var. Ben dışarı bayanların çıkarken giydiği uzun terazeler var. Benim o eskimişti. Komşuda bir yer olduğunu söyledi. Böyle eski usul elden istediğin zaman götürüp veriyormuşsun. Ben de yani bilmediğim için sevindim. Oğlum da şey dedi, anne o tür yerler vergi kaçırması kolay, artık devlet o tür yerlere yasakladı, oradan alma dedi. Gerçekten hani böyle bir şey var mı, uygun mu değil mi, onun için size danışmak istedim hocam. Hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı cumalar.
0: Sağ olun.
3: Önceden hocamla çocuklarımla büyük imtihanım var, dua istiyordum.
1: Rabbim kolaylık versin, aranızda muhabbet ihsan etsin, hayırlı neticeler ihsan eylesin inşallah Teala.
3: Amin hocam. Bir de ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Her vakit girdiğimde abdest almamız gerekiyor mu? Yoksa hani o abdestle ikinci namazı kılabiliyor muyuz?
1: Peki efendim.
3: Bir de hatmi kerimim var, kabul ederseniz.
1: Estağfurullah, kaydettik efendim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
1: Amin efendim. Allah'ın fayda razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda radyosunun başında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizden hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankaribi zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip edilmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa onların kalplerine de ferahlık ihsan edip sıkıntılarını hayra tebdil etmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri, neslimizden gelecek olanları ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize İman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam, teşekkür ederiz.
1: Efendim, dinleyicimiz dedi, Paris'e gibi fariceler var dedi, burada dedi bir komşumuz dedi, bir yer varmış herhalde, alıyor satıyor böyle şeyleri falan. Öyle deyince ben sevindim dedi, oğlum ikaz etti. Anne dikkat et dedi, hani böyle yerler şu anda devletin gözetimi altında. Çünkü buralarda hakikaten yapılan şeylere, televizyonlarda, haberlerde hep görüyoruz, gazetelerde yazılıyor. Hiç ummadığın yerde ummadığın şeyler çıkıyor. Adam mesela limonu 49 lira alıyor, 70 liralık fatura kesiyor. Sülalesini diziyor. O ona. Yani adam 5 liraya vermiş. Bir bakıyorsun ki maliyeti 100 lira olmuş. Adam 100 lira da koyuyor, 200 liraya satıyor. Yani din unutulunca, iman gidince kul hakkı, mul hakkı falan hepsi hak getire. Hepsi hak getire. Şeyde tabii böyle şeyleri şey yapınca Emin abiler Cağaloğlu'ndayken oradan anlatmışlardı. Bir gün dediler hocamıza arz ettim. İşte Efendi Hazretleri Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri için hocamız İşte 25-30 sene imanı İslam'ı anlattı ama anlayan 3-5'i geçmedi. Ben de dedi, arz ettim. Efendim bu herkese lazım olan iman kitabında imanın İslam'ın şartları yazıyor. Yani bir kimse gayret etse bir gecede o kitabı okur. Hatta her gece okumuş olsa ezberler bile. Yani demiş 25-30 sene diyorsunuz. Buradaki murat nedir? İşte o zaman hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, karışım buyuruyorlar, kul hakkının ne menen bir şey olduğunu idrak eden, anlayan, bunu sindiren, kalbine yerleştiren bir kimse akşam evine gittiği zaman ayaklarını uzatıp yatabilir mi? Peki kul hakkı insanın hatırına nasıl gelir? Eğer gerçekten ehl-i sünnet itikadındaysa, yani iman etmiş, itikadda düzgünse hatırına gelir. Başka türlü kıtiyen gelmez. Merhamet de öyle Mustafa abi. Yani şimdi utanmak, arlanmak, ondan sonra ne bileyim, ya bu insan ben hakkına girebilirim diye kul hakkından, ya bu hayvana ben eziyet edebilirim, yarın mahşerde hesabı sorulur diye hayvan hakkından sakınmak ancak imana bağlı. İman var, her şey var. İman yok, hiçbir şey yok. Ha diyeceksiniz ki kestirip attınız, bana ait değil bu söz. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah-u Teala bir kuluna iman verdi, ne vermedi. İman vermedi, ne verdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insana anlatırken, mesela acıfıyla geçiyor, aceleştir. Hemen çabucak yapıyor falan. Ve eğer iman etmemişse, iman onda yoksa, Allah-u Teala buyuruyor ki, belhüm edal, hayvandan aşağı olur. Şimdi mesela bakıyorsun, haberlere geçiyor. Çocuk kayıp, arıyorlar falan, ha babası öldürmüş. Çocuğun babası çocuğu öldürüyor. Evlat ana babayı öldürüyor. Yeğen geliyor, halasını, dayısını, amcasını neyse iki bilezik için katledip gidiyor. Baktığın zaman bunda din yok, iman yok. Böyle bir korku da yok. Çünkü ben ya, ne yaparsam yanıma kar kalır zannediyor. Şimdi bakıyorsun böyle, dinli imanını kaybetmiş, hayasını kaybetmiş, sadece nefsinin istek ve arzularına göre yaşayan, işte para kazanıp onu da aynı şekilde uyuşturucuda, alkolde, ondan sonra ne bileyim ben orada burada aş nefişle yapmakta kullananlar, oturdum böyle efendim demokrasi, insan hakları falan filan, hepsi hikaye. Ama gidip de onun kazandığı paraya el uzattığı zaman, efendim bu işte haktır, kul hakkıdır falan. İyi de arkadaşın başkasının hakkına tecavüz ediyorsun ya, onların sınırlarını zorluyorsun. Yani kendine zarar dokununca demokrasi diyorsun, bilmem ne diyorsun, bağırıp çağırıp duruyorsun falan. Ondan sonra İslamiyet'e tuh kaka diyorsun, bu şeriat, bu işte yaramaz falan ve bağırıyorsun falan. Ama senin bir canını acıttın, asmalı bunu, öldürmeli bunu, yok etmeli bunu diye bağırıyorsun. Ya Allah-u Teala bunların hepsini bildiği için de aynı şekilde, mesela öldüren öldürülür, kısas vardır. Sen kısası uyguladığın zaman kim ne yapabilir ki o zaman? Ve kısasta öyle bir hüküm bildirmiş ki Allah-u Teala. Mesela diyelim ki Allah-u Teala hayırlı ömürler versin, babanı birisi öldürdü. Siz kaç kardeşsiniz? Babanın kardeşleri, kendi çocukları, hepsi bunlar aynı şekilde mirasçı pozisyonda. Hakim, siz diyelim ki 10 kişisiniz mirasçısı. İttifak halinde kısas dediniz mahkemede. Hakimi yapacak hiçbir şeysi yok. Ancak bu 10 kişiden birisi diyet falan derse, o zaman hakim zorlayabilir orasını. Katili affetme yetkisi sadece mirasçılara aittir. Başka yok. Efendim Cumhurbaşkanı affetti. Efendim işte başbakan affetti. Bilmem mahkemede beraat ettirdi falan. Bunların hepsi hikaye. Efendim işte demokrasi, onun da hakkı vardı falan, yok. Ya Allah-u Teala yarattığını iyi bildiği için, mesela bir erkek yanında iki tane şahitse, iki tane kadın olması lazım. Efendim bu kadınları aşağılamak değil mi? Ya yaratılışı böyle. Gözünün önü

0: maksat da Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Bu maksada ulaşmaya faydası olmayan ilim vebaldir. Yanlış bir şey öğrenmişiz demektir. Dolayısıyla işittiğimiz, öğrendiğimiz şeyi yapmak mecburiyetimiz vardır. Peygamber Efendimiz işitip öğrendiği halde haramdan sakınmayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan, ahirette en şiddetli azabı görecektir buyuruyor. Çünkü Allahü Teala, kulum bunu sen işittin, öğrendin, filan kulum vasıtasıyla ben bunu sana bildirdim, ne yaptın buyuracak. Cevap veremeyenin hali ne olur? Allah korusun, biraz sıcaksa veya kaynarsa abdest suyuna bile dayanamayız. Cehennem çok dehşetli bir yerdir. Hesap günü çok dehşetli bir gündür. Ahirete dönelim, biraz kendimizle uğraşalım. Niye hep başkasıyla uğraşıyoruz? Biz çok mübarek bir kimse miyiz? Hiç mi hatamız, kusurumuz yok? Niye sağa sola dil uzatıyoruz? Belki de kısa bir zaman sonra öleceğiz. Biz neyi bekliyoruz? Neye göre hesap yapıyoruz? Neye güvenerek hayırlı işlerimizi tehir ediyoruz? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Bayezid Camii'nde 30 sene imanı anlattım. Anlayan 3-5 kişiyi geçmedi buyurmuş. Nasıl oluyor da bu kadar az anlayan çıkıyor? Anlamak, kalbe nakşetmek demektir. İmanın kalbe yerleşmesi zordur. Mesela İmam Rabbani Hazretleri, bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, o hakkı ödemedikçe cennete giremez buyuruyor. Kul hakkının önemini anlayan bir kimse ayaklarını uzatıp yatamaz. İnsan şehit olarak vefat edip cennetin kapısına kadar gitse bile, eğer üzerinde kul hakkı varsa ilahi adalet yerini bulmadıkça cennete giremez.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önce anlattıklarınızın sohbette hemen hemen tekrarı gibi bir şey
2: evet,
1: oldu.
2: Evet, öyle oldu. Denk geldi. Hemen abiler anlattı dedik, o da.
1: Biz de boş değiliz hocam.
2: Dedik zaten aynı şekilde. Tamam.
1: Estağfurullah.
2: İlk dinleyicimiz hani muallakta kaldı. Ne yapayım ben dedi, gideyim mi gitmeyeyim mi? İhtiyat hareket etsin. Ya sorsun, soruştursun. Hakikaten burası güvenilir bir yerse gitsin. Mahsur yok. Yani eski perancasını versin. Oradan yenisi varsa onu alsın. Belki oğlu şöyle diyor. Hani hırsızlık malları falan gelmiş olabilir. Böyle olabilir. Mesela biz Fatih'te otururken, o zaman siz de hatırlıyorsunuz. İstanbul'un en büyük garajı Topkapı'daydı.
1: Şehirler arası terminaldi.
2: Ve orası acayip bir yerdi. Bizim ben ilk defa başıma geldi, apartmana girmiş, baktım ayakkabı gitmiş. Dedim ya, ayakkabıları götürmüşler. Abi hemen dedi Topkapı'ya git dedi. Burada satın götür.
1: Biraz sonra satışa çıkarırlar nasıl olsa.
2: Öyle demişti. Orası öyle bir yerdi. Ve orada bir sürü mağaza kılıklı yerler de vardı. Yani dinleyicimizin oğlunun hatırıma gene yanlış değil.
1: Para falan atlıyorlar, bir şeyler demiş oğlu. Yani bir şey bildiği var, itibar etsin bence. Yani.
2: Şey yapsın yani, dikkat olsun, iyalık olsun. Efendim gelelim ikinci ve son dinleyicimizin sualine. Maliki mezhebinde de her vakit mi abdest almak lazım? Hayır. Onu çok kimse karıştırıyor. Sadece teyemmüm. Maliki ve Şafii mezhebinde eğer su ile abdest alamıyorsa, bir özrü varsa, Maliki mezhebinde ve Şafii mezhebinde teyemmümle namaz kılacaksa, bu iki imam, İmam Malik ve İmam Şafii rahmetullahi aleyhima, bu ikisi teyemmüm vakitte sınırlıdır. Vakit girince alınır, öbür vakit yani o teyemmüm bozacak, abdesti bozacak bir şey yoksa, mesela öğle vakti girince alır teyemmümünü, İkindiye kadar abdesti bozan bir şey olmadıysa ikindiye kadar bu istediği kadar namaz kılar, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okur, tesbihatta bunda hiçbir şey yok. Ama ikindi girince yani hediye gitmedi, bir şey olmadığını gene teyemmüm alacak. Fakat Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde mesela hatta öğleden önce teyemmümü aldı, öğleyi kıldı, bozacak bir şey olmadı. İkindiyi de kıldı, bozacak bir şey olmadı. Akşamı da kıldı, bozacak bir şey olmadıysa yatsıyı da kılabilir. Abdest konusunda

0: Dört mezhepte de aynıdır. Vakit girmeden önce mesela Maliki mezhebin taklidi denlerdi. Vakit girmeden önce abdestini alır. Mesela öğlen kuşluk vaktinde aldı abdestini. Bozacak bir şey olmadı. Öyle yıkılar. Gene bozulmadı. İkindiyi de kılar. Gene bozulmadı. Akşamı da kılar. Gene bozulmadı. Yasıyı da kılar. Hatta mübalağalı anlatılıyor da işte sabah namazının abdestiyle yani beş vakit de kılabilir. Sabah dahil olmak üzere onunla beraber beş oluyor. Beşini de kılabilir. Peki bu mümkün mü? Kışın mümkün olabilir. Vakitler şey ya peş peşe kısaldı ya günler kısaldığı için.
1: Peş peşe geliyor.
0: Ha, peş peşe geliyor. Yani şeyde de öyle fazla içecek kullanmadıysa, yiyeceklerin de ona göre seçici davrandıysa hani günde bir defa helaya çıkıyorsa mümkün.
1: Böyle ikindi yatsıyı kılabilir.
0: Kılabilir. Tabii kılabilir. Şey hadi sabahı diyelim şey yapar da ama sabah öğle için arada aldığı abdestle ikindi akşam ve yatsıyı kılabilir mi? Kılabilir. Bu mümkün mümkün. Yani diğer mezhepler de böyle. Sadece o teyemmüm konusunda bir de Hanefi mezhebinde diğer mezhepler de aynı. Özür sahibi olan vakit girince abdest alıyor. Vakit girince. Şimdi bu dinleyicimiz bu suali sordu da bu suali bir de bir kaynağı var. Biriler bir şeyler anlatmıştır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken işte bir özür vardı. Maliki mezhebini taklit etmeye başlıyor. Ben iki tane banta alınmış ikisini de dinledim. İlkinde işte oraya gelen misafirler de çağırmış hemen abiler. Vakit girdikten sonra mübarekler teşrif etmişler oraya namaz kılacak yere. Buyurmuşlar ki demiş hakkını helal edin kardeşim buyurmuşlar ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Çünkü Maliki mezhebinde teyemmüm vakit girince alınır. Ben onun için vakit bekledim. Vakit girince teyemmüm aldım öyle geldim.
1: Birinde böyle diyor.
0: Birinde böyle diyor. Bir başkasında da şey yaparken kardeşim buyuruyorlar biz Maliki'yi taklit ediyoruz vakit girince abdest alınır. Ben vakit girdi abdest aldım geldim buyuruyorlar. Abdest kelimesini kullanıyorlar. Tabi abdest deyince halbuki tam ilmihal dikkatli bir şekilde olursa abdest genel adıdır. Teyemmüm de bunun içindedir. Yani oradaki muratları teyemmümdür anlattıkları. Teyemmümdür. Senin altyapın olmayınca ondan sonra bunu yaydılar bazıları. İşte bak İşte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kendi sesinden Maliki mezhebinde abdest aynı şekilde vakit girince alınır. O zaman ilmihaldeki yalandır. Öyle mi? Ya, ilmihale sastır arkadaş. İlmihale yazmışlar. Saad-ı Bedi'yi yazmışlar. Kaynakta göstermişler. Dolayısıyla işin aslı bu. Sen bunu okumuş olsaydın buradaki muratları teyemmüm hemen anlardın. Onun için de mesela Hakikat kitabını bu kitapları okundukça insan bu tek kaynak Kur'an meali okuyarak diyelim öğrenirim diyenlerin sapık olduğunu anlar. Niye? Mustafa Bey işte bak bir insan Hüseyin Hilmi Efendi insan cuma namazı kılacaklar aşağı inerlerken işte abdest aldım diyor falan. Oradaki muratları teyemmüm. O abdestini içersek teyemmümdü. Senin de bilgin olmadığı için bunu anlamadın. Ondan sonra da anlamadığın için yaydın. Peki Allah-u Teala'nın muradını nasıl anlayacaksın arkadaş sen? Kendin gibi bir insanın muradını anlayamadın da Allah-u Teala'nın muradını nasıl anlayacaksın? Onun için ayeti kerimeleri anlamak kelam-ı ilahiden yani o musafta yazılı olan ayeti kerimelerden Cenab-ı Hak neyi murad ediyor? Murad-ı ilahiyi anlamak ifadesi kullanmışlar. Bunu en iyi Peygamber Efendimiz anlıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde anlamadığı olup Cebrail Aleyhisselam'a sorduğu, Cebrail Aleyhisselam da mesela bir ayet-i kerim var yazıyor Saad-ı Bedi'de. Peygamber Efendimiz diyor ki ben de aynı şekilde oradaki muradı anlamadım arz edeyim arz ediyor. Ondan sonra tekrar Peygamber Efendimiz'e gelerek oradaki murat buymuş buyuruyor. Dolayısıyla Maliki mezhebini taklit eden kadın erkek teyemmüm almıyorsa suyla abdest alıyorsa namazdan önce aynı şekilde alır. O aldığı abdestle öğleyi de kılar, ikindiyi de kılar, akşamı da yatsı da kılar. Hiç mahsur yok.
1: Sigortayla ilgili bir soru var. Uygun mudur diye. Mesela sigorta deyince tabii insanın aklına arabamız var, sigortası var. Sigorta
0: araba,
1: ev var, sigorta yaptırıyoruz.
0: Artistlerin gözünü, kulağını, yüzünü.
1: Organlarımızı sigortalattırıyoruz. Veya işte sağlık sigortası var. Veya işte ne onun adı BES dediğimiz bireysel emeklilik

0: sigortası var. Bunların hepsi sigorta. Uygun mudur?
1: Mustafa Bey, şimdi saadeti ebediyede sigorta bahsi var. Orası çok dikkatli bir şekilde okunursa, bir defa değil birkaç defa okunursa, İslam ahkamının, yani İslamiyet'i bildirmiş olduğu bütün hükümlerin icra edildiği yerde geçerlidir o. Ne dönemde? Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, ondan önceki İslam devletlerinde. Osmanlı yıkıldıktan sonra İslam ahkamının, İslamiyet'in ahkamının hükümlerinin tatbik edildiği bir yer kalmadı. Yok. Efendim işte Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslüman olan işte başbakan oluyor, cumhur olsun. Ama kanun aynı. Mesela TC kurulduğu zaman, Osmanlı yıkılıp da TC kurulduğu zaman, bilmem ne kanunu İtalya'dan, bilmem ne kanunu İsviçre'den, bilmem ne kanunu Almanya'dan. Yamalı Bokça'ya döndürmüş. Hatta birisi göndermişti, bir Alman ilim adamı makale yazmış da, ya demiş biz bu Türklere demiş bir gömlek biçtik demiş, bu gömlek onlara olmadı, bırakalım da demiş kendi gömleklerini kendileri hazırlasınlar. Olmuyor tabii ki. Olmuyor tabii ki.
0: Onun haricinde ekonomi tamamen dışarıya bağlı.
1: Şimdi oraya getireceğim. Şeyde Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra, yani Yahudi ve Hristiyan ittifakının bize dayattığı hükümleri, banka sistemi, sigorta sistemi, çünkü bunlar büyük paraların getirdiği yerler. Dolayısıyla onlar buralardan büyük paralar aynı şekilde değerliyorlar çalışmadan.
0: Seni de bağlıyor.
1: Seni de bağlıyor. Kendine bağlı. Mecbursun diyor. Dolayısıyla İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde bütün mesele, hani özel sigortada caiz mi falan. Ya güvenilirse tamam. Mesela iki gün önce miydi, hani devlet gene el koydu o fonlara. Evet. Adamlar ne tokatlar çeviriyorlarmış mesela oralarda. Evet, evet. Ne tokatlar çeviriyormuş. Efendim fona koydum işte 100 lira koyuyorum 1000 lira kazandım. Ya dünyanın hiçbir yerinde yok bu arkadaş ya.
0: Birçok tamam. insanın canını yaktılar.
1: Evet. Dolayısıyla eğer itimat edilen, güvenilen bir şirketse no problem, yapılabilir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Detayları neler? Birazdan bakıyor olacağız. Tabii bu noktada merak edilen yatırımcı açısından paramız ne olacak? Paramız bize geri ödenebilecek mi sorusu. İşte ona ilişkinde süreç nasıl işliyor? Son durum ne? Hem işin tabii yatırımcı açısından hem de hukuki sürecine bir taraftan da Hazine Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarına topluca bakıyor olacağız. Yeni bir operasyon dalgası, uyuşturucu operasyonu sevgili izleyiciler. 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında oyuncular var, şarkıcılar var. Son durum ne? Bu uyuşturucu operasyonun yeni dalgasını da sizlerle paylaşacağız. Ve İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti, özellikle yolcu taşımacılığında rekorlar kıran bir havalimanı, bilindiği üzere bir yeni pist daha ekleniyor. Birazdan bu önemli gelişmenin detaylarını da aktarıyor olacağız. Hemen gün ortasına başlayalım. Evet, az önce aktardık sevgili izleyiciler, borsada manipülasyon iddiaları, operasyonlar devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Çünkü özellikle yatırımcılar açısından bazı soru işaretleri var. Özellikle yatırım fonlarından paraların geri alınacağı ve nasıl ve ne zaman alınacağı yönünde. Şimdi hemen söyleyelim neler aktardı Sayın Mehmet Şimşek. Dedi ki bu genele yayılmış bir risk değil dedi. Piyasada güven ve istikrar devam ediyor dedi. Merkez Bankası gerekli likiditeyi sağladı. SPK 2038 fonun 131'inde sıkıntı tespit ederek tedbir aldı. Bir kez daha aktaralım. Sermaye Piyasası Kurulu 2038 fonun 131'inde sıkıntı tespit etti. Hemen tedbiri aldı. Tasfiye süreci ilkeli bir şekilde yürütülecek. Borsa üzerinde baskı oluşturmayacak dedi Sayın Mehmet Şimşek. Fon rehberiyle tedbirler büyük oranda tamamlandı. Bu açıklamalar son derece önemli. Neden? Yatırımcının kafasındaki soru işaretleri aynı zamanda endişeyi bertaraf edebilmek adına. Sistem bizim yakın takibimizde. Merkez Bankası az önce de aktardık gerekli likiditeyi sağladı. Banka dışı finans sektöründe anlık bir kriz yok ama sıkı denetim şart. Bu da son derece altı çizilmesi gereken önemli bir nokta. Bizzat Hazine Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından aktarıldı. Bir sıkıntı yok, anlık bir kriz yok banka dışı finans sektöründe ama sıkı bir denetim her zaman gerekiyor dedi. Piyasa bozucuları için adli süreç başlatıldı zaten, işin bir taraftan da hukuki süreci var. Yatırımcıyı koruma tedbirleri eksiksiz uygulanıyor. Diyorlar ki yatırımcı endişe etmesin, herhangi bir sıkıntı yok. Kriz kontrol altında bizim tarafımızdan. Sevgili izleyiciler şimdi peki nasıl geri alınacak bu süreçte paralar? Tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. İşlemlerin 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. İlk hesap incelemeleri en geç 10 iş günü devam edecek. 10 günden fazla sürmeyecek ki bir anlamda o paralar tekrar yatırımcıların hesabına yöneltilebilsin. Yatırımcı payları borç alacak durumu, mevduat hisse ve blokeler netleştirilecek. Varlıklar piyasayı bozmamak için tek seferde değil zamana yayılarak satılacak. Elde edilen nakit yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Şu iki madde son derece önemli. Varlıklar piyasayı bozmamak için tek seferde değil peyderpey satılacak. Önce satılacak, ardından elde edilen nakit de yatırımcıya ve yatırımcının hesabına fon oranında dağıtılacak. 17 Eylül 13.30 sonrası satış emirleri tasfiyeye dahil, süreç kap üzerinden de takip edilebilecek diyoruz sevgili izleyiciler. Tabii Sermaye Piyasası Kurulu'nun da 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin bir yol haritası var. O detaylara bakalım.
0: 131 fonun tasfiye sürecinin çerçevesi çizildi. 2 banka süreçte görevlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK tasfiye sürecinin yol haritasını da belirledi. Tasfiye kapsamındaki fonların işlemleri 17 Eylül itibarıyla durduruldu. Fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tasfiye işlemlerinde 2 banka görevlendirildi. Terra Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Burs, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak. Peki yatırımcıların parası ne olacak? Tasfiye kararı paranın sıfırlanacağı anlamına gelmiyor. Fonların hisse senedi, tahvil, nakit ve benzeri varlıkları piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Önce fonun borç ve yükümlülükleri karşılanacak. Kalan tutar yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına sahip oldukları katılma payı oranı da aktarılacak. Yani yatırımcıya yapılacak ödeme ilk yatırdığı tutar üzerinden değil tasfiye sonunda oluşan net fon değeri üzerinden hesaplanacak. Özellikle serbest fonlarda değeri yüksek seviyelere çıkan sığ hisselerin tasfiye sırasında satılması bu hisselerde sert düşüşlere yol açabilir. Bu durumda fonun toplam değeri de azalabilir. Dolayısıyla yatırımcıya ödenecek tutar ilk yatırılan para değil, tasfiye sonucunda oluşan net fon değeri içindeki payına karşılık gelen tutar olacak. Tasfiye sürecinde ödemeler ilk giren ilk çıkar kuralına göre yapılacak. Yani ilk giren yatırımcılar ödemelerini ilk alacak kesim olacak. Tasfiye işlemleri duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. SPK'nın uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır başlığıyla açıklama yaptı. Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.
5: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç-

0: Uçum, terörist Başa Abdullah Öcalan'ın süreçteki statüsüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı Uçum. Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ve infaz düzenlemesine ilişkin olarak da önemli değerlendirmeler geldi.
1: Bu alt komisyonlardan birisi de bu silahsızlanma ve fesih sürecini sıkı bir biçimde takibi ile ilgili bir komisyon. Muhtemelen Öcalan'a bu komisyonda bir görev verilecektir.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan silahsızlanma komisyonunda Öcalan'ın da yer alacağını açıkladı.
1: Sen bir hükümlü üzerinden bir diyalog süreci yürütüyorsan neye ilişkin? Terör örgütünün tasfiyesine ilişkin. O diyalog sürecini yürütüyorsan ona da o süreci ilerletmek için üstlendiği görevleri yerine getirmesi açısından bir imkan verirsin.
2: Uçum, Abdullah Öcalan'ın böyle bir komisyonda görev almasının mevzuat açısından bir sorun teşkil etmediğini belirtti. Bunun resmi bir görev olmadığının altını çizdi.
1: Bunun hukuka aykırı bir tarafı yok. Bakın şunu unutmayın, rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle yönetilir. Buradaki statüden kasıt bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır.
2: Uçum, İmralı'da inşa edilen ve Öcalan'ın kullanacağı 250 metrekarelik konuta ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
1: İmralı'da cezaevine bağlı bir ünite olarak, ek bir ünite olarak inşa edilmiş olan yapıda bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır.
2: Uçum erken seçim tartışmalarına da değindi. 2027 yılında bir seçim olma ihtimalini son derece düşük gördüğünü söyledi.
1: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa seçim 16 Nisan'da yapılacak. Dolayısıyla 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. Bunun için de meclisin 2028 Mart ya da Nisan'ında seçimlerin yapılacağı şekilde bir karar alacağı bekleniyor.
2: Uçum cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 440 bini aştığını hatırlattı. Bu kapsamda reformcu bir infaz paketinin gündeme gelebileceğini vurguladı.
0: Özgür Özel 90 milletvekiliyle CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu ama bu ayrılığın sancıları devam ediyor. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, gidenlerin geride büyük bir enkaz bıraktıklarını açıkladı. Buna göre eşyalar tahrip edildi, araçlar kullanılamaz hale geldi. Yıldırım yeni partiye giden bazı vekillerin de pişman olup yeniden CHP'ye döneceğini söyledi.
3: Bunları kim bu hırsızlığı öğretti? Kim bu talanı öğretti? Anadolu'yu Moğollar işgal ettiğinde bu kadar tahrip etmediler. Bunlar Moğolların 10 katını yaptılar.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki ayrılık olaylı oldu. Süreç ağır hırsızlık ve talan suçlamalarıyla adliyeye taşındı.
3: Ama yeni partinin kadrolarına baktığımız zaman, paralel yapıyla olan ilişkilerine baktığımız zaman bu tahribatların doğal olduğunu anlıyoruz.
4: Özgür Özel 90 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak yeni partiyi kurdu. Ancak iddiaya göre giden ekip arkasında tam bir enkaz bıraktı. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım eşyaların tahrip edildiğini, araçların kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici olmuş insanların Cumhuriyet Halk Partisi araçlarına, ofislerindeki bilgisayarlara, mobilya, mutfak eşyalarına, aklınıza gelen her şeye bu kadar büyük tahribat içinde bırakmalarını doğru bulmuyorum. Bunu ahlaki de bulmuyorum.
4: Yıldırım sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
3: Hepsi savcılıkta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcıları bizim şikayetlerimizi inceliyor. Bu tahribatları yapanları, hırsızlıkları yapanları, araçlarımıza zarar verenleri tek tek ifadeye çağırıyor.
4: Yıldırım binaları yağmalayan kişilerin bir daha asla CHP'ye dönemeyeceğini belirtti.
3: Bizden ayrılıp partimizi terk eden, il ve ilçe binalarımızı tahrip ederek giden, çay kaşığından tutun duvardaki prizlere kadar söken bu sürecin aktörlerinin Cumhuriyet Halk Partisi kapısından içeriye girmesinin mümkün olmadığı bir süreç yazıyoruz.
4: Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı partiye herhangi bir zarar vermeyen ancak gittiğine pişman olan milletvekilleri başta olmak üzere herkese açık.
3: Onlar yeni partinin milletvekilleri değil. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri. Ancak büyük tehditler karşısında yeni parti diye bir parti etmek zorunda kaldılar. Gerçekleri gördükleri

0: için geri dönüyorlar, dönmeye devam edecekler.
1: Yıldırım yeni partiye ilişkin çarpıcı bir çıkışta da bulundu.
0: İnanıyorum ki yılbaşına gelmeden önce yeni parti diye bir parti kalmayacak.
2: Emniyet atamaları resmi gazetede yayımlandı. 14'ü büyük şehir toplam 39'da yeni atamalar yapıldı. 23 polis baş müfettişi emniyet müdürü oldu. 24 ilin emniyet müdürü de merkeze alındı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde değişimi getiren kararname resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 14'ü Büyükşehir 39 ilin emniyet müdürü değişti. Faruk Karaduman Aydın, Serkan Karaman Balıkesir, Ali Süllü Denizli, Murat Mutlu Diyarbakır, Mahmut Ay Erzurum, Serdar Büyükleblebici Gaziantep, Nihat Özen Hatay, Ahmet Arıbaş İzmir, Beyti Kalaycı Kahramanmaraş, Sinan Ergen Kayseri, Celal Özcan Kocaeli, Mustafa Varol Mardin, Faruk Aydın Samsun ve Aytekin Canıtez Van ili emniyet müdürlüğü görevine getirildi. Kararname ile 24 il emniyet müdürü de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emniyet teşkilatımıza hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. Bakan Çiftçi görevlerini tamamlayan, atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerine başarılar diledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında da görevler değişti. Rüştü Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı, Adnan Özdemir, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, Hüseyin İdiz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı, Murat Türes'in Personel Başkanı, Nihat Uzun, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı, Turgay Olgun, Dış İlişkiler Daire Başkanı, Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı, Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, Beyhan Gürbüz Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili, Aydın Uğurlu Tanık Koruma Daire Başkanı, Salih Gözüm Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görevlendirildi.
2: Kırıkkale acı bir haberle sarsıldı. Kaza ihbarına giden polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya inceleme yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.
1: Kaza ihbarı için gitmiş, olay yeri incelemesi yapıyordu. Ancak başka bir aracın altında kaldı. O kazada 38 yaşındaki polis memuru şehit oldu. Şehit ateşi Kırıkkale'nin Başlılı ilçesine düştü. 38 yaşındaki Batuhan Sarı Yalçınkaya devriyedeydi. Atatürk Bulvarı'nda kaza olduğu ihbarı geldi. Sarı Yalçınkaya bölgeye giderek inceleme yapmaya başladı. Tam o esnada süratle gelen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, polis memuruna çarptı. Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ancak durumu ağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra da kahreden haberi geldi. 38 yaşındaki polis memuru doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı X'ten bir taziye mesajı yayımladı. Şehide Allah'tan rahmet dileyen bakan ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. Polis memurunun şehit olduğu kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alındı, inceleme başlatıldı. Kazaya karışan sürücü de gözaltına alındı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün TGRT Haber canlı yayında konuğumuzdu değerli izleyiciler. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen mücadele ve terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Emniyet Teşkilatı'na da müjdeleri vardı.
4: Yani mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız.
3: Yeni nesil suç örgütleri için çemberin daraldığını belirtti. Elebaşları ibret alem olsun diye talimat verdim dedi.
4: Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibret alem olsun. Diğerlerine de bir örnek olsun diye.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
4: Malumlarınız bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılında Malazgirt'te bir iş cephenin tahkimi konuşması yapmıştı. Süreç onunla başladı. Sonra Sayın Doktor Devlet Bahçeli de bu sürece güçlü bir destek verdi. Daha sonradan bu bir devlet politikası haline dönüştü.
3: Bakan Çiftçi, sürecin başarıyla sonuçlanması için bakanlığının el birliğiyle son derece titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.
4: Bu sürecin başarıya ulaşması, daha öncekilerde olduğu gibi akamete uğramaması için valiliklerimizle beraber sahayı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Kimse bu süreci zehirlemesin, enfekte etmesin, tekrar akamete uğramasın diye.
3: Çiftçi, terörü bitirecek son adımın Milli Güvenlik Kurulu'nun yayımlayacağı karar olduğunu söyledi.
4: Terör örgütünün tabii silah bırakması, yani bütün unsurlarıyla tasfiye olması, hem Türkiye'de hem de Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Avrupa'da diğer unsurlarıyla beraber, uzantılarıyla beraber tasfiye olması için süreci takip ediyoruz. Biliyorsunuz bu aşamada bittikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun bir kararı yayımlanacak. Ondan sonra süreç, 6 aylık süreç başlayacak. Süreç şu anda gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor.
3: Bakan Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nın taleplerine yönelik atılan adımları da sıraladı. Müjdeleri peş peşe duyurdu. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın 2000 konutluk projeye başlayacağını açıkladı.
4: Ben bu sene bunun araç alımının bir miktar sınırlanmasını veya durdurulmasını, onun yerine polisimize lojman alınması gerektiğini söylemiştim. Şimdi İstanbul'dan da zaten bunu başlattık. Geçtiğimiz günlerde 1 milyar liralık bir alım gerçekleştirdik. Biz kısa süre içerisinde lojman sayısını 5000'e çıkarmayı planlıyoruz. Zaten alımlara da başladık. 2000 konut yapacaklar. Maliyetine uzun vadeli olarak da bunu polislerimize satacaklar. Yani polislerimiz kira öder gibi uzun vadeli konut sahibi olabilecekler. Ponsan diğer illerde de, büyük şehirlerde de böyle bir uygulama yapacak. Yapılacak, evi olmayacak. Bir defa evi olmayan polisler arasından işte eşi çalışmayacak. Çocuğu olan, işte okula giden polisler arasından, yani daha fazla işte konuta ihtiyacı olan kişiler arasından bir belirleme olacak. Yani öncelik onlara verilmiş olacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 56 ilde uygulanan 12-36 vardiyalı çalışma saatlerinin diğer illerde de yaygınlaştırılacağını söyledi.
4: Eylül ayı itibariyle 12-36 sistemine illerimizin büyük bir kısmında geçtik. 56 ilimizde şu anda uygulama başladı. 15 tane ilimizde son aşamaya geldi 12-36'ya geçme konusunda. Geriye kalan illerimizde de planlamalar devam ediyor. Ama yani uygulamayı da takip ediyoruz. 12 saat çalışıyor, 36 saat dinleniyor.
3: Ek mesai ücretleri hakkında da konuşan Bakan Çiftçi, planlanan yol haritasını açıkladı.
4: Fazla mesai ücretleri almaları konusunda geldiğimizden beri de bir hazırlığımız, bir çalışmamız vardı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji, İçişleri Bakanlığı, AK Parti grubumuzla bir araya geleceğiz. 12-36'dan faydalanamayan, yani devamlı çalışma yapmak durumunda olan, zorunda olan birimlerimizle ilgili de onlara fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda bir araya gelip bu konuda bir strateji belirleyeceğiz.
2: Sokaklar Güvende operasyonuyla sokaklar artık daha güvenilir hale geliyor. Başlatılan operasyon kapsamında çete mensubu şüpheliler tutuklanarak demir parmaklıklar ardına yollandı.
3: Sokak çeteleri için çember daralıyor. Tutuklanan şüphelilerin sayısı her geçen gün artıyor. Sokaklar Güvende operasyonuyla suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlara yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip tamamlandı. Kamera görüntüleri mercek altına alındı. Deliller tek tek toplandı. Şüphelilerin İstanbul'da iş insanlarına yabancı numaralardan ulaşıp sokak hakkı adı altında para istediği anlaşıldı. Çetelerin para vermeyi kabul etmeyenlerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları da ortaya çıkarıldı.

0: 26'sı hali hazırda tutuklu bulunan 32 şüpheliden 26'sının yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul ve Kars'ta düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Diğerleri tutuklandı.
1: Forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran İsrail bağlantılı şebekeye operasyon yapıldı. 239 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 175'i yakalandı. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran şebekenin sahte yatırım platformları üzerinden milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkeze hedef alınırken İstanbul ve Muğla'da 286 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 239 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 175'i gözaltına alındı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Oyuncusundan şarkıcısına, futbolcusundan sosyal medya fenomenine kadar 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Aras Brut İynemli, Melis Sezen, Afra Saracoğlu, Sefo ve Hasan Şaş'ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.

0: şarkıcıdan ünlü oyunculara.
1: Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm. Ben mezun oldum. Çıkış işlemlerimi de yaptım. Geldim.
0: Eski milli futbolcudan spor yorumcusuna.
3: Ortaya yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
4: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştı.
0: Çok sayıda ünlü isim uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
5: Benim akışım da o şekilde yaşanmıyor. Ben normal, hani nasıl yaşıyorsam o şekilde.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Oyuncu, şarkıcı, manken, sosyal medya fenomeni, iş insanı ve içerik üreticisi olarak tanınan 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Konuş.
0: Oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Afra Saraçoğlu, şarkıcı Sefo, eski milli futbolcu Hasan Şaş, gazeteci, spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya içerik üreticisi Melis İşiten'in de aralarında bulunduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı.
6: Ne aldın baba? Duru, kızım sen biliyor musun?
0: İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü isimlerin adreslerinde de arama yapıldı.
7: Seninle bir şey konuşmam lazım.
8: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
7: Susarsan anlatacağım.
9: Sayın seyirciler, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için hak sahipliği konut belirleme kurası bugün çekiliyor. Kura çekimine ilişkin detayları muhabirimiz Şevval İskender aktaracak. Şevval.
10: Gülden Kalecik, İstanbul olası Marmara depremine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'un 39 ilçesinde yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleriyle ve çalışmalarıyla hazırlandığını ifade edelim. Biz Yusuf Öztürk'le birlikte hemen arka tarafta göstersin size. Bugün İstanbul'da büyük dönüşümün gerçekleştiği nokta Zeytinburnu'ndayız. Bu noktada 1642 bağımsız bölümün kura çekim töreni gerçekleşiyor. Murat Kurum da bu noktada ve vatandaşlarla hem evlerini hem hangi katta olduklarını belirleyen kura çekimi yapıldığını ifade edelim vatandaşlar. Güvenli zemin etüdü yapılmış evlerine kavuştuklarını ifade edelim. Tabii İstanbul'da bugüne kadar 1 milyon 7 bin konutun dönüşümü tamamlandı ve hala da çalışmalar devam ediyor. Şu anda hatıra fotoğrafı çekiliyor. Hem hak sahipleri hem milletvekilleri beraber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la beraber hatıra fotoğrafı çekileceğini ifade edelim. Tabii bu kapsamda bugün İstanbul'un Gazi Osman

Çarşı ilçesinde 665 konut, Maltepe'de 453 konut, Zeytinburnu'nda tam 524 konutun yapımı tamamlandı. Sadece konut da değil aslında. Bakan Murat Kurum'un ifade ettiği gibi sadece ev inşa etmek değil, evin çevresinde peyzaj çalışmaları, yine çocukların okula eğitimine devam edebileceği okullar, her şey tam anlamıyla yapılan evlerle düşünülmüş durumda. Tabii bu kapsamda aslında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Emlak Konut'un çalışmalarıyla bu evler inşa ediliyor. İstanbul olası Marmara depremine hazırlanıyor. Bugüne kadar 1.700.000 konutun dönüşümü tamamlandı ve şu anda vatandaşlarla da bir hatıra fotoğrafı çekiliyor. Çünkü burada ilk Zeytinburnu'nda davullu zurnalı, şimdi siz de duyacaksınız, davullu zurnalı başlamıştı. Hayırlısıyla bu evler bitsin, davulla zurnayla kutlayacağız diye size Yusuf Öztürk gösteriyor. Şimdi de o evler tamamlandı ve yine davullu zurnalı bir kutlama yapılıyor.

0: evler yapıldı, yapılmaya devam ediyor hala. Her iki evden biri, yani her iki yapılmış kentsel dönüşümden biri vatandaşlara teslim edilmiş durumda. Yani büyük bir çalışmanın olduğunu ifade edelim. Şu anda coşku hakim burada. Vatandaşlar davullu zurnalı bir kutlama gerçekleştiriyorlar. Maltepe YTT bloklarında tam 3.8 hektarlık alanda 16 blok inşa edildi ve 453 konut hak sahipleri için hazırlandı. Hemen biraz daha içeriye geçmek istiyorum çünkü Bakan Murat Kurum da eşlik edecekti. Davullu zurnalı oynamaya. Çünkü aylar öncesinden şu söylenmişti, bu evler hayırlısıyla tamamlansın. Bu evler hayırlısıyla tamamlandıktan sonra artık davullu zurnalı bir kutlama yapılacak denilmişti. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum beraberinde davullu zurnalı bir kutlama yapıldığını ifade edelim. Şu anda Murat Kurum da vatandaşların vatandaşları dinlediğini ifade edelim. Yusuf Öztürk de sizlere göstersin. Vatandaşlar dinleniyor. Talepleri alındığını ifade edelim. Dediğimiz gibi 1642 konutun yapımı tamamlandı ve hala İstanbul kentsel dönüşüm için 39 ilçede de çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Zeytinburnu, Gazi Osman Paşa'da çalışmalar yapılmıştı ve vatandaşlara dediğimiz gibi bugün kura çekimi yapıldı. Katları belli oldu, hak sahipleri belli oldu ve salonda da bir coşkunun hakim oldu.
1: Teşekkür ediyoruz Şevval İskender'e sevgili izleyiciler. Şimdi devam edelim. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor. İlk doğu batı yönlü pist olma özelliğini taşıyan yeni pistin işletme ruhsatına dahil edilmesiyle ruhsatlandırma işlemi de süreci de tamamlandı. Hanifi Bayar'ın konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu.
2: İstanbul Havalimanı için tarihi bir gün. Bugün 4. pist açılacak ve İstanbul Havalimanı'nın kalitesi de daha da artacak. Avrupa'da en

0: ayrı bir kıymet katacak. Nedir o? Şu anda halihazırda bizim kuzey-güney yönünde pistlerimiz, bütün operasyonları da böyle yapıyoruz. Bu pistimizi doğu-batı yönünde inşa ettik ve buradan doğu yönüne kalkışlar olacak. Sadece kalkış için kullanacağımız bu pisti. Peki bu bize ne sağlayacak? Bir, doğu yöne kalkacak olan uçakların taksi yolu noktasında bir avantajı olacak uygun terminalle beraber. Yine kalkıp da doğu yönüne gidecek olan uçakların kuzey güneyden kalkıp sonra bir manevrayla doğuya gitmesi değil, doğrudan buradan kalkarak doğu istikametine doğru gitmesi. Doğu istikametinde neyi kastediyoruz? Doğu istikametinden bütün Türkiye'nin, İstanbul'un doğusunu, esasında Orta Doğu'yu, Uzak Doğu'yu, Orta Asya'yı, hatta Afrika'nın belli bölümlerini de kastediyoruz. Ne sağlamış olacak bize? Hem daha kısa taksi yolu, hem yakıt tasarrufu, hem zaman tasarrufunu inşallah bu şekilde bize sağlamış olacak.
1: Hem iç hat uçuşlarında hem de dış hat uçuşlarında kullanılabilecek bir pistten bahsediyoruz.
0: Yani geniş gövdeli uçakların kalkabileceği 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde uluslararası standartlara sahip bir pist. Dün de sertifikasını işletmecimiz İGA'ya teslim etmiş olduk.
1: Sayın Bakan, yapım aşaması ne kadar sürdü bu pistin?
0: Tabii yapım aşaması hani bir yılı biraz aşkın bir süre sürdü diyebiliriz. Ya zaten ancak da hani buraya kapasite olarak da ancak ihtiyaç olmuş oldu. Yani şeyde, kaynağı da doğru yönetme anlamında bugüne artık bitirmiş ve açıyor olacağız.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Dördüncü pisti bugün açıyorsunuz. Beşinci pist gelir mi?
0: Sade beşinci değil, altıncı da gelecek inşallah. Altıncı da gelecek. Şu anda kuzey-güney yönünde bahsettiğimiz 3 tane pistimiz var, ana pistimiz. 2 tane de yedek pistimiz var. 4. pisti, 4. ana pisti açıyoruz. Ne oldu? 4 tane bizim ana pist, 2 tane de yedek pistimiz olmuş oldu. Yani 6 tane pist. Biz önümüzdeki süreçte kuzey-güney yönünde 2 tane daha ana pist ve bir yedek pisti de inşallah bitirip açacağız. Ne zaman? Rakamlar ihtiyaç hissedildiği zaman, rakamlar artmaya devam ettiği müddetçe, ki bunda bir şüphemiz yok. Geçen seneyi 84,5 milyonla kapatmıştık. Bu sene inşallah 87 milyonla kapatacağız. Halihazırda 67 milyonlara gelmiş durumdayız. Ve aynı şekilde bizim buradaki terminal kapasitemiz de işin sonunda hedeflenen 200 milyon. Ona yönelik de yine pistlerin dışında, 5. 6. pistlerin dışında bir de yeni terminali de gelecek süreçte planlıyoruz.
1: Hedefler her yıl daha büyüyor gibi geldi.
0: Kesinlikle. Hedefler her yıl daha büyüyor. Yani niye? Çünkü imkanlar arttıkça yani ihtiyaçlar da artmış oluyor. Dünya ticareti artık, hiçbir ülke kendine yetebilecek durumda değil. Mutlaka seyahat edip ticaret yapması gerekir. Havayolu da iş insanlarının özellikle seyahati için kıymetli. Hatta buna kargoyu da eklemek lazım. İstanbul Havalimanı kargo noktasında da ülkemizin en büyük kapasitesine sahip ve yine dünyadaki önemli havalimanlarından birisi olduğunu belirtmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Havalimanı'ndaki tarihi günde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu canlı yayın konuğumuzdu.
2: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte türkü söyleyerek dikkatleri üzerine çeken öğrenciler bu kez Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konu oldu. Tekin, Erdoğan'ın hediyelerini küçük müzisyenlere verdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çay Elinden Öteye türküsünü söylemişlerdi. O öğrenciler bu kez Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konu oldu.
4: Bu okulda çınar gidişle müzikle doğrulur.
3: Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür Bakan Tekin'i makamında ziyaret etti. Minik öğrenci Bengü kendi yazıp bestelediği okul marşını seslendirdi. Kıvanç ise ney dinletisi sundu. Bakan Tekin daha sonra öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet ederek yakından ilgilendi.
5: Nasıl geçiyor günleriniz? Çok meşhur oldunuz günlerde.
6: Bir imkan sunduğumuz için çocuklarımıza çok teşekkür ederiz.

0: teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuklarımız bahtları açık olur. Ülkeye, millete faydalı bireyler olarak yetişir.
1: Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği hediyeleri iki öğrenciye takdim etti.
2: Türkiye'nin Kadir abisi Kadir İnanır 26 Haziran'da hayata gözlerini yumdu. İnanır'ın vefatının ardından vasiyet davası açıldı. Çok konuşulan dava Beykoz Adliyesi'nde başladı.
3: Asyam, al yazmalım.
4: Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava ertelendi. 28 mirasçının bulunduğu davada son söz 17 Aralık'ta söylenecek.
5: Duruşma 17 Aralık'a bırakıldı. Artık 17 Aralık'ta vasiyetname okunacak, açıklanacak.
4: Selvi Boylum, Al Yazmalım'ın İlyası, Dila Hanım'ın Karadağlı rızasıydı. Kadir İnanır geçtiğimiz Haziran ayında çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetmişti.
6: Türk milleti Selvi Boylusunu kaybetti.
4: Türk sinemasının efsane isminin vefatının ardından vasiyetleri gündeme gelmişti. Kadir İnanır'ın 7 yıl sonra değiştirdiği vasiyetinin içeriği ise gizliydi.
7: 2015'te verdiği vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Dediğim gibi irade sorunu vardı Kadir Dayman'ın.
4: Kadir İnanır'ın hayatta kalan bir abisi, bir de yeğenleri var. Aile fertleri Beykoz Adliyesi'nde vasiyetinin okunacağı dava için bir araya geldi.
5: Bütün mirasçılara vasiyetname okunacak. Kabul edenler kabul edecek, kabul etmeyenler de gerekli hukuki süreci başlatacaklar.
4: Dava bazı aile fertlerine tebligat ulaşmadığı için ileri tarihe ertelendi.
7: Herkes onun varisi, onun yeğenleri, onun yetimleri hepsi tamamlayacaktır 17 Aralık'a kadar bunu. Gerekirse biz takip edeceğiz.
4: Usta ismin bankada yüklü miktardaki birikimi ve gayrimenkulleri hariç değerli saatleri, özel tasarım aksesuarları ve kişisel koleksiyonları da servete dahil.
8: Ama buna binemem ki.
9: İstersen benim kamyona bineriz.
8: Nerede kamyonun?
9: Yukarıda, yolda.
4: Kadir İnanır'ın son vasiyetinde mirasının büyük bir kısmını 27 yıllık hayat arkadaşı Jüri'de kurala bıraktığı iddia edildi. 28 mirasçısı da buna karşı dava açmaya hazırlanıyor.
2: Evlilikte anlaşmazlıklar kimi zaman tartışmaya dönüşebiliyor. Tartışma bazen ev işlerinden, bazen de sosyal hayat ve günlük sorumluluklardan kaynaklanabiliyor. Gerilim küslüğe kadar uzanabiliyor. Peki barışmak için ilk adımı kim atıyor? Mikrofonu çiftlere uzattık.
10: Biz kavga etmiyoruz ama genelde kavgalar aileler yüzünden çıkıyor.
11: Evlilikte her şey güllük gülistanlık değil. Çünkü bazen aynı evi paylaşan çiftlerin yolları tartışmalarda kesişiyor.
12: Eşimle arada bir tartışıyorum.
11: İlk kim barışır?
12: Ben.
11: Kimi için ev işleri, kimi için aileler ve sosyal hayat tartışmanın fitilini ateşliyor. Kavgaların sebebi genelde ne oluyor?
13: Fikir uyuşmazlığı, anlaşmazlık. Bir konu hakkında ne olursa artık illa bir çatışma olabiliyor. Kullanılan ağır kelimeler ölçüsünde ama genelde işte bir gün iki gün yetiyor. Sonra dayanamıyorsunuz, barışıyorsunuz.
11: Kimi çift birkaç dakikada barışıyor, kimi çift ise günlerce tek kelime bile etmiyor.
14: Yani çok kavga etmeyiz ama şu aralar biraz kavgalı gibiyiz. Bizde çok uzun sürmez, çok da uzun sürdürmemek lazım. Yani dinimizin emri o şekilde zaten. Maksimum 2-3 saat olur herhalde.
15: Ben genelde kolay kolay sinirlenmem. Sinirlendiğim zaman da kolay kolay barışmam. Küslük 2 saat sürer bizde. 2 saatten sonra zaten hem dinimizce de günah hem de olmaması gerekir. Yani birinin alttan alması lazım.
11: Eşlerden biri mutlaka o ilk adımı atıyor. Ama o ilk adım bazen tartışmanın kendisinden bile zor olabiliyor.
14: İlk genelde ben barışırım. Ben dayanamıyorum çünkü. Yani öyle küstürmeyi çok sevmiyorum. Ayda bir belki.
11: Hangi konular tetikliyor kavgayı?
14: Belli olmuyor ki. O anki ruh halimize bağlı yani.
12: Eşim çok küser. Uzatır. Ama ben barışırım. Ona kalırsa aylar sürer de ben dayanamıyorum. Çok iş değiştiriyor. Yurt dışına çıkıyor. Ben istemiyorum. O gidiyor. Ben eğittim. Daha güzel oldu. Baktı ki onun dediği olmuyor. Benimkiler doğru. Adam oldu. Ama yine de seviyorum.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlar bu sezon evinde oynadığı 7 maçı kazanmayı başardı.

0: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne harika başladı. Siyah beyazlar Marsilya'yı sahadan sildi. Beşiktaş konuk ettiği Fransız ekibini 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlara galibiyeti İlhan Fakılı, Çerni, Murillo ve Poku'nun golleri getirdi.
1: Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu. Ki beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puan aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak. Ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyeti hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
0: Beşiktaş Teknik Direktörü İtalyano'nun gazetecinin sorusuna verdiği cevapla salonda kahkahalar yükseldi.
2: Ne soracağımı da bilmiyorum çünkü takım o kadar iyi ki bize hoca hani böyle bir eleştirisel bir soru da sormaya izin vermiyor açıkçası. Ama şunu merak ediyorum. 1-1 oldu.
3: O zaman da
1: gidebiliriz o zaman.
0: Beşiktaş'ın bu sezon sahasında bileği bükülmüyor. Siyah beyazlar evinde oynadığı 7 maçtan galibiyetle ayrıldı.
4: Evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim grubumuz da bayağı zor.
0: Fransız basını Beşiktaş'a farklı yenilen Marsilya'yı yerden yere vurdu. L'Équipe Marsilya İstanbul'da ağır yaralandı manşetini attı. Le Figaro Marsilya ağır yenilgi aldı haberini paylaştı. Sofut Marsilya Beşiktaş tarafından aşağılandı ifadelerini kullandı. Le Fosyen Marsilya İstanbul'da süpürüldü dedi. Beşiktaş Marsilya zaferi sonrası Süper Lig'de pazar günü Ahmetspor'a konuk olacak.
5: Hong Kong'da sonbahara özel rengarenk bir fener karnavalı düzenlendi. 3000'den fazla fener ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.
0: Binlerce fener sonbahar karnavalı için hazırlandı. Hong Kong'daki renkli karnavalda Brezilya'dan Fransa'ya, Hindistan'dan Tayland'a kadar dünyanın dört bir yanından gelen fenerler etrafı aydınlattı. Ayrıca farklı şekil ve tasarımlarda devasa ışıklı eserler hazırlandı. Karnavalda Hong Kong'un yerel yemek kültürü de unutulmadı. Meşhur yumurtalı waffle, Hong Kong usulü sütlü çay ve yumurtalı tartlar dev fenerler olarak tasarlandı. Gecenin en büyük ilgi odağı ise 8 metre yüksekliğindeki dev ağaç şeklindeki fener oldu. Festival boyunca binlerce turistin ağırlanması bekleniyor.
5: Ve sevgili izleyiciler, bu haberle noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 29, Bursa 23, Konya 21, Afyon 20, Denizli 27, Antalya 31, Adana 29, Zonguldak 22, Samsun 21, Trabzon 24, Kayseri 23, Erzurum 25, Gaziantep 27, Diyarbakır 33 ve Şanlıurfa 32 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit, bir şükür edeyim inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yapıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.
8: Karşılarında bir değil, iki değil, tam üç tane yırtıcı ayı var. Onların tehditkar bakışları kimini korkutur ama görüntüleri çeken kadının tepkisi bambaşkaydı.
9: Anne aynı azizim bu gözleri.
8: Devasa ayılar ekmeği afiyetle yedikten sonra ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.
9: Yok anne, bir şey yapmazsa.
8: Daha yeni hastaneden taburcu olmuştu. Yaşlı adam eve dönüş yolunda hayatını kaybetti. Feci kaza Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşandı. Manavgat'tan Akseki'ye giden Yılmaz Demir İdaresi'ndeki kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kayan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar sonrası bölgeye hemen sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için zamanla yarış başladı. Kamyonetten çıkarılan 3 kişi hastanelere sevk edilirken Ercan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadaki detaysa yürekleri sızlattı. 71 yaşındaki adamın bir süre önce Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü, aynı günde taburcu edildiği belirlendi. Ölüm yaşlı adamı evine dönerken yakaladı. Demir'in cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
10: Yay Brezilya.
8: Brezilya'da sel felaketini kontrol için giden polis çukura düştü.
10: Yay Brezilya.
8: São Paulo eyaletinde şiddetli fırtınanın ardından bir kanalizasyon hattı patladı. Hasarı kontrol etmek için bölgeye giden polis kaldırımın aniden çökmesiyle 2 metrelik çukura düştü.
10: Yay Brezilya.
8: Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan memur omuz ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çantasını unuttu. Geri döndüğünde çantası vardı ama altın bilezikler kayıptı. Şüpheli jandarmanın nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Olay 1 Eylül'de Siirt'in Delikli Taş bölgesinde yaşandı. Bir kişi bölgede çantasını unutarak ayrıldı. Bir süre sonra çantasının olmadığını fark etti, geri döndüğünde buldu. Ancak içindeki altın bilezikleri kayıptı. Jandarmaya müracaat etti. Jandarma ekipleri hemen harekete geçti. 11 kameraya ait 13 saatlik görüntü an be an izlendi. 8 farklı plaka tanıma noktasına ait yaklaşık 350 araç geçiş görüntüsü incelendi. Sonunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Çalışmalar sonucu şüphelinin kiralık araçla il dışından Siirt'e geldiği belirlendi. Gözaltına alınan kişi hakkında işlem başlatılırken suçunu da kabul etti. Yaklaşık 180 bin liralık 3 altın bilezik ise adli emanete teslim edildi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Kaza Michigan eyaleti yakınlarında gerçekleşti. Yere çakılan savaş uçağı alev topuna döndü. Gökyüzüne doğru devasa siyah dumanlar yükseldi. Pilotunsa uçağın kontrolden çıktığını fark etmesi üzerine fırlatma koltuğunu aktif hale getirdiği açıklandı. Görgü tanıkları paraşütle atlayan pilotun bilincinin açık olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda askeri ve sivil güvenlik ekibi sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgedeki tüm ana yollar ulaşıma kapatıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Pakistan'dan sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bu saate Pakistan'da Hayber Pahtunva eyaletinde bir cami yakınında patlama meydana geldi. Onun detaylarını aktaralım. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 50'den fazla kişi de yaralandı. Onu aktaralım. Kuzeybatısında kalıyor Hayber Pahtunva eyaleti Pakistan'ın. Polis yerleşkesinde bulunan bir caminin yakınında patlama meydana geldi. Yerel basına göre en az 15 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla yaralı var. Yaralananların büyük bölümü de camideki cemaatten oluşuyor sevgili izleyiciler. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. O bilgiyi paylaşalım. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında güncel ekonomik gelişmeleri ve sermaye piyasalarındaki süreci değerlendirdi. Fon soruşturmasının piyasalar açısından sistematik bir risk oluşturmadığını söyledi Mehmet Şimşek. Tasfiye sürecinin de borsayı baskı altına almayacağını vurguladı.
1: Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil.
2: Borsada ve fon piyasasında yapısal sorun yok dedi. Piyasalarda oluşan soru işaretlerini giderdi. Tasfiye sürecinin borsaya baskı oluşturmayacağının mesajını verdi.
1: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Piyasalara yönelik atılacak adımları açıkladı. Tasfiye edilen 131 fonun toplam fon büyüklüğü içindeki payının sınırlı olduğuna dikkat çekti.
1: Sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bakın, yani buradaki sorun hani sistemik değil derken, bu fonların tamamına bakarsanız, yani fon birikimi olarak bakarsanız, yaklaşık olarak konuşuyorum %10-11 civarı bir rakam.
2: Tasarruf finans şirketlerine ilişkin olarak da konuştu Şimşek. Bankalar gibi daha sıkı kuralların uygulanacağını duyurdu.
1: Emlak katılım dün itibariyle bir süreç başlattı.

0: süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Orada bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyacımız olduğu net. Dünya bunu söylüyor. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bir takım adımlar attık.
1: Yüksek enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Enflasyonun yükselmesinde savaşların etkisine işaret etti.
0: Ya bu savaş olmasaydı çok büyük ihtimalle bugün enflasyon en az 7 puan. Yani şu anda 31,5 ya. Evet. En az 7 puan daha aşağıda olurdu. 24,5 puan olurdu.
2: 25'in altında.
0: Belki olurdu. Yılı işte 21-22 gibi yani o civarlarda kapatırdık. Ama şimdi öyle görünüyor ki yılı 28-29 gibi bir alanda kapatacağız. Yani piyasa öyle düşünüyor.
3: Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye sürecinde görevlendirilirken yatırımcıların alacaklarını nasıl ve ne zaman ödeneceği de netleşti.
1: 131 fonun tasfiye sürecinin çerçevesi çizildi. İki banka süreçte görevlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK tasfiye sürecinin yol haritasını da belirledi. Tasfiye kapsamındaki fonların işlemleri 17 Eylül itibarıyla durduruldu. Fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tasfiye işlemlerinde iki banka görevlendirildi. Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Burs, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak. Peki yatırımcıların parası ne olacak? Tasfiye kararı paranın sıfırlanacağı anlamına gelmiyor. Fonların hisse senedi, tahvil, nakit ve benzeri varlıkları piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Önce fonun borç ve yükümlülükleri karşılanacak. Kalan tutar yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına sahip oldukları katılma payı oranı da aktarılacak. Yani yatırımcıya yapılacak ödeme ilk yatırdığı tutar üzerinden değil tasfiye sonunda oluşan net fon değeri üzerinden hesaplanacak. Özellikle serbest fonlarda değeri yüksek seviyelere çıkan sığ hisselerin tasfiye sırasında satılması bu hisselerde sert düşüşlere yol açabilir. Bu durumda fonun toplam değeri de azalabilir. Dolayısıyla yatırımcıya ödenecek tutar ilk yatırılan para değil, tasfiye sonucunda oluşan net fon değeri içindeki payına karşılık gelen tutar olacak. Tasfiye sürecinde ödemeler ilk giren ilk çıkar kuralına göre yapılacak. Yani ilk giren yatırımcılar ödemelerini ilk alacak kesim olacak. Tasfiye işlemleri duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. SPK'nın uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır başlığıyla açıklama yaptı. Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 51 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında Adana'daydı. Süreçte ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Bakan Gürlek bölgede yatırımcı ve istihdam artışı olacağına vurgu yaptı. Memnuniyetini dile getirdi.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza, siyasetçilerimize, milletvekillerimize büyük önem düşüyor. Bunların anlatılması konusunda ama gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
3: Emniyet kadrosunda dev bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 emniyet müdürü merkeze çekildi. Merkeze çekilenler arasında iki kritik isim var.
1: Emniyet teşkilatında büyük bir kan değişimine gidildi. Tam 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 üst düzey isim merkeze çekildi. Onların arasında Gülistan doku dosyası ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla gündeme gelen iki isim de var. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. Karara göre 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı. Kritik bölgelerde emniyet müdürleri değişti. 24 emniyet müdürü de merkeze çekildi. O isimlerden ikisi dikkat çekiciydi. İlki Gülistan doku soruşturması kapsamında ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delendi. Ondan boşalan koltuğa Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topçan atandı. Diğer merkeze çekilen isimse kanlı okul saldırısının yaşandığı Kahramanmaraş'ta görev yapan Emniyet Müdürü Hasan Yiğit oldu. Onun yerine de Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.
3: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı olan Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Uğur, Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği operasyonda da görev almıştı.
2: Şüpheli ölüm var mı?
1: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşıydı. Şüpheli ölüm soruşturmasında hakkında yakalama kararı vardı. Emekli albay Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman'lı Yıldırım hakkında gözaltı kararı verilmişti. FETÖ'den ihraç edilen eski başsavcı İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı.
5: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
1: Hakkında yakalama kararı bulunan bir diğer isimse kamuoyunun yakından tanıdığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirildiği operasyonda görev almıştı. Uçakta Öcalan'a memlekete hoş geldin diyen isimdi.
6: Memlekete hoş geldin.
1: Kıbrıs'ta olduğu belirlenen Uğur Türkiye'ye döndü. Emekli albay pasaport kontrolünün ardından gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da babası.
7: Anlatacağım her şey mevzular izleyicisinin çok ilgisini çekecek diye düşünüyorum.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Oyuncusundan şarkıcısına, futbolcusundan sosyal medya fenomenine kadar 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Afra Saraçoğlu, Sefo ve Hasan Şaş'ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.

0: Şarkıcıdan ünlü oyunculara.
1: Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm. Ben mezun oldum. Çıkış işlemlerimi de yaptım. Geldim.
0: Eski milli futbolcudan spor yorumcusuna.
3: Ortaya yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
4: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştı.
0: Çok sayıda ünlü isim uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
5: Benim akışım doğru şekilde yaşanmıyor. Ben normal, hani nasıl yaşıyorsam o şekilde.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Oyuncu, şarkıcı, manken, sosyal medya fenomeni, iş insanı ve içerik üreticisi olarak tanınan 18 ünlü isim hakkında gözaltına alındı.

0: kararı verildi.
1: Konuş.
0: Oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Afra Saraçoğlu, şarkıcı Sefo, eski milli futbolcu Hasan Şaş, gazeteci, spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya içerik üreticisi Melis İşiten'in de aralarında bulunduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı.
2: Ne aldın baba? Duru, kızım sen biliyor musun?
0: İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü isimlerin adreslerinde de arama yapıldı.
2: Seninle bir şey konuşmam lazım.
3: Konuşma. Ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
2: Sorsan anlatacağım.
4: İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şöbekesine darbe vuruldu. Forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. 239 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 175'i yakalandı.
0: Yüksek kazanç vaat ettiler. Sahte yatırım ekranlarıyla kandırdılar. Çağrı merkezleri üzerinden milyarlık vurgun yaptılar. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 175 kişi gözaltına alındı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları açıklama yaptı. Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 ayrı soruşturmada çağrı merkezi adı altında gizlenen yapılara ulaştı. MİT, Emniyet, MASAK ve Interpol devreye girdi. Bu yapının sahipleri ve faydalanıcıları arasında İsrail bağlantılı isimler tespit edildi. Savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Şebekenin sosyal medya ve internetten sürekli forex ve kripto yatırım reklamı verdiği belirlendi. Reklamlar üzerinden çağrı merkezine ulaşanları farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri karşılıyor, mağdurları sisteme çekiyordu. Sahte kazanç ekranları oluşturuluyor, daha fazla para yatırmaları sağlanıyordu. Paralarını geri çekmek isteyenlerden hesap blokesi ve vergi gibi gerekçelerle yeniden para isteniyordu. Toplanan paralar yurt dışındaki banka hesapları ve kripto cüzdanlarına aktarılıyordu. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'ya hedef alan yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı. Yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığına ilişkin deliller toplandı. İstanbul ve Muğla'da 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 şirkete ait 42 çağrı merkezine baskın yapıldı. 239 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İlk etapta 175 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesapları bloke edildi.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 29, Bursa 23, Konya 21, Afyon 20, Denizli 27, Antalya 31, Adana 29, Zonguldak 22, Samsun 21, Trabzon 24, Kayseri 23, Erzurum 25, Gaziantep 27, Diyarbakır 33 ve Şanlıurfa 32 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 18 Eylül 2026 haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. İyi yayınlar diliyorum iyi hafta sonları dinleyenlerimize.
0: Başlayalım Galatasaray'la. Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u Abdülkerim'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bir 3 maç kaybetmişti. Hem berabere kalmıştı hem yenilmişti geçtiğimiz sezon Kocaeli'ye Galatasaray. Kaptan Abdülkerim bu sezon bu maçla ilk kez golle tanıştı. Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Deniz bu kez direği geçemedi. Kocaeli Spor da direğe takıldı maçta. Ligde son 38 iç saha maçında mağlup olmadı Galatasaray ve Kocaeli Spor'u 3 maç sonra yendi. Maç değerlendirmenizi alarak başlayalım.
1: Aslında yaptığınız açıklamanın içerisinde değerlendirme de var. Kocaeli Spor Galatasaray'a ters gelen bir takım halindeydi. Son 3 maçtır. Okan Buruk Hoca hem oyuncu planlaması anlamında hem maç analizi anlamında hem de ters gidişi olumlu hale çevirmek anlamında İyi bir yönetim gösterdi teknik anlamda ve Abdülkerim biliyorsunuz yani zaman zaman değil son zamanlarda sanki yedekmiş gibi de bakılan bir oyuncuydu. Maça girdi, formayı alır almaz şansını fevkalade iyi değerlendirdi. Burada Okan Buruk Hoca'nın oyuncularını hazırlama noktasında ne kadar disiplinli, ne kadar ciddi ve ne kadar gayretli olduğunun sonuç alıcı hamleleri yaptığının da bir ifadesidir bu manada baktığımızda. Osimhen'siz Galatasaray'ın kazanması zor diyorduk genelde

0: zaten, böyle de bir algı vardı. Ama bakıyorsunuz ki işte Okan Buruk Hoca'nın takım tertibi, taktik anlayışı, maç içerisindeki hamleleri, gerek oyuncu değiştirerek, gerekçe oyuncularının konumunu değiştirerek yaptığı hamleler Galatasaray'ı Osimhen'siz de kazanabilen bir takım haline getirdi. Şu anda ligin 5. haftası tamamlandı ve Galatasaray en yakın rakiplerinden biri olan işte Fenerbahçe ile 6 puan fark yapmış durumda. Bu da bu sezonda şampiyonun en kuvvetli adayı olduğunun en basit ifadesi diye düşünüyorum.
1: Teknik direktör Okan Buruk Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek Beşiktaş'a maç fazlasıyla kaptırdıkları liderliği geri aldıkları için oyuncularını tebrik etti. Okan Buruk geçtiğimiz hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 3-1 kaybettikleri Sporting maçının VAR hakemine bir daha görev verilmemesi gerektiğini savunduğu tekrar dile getirdi. Hakemi o maçtan sonra da çok kızgındı biliyorsunuz. Hem orta hakeme hem VAR hakemine. Ne söylersiniz?
0: Şimdi biz içeride hakemlerimizi inanılmaz vicdan terazisini sarsacak şekilde eleştiriyoruz. Ama dışarıdaki uygulamaları gördüğünüzde bizim hakemler bunların yanında nur nimet diyesimiz geliyor. Dolayısıyla hakem yanlışları ya da VAR yanlışları maalesef içeride de dışarıda da oluyor. Küresel anlamda bir problem olduğu hakikat. Burada şikayet etmek çözüm müdür? UEFA'ya da şikayet etseniz, FIFA'ya da şikayet etseniz sonuç pek değişmiyor. Çünkü sahanın hakim adı üstünde hakem olan kişi. Burada Okan Hoca'nın serzenişini anlıyorum, sistemlerini anlıyorum. Ama maç kaybetmesinin sebebini, yani Deniz Gül'ün direkten dönen topunun sebebinin hakem olduğunu düşünmüyorum.
1: Hocam Trabzonspor'un Süper Lig'de 5. hafta maçına da bakalım. Konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu hafta Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması olduğu için iki takımı birlikte değerlendirelim.
0: Hay hay.
1: İlhan Palut'un öğrencileri bu galibiyetle sezondaki ilk puanlarını aldı. Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. Bu maçla ilgili değerlendirmenizi alarak başlayalım.
0: Tabii Trabzonspor inanılmaz transfer dönemine iyi başladı. Çok heyecanlı, çok renkli, çok coşkulu bir takım görüntüsü verdi. Fatih Hoca ile ne yazık ki fikstür dezavantajının getirdiği beklenmeyen sonuçlar, istenmeyen sonuçlar Trabzonspor'da ciddi bir dip dalgaya sebep oldu. Ve ne oldu? Fatih Hoca artık o kadar bunalmıştı ki kimyası bozulan takımla artık daha fazla devam edemeyeceğini düşünerek istifa etti. Avrupa maçından sonra biliyorsunuz. Başkan Ertuğrul Doğan Beyefendi ve ekibi bu istifayı çok içlerine sindiremediler. Haklılar da bunda. Çünkü bir kader birliği yapmışsınız. Dava birliği yapmışsınız. Diyorsunuz ki bu sezon değil, 4 sezon beraber olacağız. Dolayısıyla yakın, uzak, orta mesafeli hedeflerimizi birlikte belirleyelim. Kazalar olabilir, kırılmalar olabilir ama biz ara kararla bunu düzeltebiliriz diye o güvenceyi teknik adamınıza veriyorsunuz. Ama teknik adamınız size bir mesajda görevinden ayrıldığını ifade ediyor. Bu hem başkan için zor bir durum, izahı zor bir durum, hem de yönetim için. Dolayısıyla Ertuğrul Doğan Başkan o gün bunu bir duygusal hal olarak değerlendirdi, bir tepki olarak değerlendirdi ve Fatih Hoca'ya bir yere gidemezsin, sen buranın evladısın dedi. Doğrusu da buydu. Sahip çıkması kadar anlamlı bir şey yoktu. Ama sonrasında yaşanan mağlubiyet Fatih Hoca'ya olan oyuncuların güven duygusunun zayıfladığının bir göstergesiydi ki onu açabiliyorsunuz. Maalesef beklenen performanslar ortaya koyamadı. Fatih Hoca'dan sonra aldığı ilk şansı da fevkalade iyi değerlendirerek 2 golle sakatlanıncaya kadar süsleyerek aslında her problemlerin temelinde Fatih Tekke var mesajını vermişti. Bu açıdan Fatih Hoca için de orada durulmasının artık imkansız hale geldiği bir durumdu. Ama bu mikrofonlardan daha önce söylediğim gibi, gazetem Türkiye'deki köşemde yazdığım gibi Fatih Tekke kolay yetişmiyor. Fatih Hoca'nın teknik adamlığına, futbol bilgisine, kariyerine yakın şahit etmiş biri olarak yeniden bir meydan okumanın mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. İçeride ya da dışarıda bir takım alarak futbol doğrularını, bildiklerini başarıya dönüştürecek programlara, projelere çevirmesi gerekir inancı içerisindeyim. Fatih Hoca'dan şu anda kafasının çok dağınık olduğunu, hatta inzivaya çekilmiş gibi Karadeniz'e dönüp kendi köyünde bir tür istirahat ortamı yaşadığını biliyorum. Dolayısıyla bir an önce titreyip kendine dönmesi, Fatih Tekke gerçeğinden hareketle derhal bir takım alıp onu yıldızlaştırmasını bekliyorum. Ona yakışan budur. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi, ki başka arayışlar da vardı biliyorsunuz, Hüseyin Çimşir Hoca'nın gelişi, bir maç işte saman alevi gibi parlayan bir başarı, arkasından tekrar o sıradan görüntüye dönüş, istikrarsız görüntüye dönüş, Trabzon halkının ve Karadeniz fırtınasının kabulleneceği bir durum değildi. Daha taraftarın, tribünlerin güvenini kazanabilecek, güven duyacağı, aynı zamanda oyuncuların saygı duyacağı bir teknik adamla yola devam etme düşüncesiydi. İtalya'da işte Pirlo ile bir görüşme yaptılar. İçeride Şenol Güneş adı anıldı. Abdullah Hoca'nın, Avcı'nın adı anıldı. Ama benim bildiğim, o günlerde de seslendirdiğim gibi ne Abdullah Avcı ile bir görüşme oldu ne de Şenol Güneş ile görüşme oldu. Zaten olsa...
1: Evet, başkan ifade etmişti zaten. Buyurun. Bu arada Thomas Reis'e değinelim hemen. Bordo Mavili takımda teknik direktörlük görevine getirildi dedik. 13. yabancı futbol adamı oldu göreve gelen Trabzonspor'da yabancı teknik direktör olarak. Tarihindeki 7 Süper Lig şampiyonluğunu da yerli teknik direktörlerle yaşayan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan döneminde 5 teknik adam görev yaptı. Buyurun hocam, bunu da değerlendirelim.
0: Yani şöyle söyleyelim, bir kere hiçbir başkan hoca değiştirmek istemez. İstikrarla yoluna devam etmek ister ama mecburiyetler karşısında çaresiz kalır ve bir karar verme zorunda hisseder kendini. Fatih Tekke değişikliğine gidilmesinin altında yatan ya da 5 tane hocayla çalışmış olmasının altında yatan birinci sebep budur. Beklediği başarıyı sağlayabilecek bir teknik yönetim kaosudur. Sebep budur. Thomas Reis'e gelince diğer Trabzonspor'da çalışan 15 teknik direktörden farkı şudur. 14 diyelim. Thomas Reis Trabzon'u, ligimizi ve bizim futbolumuzdaki her türlü dalgalı durumları gayet iyi bilen bir teknik adamdır, disiplinlidir. Alman disiplininin getirdiği bir ciddiyet vardır. Ve dolayısıyla temel eğitimini, fundamental dediğimiz temel eğitimini Alman ekolünden almış. Aslında kıt imkanlarla iyi başarılar elde etmiş bir teknik adamdır. Trabzonspor onun için yıldızlaşacağı ve kariyerinde zirve yapacağı bir dönem olabilir. O açıdan ben Trabzonspor ile Thomas Reis'in buluşmasını ateşle barutun buluşması gibi değerlendiriyorum. Belki bu sezon değil ama önümüzdeki sezonlarda çok ciddi katkı yapacağına inanıyorum. Sizin verdiğiniz istatistik son derece değerli. Evet, Trabzonspor'un 7 şampiyonluğunda da Türk teknik adamlarının imzası var. Yani bizi en iyi anlayan insanların imzası var. Öyle düşünelim. Fakat bu demek değildir ki yabancıyla da bu başarı yakalanamayacak anlamına gelmez. Trabzon'da gerçekten teknik adamlık yapabilmek çok zordur. O zorluğu taşıyabilen her teknik adam sonuçta başarıyı yakalar. Ben disiplin anlamında, dayanıklılık anlamında, sabır anlamında Thomas Reis'in bu iradeyi ortaya koyacağına inanıyorum. Ve Trabzonspor'da futbol bilgileriyle, doğru yönetimiyle çok şey katacağına inanıyorum. Kadrosu Trabzonspor'un aslında büyük rekabete açık olmayan bir kadro değil. Tam tersine çok kuvvetli bir kadro. Bu kadronun iyi organize edilmesi, iyi koordine edilmesi ve iyi çalışması sonucunda Trabzonspor aynı tarihteki o şanlı günlerine benzer şahlanışı pekala pek kısa zamanda yapabilecek kudrette bir ekiptir.
1: Hocam, Galatasaray yarın akşam Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor yeni hocasıyla çıkacak karşılaşmaya. Ne söylersiniz maçla ilgili? Böyle

0: Bu manada yani sürpriz plase ya da ne bileyim favori diye bir ihtimali düşünmüyorum. Kağıt üzerinde bir favori Galatasaray var ama Trabzonspor'da, yaralı Trabzonspor'da Galatasaray'dan aşağı değildir mücadele anlamında.
1: Peki Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık heyeti yetiştirmeye çalışıyordu hafta sonu Osimhen ve Lemina'yı. Hatta Osimhen'in Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdiği haberleri var. Sağda olmak istediğini hocaya iletti diye biliyoruz. Bir tarafta Salah, diğer tarafta Osimhen. Aslında artık Süper Lig yıldızlar geçidi olmaya başladı. Ne söylersiniz?
0: Aslında yani gerek Dursun Özbek Başkanı, gerekse Ertuğrul Doğan Başkanı ve diğer kulüplerimizin böyle büyük projelerle yola çıktıkları durumu düşünecek olursak, büyük oyuncu transfer edip büyük hedefler besleyen takımlar için bu ülkenin futbolda boyut atladığının ve gurur duyulacak başarıları hedeflediğinin açık bir göstergesi. Ama şu anda ne Salah, o bildiğimiz eski Salah, ne de Osimhen, o bildiğimiz eski Osimhen. Niye? Çünkü Osimhen'in sakatlığı var. Salah evet Trabzonspor'a geldi. Goller de atıyor ama oyun kalitesini bildiğimiz için, kumaşını iyi bildiğimiz için Trabzonspor'daki varlığı, o beklenen büyük katkıyı henüz sağlamış değil.
1: Peki Fenerbahçe'ye bakalım. Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Lukaku'nun 11'de başladığı mücadelede sarı lacivertler iki kez direği geçemedi. Maç değerlendirmenizi alalım.
0: Yani şanssızlık mı desek ya da ne bileyim bir yukarı bir aşağı zikzaklar çizen performansın tekrarı mı desek bilemiyorum ama kabul etmek gerekir ki Trabzon'daki depreme benzer deprem Fenerbahçe'de yaşanıyor. İsmail Hoca biliyorsunuz bir istifa etti ve de Fatih Hoca'nın farkı şuydu, asla geri dönmeyeceğim diyerek istifa etti. Ama istifa müessesenin tek yönlü bir müessese olmadığını, geri dönülebileceğini, hatta asla dedikten sonra bile tekrar vazgeçip geri dönmenin mümkün olduğunu Fenerbahçe'de gördük. Siz ne kadar bir balonu şişirdiniz, işte havada uçuruyorsunuz ama bir iğne, toplu iğnenin başı değdiğinde tekrar o balonu aynı coşkuyla, aynı doygunluk içerisinde aynı yüksekliğe taşıyamazsınız. Niye? Çünkü siz, artık o havası kaçmış bir balondur. Dolayısıyla sizin camiayı bütünleştirecek, heyecanını taze tutacak, futbolcuları birbirlerine kenetleyecek, inandıracak bir teknik idareye ihtiyacınız vardır. Diyeceksiniz ki o idarenin sahibi gücü İsmail Hoca değil mi? Hayır, şahıslarla bir sorunumuz yok ama gelişen olayların ortaya koyduğu tablo, Fenerbahçe açısından bir taze kana ihtiyaç duyduğu bir tablo. Bakıyorsunuz bunu Fenerbahçe camiasının akil diyebileceğimiz futbol adamları, mesela Ersun Yanal seslendiriyor, Bülent Uygun seslendiriyor. Yani bu teknik adamların kendilerine bir paye çıkarmak adına yaptıkları bir seslendirme değil bu. Futbolun doğruları, Fenerbahçe'nin sevdası, aşkı uğruna böyle bir çıkış yaptıklarını düşünüyorum. O açıdan belli ki bir kazan kaynıyor ama o kazanın içerisinde yananlar da kaynıyor. Dolayısıyla belki onlar şu an sesini çıkarmıyorlar ama işler düzelme noktasına gitmediği sürece, bu tür Konya maçında olduğu gibi, Gaziantep maçında olduğu gibi beklenmeyen sonuçlar doğduğunda ister istemez onlar da infial etmeye başlayacaklardır.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: istiyorum. O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Futbolcuların ısınma sırasında pas yapamayacaklarını söyledi Kartal maçın ardından. Buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. 3 puan almak için geldik ama olmadı. Bugün bizim hakkımız 3 puan almaktı ama bir golü atamadık. Bunun için üzgünüz ifadelerini kullandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı performans ortaya koymasına ilişkin soruya. Orada konsantre oluyoruz. Lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Şu an 8 puan fark var. Ligde ilk maç 2 tane verilmeyen penaltımız. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi. Daha fazla cevap vermeyeceğim dedi. Ne söylüyorsunuz?
1: Nacizane İsmail Hoca'nın açıklamalarının ilk yarı, ikinci yarı farklılaşması içerisindeki ikinci yarıdaki oyunun daha pozitif, daha anlamlı, daha sonuca odaklı bir oyun olduğunu görüşüne katıldığımı ifade ederek başlayayım. Ama onun dışındaki değerlendirmeleri maalesef ki İsmail Hoca'yı çok seven, takdir eden biri olarak söylüyorum, lafı güzafetten ibarettir. Sizin gerektiğinde hakemi de aşacak, yenecek, son vuruşlardaki eksikliği takıma hissettirmeyecek bir çalışmayla, gelişmeyle huzura çıkmanız gerekirken siz mazeretlerle huzura çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu anlayışın bu kısa dönem içerisinde kendini yenilemediği sürece uzun soluklu başarı getirebileceğine şahsen inanmıyorum. Elbette ki bir futbol hakkı var Fenerbahçe'nin şu anda.

0: Cihan Kamer Bey'in başında olduğu Oğuz Çetin Hoca'nın ki imparator lakabıyla anılan bir futbol adamıdır. Onun görüş, değerlendirme ve İsmail Hoca'ya olan desteklerini anlıyorum. Niye? Çünkü dere geçerken at değiştirilmez diye bir sözümüz vardır, atasözümüz. Şu anda Fenerbahçe'nin teknik birinci yıl probleminin teknik direktör problemi olmadığını düşünen bir futbol aklı var Fenerbahçe'de. O da tamamen duygusal yaklaşımdan kaynaklandığını düşünüyorum. Elbette hiç kimsenin İsmail Kartal Hoca'nın Fenerbahçe sevdasından şüphesi olamaz, olmamalı da. Çünkü o Fenerbahçe'ye neler verebileceğini göstermiş biridir. Bu arada İsmail Hoca'ya yapılan bazı haksız değerlendirmeler var. Onu da burada kısaca özetleyeyim. Yani geçmişte işte o 99 puan aldı, onun arkasına sığınıyor, onun arkasından işte kendine güven tazelemeye çalışıyor gibi değerlendirmeler var. Bunların hiçbirine katılmıyorum. İsmail Hoca elbette ki rüştünü ispat etmiş bir teknik adamdır. Sadece Fenerbahçe'de değil, çalıştırdığı diğer takımlara da büyük bir heyecan katan bir teknik adamdır. Fenerbahçe'deki problem özellikle oyun sistemine direkt katkı yapan oyuncuların, özellikle Fred gibi ya da Talisca gibi oyuncuların transfer olmasından sonra takımın kimyasındaki bir bozulmadan kaynaklandığının altını çizeyim. Burada teknik adam hangi katkıyı yapabilirdi, nasıl bir hamle yapabilirdi gibi sorular akla gelebilir. Elbette ki bu soruların cevabını bizden çok daha fazla İsmail Hoca düşünmüştür. Ama mevcut imkanlar içerisinde ancak bu kadarını başarabilmiştir. Kaldı ki Gaziantepspor bu ligin, özellikle bu sezon, çok farklı mücadele eden bir ekibidir. Orada puan kaybetmiş olmak büyük bir handikap olarak görülmemeli. Ama siz eğer girdiğiniz 3 pozisyondan ikisinde sonuç alamıyorsanız, birisinde de sonuçtan uzak kalıyorsanız, o zaman söylenecek bir şey yok diyebilirim.
1: Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe. Bu arada Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroda olacağını açıkladı. 10-15 günlük bir sakatlık diye açıklama gelmişti sakatlandığında oyuncu. Neredeyse bir ayı geçti. Ne söylersiniz?
0: İşte yani Fenerbahçe aslında futbolcuya dayalı bir düzenin takımı olmamak için mücadele ediyor. Ama eksiklikler, sakatlıklar, işte transfer yoluyla kaybedilen oyuncular maalesef Fenerbahçe'nin takım bütünlüğünü doğrudan etkileyen unsurlar olarak oyuncuya dayalı bir takım sisteminin var olduğu iddiasını öne çıkarıyor. O açıdan gidenler gitti, sakatlananlar sakatlandı ama geri dönecek oyuncuların Fenerbahçe'ye büyük katkı yapması gerektiğini düşünüyorum. Eyüpspor Fenerbahçe ile kıyasladığınızda orantısız güç farkının açık olduğu bir rakip. Yani Fenerbahçe'nin çok kolaylıkla geçebileceği, sonuç alacağı, galip geleceği bir maç. Ben Fenerbahçe'nin kazanmasından başka bir ihtimali görmüyorum. Burada teknik adam unsurunun ne olur sorusunu da düşünmek dahi istemiyorum. Teknik adamdan önce futbolcular burada bir irade ortaya koyacaktır, Fenerbahçeli futbolcular, ve bu maçı kazanacaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim. 5. hafta maçında konuk ettiği Erzurumspor'u 3-0 yendi. Ligde üst üste 3. galibiyetini almış oldu. Ne söylersiniz?
0: Beşiktaş gerçekten yüksek bir uçuşa geçti. Kartal yükseklerde uçuyor. Hem içeride hem dışarıda. Yani inanılmaz hikayeler yazıyor. Dün de muazzam bir iş başardı. O açıdan son maçta almış olduğu ligdeki galibiyet benim için sürpriz olmadı. Avrupa'daki galibiyeti daha sürpriz olmadı. Dikkat ederseniz bir gol şovuna dönüştürüyor maçlarını. Bu manada baktığınızda Vincenzo Italiano'nun takıma katkı muazzam bir etki ve katkı var. Ve bir takıma teknik adam dokunuşunun payı, yüzdesi nedir dediğinizde %20'lere varan oranı, maksimum oranı çok rahat İtalyan teknik adam için kullanabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Beşiktaş'ın her şeyini değiştirdi ve kaybeden takım görüntüsünden kazanan takım kimliğine büründürdü. Bu Beşiktaş adına bu sezonki en büyük kazanımdır diye düşünüyorum. yolu açıktır ve dün seyrettiğim özellikle Beşiktaş'ın.
1: Hocam bir onun özetine tabii değinelim o zaman, buyurun. O maçı yorumlayın. Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransa ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15. dakikada İlhan Fakılı ve 30. dakikada Abdallah'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti. İkinci yarıya taraftarın desteğiyle giren siyah beyazlar 56'da Czerny'nin şık golüyle 2-1 öne geçti. 3 dakika sonra Amir Murillo fileleri havalandırdı, fark 2'ye çıktı. Siyah beyazlarda son sözü ise 81'de Ernest söyledi ve maç 4-1 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla start vermiş oldu. Siyah beyazlı ekip ikinci haftadaysa 15 Ekim'de Almanya deplasmanında Hoffenheim'le karşılaşacak. Bu maçla ilgili şimdi değerlendirmenizi alalım.
0: Bir kere çok gurur duyduğum, sonucundan mutlu olduğum, oyunundan mutlu olduğum bir Beşiktaş seyretmenin keyfini yaşadım. Yani muhteşem bir geceydi desem az kalır, muazzam bir geceydi desem belki ifade etmiş olabilirim. Başlangıçta baktığınızda işte İlhan Fakılı, bu takımın direkt forveti mi diyeceksin, ama ne zaman Vincenzo Italiano şans verse değerini yükselterek büyüyen bir, yıldızlaşan bir oyuncu durumunda. Maçın da başlangıcını, perdeyi açan golü o attı. Şahane de bir gol attı. Sonrasında Beşiktaş'ın hep gerek bu programlarda gerekse gazeteme yazdığım yazılarda ifade ettiğim basit hatalardan gol yeme hastalığını maalesef tekrarladı. Defansı ileriye çıkardığında geriye atılan bir uzun topla, çapraz topla savunmada eksik yakalandı, yetişemedi ve Abdallah'tan golü yedi. Şimdi o bir birlik panik anından sonra 5-10 hatta 15 dakika böyle Beşiktaş'ın sendelediği bir bölüm vardı oyunda. Ama sonrasında Beşiktaş'ın muazzam bir hakimiyeti vardı. Eğer o Abdullah'ın ilk yarıdaki golü olmamış olsa, Beşiktaş'ın girdiği pozisyonların zenginliğine bakarsanız, onlardan ikisinin gol olması halinde 4 değil belki ama 3-0'lık bir sonuç pekala ilk yarıda yakalanabilirdi. Bu da Beşiktaş'ın o bölüm için söylenebilecek şanssızlığı diyebilirim. Pozisyon üretiyor ama son vuruşlarda maalesef istediği sonucu alamıyordu. Bu bir eksiklikti ama ikinci yarıya öyle bir farklı anlayış, öyle bir farklı oyunla ve taktikle, hatta taktik tuzak diyebileceğimiz asimetrik bir oyunla Marsilya karşısında yer aldı ki Beşiktaş takımı gerçek bir fırtına gibiydi. Ve maç 4-1'e geldiğinde hiç şaşırmadım. Bu arada yani İtalyan teknik adamın hamlelerinin ne kadar yerinde olduğunu, oyuncu planlamasının ne kadar doğru olduğunu da gözlemlemenin ayrı bir keyfini yaşadık diyebilirim.
1: Peki Beşiktaş pazar günü Ahmet Spor'a konuk olacak Süper Lig'de 6. hafta maçında. Bununla ilgili de değerlendirme alalım.
0: Ben açıkçası evet, Ahmet büyük bir çıkış yakaladı. Sürpriz sonuçlar da elde ediyor. İyi de mücadele ediyor. Ama Beşiktaş karşısında dayanacaklarını zannetmiyorum. Beşiktaş maçın galibidir diye düşünüyorum.
1: Peki dün akşam bir basın toplantısı düzenlendi. 2027 İspanya Süper Kupa tanıtım basın toplantısıydı. Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde düzenlendi. Protokol oldukça yoğundu. Üç büyüklerin kulüp başkanları da oradaydı. Ben de toplantıdaydım. Maçların oynanacağı statlar belli oldu. Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak ilk yarı final maçı 2 Şubat'ta Çobani Stadyumunda. Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak ilk yarı final karşılaşması ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumunda oynanacak ve final maçı da Rams Park'ta oynanacak. Herkes konuşmalarını yaptı. Etnaspor, Dünya Etnaspor Başkanı Bilal Erdoğan'da Arda Güler'e değindi. Türkiye'de bu kez ilk kez Real Madrid formasıyla oynayacak diye. Biz de oldukça heyecanlandık. Dünyanın en büyük kulüpleri gelecek. Barcelona'sı, Real Madrid'i. Bunları da üç büyüklerimizin statlarında hem ağırlayacağız hem izleyeceğiz. Heyecanımız büyük çünkü evet, Sayın Erdoğan'ın da söylediği gibi Arda Güler'e bu kez Fenerbahçe ve milli takım forması dışında ilk kez Real Madrid formasıyla Türkiye'de izleyeceğiz. Ne söylersiniz?
0: Şimdi o kadar güzel bir bilgi verdin, dün gittiğin, o heyecanı yerinde yaşadığın, dolayısıyla tebrik ederim sizi de. Burada da aktardıklarından son derece kıymetli. Bizim yıllardır üzerinde durduğumuz konu nedir? Türkiye Avrupa'da 6. büyük futbol ülkesi ise bunun bir şekilde uluslararası temsilde, diplomaside, futbol pazarında, sektöründe yerinin olması gerekir diye söylemiştik. Yani çıtayı yükseltmek, hedefi büyütmek gerekir. Avrupa, işte gerek Şampiyonlar Ligi olsun, gerekse Avrupa Ligi ve Intertoto olsun, buralarda mutlaka temsilcilerimizin yer alması gerektiği ve sonuca odaklı bir şekilde kendine hedef koyması gerektiğini ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada evet, son derece dünya futbol ülkesinin, İspanya gibi bir endüstriyel futbolun bütün haşmetiyle yaşandığı bir ülkenin en önemli kupasının yarı final ve final ayağının Türkiye'de oynanacak olması, İstanbul'da oynanacak olması hem Türk futbolu açısından hem ülkemiz açısından temsil, tanıtım ve diplomasi adına son derece güzel ve muazzam bir hadise. Bunun keyfini doya doya yaşamak gerekir. Bir diğer konu, Sayın Bilal Erdoğan'ın da özellikle altını çizdiği, vurguladığı, yani biz hep övünürüz ya, işte şu kadar 25 milyon genç nüfusumuz var 14-21 yaş arasında diye. Bu genç nüfusun iyi yetiştirilerek, iyi geliştirilerek hem içeride hem dışarıda çok güçlü temsillerin başrol oyuncuları olması anlamında, bayraktarı olması anlamında büyük bir gayret, program, plan yapmamız gerektiğinden vurgularız. İsmail Dilber Beyefendi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin genel başkanıdır. Samet Aybaba eski efsane futbolcularımızdan ve çok önemli teknik adamlarımızdan biridir. O da o yönetim kurulunun içerisindedir. Yine Ünal Karaman. Bunlarla yaptığımız mütalaalarda da Türk futbolunun altyapıya ve oyuncu yetiştirmesine göstermesi gereken önemi hep canlı tutarız. Burada Arda Güler gerçeği, bu çabanın uluslararası anlamdaki küresel yıldızıdır. Ve başarılarıyla da bizi her manada gururlandırmaktadır. Şu anda İspanyol basını değil, sadece Avrupa basını, dünya futbol medyası Arda Güler'den övgüyle bahsettiğinde gözümüz kabarmaktadır. O açıdan Arda Güler'lerin sayısını artıracak bir mekanizmanın canlı ve üretken, faydalı hale, kaliteli hale gelmesi gerekir. Bu manada gönül rahatlığıyla ifade etmeliyim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği ilk günden beri büyük bir heyecanı, desteği ve sonuç alma odaklı gayreti vardır. Bunu da her zaman bir gerçekliğin altını çizmek, bir hakkı teslim etmek adına söylemek gerekir. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Beyefendi ve işte Sayın Cumhurbaşkanımızla son yapılan kulüp başkanlarımızın, büyük kulüp başkanlarımızın toplantısından ortaya çıkan sonuç, gereksiz tartışmaları bırakın, futbola odaklanın ve buradaki verimliliği, kaliteyi ve sonuç almaya yönelik hedefe gitmeyi kolaylaştıracak çabalar içerisinde olun. İçerisinde kadar dışarısı da önemlidir. Hatta orası daha da önemlidir. Dışarıda bizi en iyi şekilde nasıl temsil edecekseniz o şekilde bir yönetim aklını ortaya koyun demektedir. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Bilal Erdoğan da aynı şeyi tekrarlamaktadır. O açıdan o toplantıya katılamadığım için mazeretim vardı, biliyorsun. Hı hı. Kendimi hakikaten bu defa böyle eksik hissediyorum. Ama sizinle zaten oradaymışız gibi de an be an takip ettiğimiz için de mutluyum.
1: Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Şubat'ta İstanbul'da bir futbol şöleni yaşanacak bir hafta boyunca. Biz de heyecanla Şubat'ı bekliyoruz. Dünya devlerini izlemek için oldukça heyecanlıyız. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Programımızı sonlandırıyoruz. Bir program daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.
2: Süreçte ikinci aşamaya geçileceğini söyledi Bakan Gürlek. Bölgede yatırımcı ve istihdam artışı olacağına vurgu yaptı. Memnuniyeti dile getirdi.
3: Türkiye sürecinde ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek. Teröristik Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza, siyasetçilerimize, milletvekillerimize büyük önem düşüyor. Bunların anlatılması konusunda ama gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten teröristik Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
2: Değerli izleyenler, Özgür Özel 90 milletvekiliyle CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu ancak bu ayrılığın sancıları halen devam ediyor. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım gidenlerin geride büyük bir enkaz bıraktıklarını açıkladı. Buna göre eşyalar tahrip edildi, araçlarsa kullanılamaz hale getirildi. Yıldırım, yeni partiye giden bazı vekillerin de pişman olup yeniden CHP'ye döneceğini söyledi.
4: Bunları kim bu hırsızlığı öğretti? Kim bu talanı öğretti? Anadolu'yu Moğollar işgal ettiğinde bu kadar tahrip etmediler. Bunlar Moğolların 10 katını yaptılar.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki ayrılık olaylı oldu. Süreç ağır hırsızlık ve talan suçlamalarıyla adliyeye taşındı.
4: Ama yeni partinin kadrolarına baktığımız zaman, paralel yapıyla olan ilişkilerine baktığımız zaman bu tahribatların doğal olduğunu anlıyoruz.
5: Özgür Özel 90 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak yeni partiyi kurdu. Ancak iddiaya göre giden ekip arkasında tam bir enkaz bıraktı. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım eşyaların tahrip edildiğini, araçların kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici olmuş insanların Cumhuriyet Halk Partisi araçlarına, ofislerindeki bilgisayarlara, mobilya, mutfak eşyalarına, aklınıza gelen her şeye bu kadar büyük tahribat içinde bırakmalarını doğru bulmuyorum. Bunu ahlaki de bulmuyorum.
5: Yıldırım sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
4: Hepsi savcılıkta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcıları bizim şikayetlerimizi inceliyor. Bu tahribatları yapanları, hırsızlıkları yapanları, araçlarımıza zarar verenleri tek tek ifadeye çağırıyor.
5: Yıldırım binaları yağmalayan kişilerin bir daha asla CHP'ye dönemeyeceğini belirtti.
4: Bizden ayrılıp partimizi terk eden, il ve ilçe binalarımızı tahrip ederek giden, çay kaşığından tutun duvardaki prizlere kadar söken bu sürecin aktörlerinin Cumhuriyet Halk Partisi kapısından içeriye girmesinin mümkün olmadığı bir süreç yazıyoruz.
5: Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı partiye herhangi bir zarar vermeyen ancak gittiğine pişman olan milletvekilleri başta olmak üzere herkese açık.
4: Onlar yeni partinin milletvekilleri değil. Onlar Cumhuriyet

0: Halk Partisi'nin milletvekilleri ancak büyük tehditler karşısında yeni parti diye bir parti etmek zorunda kaldılar. Gerçekleri gördükleri için geri dönüyorlar, dönmeye devam edecekler.
1: Yıldırım yeni partiye ilişkin çarpıcı bir çıkışta da bulundu.
0: İnanıyorum ki yılbaşına gelmeden önce yeni parti diye bir parti kalmayacak.
2: Değerli izleyenler, emniyet kadrosunda dev bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 emniyet müdürü merkeze çekildi. Merkeze çekilenler arasında iki kritik isim de var.
1: Emniyet teşkilatında büyük bir kan değişimine gidildi. Tam 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 üst düzey isim merkeze çekildi. Onların arasında Gülistan Doku dosyası ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla gündeme gelen iki isim de var. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. Karara göre 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı. Kritik bölgelerde emniyet müdürleri değişti. 24 emniyet müdürü de merkeze çekildi. O isimlerden ikisi dikkat çekiciydi. İlki Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delendi. Ondan boşalan koltuğa Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topçan atandı. Diğer merkeze çekilen isimse kanlı okul saldırısının yaşandığı Kahramanmaraş'ta görev yapan Emniyet Müdürü Hasan Yiğit oldu. Onun yerine de Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.
2: Ve ekonomi gelişmelerine bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında güncel ekonomik gelişmeleri ve sermaye piyasalarındaki süreci değerlendirdi. Fon soruşturmasının piyasalar açısından sistemik bir risk oluşturmadığını söyleyen Şimşek, tasfiye sürecinin de borsayı baskı altına almayacağını vurguladı.
3: Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil.
1: Borsada ve fon piyasasında yapısal sorun yok dedi. Piyasalarda oluşan soru işaretlerini giderdi. Tasfiye sürecinin borsaya baskı oluşturmayacağının mesajını verdi.
3: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Piyasalara yönelik atılacak adımları açıkladı. Tasfiye edilen 131 fonun toplam fon büyüklüğü içindeki payının sınırlı olduğuna dikkat çekti.
3: Sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bakın. Yani buradaki sorun hani sistemik değil derken bu fonların tamamına bakarsanız yani fon birikimi olarak bakarsanız yaklaşık olarak konuşuyorum %10-11 civarı bir rakam.
1: Tasarruf finans şirketlerine ilişkin olarak da konuştu Şimşek. Bankalar gibi daha sıkı kuralların uygulanacağını duyurdu.
3: Emlak katılım dün itibariyle bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Orada bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyacımız olduğu net. Dünya bunu söylüyor. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bir takım adımlar attık.
1: Yüksek enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Enflasyonun yükselmesinde savaşların etkisine işaret etti.
3: Ya bu savaş olmasaydı çok büyük ihtimalle bugün enflasyon en az 7 puan. Yani şu anda 31,5 ya. Evet. En az 7 puan daha aşağıda olurdu. 24,5 puan olurdu.
4: 25'in altında.
3: Belki olurdu. Yılı 21-22 gibi yani o civarlarda kapatırdık. Ama şimdi öyle görünüyor ki yılı 28-29 gibi bir alanda kapatacağız. Yani piyasa öyle düşünüyor.
2: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye sürecinde görevlendirilirken yatırımcıların alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceği de netleşti.
1: 131 fonun tasfiye sürecinin çerçevesi çizildi. İki banka süreçte görevlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK tasfiye sürecinin yol haritasını da belirledi. Tasfiye kapsamındaki fonların işlemleri 17 Eylül itibarıyla durduruldu. Fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tasfiye işlemlerinde iki banka görevlendirildi. Terra Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Burs, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak. Peki yatırımcıların parası ne olacak? Tasfiye kararı paranın sıfırlanacağı anlamına gelmiyor. Fonların hisse senedi, tahvil, nakit ve benzeri varlıkları piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Önce fonun borç ve yükümlülükleri karşılanacak. Kalan tutar yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına sahip oldukları katılma payı oranı da aktarılacak. Yani yatırımcıya yapılacak ödeme ilk yatırdığı tutar üzerinden değil tasfiye sonunda oluşan net fon değeri üzerinden hesaplanacak. Özellikle serbest fonlarda değeri yüksek seviyelere çıkan sığ hisselerin tasfiye sırasında satılması bu hisselerde sert düşüşlere yol açabilir. Bu durumda fonun toplam değeri de azalabilir. Dolayısıyla yatırımcıya ödenecek tutar ilk yatırılan para değil, tasfiye sonucunda oluşan net fon değeri içindeki payına karşılık gelen tutar olacak. Tasfiye sürecinde ödemeler ilk giren ilk çıkar kuralına göre yapılacak. Yani ilk giren yatırımcılar ödemelerini ilk alacak kesim olacak.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 17-25, Ankara 12-23, İzmir 18-29, Bursa 15-25, Konya 12-23, Afyon 11-24, Denizli 15-30, Antalya 21-31, Adana 21-32, Zonguldak 18-22, Samsun 18-23, Trabzon 18-24, Kayseri 14-24, Erzurum 10-20, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 19-31 ve Şanlıurfa 18-30 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreler arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
6: 25 yıldır sana maksimum.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?

0: Sherlock, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
1: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Sizlerle birlikteliğimiz başladı benim ailemde. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün ilk bölümde sigorta konuşacağız. Her cuma olduğu gibi sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz.
0: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz bugün dinleyicilerimize?
1: Bugünkü konu başlığımız sigorta brokeri çok yerden fiyat listeleyen demek değil diyeceğiz. Bizi iyi anlayın, bizi doğru tanımlayın, doğru istifade edin diye bugün bu konuyu ele alacağız. Şimdi bundan çok önce, yani 15-20 yıl öncesinden beri diyeyim, Türkiye'de sigorta brokerliği bilinmediği için çok çok çok az bilinirlik ve farkındalık var idi. Broker deyince herkesin ilk akla gelen tanımlama borsa oluyor idi. Sonra zaman içerisinde duya duya, işte karşılaşa sigorta brokerliği diye bir şeyin varlığından haberdar olunuldu diyeyim. Doğru yanlış o ayrı bir şey, ama böyle bir şey var anlamında söyleyeyim. Duyulundu, farkındalık oluştu. Ama işte mesele nasıl, algılarda nasıl oluştu, tanımlandı zihinlerde sigorta brokerliği denince benim gördüğüm maalesef yanlış bir tanımlama var zihinlerde. Konu başlığımızda olduğu gibi çok yerden fiyat listeleyen demek değil diyorum zaten. Mesele de bu. Şimdi baktığımız zaman bir broker ile, yani sigorta brokeri ile bir sigorta acentesi arasında temsil ettiği nokta açısından 180 derece bir farklılık var. Yani tam tersi noktasından hareket eder, temsil eder sigorta brokeri. Neticeler sonuçta, ya o da poliçe kesiyor, bu da poliçe kesiyor, bakılabilir, düşünülebilir. Evet, o noktadan bakınca sonuç çıktısı aynı değil mi gibi düşünülebilir. Halbuki geliş noktasını bilmek lazım. Nasıl mantığını anlamak lazım ki beklentiler doğru olmalı, farkındalık yerinde olursa o zaman doğru kullanılır ve isabetli istifade edilebilir. O yüzden böyle bir gereklilik gördüm açıkçası. Bugün de biraz bizim şu sigorta brokerliğine konuşalım. Nedir, ne değildir? Ama dediğim gibi aslında hani vardır ya, yanlış, doğru sanılan yanlışlar, böyle bir şey vardır, ifade vardır. Sigorta brokerliği ile ilgili de benim gördüğüm yanlış bilinen,
0: bazı
1: doğru sanılan
0: var
1: ama yanlış bilinen brokerlerle ilgili durumu bugün ele almak istiyorum. Anlaşılması ve bu şekilde bilinmesi isabetli olacak.

0: Şimdi niye 180 derece farklı açıdan temsil eder diyorum. Şimdi burada şöyle diyelim. Biz masanın sigortalının olduğu taraf var. Ona bir masa olsun. Sigortalının olduğu taraf var. Masanın bir ucu, bir tarafı. Bir de karşısında muhatabı var. Bu da sigorta şirketi oluyor. Bu işi konuşuyorsak eğer sigorta anlamında. Bir taraf sigortalı, potansiyeli taşıyan masanın bu tarafında, öbür tarafında ise o ürünü tedarik eden sigorta şirketi ya da şirketleri mevcut. Yani karşılıklılar değil mi? Birbirinin karşısında oturuyor. Birisi talep eden, sigorta şirketi de arz eden, tedarik eden, ürünü sağlayan, siz talep eden olan, yani müşteri diyelim bunun adına hadi, bir şeye ihtiyacınız var ve bu ihtiyacınız doğrultusunda o ihtiyacınızı, beklentinizi, isteğinizi karşılayacak bir çözüme arıyorsunuz ve bu çözümle ilgili de sigortaysa sigorta şirketlerinden bu çözümü alabilirsiniz. Masanın da öbür tarafında o sigorta şirketi ya da şirketleri var. İşte masanın hangi tarafında acenteler var, hangi tarafında brokerler var diye bakarsak da sigortalı masanın bir tarafında dedik ya, broker, sigorta brokeri müşterinin tarafındadır. Yani sigorta brokerinin patronu adına, namına hareket ettiği, temsil ettiği taraf sigortalısıdır. Sigortalanacak kişi ya da kurumdur. Masanın öbür tarafında kim vardı? Sigorta şirketi vardı. Acenteler de masanın o tarafındadır. Zira onlar bir ya da birkaç sigorta şirketinde anlaşma yapıp bayiliğini almış ve onun ürününü satıyor aslında. Dolayısıyla onun temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor. Yani temsil noktasına baktığımız zaman aracı, evet, brokerde, acentede bir aracı kurumdur. Ama birisi sigortalıyı temsil eder ki brokerler bu şekildedir. Sigorta şirketini temsil eden ise acentedir. Onun adına piyasada hani 3, 5, 10 neyse kaç tane yerde acentelik sözleşmesi yaptıysa, yani bayiliğini aldıysa, 10 tane sigorta şirketiyle mi bayilik aldı? O 10 tane ürününü satmak için uğraşır. Karşısındakinin ihtiyaçları, belki o 10 sattığı sigorta şirketinin 10 tanesinin dışındaki bir sigorta şirketi aslında en iyi kapsamları, şartları sağlıyor olabilir. Ama netice itibariyle o 10 tane sigorta şirketinin ürününü satıyorsa, 10 taneden bir tanesini yönlendirecektir, sevk edecektir, özendirecektir, ön plana çıkaracaktır. Ama sigortalı tarafındaki broker kimi temsil ediyordu? Sigortalıyı değil mi? Veya sigortalanacak kişi ya da kurumu. Dolayısıyla nedir orada? Broker, sigorta brokeri herhangi bir sigorta şirketinin ürününü satmaya çalışmıyor. Senin ihtiyacın olan beklentilerin, risklerin, durumların, isteklerin doğrultusunda bu istekleri optimum seviyede karşılayabilecek hangi sigorta şirketleri varsa bu sigorta şirketlerine döner ve der ki riskimiz bu. Ondan sonra önlemlerimiz bunlar, bedellerimiz bunlar, şartlarımız bunlar. Buna göre senden bu şartlarda teklif istiyoruz. 20-30 tane sigorta şirketi var, elementer diyelim. 30'una dönmenin bir anlamı yok ki. O konu neyse, o konuda iyi olan 5 tane sigorta şirketin var. O 5'ine dönersin. 3 tane mi var? 3'üne dönersin. 30'una da dönmenin bir anlamı yok. Sigortalıyı temsil ediyor ya sigorta brokerliği. Demek ki o sigorta piyasasına hakim. Hangi sigorta şirketi hangi konularda iyi, hangi konularda esnek değil ya da yeterli değil, hangi konularda iştahlı, hangi konularda hızlı, hizmeti iyi, bunları biliyor. O yüzden sizin adınıza hangi riskse bu, kurumsal bir şirket olduğunu düşünelim, kurumsal bir işse nakliyat sigortasıdır, ürün sorumluluk sigortasıdır, sağlık sigortasıdır, iş yeri sigortasıdır ya da en basitinden otokaza, trafik kasko sigortalarıdır. Yani 30 tane, 20 tane, 10 tane sigorta şirketine dönüp de sizin önünüze çarşaf çarşaf listeler atmanın bir anlamı yok. Onu zaten internette giriyor adam. Şu anda zaten yürüyor böyle. Giriyor. Hop önüne listeler çıkıyor. Bir dakika, yani bir şeyler, yazılar var da şimdi sigorta apayrı bir sektör, apayrı bir uzmanlık alanı, eğitimleri var. Her bir branş yıllar alan derya gibi. Yani oradaki ifadeler, klozlar, maddeler, limitler ne manaya gelir? Hangi durumlarda nasıl devreye girer? Senin gördüğün şu limit var ama o var demek her halükarda girer demek değil ki. Hangi şartlarda, ne durumda girer? Bunları bilmeniz lazım. Çünkü sigortalı, yani genel olarak bir bilgi sahibi olabilir kullana kullana. Değil mi? Yani şimdi hepimiz, örnek veriyorum, genel olsun, dahiliye doktoruna gideriz belki, hani yetişkin oldun mu çocuk doktorundan sonra artık, eğer hani göz ya da dışındaysa genelde dahiliyeye gidebilirsiniz. Diyelim ki yılda 3-4 defa gidiyorsunuz her yıl. Siz artık ben dahiliye uzmanıyım diyebilir misiniz? Kullanıcısıyım diye siz onun uzmanı mı oluyorsunuz?
1: Tabii ki,
0: olmuyorsunuz, hayır. Değil mi? O işin uzmanına gideceksiniz. O, evet, bazı kitabi bilgiler elbette ki var ama o kadar çok duruma göre değişen farklı alternatifler çıkıyor ki ona göre tespit eder, ondan sonra ona göre bir ilaç, neyse, tedavi planı oluşturur. Ne kadar, ne miktarda, ne kadar süre alınacak, bunların planlamasını yapar, takip eder. Anlatabiliyor muyum? Yani yıllardır siz işte kalp doktoruna gidiyorsunuz diye kalp uzmanı olmuyorsunuz. Aynı şekilde sigorta, hep trafik kasko yapıyorsanız, konut sigortası, sağlık sigortası yapıyorsunuz diye o konuda uzman olmuyorsunuz. Ama evet, bir tecrübe ediniyorsunuz, yaşadıklarınız oluyor ama bazı şeyler bazen olumsuz dönüş gelebiliyor. Ama niye? O ürünün eksikliğinden değil aslında. O ürün öyle. Ama sen onun o durumlarda nasıl çalıştığını bilmediğin için onu bir eksiklik olarak görebilirsin. Halbuki ürünü olabildiğince bilirseniz beklentilerinizi de ona göre belirlersiniz. Ve gelen dönüşlerde de sürpriz olmaz. Ama bunun için de bilen birisinin yönlendirmesi önem arz ediyor. Şimdi dolayısıyla broker ne dedik? Sigortalının yanında, masanın o tarafında, sigortalının tarafında ve sigorta şirketi onun patronu değil. Patronu diyeyim, onun kimin menfaatlerini, tabii ki kandırmak değil karşı tarafı elbette, ama haklarını korumak, kollamak adına, sigortalasının adına hareket eder. Ve dediğim gibi bütün sigorta şirketleriyle, evet, çalışma kanunen imkanı var sigorta brokerinin, ama hepsiyle çalışmanın bir anlamı yok ki. Demin söylediğim sebepten bazılarında o brokerlik şirketi, broker kişi de olabilir bu, bazı sigorta şirketleriyle ilgili çok olumlu tecrübelere, duyumlara veya ne bileyim iş yapmıştır, bunlarla ilgili çok kendisinin tatmin olmadığı bir sigorta şirketinin ürününü, sigortalısını önermemesi lazım, değil mi? Dolayısıyla hepsinden fiyat alıp sunmanın
1: hiçbir manası yok.
0: Bir anlamı yok. Önüne yığmak demek bu. Anlatabiliyor muyum? İşte bu acentede ne dedik? Masanın karşı tarafında, yani sigorta şirketinin tarafında. Onun bayisi, onu temsil ediyor. Sonuç itibariyle roller bu şekilde. Ha, birbirine geçiyor fiiliyatta, uygulamada. Tabii ki sonuçta acentede sigortalısının yanında görünür. Değil mi? Yani çünkü onun veli nimeti. Onun menfaatini korur elbette ki. Ama sonuçta baktığınız zaman acente kime hesap verir? Sigorta şirketine. Sigortalısını kaybedebilir. Memnuniyetsiz olabilir. Satışından mahrum kalabilir. Ama netice itibariyle o sigorta şirketi ya da şirketlerinin bayisi. Onun adına hareket ediyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ikisi 180 derece farklı taraflarda. Evet, ikisi de sonunda poliçe üretiyor. Broker aslında poliçe üretmez. Sigorta şirketi merkezinden ya da bölgelerinden bunu, poliçeyi ürettirir diyelim. Ve sigortalısına verir, takip eder, yürütür. Ama acente, evet, poliçeyi sigorta şirketi adına direkensi basar verir. Çünkü onun adına hareket.

0: ediyor, almış o temsil yetkisini. O yüzden taraflarını iyi anlamak lazım. Herkesin konumu bu. Kanuni olarak bu şekilde. Dolayısıyla o yüzden Amerika'da, Avrupa'da kurumsal, yani şirketler diyeyim hatta, brokerlerle, sigorta brokeriyle çalışır. Niye bu şekilde çalışır? Çünkü bir şirketin bir tane riski yok. Hani bireysel bakalım 3-5 tanedir. Sağlık sigortası yapar, ev sigortası yapar, araba sigortası yapar, hayat sigortası yapabilir, teknesi varsa tekne sigortası yapar. Kabaca bunlardır yani. Bireysellerde çok fazla yayılma yok. Evet, bunlar da çok derin mevzular. Hepsinin kendisine göre girdiğin zaman bir tekne sigortasını, bir konut sigortasına yani derya gibi. Bunları hakim olmak, mütehassıs olmak da ayrı bir şey. Yurt dışında, Amerika'da diyelim bilhassa, şöyledir mesela acentelikler. Sağlık sigortası konusundadır. Yani uzmanlaşma vardır alanlarda. Ya da araba sigortası üzerinedir. Ya da hayat sigortası üzerinedir. Bu şey, çünkü hepsi apayrı bir alan. Ve buna hakim olmak gerekiyor. Herkes, bir insan her şeyi bilemez ama ekibi olursa o işi bilenlerle beraber çalışmak suretiyle sigortalısına hak ettiği o hizmeti temin edebilir, yönlendirebilir.
1: Daha kaliteli bir şekilde.
0: Elbette, yoksa her işe herkes, hepsine hakim olamazsın. Belirli bir alanda ya da alanlarda derinle olabilirsin ama bir sağlık bambaşka bir şey, hayat sigortası bambaşka, araba sigortaları bambaşka, konut sigortaları apayrı. Dolayısıyla genelde bu şekilde yurt dışında diyeyim. Ama sonuç itibariyle şirketler niye brokerlerle çalışıyor? Dediğim sebepten dolayı. Yani varlık riskleri var. Yani makina, emtia, demirbaş, ev, şey, iş yeri, fabrika, sorumluluk riskleri var. Nakliyatla ilgili riskleri oluyor. Sağlık, grup sağlık sigortaları, araçları oluyor otokaza anlamında. Birçok, yani o kadar çok hepsi ve her biri birbirinden geniş mevzular, geniş branşlar derinlemesine. Çünkü o poliçeyi doğru yapmak ve doğru tutmak lazım ki hasar olduğu zaman maksimum seviyede o hasarın karşılanması mümkün olabilsin. O yüzden brokerlerde nedir? Her bir branşla ilgili uzman kişi istihdam olunur. Örnek veriyorum, nakliyatla ilgili uzman kişi vardır. Bu o kısmı idare eder, yürütür, onun kontrolünden geçer en azından. O teklifleri çalışır, poliçeleştirir, dikkat eder. Bu şekildedir. Yani bir şirketin birçok riskleri olduğu için ve karmaşık olmasından dolayı onu takip edecek, yürütecek bir kurumsal yapının olması, yani sigorta brokerliğinin olması icap ediyor. Böyle esnaf, bakkal vesaire, bunlarda bir brokerlik hizmeti pek olmaz. Yani bir iş yeri sigortası olur. Bireylerde çok ihtiyaç yok. Bir brokerliğin farkını anlamak açısından söylüyorum. Yani bireyde nedir? İşte hayat, sağlık, ev, araba, genel itibariyle böyle. Ama bu, dediğim gibi, brokerliğin farkını kurumsal işlerde, şirket sigortalarında orada ortaya çıkıyor ve orada anlaşılıyor ve orada ihtiyaç var zaten. Ama Türkiye'de baktığımız zaman bu sigorta brokerliği niye, şöyle bir algı var. Hani başlıkta dedik ya, çok yerden fiyat isteyen demek değil diye. Çünkü şöyle, ben çok karşılaştığım oldu. Yani 5-10 yerden fiyat veriyor mesela araba sigortaları ağırlıklı. İnternette, platformunda çok var bu, giriyorsunuz, alıyorsunuz. Ya da tabelası broker şirketin ama yaptığı tamamen böyle bireysel işler aslında. Önüne 10-15 tane fiyat çıkıyor diye ya işte biz brokeriz ya da acentedir ama biz de broker gibi çalışıyoruz diyebiliyorlar. Ya da karşı tarafta işte böyle dendiği için

0: Biz de sigorta brokerlik işini zaten yapıyoruz. 20'den ziyade sigorta şirketiyle doğrudan partajımız var. Kanunen 40 tane olur mu? Mümkün. Olur. Ama neden? Önümde bir engel yok ama anlamı yok. Bir iş çalışıldığı zaman 5, 6, yani araba sigortasında bile 5, 7, 8 aralığındaki en fazla yeter zaten. O genel durumu yansıtır. Ama bazıları ön plana çıkar. Bunun üzerinde yoğunlaşırsınız. O yüzden önünüze böyle saçılması, teklifin çok adet olması aslında size iyi bir hizmet veriliyor demek oluyor değil. İşi size yıkıyor demektir. Hiçbir süzgeçten geçmiyor. Giriyor ekrana ruhsat bilgilerini, hop çıkıyor bu. İyi de neye göre?
1: Siz de fiyata göre seçiyorsunuz.
0: Evet, fiyata bakıyorsunuz. Bana 20 tane fiyat verdi. Bu iyi değil ki. Senin ihtiyacını görecek. Doğru. 5 tane verse daha iyiydi. Artısı bu, eksisi bu. Bu olur, bu olur. Anlatabiliyor muyum? Böyle yönlendirmesi ve doğru yerlerden alıp sunması maharet. O yüzden dolayı brokerlik böyle önünüze bir sürü fiyat alıp atmak değil. Sizin adınıza eleye eleye değerlendirerek, çalışarak önünüze faydalı, işe yarar seçenekleri, alternatifleri, teklifleri getirmesidir diyeyim. Ve bu şekilde de biraz kendimizi daha iyi anlatmaya çalıştık. Umarım bir miktar düşüncelerde, algılarda düzeltmeler olmuştur diye düşünüyorum. Şimdilik böyle diyelim bu
1: çok
0: konuda.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Aslında bugün brokerlık, sigorta brokerlığı ne anlama
0: aslında
1: gelir?
0: Aslında nedir?
1: Birazcık onu konuştuk. Çok da iyi oldu. İyice bir aydınlandık bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kısa bir ara vereceğiz. Reklamların ardından buradayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz.

kısacık bir reklam arasının ardından devam ediyor programımız sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi saat başına kadar sizlerle birlikte burada olacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Bu bölümde biraz yine gıdadan bahsedeceğiz. Yediklerimiz, içtiklerimiz tabii ki çok önemli ama biraz da böyle psikolojik tarafına bakacağız ruhumuzun bu ara. Mesela neden yalan söylüyoruz, ilişkilerimiz arasındaki gerginlikler. Son zamanlarda yaşanan sorunlar, sıkıntılar varsa neye bağlanıyor, nereden yol almak gerekiyor, biraz zamanımız kalırsa bunlara gideceğim ama biraz süt diyeceğiz. Çocukları bugün biraz ele aldık, özellikle hep üstünde dolanıyoruz, benim ailem deyince çocuklara yer vermeden olmuyor çünkü süt tüketimi çocuklar için.

için çok önemli ama dikkat edilmesi gereken hususlar var. Becerileri de bununla alakalı oluyor. 27 Eylül Dünya Süt Günü. Sevgili dinleyenler, çocuk beslenmesinde önemi tartışılmaz olan besinler arasında ilk sırayı alan süt. 27 Eylül Dünya Okul Süt Günü olarak belirlenmişti yıllardır. Yine bugün de kutlanıyor. Belirlendiği tarihten bu yana özellikle okullarda süt tüketiminin yararlarından da bahsedilen etkinlikler oluyor. Ve tabii ki bizler, önce okul, sonra çocuklar, öğretmenler, öğrenciler ve bununla birlikte tüm toplum bir farkındalık kazanmış oluyor. Öncelikle çocuklar için süt neden önemli? Buna bir bakalım. Süt, dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren anne ile bağımızı kuvvetlendiren ama en önemlisi de ayakta kalmamızı, beslenmemizi ve sağlığımızı koruyan mucizevi bir gıda. Yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan besin öğelerinin tamamı anne sütü tarafından karşılanıyor. Anne sütünün en iyi besin olmasının yanı sıra çocukluk ve okul çağı döneminde de süt tüketimi beslenme açısından çok önem taşıyor. Süt, yağ, protein, karbonhidrat, su, vitamin, mineraller ve bir diğer bileşenler gibi zengin bir içeriğe sahip olması, bununla birlikte besleyici olması ve tabii ki anne sütünün bitkisel sütler ve hayvan sütler arasında içerdikleri besin bileşenleri ve çocuk sağlığı üzerinden etkileri tartışılmaz bile diyor uzmanlar. Ulaşılabilir ve daha ekonomik olması açısından genellikle çocuklarda hayvansal süt tüketimi yaygın. Anneden sonra, anne sütünden sonra. Kemik ve diş sağlığını etkiliyor. Kalsiyum, D vitamini ve fosfor içeriği sayesinde çocukların kemik ve diş sağlığı çok önemli. Büyüme ve gelişme dönemindeki çocukların yeterli ve kaliteli proteine ihtiyacı mutlaka ki var. Bu gereksinim ilk olarak anne sütüyle karşılanıyor. Sonrasında çocuğun inek sütüyle karşılaşmasını sağlıyor. Kaliteli protein, amino asit çocukların güçlü kaslara ve öğrenme becerilerine sahip olması için faydalı. Çocuklara enerji ve bir dolu yararlı besin öğesi karşılamasının yanı sıra uzun bir süre tok kalmasını da sağlıyor. Soya veya badem sütü gibi bitkisel ürünler laktoz intoleransı ya da sütün tadını sevmeyen çocuklar için alternatif olabilir. Fakat besin içerikleri inek sütüyle aynı olmadığından bitkisel süt tercih eden çocukların ek takviyeler alması da şart.

Çocukların özellikle beyin gelişimleri için beslenmelerinde yağ da ihtiyaç var. Bu nedenle çocukların yağsız süt tüketmeleri önerilmiyor. Fakat hayvansal kaynaklı besin olan sütün yüksek doymuş yağ içeriğinden dolayı bu seçim porsiyon kontrolünde dikkatli olunmalı. Ek olarak günlük kalorinin %10'undan fazlasının doymuş yağlardan gelmemesi öneriliyor. Güçlü kemikler, sağlıklı dişler, öğrenmeye açık bir zihin için çocukların yeterince süt içmeleri ve bu alışkanlığa sahip olmaları gerekiyor. Fazla süt içmek peki zararlı mı? Günlük ne kadar tüketmek gerekir? Biraz da buna bakalım ve bu konuyu noktalayalım. Süt enerji içeriği yüksek bir besin olduğundan porsiyon olarak sütün fazla tüketilmesi enerji alımını artırır. Dolayısıyla da kilo artışına sebep olabilir. İçeriğindeki hayvansal yağ sebebiyle aile öyküsünde kalp damar rahatsızlıkları bulunan çocukların sütü ihtiyaçlarından fazla içmeleri riskli oluyor çoğu zaman. Sütte bulunan kalsiyum minerali fazla alındığında vücut için yararlı olan bir diğer mineral olan demirin emilimi de azalıyor. Çocukların günlük olarak süt ve süt ürünü gereksinimleri 2-4 porsiyon ağırlığında, kahvaltılarda bir dilim peynir yedikleri düşünüldüğünde geriye kalan 2-3 porsiyonluk süt ihtiyaçlarını sütle ya da yoğurttan yana kullanabilirler. Okullarda süt dağıtma programı yaygınlaşan bir uygulama ve çocukların beslenmesinin çok önemli bir parçası. Çocukların hızlıca ulaşabildikleri ve tüketebildikleri bir besin olmasından dolayı da okuldaki beslenme gereksinimlerine katkıda bulunuyor. Beslenme çantaları ve okuldaki ulaşabilecek besinler çocukların genel sağlığı, gelişimi ve öğrenme kabiliyetleri ve okul başarısı için de oldukça önemli olduğunu hatırlatalım.

Neden yalan söyleriz? Yalan nerede başlar? İlk yalanı ne zaman söylemiş oluruz? Hiç bunu düşündük mü? Tabii ki yalan öğrenilen bir şey, etrafımızda söyleniyorsa çocuklukta bizler de buna alışmış olabiliriz. Ya da kendimizi sıkışık hissettiğimiz zamanlarda başvurduğumuz bir yöntem olabilir. Küçük tatlı pembe beyaz yalanlar adı altında başlamış, sonrasında tüm hayatımızı belki yalanlar üzerine kurmuş olabiliriz. Ya da bunlara tamamen karşı olup tabii ki hiç yalan söylemiyor dürüst insanlar da olabiliriz. Ama yalan hayatın maalesef ki özellikle içinde yaşadığımız bu zamanın bir parçası haline geldi. Küçükten büyüğe, yaşlıdan gence, maalesef ki herkes artık küçük ufak pembe beyaz da olsa yalanlar söylüyor. Yalan Türk Dil Kurumu tarafından doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz şeklinde açıklanıyor. İki tırnak arasında. Söylenen yalanın birine zarar verip vermemesi değil, sadece doğruluğunun kriter olarak kabul edildiğini belirtiyor uzmanlar. İlk yalansa çocuklukta 4-6 yaş aralığında başlıyor. Bu süreçteki yalanların belli bir kasıt ya da art niyet içermediğini ifade ediyor uzmanlar. Uzman klinik psikologları yalanın ikili ilişkilerde güveni zedelediğini, olumsuz etkiler oluşturduğunu hatırlatmışlar ve insanların çoğunlukla karşısındaki kişiyi etkileme, onaylama ihtiyacı veya tehlikeden koruma gibi nedenlerle yalan söylediği de 3 başlık altında sıralanmış. Kişiyi etkileme, onaylanma ve tehlikelerden koruma. İyisi ya da kötüsü yok, yalan yalandır. Bunu da unutmamak gerekir. Uzmanlar bir sözün yalan olarak tanımlanmasındaki kriterleri ve insanların yalan söyleme sebepleri hakkında bir değerlendirme paylaşmışlar. Dilerseniz bu yapılan araştırmayı sizlere aktarmak istiyorum olduğu gibi değiştirmeden. Yalanın Türk Dil Kurumu tarafından doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz şeklinde ifade edildiğini az önce de söyledik. Sözlük anlamı bu. Yani söylenen yalanın birine zarar verip vermemesi değil, sadece doğru olup olmaması ana kriter. Sana zarar ver, yani ben sana yalan söyledim ama bu sana zarar vermedi, bu senin hayatını hiçbir şekilde etkilemedi, böyle bir başlık yok. Dolayısıyla birilerini kırmamak için söylenen yalanlar bile kişinin kendisine zarar veriyor. Bunu da unutmayalım. Bazen susmakta aynı şekilde yalan olmasa da susmakta onaylamak anlamına geliyor. Belki sizin içinizden gelmeyen bu durum, bu da yalan davranış olarak adlandırılıyor. Yalanın büyüğü ya da karşı tarafta bıraktığı zarar farklı bir tartışma konusu demiş uzmanlar. Bu bireyin kendi ahlaki değerlerine bağlılığıyla alakalı bir durum denmiş. Bugün yalanın verdiği zararla da kriterlere değil, neden yalan söylendiğine dair açıklamalarda bulunmuşlar. Genellikle karşıdaki kişiyi kırmamak için söylenen yalanlar var. Varoluştan bu yana gerek inanç sistemi olsun, gerek toplumsal kurallar ve kanunlar olsun, yalanın edilemeyen bir konu olduğunun ifade ediyor uzmanlar. Günümüzde birçok kişi yalan söylüyor. Bu bazen beyaz ya da zararsız gibi görünse de zarar verebilir. Genellikle karşıdaki kişiyi kırmamak için söyleniyor. Kimi zaman gerçeği saklamak, kimi zamansa kişinin kendine ait bir gerçek oluşturması amacıyla söylenen şekilde yalanlar bir süre sonra rutin haline gelebilir. Toplumsal ve tüm inanışlar açısından ahlaki olarak önem arz eden yalan söyleme durumu ikili ilişkilerde ise güveni zedeliyor ve olumsuz etkiler oluşturuyor. Ne kadar dürüst olursak olalım, herkes her gün yalanlar söyler. Burada asıl önemli olan konu bireyin yalan söyleyip söylemediği değil, neden yalan söylediğidir. Bunun da araştırılması gerekiyor. İlk yalanlar çocuklukta başlar. 4-6 yaş arasında dikkat çekilmiş. Bu süreçteki yalanlar belli bir kasıt ya da art niyet bulundurmaz. Fakat yaş büyüdükçe tabii ki zararlı hale gelebilir. Küçük bireylerin ilk yalanlarını söyledikleri zaman bu durumun işe yaramadığını göstermek anne babaya düşüyor. Sıkıntılarından kaçınmak ya da istediklerini elde edebilmek uğruna yalan konuşmayı alışkanlık haline dönüştürmek onları ileriki yaşamlarında gerçek yalancılar haline getireceğini de unutmayalım. Yalan söylemek için birçok sebep var diyor uzmanlar. Genel olarak kategorilendirmek gerekirse insanların bazen bir toplum içerisinde kendini ön plana çıkarma, kendini parlatma şeklinde
söyleniyor. Diğer insanlara karşı kırıcı olmak istememe veya bazı kişilere zalimlik yapma amaçlı yalan söyleme çeşitleri var. Çoğu kez de karşısındaki kişiyi etkileme, onaylanma ihtiyacı, kalabalık bir ortamda kabul görme, sonuçlarından kaçınma, üstün hissetme, tehlikelerden korunma veya başkalarını koruma amaçlı da yalan söylenebilir. Bu sayede insanlar hem kendi çıkarlarını koruyabilme hem de diğer kişilerle ilişkilerini devam ettirebilme becerisi kazandıklarını düşünüyorlar. Ama tabii ki bu düşünce onlara nereye kadar götürür? Bu başka bir konunun araştırması olacaktır. Yani biz neden yalan söylediğimize dönüp bakacak olursak, çocuklukta sevgili anne babalar üzerinize düşen çok önemli bir kriter var. Çocuklar masumane, sizlere bir şey kabul ettirmek için, bir şeyi elde etmek için söyledikleri yalanlara hiçbir şekilde onları kaptırmayın. Yalanla hiçbir şeyin dönmeyeceğini, işte o yaşlar arasında verdiğimiz, onları dürüstlüğe doğru çektiğimiz sürece hayatının hiçbir zamanında da yalan söylemeyeceğini aktarmak gerekiyor.

Bugün programımızın son birkaç dakikasını sevgili dinleyenler ilişkilerdeki bazı kurallardan bahsederek kapatacağız. Özellikle de 3S kuralı ikili ilişkilerde eş yani duygusal ilişkilerde sevgili eş ilişkilerinde çiftlerin bir araya geldiklerinde yoğun şekilde sahip oldukları aşk, tutku, sevgi gibi duygular zamanla evrilmeye başlıyor çünkü. İlişkilerde sevgi, saygı, sadakatten oluşan 3S kuralının oldukça önemli olduğunu belirtmiş uzmanlar. Duyguların 3S'den birine evrilmesinin ilişkiyi olumlu etkileyeceği ifade ediyor. Neymiş bu 3S? Biraz önce de söyledik. Sevgi, saygı, sadakat. Yani aşk, tutku, sevgi. Yine sevgi kalıp sadakat ve saygıya dönüşürse işte o ilişkiler gerçekten köklü ilişkiler hale geliyor. Uzmanlar hayattaki ya da ruhtaki boşlukları doldurmaya yönelik gerçekleşen aldatma eğiliminden her iki tarafında etkilendiğini vurguluyor. Aldatmadan sonra tekrar bir araya gelinse de eski rutine dönmek hemen mümkün olmayacağı için çiftlere sabırlı olmalarını tavsiye ediyorlar. İlişkideki duygular zamanla evrilebilir. Bunlar çok normal. Çiftlerin bir araya geldiklerinde genellikle aşk, tutku, sevgi gibi birçok yoğun duygulara sahip oldukları fakat bu duyguların süregelen bir şekilde aynı kalmasının mümkün olmadığını, hiçbir zaman mümkün olmadığını söylüyorlar. Zamanla bu duygular evriliyor elbette ki. Evrilirken duyguları yönlendirmek oldukça önemli. İlişkide sevgi, saygı, sadakatten oluşan 3S kuralının oldukça önemli olduğunu belirtmişler. Mesela aldatılma yaşandı bir çiftin arasında. Uzmanlar diyor ki yapılan araştırmalar aldatmanın kişinin hayatındaki ya da ruhundaki fiziksel ya da psikolojik boşlukları doldurmaya yönelik saptığı ters bir yol olduğunu gösteriyor. Ters yolun trafikte de bir cezası olduğu gibi aldatan kişinin de uzun vadede bu durumu ortaya çıksın ya da çıkmasın dışsal veya içsel olarak kendini bir cezaya maruz bıraktığı yıllardan beri gözlemlenmiş. Sadakatsizlik karşı tarafa yapılmış gibi gözüküyor olsa da aslında aldatan kişi de sadakat duygusunun zayıflaması kendisinin kötü hissetmesine sebebiyet veriyor bir süre sonra. Çokça duyulan söylemlerden bir tanesi ben aşık olamıyorum, ben sadık kalamıyorum, ben seni üzerim söylemleri arasında kişinin öğrenilmiş çaresizliğinden doğduğu belirtilmiş. Bunu duyan karşı tarafsa bağımlı ilişkiyi örüntüsüne sahipse ben aşık olamam diyen partnere daha çok sarılıyor ve partnerin öğrenilmiş çaresizliğini de böylelikle daha fazla tetiklemiş olur deniyor. Bir çiftin arasında bir evlilikte bir sevgililikte bir aldatma yaşandıysa bundan sadece tek taraf aldatılan etkilenmiyor aslında aldatan da etkileniyor. İlişkiye hazır olmayan veya öğrenilmiş çaresizliğe dair cümleler kuran partnerle ilişki kurma çabasında olan kişilerin arasında

0: aldatılma sinyallerini önceden almış olduklarına dikkat çekiyor uzmanlar. Fakat ilişki kurma rehavetinde bunları hiçbir şekilde göz önünde bulundurmuyorlar. Bu ilk süreçte önemsenmeyen konularsa bireylerde uzun vadede travmatik etkiler oluşturuyor. Aldatılma travma etkisi bırakan bir kişinin psikolojisine ciddi hasar verir. Sadece aldatılan kişi değil, aldatan kişi de aslında ciddi bir psikolojik savaş içerisine giriyor. Aldatma suçlu ve mağdur açısından iki tarafta incelenmeli. Tek kişi mağdur, aldatıldı, haklı olan o diye düşünülmemesi gerekiyor. Aldatmada hem suçlu hem de mağdurun olduğu belirtilir. İki tarafın da durumunu incelemek gerekiyor. Mağdur olan partnerin bu süreçten dolayı travmatize ayrılacağını kaçınılmaz bir gerçek, fakat aldatan eşinde travmatize olabileceği öngörülebilir. Sadakat duygusunun yoksunluğunu, partneri kaybetmek ya da kaybetme korkusu aldatılan partnerin duyguları kadar da yoğun yaşanabilir. Bu da yine bir başka konu. Son olarak bununla ilgili sevgili dinleyenler, şunu aktarabiliriz. Sabır. Sabır anahtar kelime. Her şeyde olduğu gibi. İşte, güçte, hastalıkta, sağlıkta olduğu gibi ilişkilerde de sabır anahtar kelime diyor uzmanlar. Var olan bir ilişkinin güvensizlik sonucu dağılmasından sonra tekrar toparlanması olabilir ama oldukça zor. İlişkinin en önemli yapı taşlarından biri olan güven kırıldığında mağdur da aldatan partner de farklı cephelerde farklı duygu karmaşalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ve belirsizlik hakim oluyor. Eğer partnerler aldatma sonrası tekrar bir araya gelmek istiyorsa, yeni yürümeye başlayan bir bebek gibi ara ara emekleyecek, ara ara düşecek, yürüme sürecine öyle geçecektir. Hemen eski rutinini beklemek hata olur. Sabır yine her şeyde olduğu gibi bunda da bir anahtar kelime. Bu süreçte çiftler birbirlerini gözden geçirmek, yeniden yapılandırmak adına bireysel psikoterapi ya da çift terapisi süreçlerinden de tabii ki faydalanabilirler. Ama aşamadıkları durumlar için gerçekleştirilecek bir diğer üst basamak bu. Çiftler kendi aralarında sabırla, saygıyla, hala aralarındaki saygı ve gerçekten sevgi olduğuna da inanıyorlarsa, kökünde sevgi olduğu aşikarsa ve açıksa, sabırla eski ilişkiniz geriye dönebilir diyor yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar. Bizler onun söylediklerini sizlere aktardık bugün. Tabii ki de öyle. Sabır her şey için, biraz önce de dediğimiz gibi aceleci olmak, her işe, işte acele işe şeytan karışır. Bunlar bizim atasözlerimiz, deyimlerimiz vesairelerdir. Bunlarla büyüdük, büyütüldük. O yüzden aceleden kaçmak gerekiyor. Sabır her şeyin ilacı olduğu gibi bu da size güzel, keyifli, ferah günler getirecektir. Her kara gecenin güneş doğan sabahı vardır diyorlar ya, burası da doğru. Mutlaka öyle ya da böyle gün olunca, sabah olunca güneş doğuyor. Bu yüzden sabırlı olmakta fayda var. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikaları paylaşacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.

0: Türkiye sürecinde bu yasanın yapım aşamasında görev aldık Adalet Bakanlığı olarak ve büyük bir çoğunlukla da mecliste 467 sayın milletvekillerimizin çoğunluğuyla kabul edildi.
1: Peki yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Gürlek kritik eşiğe işaret etti.
0: Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
1: Gürlek, Adana'daki sokak çetesi operasyonlarına da değindi. Endişelerin giderildiğini söyledi.
0: Biliyorsunuz son zamanlarında özellikle Adana Başsavcılığımız ve Adana Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde sokak çetelerine operasyon yaptık. Vatandaşlarımızın bu kapsamında özellikle bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı. Çok şükür.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. pistin açılışında konuşuyor.
3: Sivil havacılık sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistiyle ilave yatırımların açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında Asya ve Avrupa'nın yanı sıra gönülleri de birbirine bağlayan aziz İstanbul'umuzun tamamına, 81 ilimizin her birine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Birazdan açılışını yapacağımız eser ve yatırımların İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize ve sivil havacılık camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim 10 yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye 100 yılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu, Giresun ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. ...2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3. dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık. Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde hava yolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları

ve projeleri yarışacaktır. Kıymetli misafirler, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4. ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. 4. ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor. 1100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken her 1 kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız

0: İstanbul Havalimanı 4. ana pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hatıra sunumunda bulunmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli bakanım.
2: Evet, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün hizmete açılıyor ve şu an itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına bir hediye takdim ediyorlar. O hediyenin neticesinde şu an itibariyle açılış gerçekleşecek. Şu an itibariyle bir kez daha ifade edelim. O takvim yerli yerinde işleyerek 4. ana pist açılmış oluyor. Birazdan da ifade edelim. 2820 metre uzunluğunda 45 metre genişliğe sahip pistin devreye alınmasıyla İstanbul Havalimanı'ndaki pist sayısının da şu an itibariyle toplam ana pist olarak 6'ya çıkacağını ifade edelim. Şu an itibariyle çok önemli sözleri vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Uçaklar buradan inip kalkamaz dediler. Muhalefet eleştirdi ama havalimanımız Avrupa'nın en yoğunlu oldu dedi. Ve bu sözleri önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllarca taş üstüne taş koymayanlar için artık deniz tükendi. Muhalefete en güzel cevap havalimanındaki kırılan bu rekorlardır dedi. Bir kez daha ifade etti bu önemli sözlerini. Şu an itibariyle bir kez daha söyleyelim. 4. pist ana pist olarak açılacak ve yeni pistin özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda da taksi ve havada kalış sürelerini azaltmasının planlandığı da ifade ediliyor.
3: TGRT FM Haber.

0: şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
0: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh. Baba yadigarıydı. Hazreti Ömer Faruk şehit edildiğinde derin kılıç yarası var idi bedeninde. Bir cerrah çağırdılar henüz vefat etmeden. Gelip yaralarını anında dikti hemen. Dedi, 3 gün müddetle etmeyin hiç hareket. Zira dikişler için tehlikelidir gayet. Anladı vefatının yaklaşmış olduğunu. Hazreti Ayşe'ye irsal etti oğlunu. Abdullah gitti hemen onun evine kadar. Dedi ki, pederimin size bir ricası var. Diyor ki, ahirete göç edersek eğer biz, Ravda'ya defnim için izin verir misiniz? O bunu işitince üzüldü, çok ağladı. Dedi, Hazreti Ömer baba yadigarıydı. O yeri kendim için düşünüyordum fakat, madem ki o istiyor, ederim muvafakat. Zira daha layıktır o Resulün yanına. O yeri seve seve feda ettim ben ona. Velakin huzuruna varınca peygamberin, desin ki, çok selamı var size Ayşe'nin. Hem de sual etsin ki şunu Resulullah'a, ona kavuşmam için çok zaman var mı daha? Abdullah bu cevabı alarak geldi yine. Nakletti aynısını mübarek pederine. İzin verdiği için sevindi o da gayet. Bu sefer şu şekilde etti ona vasiyet. Ölürsem bir daha git evine Ayşe'nin. Bir daha izin iste Ravda'ya defnim için. Belki benden utanıp etmiştir müsaade. Sonra vazgeçebilir, şimdi evet dese de. Çıkmasına az vakit kalmıştı ki namazın. Doğruldu yatağından abdest için ansızın. Lakin o hareketle söküldü dikişleri. Ashab haber alarak girdiler hep içeri. Buyurdu, hakkınızı helal edin cümleniz. Zira mahşere kaldı bir daha görüşmemiz. Kelime-i şehadet getirdi son bir daha ve mübarek ruhunu teslim etti Allah'a. Vasiyet mucibince Abdullah gitti hemen, yine izin istedi Hazreti Ayşe'den. O ağlayıp dedi ki, ya emiral müminin, vefatında bile sen adlini terk etmedin. Vermiş idim o yeri sana ben daha önce. Değişir mi kararım şimdi vefat edince? Teçhiz ve tekfin gibi hizmetleri gördüler. Namazını kılarak Ravda'ya götürdüler. Bir sahabi Ravda'ya yaklaşıp biraz daha edeple arz eyledi şunu Resulullah'a. Dedi, ya Resulallah, Getirdik biz Ömer'i. Yanınıza defn için var mıdır izin emri? İşitti cümle eshab sesini peygamberin, buyurdu. Dostumuzu yanımıza getirin. Ve ravdanın kapısı açıldı birdenbire, onu defneylediler, şimdi yattığı yere.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan İbrahim Hamas Kutüs-i Suruh buyuruyorlar ki, kalbin ilacı beştir. Bunlar Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'e bakmak, mideyi boş tutmak, gece kalkıp ibadet etmek, seher vaktinde ağlayıp sızlamak ve iyilerle beraber bulunmaktır buyurdu İbrahim-i Havvas rahmetullahi aleyh.
0: Şimdi de dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
2: Hayırlı cumalar. Hocam, benim bir alışverişle alakalı sorum var. Ben dışarı bayanların çıkarken giydiği uzun terazeler var. Benim o eskimişti. Komşuda bir yer olduğunu söyledi. Böyle eski usul, elden istediğin zaman götürüp veriyormuşsun. Ben de yani bilmediğim için sevindim. Oğlum da şey dedi, anne o tür yerler vergi kaçırması kolay, artık devlet o tür yerlere yasakladı, oradan alma dedi. Gerçekten hani böyle bir şey var mı, uygun mu değil mi, onun için size danışmak istedim hocam. Hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı cumalar.
0: Sağ olun.
3: Önceden hocamdan çocuklarımla büyük imtihanım var. Dua istiyordum.
1: Rabbim kolaylık versin. Aranızda muhabbet ihsan etsin. Hayırlı neticeler ihsan eylesin inşallah Teala.
3: Amin hocam. Bir de ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Her vakit girdiğinde abdest almamız gerekiyor mu? Yoksa hani o abdestle ikinci namazı kılabiliyor muyuz?
1: Peki efendim.
3: Bir de hatmi kerimim var, kabul ederseniz.
1: Estağfurullah. Kaydettik efendim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
1: Amin efendim. Allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda radyosunun başında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizden hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankaribi zaman şifayı ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip edilmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa onların kalplerine de ferahlık ihsan edip sıkıntılarını hayra tebdil etmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri, neslimizden gelecek olanları ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de hepimize İman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam, teşekkür ederiz.
1: Efendim, dinleyicimiz dedi, Paris'e gibi fareceler var dedi, burada dedi bir komşumuz dedi, bir yer varmış herhalde, alıyor satıyor böyle şeyleri falan. Öyle deyince ben sevindim dedi, oğlum ikaz etti. Anne dikkat et dedi, hani böyle yerler şu anda devletin gözetimi altında. Çünkü buralarda hakikaten yapılan şeylere, televizyonlarda, haberlerde hep görüyoruz, gazetelerde yazılıyor. Hiç ummadığın yerde ummadığın şeyler çıkıyor. Adam mesela limonu 49 lira alıyor, 70 liralık fatura kesiyor. Sülalesini diziyor. O ona. Yani adam 5 liraya vermiş. Bir bakıyorsun ki maliyeti 100 lira olmuş. Adam 100 lira da koyuyor, 200 lira satıyor. Yani din unutulunca, iman gidince kul hakkı, mul hakkı falan hepsi hak getire. Hepsi hak getire. Şeyde tabii böyle şeyleri şey yapınca Emir abiler Cağaloğlu'ndayken oradan anlatmışlar.

insanın hatırına nasıl gelir? Eğer gerçekten ehl-i sünnet itikadındaysa, yani iman etmiş, itikadla düzgünse hatırına gelir. Başka türlü katiyen gelmez. Merhamet de öyle Mustafa. Yani şimdi utanmak, arlanmak, ondan sonra ne bileyim, ya bu insan ben hakkına girebilirim diye kul hakkından, ya bu hayvana ben eziyet edebilirim, yarın mahşerde hesabı sorulur diye hayvan hakkından sakınmak ancak imana bağlı. İman var, her şey var. İman yok, hiçbir şey yok. Ha diyeceksiniz ki kestirip attınız, bana ait değil bu söz. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala bir kuluna iman verdi ne vermedi. İman vermedi ne verdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insana anlatırken mesela acıvıla geçiyor, aceleştirir. Hemen çabucak yapıyor falan. Ve eğer iman etmemişse, iman onda yoksa, Allah-u Teala buyuruyor ki belhüm edal, hayvandan aşağı olur. Şimdi mesela bakıyorsun haberlere geçiyor. Çocuk kayıp arıyorlar falan. Ha babası öldürmüş. Çocuğun babası çocuğu öldürüyor. Evlat ana babayı öldürüyor. Yeğen geliyor halasını, dayısını, amcasını neyse iki bilezik için katledip gidiyor. Baktığın zaman bunda din yok, iman yok. Böyle bir korku da yok. Çünkü ben ne yaparsam yanıma kar kalır zannediyor. Şimdi bakıyorsun böyle dinli imanını kaybetmiş, hayasını kaybetmiş, sadece nefsinin istek ve arzularına göre yaşayan, işte para kazanıp onu da aynı şekilde uyuşturucuda, alkolde, ondan sonra ne bileyim ben orada burada aşne pişne yapmakta kullananlar, oturdum böyle efendim demokrasi, insan hakları falan filan hepsi hikaye. Ama gidip de onun kazandığı paraya el uzattığı zaman efendim bu işte haktır, kul hakkıdır falan. İyi de arkadaş, sen başkasının hakkına tecavüz ediyorsun ya. Onların sınırlarını zorluyorsun. Yani kendine zararı dokununca demokrasi diyorsun, bilmem ne diyorsun, bağırıp çağırıp duruyorsun falan. Ondan sonra İslamiyet'e tuğ kaka diyorsun, bu şeriat, bu işte yaramaz falan ve bağırıyorsun falan. Ama senin bir canını acıttın, asmalı bunu, öldürmeli bunu, yok etmeli bunu diye bağırıyorsun. Ya Allah-u Teala bunların hepsini bildiği için de aynı şekilde mesela öldüren öldürülür, kısas vardır. Sen kısası uyguladığın zaman kim ne yapabilir ki o zaman? Ve kısas da öyle bir hüküm bildirmiş ki Allah-u Teala. Mesela diyelim ki Allah-u Teala hayırlı ömürler versin, babanı birisi öldürdü. Siz kaç kardeşsiniz? Babanın kardeşleri, kendi çocukları, hepsi bunlar aynı şekilde mirasçı pozisyonda. Hakim, siz diyelim ki 10 kişisiniz mirasçısı. İttifak halinde kısas dediniz mahkemede. Hakim yapacak hiçbir şeysi yok. Ancak bu 10 kişiden birisi diyet falan derse o zaman hakim zorlayabilir orasını. Katili affetme yetkisi sadece mirasçılara aittir. Başka yok. Efendim Cumhurbaşkanı affetti. Efendim işte başbakan affetti. Bilmem mahkemede beraat ettirdi falan. Bunların hepsi hikaye. Efendim işte demokrasi, onun da hakkı vardı falan, yok. Ya Allah-u Teala yarattığını iyi bildiği için mesela bir erkek yanında iki tane şahit gelse iki tane kadın olması lazım. Efendim bu kadınları aşağılamak değil mi? Ya bir yaratılışı böyle. Gözünün önünde bir kadının aynı şekilde birisi birisini öldürmüş olsa mahkemeye gittiğinde o katilin yanında çocukları da olsa kadın o çocukları görünce ben görmedim deyiverir, tamam. Doğruyu söylemez. Saklar ve gizler. Yaratılışı buna müsait çünkü. Dünyanın nizamı için Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış. Yani kadın kullarını böyle yaratmış. Bu aşağılamak değil ki. Dünyanın nizamı, hayatın yürümesi buna bağlıdır buyuruyor. Dolayısıyla şimdi bakıyorsun eski eşyaları alıyor, satıyor. Hani dinleyicimizin bu sualinden kaynaklanan da oğlu demiş ki anne, hani dikkatli ol falan. Doğru söylüyor çocukcağız. Doğru söylüyor. Ya bir yerden böyle geçiyorum. Her gün aynı şekilde böyle ikinden sonra bir arkası açık pick-up mı diyorlar, ne diyorlar, öyle bir araba. Orada ayakkabı satıyor falan. Allah Allah. Yani çok da bir gelen giden yok. Ya bir gün böyle bir arkadaşla oradan geçerken ya dedim ben bunu burada hep görüyorum falan dedim. Yani çok müşteri var falan.

0: O güldü. Evet dedim, müşteri var abi dedi. Ne demek dedim, o müşteri var. Ben görmedim işte müşteri ayakkabını. Onlar da sadece ayakkabı işi yapmıyor abi dedi. Ne yapıyor? Uyuşturucu. Burası dedi, hem durduğu yer dedi, merkezi bir yer dedi. Ayakkabıya bakarken dedi, el altına veriyor, çekip gidiyor dedi. Şimdi ahir zaman ya, ahir zaman ya. Hani bazen kullanırlar, çivisi çıkmış dünyanın. Ya bundan 400 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurlar ki ahir zaman başladı. Hicri bin yılından itibaren başladı. Hicri bin yılından itibaren başladı. O bin yılından bin yıl geçince, yani Hicri 2000 yılı geçince, işte İsa Aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak, Yecüc Mecüc kavmi çıkacak, Hazreti Mehdi de o zaman gelecek. Tabii biz böyle deyince çok kimse gocunuyor Mustafa Bey. Sen de ikaz etmiyorsun tabii. Başkasının tekerine taş koyuyormuşum ben. Adam Mehdi'ymiş. Biz de diyoruz ki İmam-ı Rabbani Hazretleri işte 3. binin yenileyicisi olacak. Daha işte 550 sene var diyorsun. Ayıp değil mi ya? Adam Mehdi'yle ilerlemiş. Sen niye 550 seneden bahsediyorsun? Adam 550 sene yaşasın mı yani?
1: Söylememek lazım tabii öyle şeyler.
0: Değil mi? Bir tane vardı şimdi hapiste. O sonuçta nereden çıkarıyor bunları falan filan diye. Nereden çıkarıyor bunları falan diye. Meğer adam sonra öğrendi ki Mehdi'liğini aynı şekilde yapmış. Müritani Mehdi, Mehdi diyecek. Ama Allah rahmet eylesin. Emel abiler bugün işte o özel hizmette bulunanlardan birisi anlatmıştı da. Orada buyurmuşlar ki işte gelenler olmuş onları anlatırken. Bunlar da tabii özel hizmette olduğu için dinliyorlar. Buyurmuşlar ki mesela buyurmuşlar orada bir arkadaşı göstermişler. Sana birisi gelse ceketini giyse, buyurun efendim ne emredersiniz efendim. O gitti, ikinci geldi ceketini dedi, buyurun efendim ne buyurursunuz efendim. Gitti üçüncüsü, onuncu geldiğimiz zamanı da çıkarı buyurmuşlar. Ya ben buyuruyormuşum, ben mübarek bir adammışım falan diye havaya girer.
1: Ben neymişim?
0: Tabii ben neymişim falan ha. Ben neymişim falan. Artık keramet meramet falan da uydurmaya başlıyorlar. Adam yalancıysa ne keramet uydururlar. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam vefatının hemen akabinde. Adam mesela zeki şişenin içerisine kirici koyuyor. Kirici böyle sulandırarak oval şeklinde getiriyor şişenin içerisinde. Yumurta şeklinde getiriyor. Her gelene bu benim mucizem diyormuş. Yumurta demiş, bu şişenin ağzından girer mi girmez. Demiş bu yumurta değil mi, bakıyor yumurta. Yumurta şeklini vermiş herif. Ya sen bana böyle şeyi öğretmiyorsun ya falan. Böyle bir keramet falan filan. Uçamıyorum zaten de.
1: Ben bazen kendim için şey yapıyorum. Yani acaba diyorum hani bazı evliyalar evliya olduğumu fark etmezmiş ya.
0: Acaba ben de,
1: ben de onlardan evliyayım da farkında mı değilim? Allah İnsan Allah. Buna müsait hocam.
0: Evet müsait. Yani üç kişi bir araya geldi miydi ya? Hani babaannemler kuşakları derlerdi. İlk iş bir araya geldi mi adamı idam ettirdiler diye. Hakikaten üç kişi bir araya geldi mi adama şey o sen ne mübareksin ne buyurdun falan filan derken gider. Vaktimiz daraldı ama hemen hemen anlattığı bir şeyi nakledi vereyim. Daha önce anlattık gerçi. Dinleyicilerimizden belki dinleyip de hatırlayanlar olabilir. Bir genç kendine mürşid arıyor. Yani böyle biraz hani şimdi bilinçli diyorlar ya, biraz yoldan beri altyapısı olanlara soruyor. Onlara işaret ediyor. Tanıdığınız, bildiğiniz böyle bir mürşit var mı? İtikad düzgün, tanıdığı yok ama dürüst o zamanki insanlar. Demiş ki yaşlı bir adam, evlat demiş, bunlar demiş ben mürşidim demez. Hakiki olanlar. Sen demiş git falan bir yerde bir cami var. Orada sabah namazına git. En arkada kalanın, camiden çıkarken en arkada kalanın peşine takıl. O yok ben mürşit değilim falan derse bil ki mürşittir o. Sakın bırakma onu. Sakın bırakma. Onlar ben mürşidim demez. Hakikaten gitmiş. Saf temiz bir genç. O sonra bakmış sabah namazına en arkada birisi çıkmış. Onun peşine takılmış. Efendim demiş işte beni talebeliğe kabul edin. Şöyle bakmış adam. Demiş evladım ben demiş namazları bile demiş yani bilgilerim demiş kıt. Sureleri bile demiş tek başıma zor okuyorum falan demiş. Ben de demiş ne mürşit var ne aynı şekilde başkasına dini bilgi alacak bilgi var. Sen demiş git Allah-u Teala ihsan etsin. Büyükler böyle söylermiş. Adam demiş ki evladım demiş yanlış Allah ben büyük falan değilim ya. Yok onlar öyle söylermiş ya onlardan falan değilim ben demiş. Onları severim ama bilmem.

0: demiş. Bilmem ben değilim. O an sana. En sonunda adamcağız demiş ki evladım bak şu elime demiş ya ben oduncuyum demiş. Odun kese kese nasırlaştı. Ben demiş beş vakit namazımı işte kanaat böyle camiye yetiştiğim zaman camide kılarım evinde. Bu kadar demiş yani. De, çoluğumun çocuğumun nafakası.
1: Odundan anlarım.
0: Ha, helalden temin etmek için dağa gider odun keser odun. Aynı şekilde satarım iyi işimi temin ederim. Yok eve kadar gelmiş. Kapının önünde duruyor. Adam içeri girmiş. Ondan sonra pencereden şöyle perdeye bakmış. Genç duruyor. Abdest tazelemiş. İki rekat namaz kılmış. Arkasına elini kaldırmış. Ya Rabbi demiş. Sen benim kalbimi biliyorsun. Bende bir şey olmadığını da biliyorsun. Bu gencin kalbini de biliyorsun. Dolayısıyla demiş. Bende bir şey yok. Sen demiş bu gencin aynı şekilde muradı neyse ihsan eyle demiş.
1: Aradı neyse.
0: Aradı neyse ver. Ben kalbini bilmem. Sen bilirsin. Biraz sonra kapıya birisi gelmiş. Ne oldu demiş. Almadım içeri. Yok demiş almadım. Bekle demiş şimdi. O girmiş içeriye. Giriyor bir saat sonra çıkıyor. Demiş seni çağıracak. Neyse hakikaten çağırmış. Oduncu bir şeyler anlatıyor. Günler, aylar falan derken o yükseliyor. Oduncu da şey yapıyor. En sonunda oduncu demiş ki bak evlat demiş. Senin ihlasın sebebiyle demiş. Allah-u Teala demiş. Hani sen kapıda beklerken birisi geldi ya. O Hızır Aleyhi Rahmi'ydi. O geliyor bana anlatıyor. Ben pür dikkat dinliyorum. Hemen seni alıyorum. Onun anlattıklarını sana anlatıyorum. Benim öyle bir şey yok. Ben anlamam. Benim müşidim sensin. Tamam. Sana da birisi yapışırsa haberin olsun.
1: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önce anlattıklarınızın sohbette hemen hemen tekrarı gibi bir şey
0: evet,
1: oldu.
0: Evet öyle oldu. Denk geldi. Emel abiler anlattı dedik o da.
1: Biz de boş, biz de boş değiliz hocam.
0: Dedik zaten aynı şekilde. Tamam.
1: Estağfurullah.
0: İlk dinleyicimiz hani muallakta kaldı. Ne yapayım ben dedi. Gideyim mi gitmeyeyim mi? İhtiyat hareket etsin. Ya sorsun soruştursun. Hakikaten burası güvenilir bir yerse gitsin. Mahsur yok. Yani eski peracesini versin. Oradan yenisi varsa onu alsın. Belki oğlu şöyle diyor. Hani hırsızlık malları falan gelmiş olabilir. Ha böyle olabilir. Mesela biz Fatih'te otururken. O zaman siz de hatırlıyorsunuz. İstanbul'un en büyük garajı Topkapı'daydı.
1: Şehirler arası terminal.
0: Şehirler arası terminaldi. Ve orası acayip bir yerdi. Bizim ben ilk defa başıma geldi. Apartmana girmiş. Baktım ayakkabı gitmiş. Dedim ya ayakkabıları götürmüşler. Abi hemen de Topkapı'ya git dedim. Burada satın götürün.
1: Biraz sonra satışa çıkarırlar nasıl olsa.
0: Öyle demişti. Orası öyle bir yerdi. Ve orada bir sürü mağaza kılıklı yerler de vardı. Yani dinleyicimizin oğlunun hatırına gene yanlış değil.
1: Para falan atlıyorlar bir şeyler demiş oğlu. Yani bir şey bildiği var ya itibar etsin bence. Yani.
0: Şey yapsın yani dikkatli olsun. Tabii. Yanık olsun. Efendim gelelim ikinci ve son dinleyicimizin sualine. Maliki mezhebinde de her vakit abdest almak lazım? Hayır. Onu çok kimse karıştırıyor. Sadece teyemmüm Maliki ve Şafii mezhebinde eğer su ile abdest alamıyorsa bir özrü varsa Maliki mezhebinde ve Şafii mezhebinde teyemmümle namaz kılacaksa bu iki imam, İmam Malik ve İmam Şafii rahmetullahi aleyhima bu ikisi teyemmüm vakitte sınırlıdır. Vakit girince alınır. Öbür vakit yani o teyemmüm bozacak, abdesti bozacak bir şey yoksa mesela öğle vakti girince alır teyemmümünü. İkindiye kadar abdest bozan bir şey olmadıysa ikindiye kadar bu istediği kadar namaz kılar, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okur, tesbihatta bulunur, hiçbir şey yok. Ama ikindi girince yani helaya gitmeli bir şey olmadığına gene teyemmüm alacak. Fakat Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde mesela hatta öğleden önce teyemmümü aldı, öğleyi kıldı, bozacak bir şey olmadı. İkindiyi de kıldı, bozacak bir şey olmadı. Akşamı da kıldı, bozacak bir şey olmadıysa yatsıyı da kılabilir. Yatsıyı da kılabilir. Abdest konusunda dört mezhepte de aynıdır. Vakit girmeden önce mesela Maliki mezhebin taklidi de nerede? Vakit girmeden önce abdestini alır. Mesela öğlen kuşluk vaktinde aldı abdestini. Bozacak bir şey olmadı. Öğleyi kılar. Gene bozulmadı. İkindiyi de kılar. Gene bozulmadı. Akşamı da kılar. Gene bozulmadı. Yatsıyı da kılar. Hatta mübalağalı anlatılıyor da işte sabah namazının abdestiyle Yani beş vakitte kılabilir. Sabah dahil olmak üzere onunla beraber beş oluyor. Beşinde kılabilir. Peki bu mümkün mü? Kışın mümkün olabilir. Vakitler şey ya, peş peşe kısaldı ya, günler yani, kısaldığı için
1: peş peşe geliyor.
0: Yani şeyde de öyle fazla içecek kullanmadıysa, yiyeceklerinde ona göre seçici davrandıysa, hani günde bir defa helaya çıkıyorsa mümkün.
1: Öyle ikindi yatsıyı kılabilir.
0: Kılabilir. Tabii kılabilir. Şey, hadi sabahı diyelim şey yapar da, ama sabah öğle için arada aldığı abdestle ikindi akşam yatsıyı kılabilir mi? Kılabilir. Bu mümkün, mümkün. Yani diğer mezheplerde böyle. Sadece o teyemmüm konusunda, bir de Hanefi mezhebinde diğer mezhepler de aynı. Özür sahibi olan vakit girince abdest alıyor. Vakit girince. Şimdi bu dinleyicimiz bu suali sordu da, bu suali bir de bir kaynağı var. Birileri bir şeyler anlatmıştır. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken işte bir özür vardı. Maliki mezhebini taklit etmeye başlıyor. Ben iki tane banta alınmış, ikisini de dinledim. İlkinde işte oraya gelen misafirler de çağırmış hemen abiler. Vakit girdikten sonra mübarekler teşrif etmişler oraya namaz kılacak yere. Buyurmuşlar ki, demiş hakkını zelal edelim kardeşim, buyurmuşlar ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Çünkü Maliki mezhebinde teyemmüm vakit girince alınır. Ben onun için vakit bekledim, vakit girince teyemmüm aldım, öyle geldim.
1: Birinde böyle diyor.
0: Bir başkasında da şey yaparken kardeşim buyuruyorlar, biz Maliki'yi taklit ediyoruz, vakit girince abdest alınır. Ben vakit girdi, abdest aldım, geldim buyuruyorlar. Abdest kelimesini kullanıyorlar. Tabi abdest deyince halbuki tam ilmihal dikkatli bir şekilde olursa abdest genel adıdır. Teyemmüm de bunun içindedir. Yani oradaki muratları teyemmümdür. Anlattıkları teyemmümdür. Senin altyapın olmayınca ondan sonra bunu yaydılar bazıları. İşte bak, İşte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kendi sesinden Maliki mezhebinde abdest aynı şekilde vakit girince alınır. O zaman ilmihaldeki yalandır. Öyle mi? Ya, ilmihale esastır arkadaş. İlmihale yazmışlar. Saatte bir diye yazmışlar. Kaynakta göstermişler. Dolayısıyla işin aslı bu. Sen bunu okumuş olsaydın, ha buradaki muratları şey teyemmüm hemen anlardın. Onun için de mesela Hakikat kitabının bu kitapları okundukça insan bu tek kaynak Kur'an, Kur'an meali okuyarak dinimi öğrenirim diyenlerin sapık olduğunu anlar. Niye? Mustafa Bey işte bak, bir insan Hüseyin İlmi Efendi ise insan, cuma namazı kılacaklar, aşağı inerlerken işte abdest aldım diyor falan. Oradaki muratları teyemmüm. O abdestin içerisindeki teyemmümdü. Senin de bilgin olmadığı için bunu anlamadın. Ondan sonra da anlamadığın için yaydın. Peki Allah-u Teala'nın muradını nasıl anlayacaksın arkadaş sen? Kendin gibi bir insanın muradını anlayamadın da Allah-u Teala'nın muradını nasıl anlayacaksın? Onun için ayeti kerimeleri anlamak kelam-ı ilahiden, yani o musafta yazılı olan ayeti kerimelerden Cenab-ı Hak neyi murad ediyor? Murad-ı ilahiyi anlamak ifadesi kullanmışlar. Bunu en iyi Peygamber Efendimiz anlıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde anlamadığı olup Cebrail Aleyhisselam'a sorduğu, Cebrail Aleyhisselam da mesela bir ayet-i kerim var yazıyor Saad-ı Belli'de. Peygamber Efendimiz diyor ki ben de aynı şekilde oradaki muradı anlamadım, arz edeyim, arz ediyor. Ondan sonra tekrar Peygamber Efendimiz'e gelerek oradaki murat buymuş, buyuruyor. Dolayısıyla Maliki mezhebini taklit eden kadın erkek teyemmüm almıyorsa, suyla abdest alıyorsa namazdan önce aynı şekilde alır. O aldığı abdestle öğleyi de kılar, ikindiyi de kılar, akşamı da yatsı da kılar. Hiç mahsur yok.
1: Sigortayla ilgili bir soru var. Uygun mudur diye. Mesela sigorta deyince tabii insanın aklına arabamız var, sigortası var. Sigorta
0: araba,
1: ev var, sigorta yaptırıyoruz.
0: Artistlerin gözünü, kulağını, yüzünü,
1: organlarımızı sigortalattırıyoruz. Veya işte sağlık sigortası var. Veya işte ne onun adı, BES dediğimiz bireysel emeklilik sigortası var. Bunların hepsi sigorta. Uygun mudur?
0: Mustafa Bey, şimdi saadeti ebediyede sigorta bahsi var. Orası çok dikkatli bir şekilde okunursa, bir defa değil birkaç defa okunursa, İslam ahkamının, yani İslamiyet'i bildirmiş olduğu bütün hükümlerin icra edildiği yerde geçerlidir o. Ne dönemde? Osmanlı.

0: Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, ondan önceki İslam devletlerinde. Osmanlı yıkıldıktan sonra İslam ahkamını, İslamiyet'in ahkamının hükümlerinin tatbik edildiği bir yer kalmadı. Yok. Efendim işte Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslüman olan işte başbakan oluyor, cumhur olsun. Ama kanun aynı. Mesela TC kurulduğu zaman, Osmanlı yıkılıp da TC kurulduğu zaman bilmem ne kanunu İtalya'dan, bilmem ne kanunu İsviçre'den, bilmem ne kanunu Almanya'dan. Yamalı Bohçaya döndürmüş. Hatta birisi göndermişti, bir Alman ilim adamı makale yazmış da, ya demiş biz bu Türklere demiş bir gömlek biçtik demiş, bu gömlek onlara olmadı, bırakalım da demiş kendi gömleklerini kendileri hazırlasınlar. Olmuyor tabii ki. Olmuyor tabii ki.
1: Onun haricinde ekonomi tamamen dışarıya bağlı.
0: Şimdi oraya getireceğim. Şeyde Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yani Yahudi ve Hristiyan ittifakının bize dayattığı hükümleri, banka sistemi, sigorta sistemi, çünkü bunlar büyük paraların getirdiği yerler. Dolayısıyla onlar buralardan büyük paralar aynı şekilde değerliyorlar çalışmadan.
1: Seni de bağlıyor.
0: Seni de bağlıyor. Mecbursun diyor. Dolayısıyla İslam ahkamının tatbik edilmediği yerlerde bütün mesele, hani özel sigorta da caiz mi falan. Ya güvenilirse tamam. Mesela iki gün önce miydi, hani devlet gene el koydu o fonlara. Evet. Adamlar ne tokatlar çeviriyorlarmış mesela oralarda, evet, da. Evet. Ne tokatlar çeviriyormuş. Efendim fona koydum işte 100 lira koyuyorum 1000 lira kazandım. Ya dünyanın hiçbir yerinde yok bu arkadaş ya.
1: Birçok insanın canını yaktın.
0: Evet. Dolayısıyla eğer itimat edilen, güvenilen bir şirketse no problem, yapılabilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
0: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM Haber.
10: Hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Dördüncü ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da Türkiye Yüzyılı programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde güzel bir aşamaya geldik dedi.
12: Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik.
13: Terörsüz Türkiye hedefinde kritik aşamaya gelindi. Gözler hukuki ve idari adımlara çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'daydı. AK Parti Adana İl Başkanlığı'ndaki Türkiye Yüzyılı programında terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi.
12: Biz özellikle terörsüz Türkiye sürecinde bu yasanın yapım aşamasında görev aldık Adalet Bakanlığı olarak ve büyük bir çoğunlukla da mecliste 467 sayın milletvekillerimizin çoğunluğuyla kabul edildi.
13: Peki yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Gürlek kritik eşiğe işaret etti.
12: Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
13: Gürlek Adana'daki sokak çetesi operasyonlarına da değindi. Endişelerin giderildiğini söyledi.
12: Biliyorsunuz son zamanlarında özellikle Adana Başsavcılığımız ve Adana Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde sokak çetelerine operasyon yaptık. Vatandaşlarımızın bu kapsamında özellikle bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı. Çok şükür şu an bu konuda büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı.
13: Bakan sürecin yatırım ve turizmi de destekleyeceğini belirtti.
12: Tunceli, Diyarbakır, bunlar Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri. Buralarda terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek.
11: Özgür Özel, CHP'den 90 milletvekiliyle ayrılıp yeni partiyi kurdu. CHP'dense yeni partiyle ilgili yeni açıklamalar geldi.
14: Bunları kim bu hırsızlığı öğretti? Kim bu talanı öğretti? Anadolu'yu Moğollar işgal ettiğinde bu kadar tahrip etmediler. Bunlar Moğolların 10 katını yaptılar.
13: Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki ayrılık olaylı oldu. Süreç ağır hırsızlık ve talan suçlamalarıyla adliyeye taşındı.
14: Ama yeni partinin kadrolarına baktığımız zaman, paralel yapıyla olan ilişkilerine baktığımız zaman bu tahribatların doğal olduğunu anlıyoruz.
13: Özgür Özel 90 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak yeni partiyi kurdu. Ancak iddiaya göre giden ekip arkasında tam bir enkaz bıraktı. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım eşyaların tahrip edildiğini, araçların kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici olmuş insanların Cumhuriyet Halk Partisi araçlarına, ofislerindeki bilgisayarlara, mobilya, mutfak eşyalarına, aklınıza gelen her şeye bu kadar büyük tahribat içinde bırakmalarını doğru bulmuyorum. Bunu ahlaki de bulmuyorum.
13: Yıldırım sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
14: Hepsi savcılıkta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcıları bizim şikayetlerimizi inceliyor. Bu tahribatları yapanları, hırsızlıkları yapanları, araçlarımıza zarar verenleri tek tek ifadeye çağırıyor.
13: Yıldırım binaları yağmalayan kişilerin bir daha asla CHP'ye dönemeyeceğini belirtti.
14: Bizden ayrılıp partimizi terk eden, il ve ilçe binalarımızı tahrip ederek giden, çay kaşığından tutun duvardaki prizlere kadar söken bu sürecin aktörlerinin Cumhuriyet Halk Partisi kapısından içeriye girmesinin mümkün olmadığı bir süreç yazıyoruz.
13: Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı partiye herhangi bir zarar vermeyen ancak gittiğine pişman olan milletvekilleri başta olmak üzere herkese açık.
14: Onlar yeni partinin milletvekilleri değil. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri. Ancak büyük tehditler karşısında yeni parti diye bir parti etmek zorunda kaldılar. Gerçekleri gördükleri için geri dönüyorlar, dönmeye devam edecekler.
13: Yıldırım yeni partiye ilişkin çarpıcı bir çıkışta da bulundu.
14: İnanıyorum ki yılbaşına gelmeden önce yeni parti diye bir parti kalmayacak.
11: Emniyet kadrosunda dev bir değişikliğe gidildi sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla 39 ilin emniyet müdürü değişti.
13: Emniyet teşkilatında büyük bir kan değişimine gidildi. Tam 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 üst düzey isim merkeze çekildi. Onların arasında Gülistan Doku dosyası ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla gündeme gelen iki isim de var. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. Karara göre 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı. Kritik bölgelerde emniyet müdürleri değişti. 24 emniyet müdürü de merkeze çekildi. O isimlerden ikisi dikkat çekiciydi. İlki Gülistan 9 soruşturması kapsamında ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delendi. Ondan boşalan koltuğa Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topçan atandı. Diğer merkeze çekilen isimse kanlı okul saldırısının yaşandığı Kahramanmaraş'ta görev yapan Emniyet Müdürü Hasan Yiğit oldu. Onun yerine de Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.
11: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda pek çok isme gözaltı kararı verildi. Yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Kamuoyu tarafından bilinen pek çok isim gözaltına alındı.

0: şarkıcıdan ünlü oyunculara.
1: Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm. Ben mezun oldum. Çıkış işlemlerimi de yaptım. Geldim.
0: Eski milli futbolcudan spor yorumcusuna.
3: Ortaya yattım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
4: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştı.
0: Çok sayıda ünlü isim uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
5: Benim akışım da o şekilde yaşanmıyor. Ben normal, hani nasıl yaşıyorsam o şekilde.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Oyuncu, şarkıcı, manken, sosyal medya fenomeni, iş insanı ve içerik üreticisi olarak tanınan 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Konuş. Konuş.
0: Oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Sefo, eski milli futbolcu Hasan Şaş, gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya içerik üreticisi Melis İşiten'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler gözaltına alındı.
6: Ne aldın baba? Duru, kızım sen biliyor musun?
0: Hakkında gözaltı kararı olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi.
6: Yani hiç doğum gününde böyle bir hediye almamıştım, o yüzden.
0: İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü isimlerin adreslerinde de arama yapıldı.
7: Seninle bir şey konuşmam lazım.
8: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
7: Susarsan anlatacağım.
9: Bir başka operasyon haberiyle devam edelim. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu.
0: Yüksek kazanç vaat ettiler. Sahte yatırım ekranlarıyla kandırdılar. Çağrı merkezleri üzerinden milyarlık vurgun yaptılar. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 175 kişi gözaltına alındı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları açıklama yaptı. Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 ayrı soruşturmada Çağrı Merkezi adı altında gizlenen yapılara ulaştı. MİT, Emniyet, MASAK ve Interpol devreye girdi. Bu yapının sahipleri ve faydalanıcıları arasında İsrail bağlantılı isimler tespit edildi. Savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Şebekenin sosyal medya ve internetten sürekli forex ve kripto yatırım reklamı verdiği belirlendi. Reklamlar üzerinden çağrı merkezine ulaşanları farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri karşılıyor, mağdurları sisteme çekiyordu. Sahte kazanç ekranları oluşturuluyor, daha fazla para yatırmaları sağlanıyordu.
10: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu.
12: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 17-25, Ankara 12-23, İzmir 18-29, Bursa 15-25, Konya 12-23, Afyon 11-24, Denizli 15-30, Antalya 21-31, Adana 21-32, Zonguldak 18-22, Samsun 18-23, Trabzon 18-24, Kayseri 14-24, Erzurum 10-20, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 19-31 ve Şanlıurfa 18-30 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
7: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işi

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 15 dakika geçiyor. Ve bugün 18 Eylül 2026 Cuma efendim, bir halk gününde daha birlikteyiz. Efendim Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvaz, TGRT FM merkez stüdyolarından sizlere merhaba diyoruz. Ve Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bu arada efendim cumanızı tebrik ediyoruz. Cuma gününüzü tebrik ediyoruz. Ömrünüz, sofranız, kazancınız bereketli olsun. Bu efendim ulvi gün sebebiyle. Efendim bunu da sizlerle paylaşalım. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 canlı yayın telefonlarımız. Her şeyi efendim konuşacağız. Bugün cuma, halk günündeyiz efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Gurbetçi Mehmet cümleten hayırlı cumalar olsun Atallah beyefendim.
1: Size de hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Cuma zaten hayırlıdır efendim. efendim buyursunlar, sizi dinliyoruz efendim.
2: Atallah Bey, ben buranın gündemine geleceğim de yalnız bir katılamadığım için 17 Eylül 1990 1961 yılında işte başvekil ve arkadaşlar rahmetle anıyoruz.
1: Evet, Allah gani gani rahmet etsin.
2: Aradan 65 yıl yatalım, 165 yıl da gelse unutmadık, unutturmayacağız efendim.
1: Bravo, evet efendim. Çok enteresan tabii. Yani bu arada tabii Gedik var. Yani eski İçişleri Bakanlarımızdan Gedik, o dönemin efendim İçişleri Bakanlarından. Onu da efendim camdan atladı, işte intihar etti gibi falan bir hikaye şey yapmışlar ama adam iri yarı, enine boyuna bir adam. O 50 santimlik camdan aşağı atlaması kabili mümkün değil. O da efendim şehitler arasında şimdi anıt mezarlığa efendim anıt mezarlığa Sayın Adnan Menderes, merhum Adnan Menderes'in yanına naaşı nakledilecek. Onu da paylaşalım efendim. Buyurun efendim.
2: Zaten Celal Bayar Atalap Bey el cezası verildi. Yaşı geçtiği için onu asfaltlar.
1: Yaşı geçtiği için biraz da farklı sosyal yönleri var tabii geçmişte. Yani iddiatçılar biliyorsunuz birbirlerine söz vermişler. Kim iktidara gelirse diğerini hırpalamayacak diye. O ilke de var ama yaşı da ileri tabii, öyle dediler. Buyurunuz efendim.
2: Bizim tam 53 saatimiz kaldı işte. Pazar günü 18'den sonra bakalım işte. Pazar
1: heyecanlı mısınız efendim?
2: Heyecanımız tabii bende değil de Atalak Bey, hayırlısı bakalım da yalnız kendi kafalarına göre bir anket yaptılar. Hani biliyorsun seçim olmadan önce bir anket yapıyorlar. He. Onu sizlere dinleyip paylaşmak istiyorum.
1: Tabii bizde de çok anket oluyor. Sabah akşam anket yapıyorlar.
2: Tabii zaten bunların propaganda Atalak Bey, yani plakat asıyorlar yani şey, resimler mesela.
1: %60'la geliyoruz diyenler bile çıktı geçmişte efendim. Yakın geçmişte evet.
2: Gelsinler bakalım da. Atala bu Friedrich Merz hemen hemen kıl payı %26 falan 25 o civarda birinci gidiyor ama aşırı gazda komünistler de ikinci sırada bulunuyor. Hı. Üçüncüye Yeşiller, dördüncüye de Sosyal Demokratlar, beşinci de Linke'le devam edecekmiş. Hı. Bir de şöyle bir şey var, belediye seçimlerine beraber eğer Friedrich Merz iki koalisyonluk herhalde yetmeyecek Atala Bey, onu söylüyorlar. Üçlü koalisyona gidecek ama Berlin'de de şu anda Batı'da da çok tutanlar var bunu. Yani bu

0: AfD Partisi'ni yani başa gelmek istiyor. O zaman Zitmut da öyle söylemiş. Ben bunları yollayacağım diye çok büyük tepki de var zaten. Yürüyüş de var Perşembe günü. Yürüdüler zaten. Yani Atalok Bey yani işte öyle bir vahim duruma düştü ki yani şu anda milletin ağzı bizi bıçak açmıyor yani.
1: Anladım efendim. Peki bakalım size, gurbetçilerimize hayırlı olsun sonuçlar, neticeler. Ama sizin sesinizden bir tedirgin anlıyorum. Tedirginlik anlıyorum, evet.
0: Atalım ben de sesimi, yani o gün ben konuştuğumda öyle.
1: Gurbetçilerimiz de evet, rahat değil.
0: Buranın havası zaten, bir şal taktım, şalı çıkardım, güneş doğdu. Güneş, yağmur yapması, şalı evde bırakmışım. Çıktık bize bir refakatçi arkadaşlar. Bizim havada hava olmuyor Atalım Bey bizim burada. Şemşeği alsam... Yağmur yağmıyor. Şemsiyeyi evde bırak dışarı, yağmuru yakalamıyoruz yani.
1: Peki efendim.
0: Böyle bir ters bir şey var. Atalım, pazar günü ben bunu açıklamaya çalışacağım.
1: Tamam. Bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün Cuma, başladık Dünya Dönerken programına. Sizi bekliyoruz efendim. Bakalım siz nasıl yorumluyorsunuz gündemi, günü ya da özel, çok çok özel olmayan meseleleri, neler söyleyeceksiniz? Sizleri efendim şey yapıyoruz, bekliyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Rahmetli Menderes'i tabii konuşuyorlar. En önemlisi de o dönemde İçişleri Bakanlığı yapan rahmetli Gedik'in durumuyla ilgili. Gedik intihar etti demişlerdi ama intihar etmesi bir kabili mümkün değil. Çünkü o camdan giremiyor. Giremeyecek, çıkamayacak bir adamın bir yerden efendim atlayıp hayatını kaybetmesi mümkün değil. O anlaşıldı efendim. Şimdi efendim tabii o rahmetli Menderes'in yanına defnedilecek efendim. Anıt mezara. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm Atollah Bey.
1: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Buyurunuz efendim.
2: Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Deniz Sevgi, görme engelli.
1: Buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
2: Atollah Bey şimdi benim yaramı çok kanatan bir durum var. Ben kendim Muşluyum bu arada. Kürt asıllıyım. Şimdi DEM Parti bayağı eşcinsel propagandalığı yapıyor. Şimdi Cenab-ı Allah insanı erkek ve kadın olmak üzere çift yaratmış. Ama bazı hastalıklar baş göz üstüne. Onlar istisnadır. Şimdi bakıyorsunuz Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, DEM Kadın Meclisi, ondan sonra Türk Tabipler Birliği inanılmaz propaganda yapıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Gariban çocuklara onca hormon yükleyerek insanları hem onca ilaca yan etkiye maruz bırakıyorlar hem de aile yapısını bozuyorlar. Bu beni çok rahatsız ediyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum size efendim. Alo. Bir dakika. 58.08.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Çocuklar bayılıyor Gülsan fındık ezmesi.
7: Of, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Reklamları dinlediniz.
10: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı bugün Cuma Halk Günü programındayız, beraberiz. Buyurunuz efendim.
11: Ben Ankara'dan Taksiz Cemal.
10: Cemal Bey hoş geldiniz, buyursunlar efendim.
11: Ben konu tabii bugün Cuma olduğu için Müslümanlarla ilgili bir konuya temas etmek istiyorum.
10: Buyurun.
11: Şimdi cumartesi günü tatil değil mi?
10: Evet.
11: Kimin şeysi bayramı? Yahudilerin bayramı. Pazar günü kimin bayramı? Hristiyanların bayramı.
10: Evet.
11: Yani onlar dedikleri zaman pazar günü nereye gidiyorlar? Kiliseye gidiyorlar. Cumartesi günü Yahudiler nereye gidiyor? Havra'ya gidiyorlar. Onlara tatil oluyor da bizim cuma günümüzün, bakın cuma günümüzün tam gün istemiyorum. Sadece yarım saat. 12 ile 2 arası yani tatil edilsin. Yani 1.5 ama 2'ye kadar uzatılsın tatil. Cuma günleri.
10: Anladım efendim. Herkes cuma namazına katılsın.
11: Katılsın. Peki. Yani insanlar sıkışmasın. Niye sıkışmasın? Bunu ben özellikle Yeni Parti, CHP ve İyi Parti'den istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den ve Yeni Parti'den istiyorum. Bunların isteklerini yani bilmiyorum, halkımıza da duyurmak istiyorum. 12 ile 2 arasında cuma günleri Müslümanların tatili olsun. Yarım saat. Bakın tam gün demiyorum. Yarım saat. Erkeklere de olsun veya kadınlara, kızlara da olsun. Bilemiyorum. Devletin bileceği bir iş. Ben özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, İyi Parti'den istiyorum.
10: Anladım efendim. Evet, din ve vicdan hürriyeti, inanç hürriyeti diyorsunuz bağlamında bir değerlendirsinler. Hanımlar yalnız cuma namazına gitmiyorlar.
11: Ya isterse devlet desin ki meclis, onlar da saat 2'de iş başı
10: yapsın. Gayet denilebilir, zaten olsa öyle olacak. Peki efendim.
11: Çok teşekkür
10: ederim. Ben teşekkür ederim Cemal Bey, iyi günler diliyorum efendim. Evet, bunu çok dillendiriyor yurttaşlarımız. Bu arada bir önceki dinleyicimiz reklamlardan önce dedi ki ya bazı parti başkanları LGBT derneklerinin üzerine niçin gidildiğine dair tepki gösterdiğini söylediler. Şaşırdım kaldım. Vallahi biz de şaşırdık efendim yani. Değil mi? Cinsiyetsizleştirmek, çoluk çocuğumuzu bu konuda zehirlemek hakikaten çok kötü bir şey. Ama onların amacı sadece bu değilmiş. Amacı ayrıca toplanan paralarla Allah muhafaza ülkenin içinde bir kalkışma, bir kargaşa çıkarmakmış. Bu partiler bu konuda da dikkat etsinler. Bu savunulacak bir konu değil efendim. Buyurun efendim.
12: Selamünaleyküm.
10: Aleykümselam efendim.
12: Hayırlı günler efendim.
10: Size de Yaşar. Kiminle görüşüyorum efendim?
12: Ben Yaşar.
10: Buyurun Yaşar Bey.
12: Efendim şöyle bir şey geldi aklıma. Bu LGBT savunucuları. Tayyip Erdoğan bu LGBT'yi savunsaydı linç ederler miydi, etmezler miydi onu?
10: Kimse savunmuyor ki. Trump da karşı, Putin de karşı.
12: Hayır efendim, kim ne demek savunuyor? Kılıçdaroğlu savundu ya. Asallah Bey, ne çabuk unuttunuz.
10: Kılıçdaroğlu şimdi savunmuyor ama Sayın Özgür Özel savunmuş yani. Bugün gazetelerde haber var efendim.
12: Bugün onu savunduğunu ben okumadım da.
10: Aileyi koruma da rahatsız etmiş efendim Özgür Bey'i bu konuda bazı cümleler efendim yapmışlar. Sarf etmişler yeni partimizin genel başkanı efendim.
12: O zaman Allah'larından bulsunlar. Çünkü bizim İslam'a göre bu partiyi destekleyenler, bu partiyi oy verenler sorumluluk altına giriyorlar Allah Bey. Evet. Çünkü bizim örf ve adetlerimiz var, anneannelerimiz var. Bu İslam ne dediyse buna uymak zorundayız. Buna yasak koymuşsa...
10: İnancımız da buna hayır diyor.
12: Hayır diyor efendim.
10: Sodom, tarihte Sodom Gomorra diye bir vaka da yaşanmış. Böyle yaşayan bir toplum Allah-u Teala yeri yarattı.

0: Almış, yerin dibine sokmuş bunları efendim. Evet, topyekün.
1: Evet, tarihi bir okusunlar efendim. Yani Lut kavmini biliyoruz işte. Burada gece teheccüd namazına kalkanlar dahi helak olmuşlar. Neden? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla yürümüşler. Şimdi
0: dokunmamışlar mı? Dokunmayacaklar mıymış efendim?
1: Dokunacaklar.
0: Yılan herkese dokunur abi. Allah muhafaza. Dikkat etmek lazım. Bu yılan bu efendim. Yani ısırabilir. Hayvanın öyle bir huyu var. Dikkat etmek lazım.
1: Evet, dikkat etmek lazım da.
0: Evet.
1: Şimdi İslam'a göre bir Müslüman kardeş, Müslüman kardeşin kardeştir yani bunlar.
0: Evet.
1: Çünkü bunların bir tanesi günah işliyorsa bunu uyarması lazım. Bunu İslam'a davet etmesi lazım. Namazını kılması lazım, beş vakit namazını. Fakat bu hususta, yani İslami ölçülerde, İslami kurallar içinde büyüyen, yetişen...
0: İşte o ölçü yok insanlarda şimdi abi.
1: Ama ölçü yok.
0: İnsanların böyle bir ölçüsü olsa senin dediğin gibi, evet, yok.
1: Yoksa o zaman ben evladımdan hayır görmüyorum. Ne olacak bunların hali?
0: Ya.
1: Efendim LGBT'yi de savunur bunlar, içkiyi de savunurlar.
0: Çare belli abi. Kültürümüzü benimseteceğiz, anlatacağız, sevdireceğiz tabii.
1: Ama bazı kesimler ne diyor? İslam'a ölçülü davrananlar. Efendim Allah'la senin aranda sen nasıl namazını kılarsan kıl, gizli ibadet yapacaksın. Hayır efendim, hiç bana karşı aleni ibadet yapacaksın. Karşı taraf aleni içki içiyor da ben neden aman ha kimse görmesin namaz kılıyorum. Niçin gizleyecekmişim ben?
0: Canım camiler var, ezanlar var, efendim tabii hutbeler var, hocalar var. Namazını kılacaksın tabii, kılıyorsan.
1: Allah Bey, çok gizli olacakmış. Yani ben radyo konuşmasında bile burada konuşmayacakmışım.
0: Hayır, gizli
1: göre.
0: Gizli değil ya, gizli olur mu? Her şey aşikar ya.
1: Ama onlar öyle diyorlar. Allah Bey.
0: Kim ne diyor abi? Yani çok gizli yer altına mı inin diyorlar abi? O zaman bu diyanet niye var? Bu camiler niçin var? Bu mescitler ne işe yarıyor abi?
1: İşte güzel, bu soruyu soracak. Sormuyorlar Allah Bey.
0: Anladım.
1: Yani bunu hepimiz biliyoruz. Basında takip ediyoruz. Görsel yayınlarda görüyoruz.
0: Evet.
1: Efendim Allah senin aranda dini hiç karıştırma. Neden karıştırma dini? Din her girer Allah Bey. Dinin girmediği yere Müslümanın işi yoktur. Yani biz böyle yetiştik.
0: Peki
1: böyle
0: mi
1: biliriz? Efendim size hayırlı günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, bakalım kim var telefon hattımızda. Sevgili Selim herhalde bir dinleyici bağlamaya çalışıyor ama gelecek. Acele etmeyin Selim Bey. Biz de zaten bir iki kelime edelim ya. Lütfen efendim, buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
2: Şimdi arkadaşa güldüm. Açtı ya Cuma'ya. Bir saatte yarım saat alsınlar dedi. Değil mi?
0: Heh.
2: Alo.
0: Ha, buyurun efendim, seni dinliyoruz.
2: Tabii. Osmanlı'da pazar günü, pazar cumadı. Herkes cumasına gider, bayram, cuma bayramdır.
0: Yani
2: aldılar bu yeni cumhuriyet, kestiler geldiler pazarı. Cumayı değiştirdiler gününü. Memur tabii sıkıntı çekiyor. Anladın mı? Değil mi? Osmanlı döneminde cuma günüydü. Bayramda Müslümanlar birbirini görüşüyordu. Rahat cumasını kılıyordu. Hatta cumadan sonra yarın daha uzun diyor. Cenab-ı Allah rızkınızı bol artırım diyor.
0: Evet.
2: İşte herkes kafasına göre konuşuyor. İşte Atalla Bey ve valla bilen tarihten konuşsunlar, dinden konuşsunlar. Her şey örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, gönlümüzü unuttuk valla. Üzülüyorum ben, gece ağlıyorum ya Tarkan'a. Huzursuz kaldım ya.
0: Evet.
2: Burası layık ülke değil ya. Burası İslam ülkesi, Osmanlı devleti ya.
0: Çok güzel. Osmanlı evet geride kaldı. Şimdi cumhuriyet var. Layık ve demokratik bir cumhuriyet var. Evet.
2: Biliyorum canım, biliyorum. Allah razı olsun Atatürk'ümüzden. Bu kadar önderlik yaptı. Bu kadar kurtarabildi. Ne zaman devam ettirmem lazım. Biz, çünkü Avrupa'da bak İslam'a devrim olmuyor. Layık devrim olmuyor. Müslümanlar da oluyor bunlar. Eziyet, zulüm. Anladın mı? Atatürk'e biraz Müslümanlar bir sıkıntıdayız yani. Anladın mı? Ama gün gelecek, Emevi Camisi açıldı. Ayasofya açıldı. Mehdi Halife geliyor. Acele etme.

0: iş adam yahu.
1: Ya işte batının...
0: Ama biraz dizaltı yani. Abi. Dizaltı. Yunanistan'da da askerleri gördüm öyle nübet değiştirirken. Aa baktım etekleri var abi.
1: Olmaz Atala.
0: Mekose falan bak. Evet.
1: Bak Atala ben 10 yaşındayım ben. İlkokuldan 5. sınıfa gidiyorum. Heh. Anladın mı? Okuldan çıktık da aldık tatil olduk saat 3'te. Babamın evine arkasında kir sürüyor. Ben ziraatı çok severim. Anladın mı? Hemen pantolonu çıkardım. Babam da beygiren kir sürüyor ya. 10 yaşındayım. Kısabiliyorum pullu. Babam bana bir tezek çekti. Kısa pantolon ilk sorundan gittim. Vallahi git lan dedi ayağına pantolon giydirdi. Terbiyesizleri.
0: Güzel bir eşofman bir pijama da giyilebilir efendim. Evet.
1: Ya erkeğe dizden aşağıya biraz olabilir. Hmm. Ama kadın topluna kadar. Kadında tesettür olacak. Erkekte ahlak olacak. Biz camiye giderdik biz yazın. Jandarma basardı okulu. Kur'an'ı harfleri, elifeyi öğretmezlerdi. Anladım bir karakol komutanı geldi. Yeri yarı böyle genç bir şey. Çocuklar çıkarın dedi. Biz minareye kaçıyoruz. 60'lı yıllar işte 61-62'lerde. Anladın mı? Ben de Müslümanım dedi. Alo.
0: Evet ben de Müslümanım demiştir ha. Abi. Evet.
1: Karakol komutanı hemen gittim şimdi istifa edeceğim dedi. Bu iş bana ters geldi dedi. Adamı takip etti Muhtar Paşa dayı. Adam istifa etti. Ne günler gördük biz. Ne günler Atala Bey.
0: Evet başka şimdi ama Kur'an kursları açık. Hafızlar abi, yetişiyor maşallah subhanallah efendim. Nereden nereye tamam. Gelmişiz abi?
1: Tabii canım Tayyip'ten Allah razı olsun. Bak bir tanesi bizim CHP'li vatandaşlarımızdı. Esat kaçtı demiyor ama Suriye'yle ne işi var diyor. Suriye, Sünniler geliyor böyle. Suriye'de Yahudi niye kuruldu oraya? Sultanahmet'e tahta indirdiler. Cenazesi giderken kadınlar ağlıyormuş ben şöyleden bizi bırakıp da nereye gidiyorsun diyor. Padişah'a bak neler olmadı ama evet. Bundan hak sallanır ama yıkılmaz. Bak ezenlerimiz layık ülkede yine oluyor. Olacak hem de kıyamete kadar. Kanuni Sultan Süleyman bak Viyana kapılarına öldü. Beni burada ölümü bırakmayın diyor. Bula gelecek diyor. Bula birden çıkacak diyor. Beni İstanbul'a götürün diyor. İstanbul duruyor mu elimizde? Ha değil mi? Bugün Atatürk Sultanahmet'in hani bizim Hakan Fidan var ya şimdi Tayyip'in. Ajanı da ya. Vahdettin onlar dedi. Ya Kemal dedi sen kurtaracaksın bu vatanı dedi. Ben nasıl bahsedeyim? Ben İngilizler olacağım. İngilizler çıkmış İstanbul.
0: Vahdettin görev vermiş evet. Resmi belgesi de
1: var. Tabii. Ama Vahdettin'e şimdi hain diyorlar.
0: Yok Ecevit çok fena bir fırça attı. Niye Vahdettin hain olsun dedi? Ezberlerini bozdu. Siz ne diyorsunuz? Niçin hain olsun dedi? Lütfen bir daha Atatürk bu sözü duymak istemiyorum. Etrafında Atatürk konuşanları bile, ikaz tabii. Etmiş efendim. O da medyaya yansıdı
1: tabii.
0: Efendim.
1: Tabii Atatürk bile Sevgi de temin. Çağırdı gel barış mı alacağım? Çağırdı ben vatan haini ilan edilen. Memlekete gelmem dedi. Ezemir Kaymakamı vardı. Ne onun adı? Kaymakam Hamdi Bey mi de? Şimdi Hamdi hocam oldu. Hamdi değil de başka bir şey. Genelde bizim köyde. Çerkez'e zemin adamı vuruyor. Eteme öldürdükler. Gidip önüne kestik. Ayvacık yolunda.
0: Peki.
1: Cenazesi Hamdi Bey be. Ezemir Kaymakamı. Ondan sonra Hamdi Bey dediler. Ha, değil mi?
0: Anladım.
1: Üç halileri vardı. İnönü'nün. Evet. Müslümanları asıyordu.
0: Efendim bu tarih bahsi uzun sürer. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz var. İnşallah gene her zaman bekleriz efendim. Sağ ol. Anladın mı? Evelallah hemşerim. Anladık efendim. Anlamaz mıyız? Tarih dede gibiydi maşallah. Neler söyledi bize ya. Buyurunuz efendim.
2: Atollah Bey kolay gelsin.
0: İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz efendim.
2: Cem ben İstanbul.
0: Cem Bey merhaba buyurun.
2: Merhaba. Şimdi dün tabii dinleyici olarak kaldım, katılamadım. Yoğunluğum vardı ama.
0: Ha buyurun.
2: Şimdi birkaç arkadaşımız bağlandı. Bugün de sosyal medyada görüyorum. Ya bu petrolün, ya daha doğrusu akaryakıtın artmasıyla alakalı bir takım şeyler söylüyor arkadaşlar. Yani muhalefet.
0: Benzin var da biz mi içtik Süleyman Bey? Değil mi? Nereden nereye? Şimdi benzin var efendim. Evet pahalı. Benzin var da biz mi içtik? Buyurunuz abi.
2: Meraklısı girip baksın. Yani bugün itibariyle tüm dünyada benzin ve mazot fiyatları diye bunu tüm dünyadaki fiyatlarını belirleyen böyle bir şey var. OPEC'in yayınladığı. Nerede ne kadara satılıyor? Ya şimdi ben bakıyorum biz diğerlerdeyiz. Bizim altımızda yani bizden daha pahalı nereler var diye. İşte başlıyor Bulgaristan, Kıbrıs, İsviçre, İngiltere, Fransa, bütün Avrupa hemen hemen aşağı yukarı Abdullah Bey. Sonra merak ettim dedim ki ya peki bu petrolü üretilen hani vardı da biz dediniz ya. Hani bu üretilen petrol

0: de üreten ülkelerde ne kadar bu dedik. Ya sübvanse edilmesine rağmen 1 doların altına çok az ülkede var Atavullah Bey. Bunlar da size takdir edersiniz ki Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, petrol, adamın evinin yanından çıkıyor zaten.
1: Evet, evet.
0: Şimdi hani hiç Körfez'de savaş olmamış, hiçbir İran-İsrail-Amerika gerilimi olmamış, Husiler Yemen'den petrol taşıyan gemileri hiç bombalamamış. Hani her şey süt limanmış ama hükümet kendi kendine para toplamak için yakıta zam yapmış akaryakıta.
1: Buyur.
0: Hiç mi
1: algı bu diyorsunuz.
0: Yani algı bu. Bunu da enfekte olmuş kitleye malum yayın organları da geçen gün hatta bir tanesinin yani ikisinin de patronu kaçak da şimdi hani birine örnek vereceğim ama S ile başlayan diyelim.
1: O genel abi oradakiler dolarla maaş alıyorlar.
0: Hayır,
1: adam Amerika'daymış öyle değil mi?
0: Ya 19 yılda toplumu ancak bu hale getirebildik diyor ya. Siz diyor nasıl diyor bozarsınız diyor. Yeni partiye sesleniyor ya da CHP'ye sesleniyor.
1: Hmm.
0: Ya şimdi adam bunu itiraf ediyor. Yani enfekte ettik toplumu diyor.
1: Evet.
0: Şimdi orayı okuyup ondan sonra bu programı arayıp ya hükümet yakıta zam yaptı indirsin falan demek abes ve iştigalden başka bir şey değil. Yani körü körüne ezbere sizin de eleştirdiğiniz, bizim de katıldığımız ezberlenmiş klişe cümlelerle muhalefet etmek demektir.
1: Evet.
0: Şimdi ikinci bir konuda ya bu sebze meyve fiyatları çok yüksek işte bu aracıysa halcıysa kim müdahale etsin hükümet, müdahale etmeli hükümet. Ya hükümet müdahale ediyor. 41 kişi Adalet Bakanlığı tarafından gözaltına alınıyor. Bu işin hesabı kitabı soruluyor. Bir bakıyorsunuz Şirin Payzın diyor ki bütün ülke gözetim altında sanki.
1: ya Şirin bir alem ya.
0: Ne yapalım Şirin Hanım? Sizi memnun ve mutlu edebilmek için sizin dediğiniz hani Melih Gökçek tutuklanırsa mı mutlu olacaksınız? Ya da ona iftira atanlar tutuklanmazsa memnun... Yani ne olacak yani sizi memnun etmek için ya da Deniz Bey, Deniz Zeyrek sizi memnun ve mutlu etmek için ya da İsmail Saymaz. Ne yapsın abi hükümet ya? Bunu bir söyler misiniz ya?
1: Gayri ne memnun bir, yani? Evet şey dostlar var tabii evet. Ya hiçbir şeye memnun olamayız biz. Ben de öyleyim abi.
0: Atullah Bey.
1: Ama ben gidiyorum arada bir resetliyorum şey bu mazhar osmadan. Düzelip geliyorum abi. Evet.
0: İşte bunun psikolojide tıpta adı ve yeri var. Yani söylemeyelim bunu Muharrem Bey söyledi.
1: Şey iktidara tutunamayanlar pardon iktidara iktidar olamayanlar ya da hayata tutunamayanlar da böyle bir şey var abi.
0: Şimdi evet. Dönüyorlar işte bu bir siyasi şovdur. Ekrem İmamoğlu o yüzden tutuklandı diyorlar. Ya hükümet belediyelerin iç edilmiş parasına rağmen dönüp belediyelerin hak edişinden bir şey kesti mi? Yol yapılması için, alt yapılması için ya da doğalgaz, metro neyse yani bu yatırımları. Bugün vekil Nuri Bey çıkmış İstanbul'da bu kadar sorun var. İstanbul'da yaşayanlar tabii ki siz de biliyorsunuz bizler de bunu her gün yaşıyoruz. İstanbul'un bütün sorunları bitmiş. Şerefiye Sarnıcı'nın giriş bedeli 1 TL olmuş Atullah Bey.
1: Çok güzel.
0: Hayırlı olsun diyor ya.
1: Ya bravo be. Yani. Abi yaşar ne yaşamaz demişler. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ama yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz bilemiyorum işte. Akıntıya kapılıp gidiyoruz efendim.
0: Valla ben artık Şerefiye Sarnıcı'da 1 TL olduysa Atullah Bey yani bilmiyorum. Hani oyumu artık düşünmeye başladım yani Nuri Bey. Fakat Nuri Beyler bir karar vermeliler Atullah Bey. Bakın geçen gün Barış Yarkadaş Bey paylaştı. Belediye ya Ankara Belediyesi ya İstanbul Belediyesi odada yani meclis üyeleri odasında Özgür Özel Bey'in fotoğrafı var. Ama CHP sıraları olarak CHP'den istifa etmeden meclis şeyinde kürsüsünde siyaset yapıyorlar. Şimdi ben Nuri Bey'e sormak istiyorum buradan İstanbullu olarak. Siz yani içiniz yeni parti dışınız CHP mi? Doğan görünümlü Şahin olarak mı siyasete devam edeceksiniz? Yoksa cesaret örneği gösterip hayır kardeşim biz yeni partiye geçtik CHP'den istifa ediyoruz mu diyeceksiniz? Bir karar vermeliler diye düşünüyorum.
1: İmamoğlu davasını bekliyoruz efendim. Bir sonuçlansın ona göre kararımızı vereceğiz efendim.
0: Ama Doğan Gönül'ün Şahin'le de bir yere kadar gider Atatürk Bey.
1: Ama çünkü yani, ondan sonra başkan vekili değişecek ya. Bir ona göre hareket ederiz efendim.
0: Anladım Atatürk Bey. Vallahi... Sen...

0: anladıysa.
1: Ya ne diyoruz? Ya Cem Bey ne diyoruz ya?
2: 1 TL de olmuş artık, ne bileyim, gözümüz aydın Türkiye, gözümüz aydın İstanbul. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Cem Bey'e efendim kim var telefon attığımızda efendim, alalım lütfen sevgili Selim. Buyurunuz efendim.
3: Abi selam aleyküm. Atallah
1: abi. Aleyküm selam efendim.
3: Abi 10 yıldır sizi dinliyorum bu radyoyu ama bu ya sürekli bağlananlar bağlanmasın ya. Biz rahatsız olacak artık.
1: Sen bağlan hemen abi. Sen niye bağlanmıyorsun?
3: Ya abi biz dinleyiciyiz yani. Hani sürekli aynı kişiler. Cem Bey bağlanıyor, aynı bu bağlanıyor, bu bağlanıyor.
1: Olur olur. Yani arada 3-5 kişi vardır. Ama yani hepsi aynı kişi. Yani. Ama hepsi aynı kişi. Ellerine. Efendim?
3: Kimseye vermiyorlar sırayı abi.
1: Sıra sende abi. Seni dinliyoruz. Buyurun.
3: Abi biz size yani şeyler, aynı konular. Başka konularda konuşsunlar ya.
1: Her konuyu konuşuyoruz. Onu sana bırakarız. Hemen hangi konuyu istiyorsan konuşalım efendim.
3: Abi buyurun. Ben dinleyeceğim de yani. Ben dinleyeceğim ya işte, yani. Ama
1: ya aynı, işte. Sen eleştiriyorsun ya. 3-5 kişi aynı kişi olabiliyor. Onu ben de biliyorum. Onlar sürekli evet. Konuklarımız. Yeni yeni çok konuğumuz da var. Abi hep bunlar niye katılıyor? Hep aynı şeyleri mi konuşuyorsunuz? Senden de taze şeyler duymak istiyoruz efendim. Buyurun.
3: Yok abi ben...
1: Peki iyi günler ya. Diliyorum. Bir daha ne katıl ne dinle beni. ne öyle diyorsun ne böyle diyorsun kardeşim. Ne yapalım seni? Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
4: İyi günler diliyorum Atallah Bey.
1: Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
4: Ankara'dan Haydar.
1: Haydar Bey buyurunuz efendim.
4: Cem Bey kadar süre istiyorum. İki sefer katıldı, dakika tutuyorum. Tam 7'şer dakika. Bakın.
1: Bakın Cem Bey sen de şikayetçisin. Sen konuşmaya başlasaydın şimdi 3 dakika gitmişti. Seni yok, dinliyoruz Haydar Bey lütfen.
4: Şimdi 7 dakika şimdi.
1: 7 dakika.
4: Ya ülkemizde enflasyon bir türlü düşmüyor. Savaşan ülkelerde, Ukrayna'da enflasyon %6 iken ülkemizde 35'lerden aşağı düşmüyor. Yani bu bence...
1: Biz de Ukrayna gibi enflasyonsuz şey yapalım, yaşayalım diyorsun değil mi?
4: Yani insanlar...
1: Kim istemez abi? Amerika'da da öyle. 3-5 enflasyon. Avrupa'da i̇nsanlar da öyledir. Bizde öyle.
4: İnsanlar eziliyorlar şimdi.
1: Tabii canım ama biz gecelik faizi biz 1700'leri bile bulduk yani. %1700 faizleri gördük o geceleri Haydar Bey. Sizin partinizin iktidarda olduğu dönemlerde o.
4: Biz onları zaten onun için gönderdik. AK Parti 25 yıl önce onun için getirdik. Bu geldi geleli enflasyonu mu düşürdü?
1: Sen diyorsun ya %35 diyorsun. Onlar da gecelik repo 1700 diyor abi. Epey düşürmüşler. Bir sabret, biraz daha düşürürler inşallah.
4: 25 yıl olmuş Atalan.
1: Evet evet. Yeni partin düşürür mü? Nasıl düşürür?
4: Şimdi bakın efendim. O zaman bakın. Biz konuşurken bizim lafımızı kesiyorsunuz. 7 dakika konuşuyor.
1: Konuş canım. Sen de konuş. Bak konuşuyoruz karşılıklı. Ne güzel muhabbet ediyoruz. Yeni hangi parti gelirse abi %6 %5 olur enflasyon Türkiye'de.
4: Efendim savaş olan İran'da 11 liraya 38 litre benzin alınıyor. Lüksemburg'da
1: İran'ın bir enerji ülkesi, bir petrol ülkesi olduğunu biliyor musun? Yani, adamın bahçesinde petrol çıkıyor abi.
4: Şimdi efendim o zaman Lüksemburg asgari ücretten 1330 litre benzin alıyor.
1: Evet.
4: Hollanda 1044 litre.
1: Niye abi?
4: Hollanda 1020. Şimdi bakın biz Türkiye'de...
1: Biz ne zaman litre... Hollanda ve Lüksemburg olduk abi? İktidarınızda ya, oluruz inşallah. İşte,
4: alamıyoruz, 280 litre benzin alıyoruz. Bu şeye gelince konuşuyorlar işte bu LBGT... 10. ayın 9'u 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Erdoğan eşcinsellerin hak ihlali yaşadıkları ve kendi yönetimlerinde herhangi bir ayrıma maruz kalmayacaklarını taahhüt etti diyor. Şimdi bakın.
1: Kim ayrıma uğramış abi? Bilinen yaşam bakın, hayatına mı dokunulmuş? Bakın, ya da bakın, karşı durmuşlar? Hani, meyhaneler mi kapatılmış?
4: Meyhane değil efendim.
1: Haydar abi tekel rakı satılıyor mu abi?
4: Efendim,
1: kimsenin mini eteğine karışılıyor mu abi?
4: Bakın, biz söyleyince bizim sesimizi hemen şarpmadan kesiyorsunuz.
1: Yok kesmiyoruz, karşılıklı sohbet ediyoruz abi.
4: Derdimizi anlatamıyoruz ki sizin.
1: Anlatıyorsun, ben de diyorum ki bir yerlere dokundular mı efendim? Yaşam tarzınıza dokundular mı?
4: Bakın efendim, diyorum ki eleştirenler işte dün Özgür Özel LGBT ile ilgili bir şey söylemiş. 2007 yılında AK Parti hükümetinin onayıyla LGBT öğrenci derneği kurulmuş. 5. ayın 31'i 2007 yılında İstanbul'da 170 yataklı LGBT oteli açılmış.
1: Dur efendim, ilan ediyoruz. Sevgili AK Partililer, dinliyorsanız LGBT'yi Türkiye'ye getiren, hatta neydi, onursal başkan olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değilmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim, Haydar Bey öyle diyor.
4: Bakın.
1: Türkiye'ye LGBT'yi Sayın Erdoğan getirmiş. Bir de LGBT değil mi efendim? Şeref Başkanı.
4: Efendim diyor ki bakın.
1: Belediyede de Tayyip Bey döneminde belediyede efendim LGBT salonu varmış efendim. İmamoğlu döneminde değilmiş. Bakın, öyle mi efendim?
4: Bakın Cumhurbaşkanımız diyor ki. Ben de söyledim. Şimdi eşcinsellerin hak ilal yaşadıkları ve kendi yönetimlerinde herhangi bir ayrıma maruz kalmayacaklar.
1: İşte ben de ona diyorum. Diyor. Kimsenin yaşam tarzına karışılmıyor. Karışmıyor.
4: Eleştiren sanki iktidarda CHP var ya da yeni parti var. Bütün yasaları 25 yıldır onlar çıkartıyor.
1: Evet.
4: Eleştiren.
1: Ama belediyede, İstanbul Belediyesi'nde LGBT salonunu kuran onlar. Sayın Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz şeref başkanlığı yaptı. Bunlara niye karışıyorsunuz dediler. Sayın Özgür Özel de LGBT ne olmuş kardeşim? Bakın, ya da DEM de öyle. DEM de LGBT'ye laf kondurmuyor. Ama yani bunlar bir yerlerden para alıyorlar. Bakın, ya Amerika'dan bile bunlara dolar gelmiş. Bu para yani LGBT derneklerine niye geliyor?
4: Bu konuşma benim LGBT'yi savunduğum anlamında değil. Benim söylemek istediğim şu. 10. ayın 23'ü 2013 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatlarının masrafları TSK tarafından karşılanacağını söylemiş.
1: Söylemişmişmiş. Nereden duydunuz efendim? Ben niye duymadım bilmiyorum.
4: Efendim arşivlere bakın.
1: Arşivlere bakıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu neredeyse eş başkanım demiş. İmamoğlu da salon açmış belediyede. Onları görüyorum efendim. Yani ben hiç Tayyip Bey'in LGBT derneklerini kuralım, LGBT üzerinde para toplayalım, LGBT'yi destekliyorum, ben belediye başkanıyken özel bir salon açmıştım dediğini duymadım abi. Yönetmenim ikaz ediyor, tam 9 dakikadır konuşuyorsun abi. İyi günler efendim. İyi günler. Peki efendim. Buyursunlar. Vallahi bunlar ayakkabılarımızı ters giydirecekler bize, biliyor musun? Yani öyle bir algı var ki yani hakikaten çok enteresan bir şey. Ayakkabıyı bana ters giydirecekti adamcağız. Haydar abimiz. Buyurunuz efendim.
0: Valla Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
0: Ben Dinçer Kutlay. Ataşehir'den arıyorum. Programda demin bir arkadaş çıktı. Tuhaf bir şeyler söyledi. Aramayın bilmem ne. Onlar arıyor, bunlar arıyor. Ya, neden meşgul ediyorsun kardeşim? Yani bunu mu söyleyecekti bize? Ondan sonra ben programı bekliyorum aynı şekilde de. Yani anlayamadım. Adamın ne demek istediğini de anlayamadım ben tam anlamıyla.
1: Abi bazen saçmalamalar da olur. Saçmalama hakkını kullanmıştır. Biz de daha fazla saçmalamasın diye.
0: Biz burada 5 dakikadır sıra bekliyoruz biz de.
1: Evet.
0: Yani, bağlanacak diye sonra yani neden o hakkını da şey yapar ki?
1: Hiçbir şey konuşmuyor değil mi? Laf atıyor gidiyor.
0: Evet, bir de evet, bir şey de söylemiyor. Üzdü beni de şey olarak, teknik olarak. Diğer bundan önceki arkadaş da çok iyi bir teşhiste bulundu. Dedi ki enfekte olmuş dedi. Muhalefetteki yani şeyler, bunları oy verenler. Çok iyi bir tespitte bulundu arkadaş. Teşekkür ederim. Hani yeni bir bu şey bir.
1: Ne olmuş ne olmuş? Enfekte mi olmuş?
0: Tabii tabii, diyor ki şey enfekte oldu diyor. Tamam, bunlar bak yani Nasrettin Hoca gibi böyle, bunu bizim Cumhurbaşkanı iyi söyler. Tamam, ben ona hep dikkat ederim. Tamam, böyle söylenecek son noktalara böyle güzel atışlar yapıyorlar. Ben şöyle bir gaf var. Atallah Bey, Ekrem İmamoğlu ile alakalı. Ekrem İmamoğlu sonuçta belediye başkanı.
1: Evet.
0: Ve 3 yıl önceden ben dedi Cumhurbaşkanı olacağım. Ben de bir ara bir programa katıldım. ben de cumhurbaşkanıyım dedim.
1: Olabilir. Herkes adaylarını açıklayabilir.
0: Ama, bakın.

0: Yani Bülent Bey yarın çıkıp derse ki ben Cumhurbaşkanı adayıyım efendim muhalefetin diyebilir, doğru.
1: Der ama ona bir statü kazandırmaz ki Atollah Bey.
0: Evet.
1: Siz dikkat etmişsiniz mutlaka konuşulurken, hakim bile sorarken, tamam ben bu hukuki şeylere çok dikkat ederim. Biraz da hukukçu var etrafımda.
0: Güzel.
1: Akrabalım. Ekrem İmamoğlu'na Ekrem Bey denmez. Bakın bu hata. Benle, tamam mı, vatandaş da hakim karşısına, mahkeme karşısına çıkan ve bizim AK Parti'de de sözcülerimiz, kusura bakmasınlar büyüklerimiz, hani bu bir gaf diye düşünüyorum. Bu adam tutuklu, yani görülen resmi, anlatabiliyor muyum, dolandırıcılık, her şey var ya orada ya, bunu bizim devletimiz...
0: Şey var tabii, ne diyorsunuz ona, evet savcılar iddianame hazırladılar, orada her şey var, bir de itiraflar var, evet.
1: Tabii bir de ceza da aldı anladığım kadarıyla. Benim sizden ricam bunu bir yerlerde dinlendirip, Ekrem Bey diye bir şey yok. Sen merkez hukuk karşısında aynı. Nasıl çıkıyorsun, hakim diyor anlat diyor, tamam mı böyle?
0: Tabii.
1: Sanık şu şu şu şu şu. Tamam mı, beyanında bulunuyor. Müşteki diyor. Beyefendi ne demektir ya benim, sen belediye başkanısın kardeşim. Bitti, nerenin belediye başkanı olursa hiç önemli değil. Statüm belli. Ya yapmayın bunu, ben dinledikçe. Beyefendi değil ki sonra bu adam.
0: Ya evet.
1: Kendi yani... Haberlerde her yerde söz konusu ya, dolandırılanlar. Ya ben bu adama beyefendi diyemem. Beyefendi bana göre geçmişte rahmetli oldu. Bundan 2-3 dönem evvel AK Parti'nin vardı. Doktor, profesör bir büyüğümüz vardı. Beyefendi onlar doktor konuşurken, anlatırken, anlatabiliyor muyum böyle?
0: Evet. İnsan
1: karşısında
0: hakkında şaibeler yok.
1: Tabii ki beyefendi, tamam tabii ki öyle. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Yani bir oradaki şeyi bozuyorlar, sistemi bozuyorlar. Yani sanki bir adamın bir statüsü varmış gibi. Ben bunu kabul etmiyorum.
0: Evet.
1: Başka bir şey daha var, insanların hakkını almayayım.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Şimdi bu otoyollar satışa falan işte geçti diye bir hükümetimiz dedi ki hayır böyle bir şey yok, kiralıyoruz.
0: Ya konu, tabii tamam. Evinizi kiraya veriyorsunuz.
1: Kiraya veriyoruz ama eskiden Sayın Cumhurbaşkanımız, büyüğümüz, tamam, reis, kral da diyelim, ekleyelim. O çıkardı, derdi ki işte ne bileyim köprü yapacağım... Sanayi güçlendi gibi yani.
0: Heh.
1: Geçmişte onun hocası da öyle söylerdi. Bunu anlatacaksın vatandaşa, diyeceksin ki ben bu 18 milyar doları savunma ya da ekonomide şurada şu alanlarda kullanacağım. Zaten 30 yıl çok büyük bir süre Atatürk Bey yapay zeka.
0: Bu parayı size vereceğim. Sizin için kullanacağım. Evet.
1: Tabii şuraya için kullanacağım derse var ya, hiçbir şey olmaz ve biz seçmenler ve aa deriz böyleymiş. Burada öbür taraftan da yani ikide bir çerme çakıyor karşı taraf, tamam mı? Aa öyledir böyledir. Bir de bakın Atollah Bey, şu cümleyi tamamlayıp kapatacağım. Bu var ya 15 yılı bulmayacak. Zaten var ya hava araçları çıkacak. Atah Bey.
0: Evet.
1: Bak hava araçları, bak inanın var ya yol mol diye bak kalma. Eskiden mesela ya ben şimdi etrafıma bakıyorum. Eskiden böyle bir sokak başlarında telefon avizesi falan bir şeyler olurdu. Yok nerede? Belki hatırlamıyor bile küçük kardeşlerimiz bizden küçükler.
0: Doğru.
1: Yani bak bu değişiyor. Bu teknoloji. Belki var ya ona bile gerek kalmayacak. Bunu.
0: Ama inşallah o değişimi yapalım. Biz biliyorsunuz yakalamamız lazım. Dünyadan tabii, bir 30-35 yıl geriden geliyorduk. İçimizde tartışarak, tabii, darbeler yaparak tabii.
1: Mesela.
0: Tabii.
1: Tabii böyle söylesin. Ya savunma sanayine yatırıyorum kardeşim. Bitti dese.
0: Evet.
1: Büyüğümüz Cumhurbaşkanımız açıklasa var ya.
0: Evet.
1: Bunun sözü zaten söz. Söylediğimi muhalefet de söylüyor. Bu adam diyor söylediğini yapıyor. Bak en muhalif olan şahısları dinliyorum. Bu adamın diyor böyle bir yapısı var. Bunu yapacağım diyorsa yapıyor.
0: Evet. Bravo.
1: Tamam, bizim değerli büyüğümüz, tamam mı?
0: Evet, sözünde bak, durmak lazım. O çok güzel. De, kültürümüzde de önemi var.
1: Ya ben de AK Partiliyim. Tamam mı?
0: Evet.
1: Duruyor. Ben de bir şey diyemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir açıklaması mutlaka vardı. Bu insanların danışmanları var. Fizibilite yapıyorlar. Atollah Bey. Yani bu köprü yani kiralıyorlar ya, bunun mutlaka bir yerde, ben ticaret yapıyorum, bir yerde bir yere kullanılacak bu. Sanayi olur yani, anlatabiliyor muyum? Yani bunun devletin bir sürü açığı var. Yani bu
0: şeffaf. Tabii ki mesela Tansu Hanım'ın yani geçmişte o PTT'yi falan diyorlar ya, PTT diyorlar kısaca.
1: Evet.
0: Onun bir özelleştirilmesi evet. Vardı. Karşı çıktılar.
1: Tabii ki.
0: O zaman o tabii, 13 tabii. Milyar dolar mı dediler? Ne dediler? Türkiye'nin borçlarını karşılıyordu neredeyse.
1: Tabii.
0: Ha, sonra yani, bırakmadılar, karşı çıktılar. En sonunda 3-5 kuruşa sattılar, evet.
1: Yok, bütün hep işletmeler hep zarar.
0: Peki efendim.
1: Devlet işletmeleri, bu adamlar biliyor. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim efendim, iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Buyurunuz efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Sevgili Selim, geliyor değil mi telefon şimdi? Buyurun efendim.
2: Ataullah Bey.
0: Buyurun.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Ankara'dan Ömer ben.
0: Ömer Bey hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Valla benden önceki arkadaşla 7 dakika falan konuştu. Galiba...
0: Size de 7 dakika verelim efendim.
2: Yok.
0: Haydar Bey kızdı, 7 dakika konuştu dedi. 9 dakika konuştu, daha bitiremedi abi. Ama aynen baktım öyle, Haydar Bey tekrara öyle düşüyor. Mecburen gönderdik Haydar Bey'i. Çünkü sırada dinleyicilerimiz bekliyor. Anladım. Buyursunlar efendim.
2: Ben de şey söyleyeceğim. Bugünkü konu galiba akaryakıt fiyatları da.
0: Yani onu konuşan da oldu. Haydar Bey onu gündeme getirdi efendim.
2: Zamanında siz çok dinlemişsinizdir. Demirel'in seçim konuşmalarında. Tabii. Benim zamanımda 1 kilo buğdayla 1 kilo mazot alınırdı diye. Hatırlıyor musunuz onu?
0: Evet tabii ki.
2: Şimdi ben araştırdım. Bu 1967 ile 72 arasında. Petrolün varil fiyatı 2 dolarmıştı.
0: Evet.
2: 2 doları varil fiyatının 2 dolar olduğu zaman 1 kilo buğdayla 1 kilo akaryakıt çok rahat bir şekilde alınabilirdi. Gelelim 2002 yılına. Petrolün varili 20 dolar. Hı. Ecevit zamanında. Bir aylık asgari ücrette anılabilen akaryakıt miktarı 115 litre.
0: Ya.
2: Bir aylık asgari ücretle. Hı. 115 litre ve petrolün varili 20 dolarmıştı o zaman.
0: Hı.
2: Yani 1970'lerde 2 dolar, 2002'lerde 20 dolara çıkmış.
0: Tabii.
2: 10 kat artmış.
0: Tabii.
2: Yani hani derler ya, çeşme akarken suyumuzu doldurmamız lazım diye.
0: Evet, boşu akmasın
2: enerji
0: diye.
2: Enerji maliyetlerinin, enerji fiyatlarının bu kadar ucuz olduğu yıllarda Türkiye ne yapmış?
0: Depo yok, depo ya. Ne doğalgaz zaten aynen yok da öyle. Dediğiniz aynen o diğerleri içinde şey depo yok. Evet, hiçbir şey yapmamışız.
2: Biraz önce abimizin birisi bir şey söyledi. Ya dedi, bizde dedi %35 enflasyon var dedi. 25 yıldır bunlar bu ülkeyi yönetiliyorlar. Niye enflasyonu düşürmediler dedi. Gezi kalkışmasından önce bu ülkede enflasyon %5'lere düşmüştü.
0: Evet.
2: Niye gezi kalkışmasını yaptılar? Bayburt hariç 80 ilde tencere tava ellerine alıp hükümet istifa diye niye bağırdılar?
0: Hmm.
2: Niye hükümeti yıkmak istediler? Enflasyon %5'ti. Faizler %5 civarındaydı.
0: Evet.
2: Niye hükümeti yıkmak istediler o zaman 2013 yılında? Gezi kalkışması yaptılar. 3-5 ağacı bahane edip de.
0: Bir de Bülent Bey dönemi var tabii. Orada gecelik faizler var. O bankaların battığı, ekonominin çöktüğü dönemlerde. Gecelik reponun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet.
2: Türkiye gazetesi manşet atmıştı. Faiz %7500 diye. Ben 2013'den bahsediyorum.
0: Tabii.
2: Gene Tayyip Erdoğan hükümeti zamanında, AK Parti hükümetinden bahsediyorum.
0: Evet.
2: Gezi'den önce Mayıs ayında, Haziran ayında bu ülkede enflasyon da faizler de %5'in altındaydı.
0: Hmm.
2: Bir gezi kalkışmasıyla bütün ülkeyi yangın yerine çevirdiler. İkinci bir şey daha söyleyeyim Ataullah Bey, gene hatırlıyorsunuzdur. Hani zamanında bu araçların depo kapaklarında veya arka camlarında yazıyordu. Bu araç Avrupa'nın en pahalı akaryakıtını kullanıyor diye.
0: Evet.
2: Hatırlıyorsunuz değil
0: evet.
2: mi?
0: Evet.
2: Şimdi biz en pahalı akaryakıtı mı kullanıyoruz? O günden bugüne ne oldu? Bizim ülkemizde petrol mü çıktı? Hala biz şu an günlük 1 milyon varil civarında akaryakıt tüketiyoruz. Bunun neredeyse 800 bin varilini dolar verip de alıyoruz.
0: Evet, biz dışarıdan alıyoruz tabii. Enerji petrol ülkesi değiliz efendim.
2: Hadi İngiliz'i saymayalım. Belki onlar Kuzey Denizi'nden kendileri çıkartıyorlardır da. Bir İtalyan, bir Fransız, bir Hollandalı. Hepsi aynı parayı verip aynı akaryakıtı, aynı varil fiyatından alıyor.
0: Evet.
2: Ama onlar da şu an neredeyse 2,5 eurolara çıkmış fiyatlar.
0: Tabii orada biraz ücretler de yüksek, doğru.
2: Ya ücretleri ama bu ülkede bu araç Avrupa'nın en pahalı akaryakıtını tüketiyor denilirken bizim ücretlerimiz Avrupa'dan daha mı yüksekti?
0: Ya.
2: O zaman da aynıydı, o zaman da düşüktü.
0: Hmm.
2: Demek ki devlet zaten elinden geleni yapmış. Akaryakıt fiyatlarını en az olabilecek düzeye düşürmüş.
0: Evet.
2: Şu an bile akaryakıt fiyatı 102 liraya çıktı.

0: aldığı halde bir aylık asgari ücretle şu an 280 litreye yakın akaryakıt alınabiliyor.
1: Evet.
0: Yani Ecevit'in zamanında bu 115 litreydi. Ve doların varil fiyatı 20 dolardı. 20 dolardı akaryakıtın varil fiyatı. Hı-hı. Şu an 110 dolar.
1: Evet efendim.
0: Peki. Bunları söyleyecektim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum aydınlattığınız için. Efendim programımızda ilk defa duyduğum dinleyiciler geliyor efendim. Buyurunuz efendim.
2: Alo, iyi günler, kolay gelsin.
1: İyi günler efendim, hoş geldiniz, buyurun.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Fethiye'den Ali.
1: Ali Bey, buyurun.
2: Sanıyorum biraz önceki konuşmacı beyefendi Erdoğan için LGBT konuşmuş. İstanbul Sözleşmesi demek size zannediyorum. O bir hatayla geçirtildi, adı hatadan dönüldü. Bu
1: o çok geride kaldı.
2: Tabii işte onu demek istediler.
1: O artık yok.
2: Eğer ona kaldıysa Türkiye'de ilk, çok affedersiniz, şey barı yani, şey barı İstanbul'da çalıştıran şu andaki CHP, yani CHP yeni partinin il başkanının kardeşi. Ona kalırsa.
1: Tabii yani gece hayatımız tabii. Renkli bir gece İktidar. Hayatımız var, magazin var, evet.
2: İktidar oluyorsun ama muktedir olamıyorsun.
1: Evet.
2: Türkler Saylan dediği gibi şimdi rahmetli Menderes'i dün andı herkes, üzüldük.
1: Evet, Allah rahmet eylesin, gayın gayın.
2: Ama öbür taraftan Menderes'e Ticani tarikatını kurup, heykelleri taşlayıp, oyuncu da Kemal Pilavoğlu, ne yaptılar? 5816'yı çıkan taraftan Müslümanlara kırbaç gösterdiler.
1: Evet.
2: O Kemal Bey ne yaptı? Sonra gitti Kırşehir'den, CHP'den vekil oldu heykeli taşıyan adam. Ama kazanamadı, meclise giremedi.
1: Evet.
2: Yani Menemen, Sivas, Maraş, Çorum, bütün böyle yakın tarihteki olaylar hep belirli bir kesim tarafından yaptırılmıştır. Sistemi, saltanatları da elde tutmak için yaptırılmıştır. Hmm. Ama medya güçleri de şunu hep hedefi başka yere göstermişlerdir.
1: Tabii.
2: Şimdi.
1: Ama yerli ve yabancı güçler zaten menfaatleri bu noktada şey oluyor ya.
2: Sorun değil.
1: Tabii bu noktada beraber planlıyorlar, beraber yapıyorlar. Evet.
2: Tabii şimdi yerli.
1: Mesela Mumcu'yu katledenler kimler olduğunu ya da Mossad ajanının sınırdan nasıl içeri girdiğini, kimlerle irtibatlı olduğu o da yavaş yavaş ortaya çıkacak efendim.
2: Tabii Cumhuriyet tarihi hep öyle. Mesela Erbakan Siyonizm dedi, ne yaptı 28 Şubat'ta? İsrail'le anlaşma oturmaya zorladılar.
1: Tabii İsrail bizim çok kıymetli en yakın şeyimizdir. Komşumuzdur dedi. Demek zorunda
2: Özel
1: bıraktılar.
2: Özel aynısını yaptılar. Özel aynısını. Şimdi Erdoğan sanki elinde çubuk var. Şimdi bir de demin birisi diyor ki Cuma tatili olsa bana tam da 1934 devrim yasalarıyla pazarı cumartesi tatil edildi. Ondan önce Cuma günü resmi tatildi. İsteyen piknine gidiyor. İsteyen cumasına gidiyordu. Ne oldu? Devrim yasaları Cuma iş günü haline getirdi. Yılbaşı resmi tatil haline getirdi. Bu uzayıp gider böyle. Şimdi hem yapanı seviyoruz hem karşı çıkıyoruz. Biz de, yani çelişkiler bir ülkesiyiz. Ama burada nedenler geliyor. Bize gerçekler üretilmiyor. Yarım yamalak ancak yeni yeni öğrenebiliyoruz.
1: Evet.
2: Ondan işte onu şunu demek istiyorum. Zamlar, şunlar, iktidar olabiliyorsun, muktedir olamıyorsun. Hala muktedir değil.
1: Evet.
2: Düşünebiliyor musun? %52 oy alan bir iktidar belirli bir yere gidip çelen koyup biat etmek zorunda bırakılıyor.
1: Evet.
2: Dünyanın neresinde var böyle? Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Dönerken programı devam ediyor. Buyurunuz efendim.
3: Selamlar eşim.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz, buyurun.
3: Hayırlı cumalar olsun Ataullah Bey.
1: Size de hayırlı cumalar efendim. Cuma zaten hayırlı gündür evelallah. Cumanızı evet, tebrik efendim. Ediyoruz efendim.
3: Aynen. Şimdi Haydar Bey'e biraz mesaj vereceğim. Tarihten şeyler vereceğim, örnekler vereceğim. Başbakanlığa girersen Bülent Ecevit, esnafımız yazar kasa atmadı.
1: Evet.
3: Enflasyondan dolayı. Yılların mesela Vanlıysınız Ataullah Bey. Sizleri dinliyorum. Vanlı olduğunuzu söylediniz.
1: Siz de Hatay'dan mı arıyorsunuz efendim? Afyon'dan arıyorsunuz.
3: Kütahya'dan
1: arıyorsunuz. Evet. Siz de Kütahyalısınız. Buyurunuz efendim.
3: Evet efendim. Yani doğusu da bizim, Ege'si de bizim.
1: Haydar Bey yani, evet. Buyurun efendim.
3: Mezralar,
1: pardon Haydar Bey dedim ben ya. Seyfi Bey. Evet.
3: Yollar kapanırdı Ataullah Bey.
1: Niye yollar kapanıyor efendim?
3: kışın yollar kapanırdı mesela.
1: Ha, kış tabii.
3: Şimdi bu hükümet hava, ambulans, helikopterleri, uçaklarımız var. Rahmetli Deniz Baykal'ı dahi Almanya'ya götürdü bu hava ambulanslarımız.
1: Evet.
3: Yani çiğin atıyorum mezranın ortasından meydana iniyordu. Hastalarımız yollar kapalı olduğu için hastanelere ulaşamıyordu. Şimdi helikopterler iniyor. Haydar Bey, dinle beni dinle. Yapılan hizmetlere bak. Enflasyon %60'lar dedi sizin döneminizde. Haydar Bey.
1: %73 peki efendim. Anladım.
3: Ondan sonra Atallah Bey memurlardan, işçilerden toplu konut edindirme adı altında. Tasarruf mevduat
1: fonu vardı.
3: Adı altında para seçildi.
1: Evet.
3: Bunları Recep Tayyip Erdoğan dedi. Haydar Bey.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim Seyfi Bey. İyi günler diliyorum. Kavga çıkacak şimdi efendim. İşi Haydar Bey'e, Seyfi Bey'e teslim etmeyelim yayını. Kendilerine iyi günler diliyorum. İkisine de buyurunuz efendim.
4: Selamun aleyküm, hayırlı cumalar.
1: Aleyküm selam efendim, hayırlı cumalar diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Çorum'dan Yaşar Eren.
1: Buyursunlar Yaşar Bey.
4: Ataullah Bey, konumuz AK Partisi'nin...
1: Bugün Cuma efendim, Cuma halk günüdür, her şeyi konuşuyoruz efendim.
4: Tabii, reisin yaptıklarını göz ardı kimse edemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanı. Ekibinin Allah tuttuğunu altın etsin. Kurban olduğum Allah yardımcıları olsun.
1: Ama bizde bir şey biliyorsunuz bir anlayış var. Muhalefet anlayışı dönemin CHP ya, sözcüsü grup başkan vekili ne dedi? Dedi ki efendim yani doğru da yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın takdir etmeyiz. Eleştiririz dedi. Böyle bir anlayış var efendim. O normal
4: evet,
1: geliyor
4: evet,
1: artık bize.
4: Bu adamlar 1000 sene geçse yine düzelmeyecek ya. Yazık.
1: Yani her şeye tokaka. Hiç mi bir şey yapılmadı? Hiç mi güzel bir şey yok denildiğinizde var ama biz takdir etmeyiz diyorlar. Ha. Böyle bir anlayışımız var efendim.
4: Belediyeler para olmadı yedi. Yazık buna değil mi ya? Demin bir konuşmacı güzel konuştu. Ekrem İmamoğlu'na bey demek doğru değil. Doğru
1: evet.
4: Mi? Ne yaptığı meydanı da biliyor musun? Biz bunun hep bilincindeyiz. Halkı zannediyorlar ki, halkı uyuyor zannediyorlar. Her şeyi biliyoruz. Özgür Özel'in diyor Cumhurbaşkanı. Lan Cumhurbaşkanlığı siz kimin yazsın? Mübarek adam. Doğru mu?
1: Şimdi Cumhurbaşkanım efendim, Özel Cumhurbaşkanı adayı olabilir diyorsunuz, evet.
4: Ya gelsin diyor seçim. Ölüyor mu, kalıyor mu? Adam dört dörtlük görev yapıyor. Ne var var bağırıyorlar. Hiçbir şey diyor mu? Bugün hizmet açıyor adam. İstanbul Havalimanı'na pis kaçtı bugün bak.
1: Evet ama şimdi seçim hemen gelmesin. Çünkü CHP'nin yeni partinin isminde bir sıkıntı var. Bırakın bir partiyle anlaşsınlar ya da yeni bir parti kurulsun. Yoksa maazallah seçime giremeyecekler efendim yani. Şimdi seçim istememek lazım efendim. Karışık orası.
4: Nereye karışıyor ya sen? Allah'ın izniyle reisi Cenab-ı Allah korur.
1: Hayır yeni parti karışık.
4: Ya işte,
1: yeni parti seçime girmeyebilir. Yeni partisini kurması lazım ya da yenilik partisiyle bir araya gelmesi lazım efendim.
4: Cenab-ı Allah kurban olduğum Allah güç kuvvet versin. Bu kadar insanlarda şey olur mu ya?
1: Evet.
4: Adnan Menderes yediniz doymadınız mı ya? Bu kadar Türkiye'ye bir şey olmaz için. Yok LGBT, yok şu, yok bu.
1: Ya.
4: Belediyeler tertemiz ettiniz, yazık günah. Diyor emekliyi peşime alıyorum diyor Özgür Özel.
1: Evet.
4: Emekliye neyle vereceğim, olmayan para.
1: Bir şey daha var. Bir İstanbul'da bir dinleyicimiz bir mesaj atmış. Bu LGBT, İstanbul Sözleşmesi'nde LGBT yok. Kadınla ilgili bir maddedir.
4: Evet.
1: O da yanlış anlaşılmıştır, algılanmıştır. Kadınlardan da bunu istismar edenler var. Onun için bu rafa kaldırılmıştır diye bir mesaj yazmış. LGBT farklı bir konu. Evet efendim, buyurun.
4: Evet, sen emekliye ne vereceksin? Emekliye zorluyor. Emekli yok mu diyor mitikte. Lan ne yapacaksın emekliye?
1: Belediyelerin birçok belediyelerde ya maaşlar eksik ya da yarı buçuk ödeniyor. Yani bocasından tutun bilmiyorum neresine kadar sıkıntılar var efendim. Maaş ödemekte sıkıntı çekiyoruz belediyelerimizde.
4: Bu yayınları yaptığınız için Allah sizin tuttuğunuzu al.

0: yakın etsin.
1: Çok teşekkür ederim efendim Çorumumuza.
0: Hayırlı cumalar.
1: Size de efendim. Cuma gününüzü tebrik ediyorum efendim. Sağ olun. Evet efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Efendim buyurun.
2: Alo merhaba Ataullah Bey.
1: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyoruz Biberra Hanım.
2: Hoş bulduk. Hayırlı cumalar.
1: Size de efendim.
2: Ya Ataullah Bey, bu fırsatçılar olduğu sürece, bu gıda pahalılığı olduğu sürece bu enflasyon düşmez.
1: Evet. Bravo. Yani, çok büyük etkisi var.
2: Evet. Ne enflasyon düşer ne de millet... biraz refaha erer.
1: Doğru.
2: Bu fırsatçılar ortadan kaldırılmadıkça, hal yasası çıkmadıkça bu enflasyon düşmez Ataullah Bey.
1: Evet, katılıyorum ben efendim bu konuda size.
2: Ne Erdoğan için konuşurum ne yani.
1: Tabii.
2: Evet, belediyeleri gözaltına alıyorlar haklı ya da haksız yere. Ondan sonra biri de
1: evet. Hala haksız diye biliyoruz evet. Çünkü tanıklar var orada Müberra Hanım. Tanıklar diyor ki ben verdim, ben aldım, benden aldım, babana verdim diyorlar. Biz bunları da dinledikten sonra artık pek böyle haksız yani, diyemiyoruz. Evet.
2: Yani mahkeme neyi karar veriyor?
1: Ha tabii ama, tabii. İddianameler hazır, suçlamalar hazır, tanıklar hazır. Bir de dediğiniz gibi bir mahkemelerin sonuçlarını bekleyelim. Hak ve haliniz var, bravo.
2: Evet, yani ben bunları söylemek için... Ya kardeşim Haydar Bey'e ne oluyor? Belediye başkanıyken LKB salonu, belediye başkanıyken Tayyip Erdoğan ben öyle bir salon açtığını duymadım.
1: Yok. Ama öyle bir şey var. Şey var orada. Orada İmamoğlu var efendim o dönemde.
2: Hani neyse ne yani ya bu tamam hiçbir partiler birlik olsunlar madem öyle. Yeni partide karışmışsa düzelsin.
1: Yeni partiyle CHP birlik olsun. Bakın şimdi artık kongrede tarih belli oldu. Değil mi efendim? CHP altında, fileması altında neyse birleşsinler efendim.
2: Yani birleşsin. O zaman madem yüreğiniz varsa, cesaretiniz varsa birleşin o zaman.
1: Yok hepiniz illa ben koltuk istiyorum, baş olmak istiyorum diyorsanız o zaman olmaz abi yani.
2: Yani şimdi varsa cesaretiniz, yürekliyseniz birleşin, birbirinizle çekişmeyin. Yani artık yeter.
1: Müberra Hanım, inşallah bu nasihatlerinizi tutarlar efendim.
2: Ya inşallah tutarlar da yani şu emeklinin beli bükülüyor. Emekliler doymuyor diye ya bazıları.
1: Evet.
2: Ya çocuğunun beslenme sepetini boş gönderenler var. Ya. Ataullah Bey bunlara yazık, günah.
1: Doğru. Emeklimizi efendim memnun edelim. Bak yılbaşı geliyor. Gerçi daha Eylül'deyiz. Şimdiden hesabını kitabını yapmak lazım efendim yetkililerin.
2: Evet. Yani bu akaryakıt fiyatlarına gelince bizim akaryakıt böyle yollar, sokaklar, araba, özel araba oldukça biz benzini dikiş üstüyle kullanırız. Dökeriz arabanın deposuna.
1: Ay ay. Efendim tabii şimdi dışarıdan geliyor. O da dövize göre tabii hesaplanıyor. Ona göre de tabii pahalı. Her yerde pahalı. Bizde de pahalı tabii. Böyle de bir gerçeklik var.
2: Hani bizim petrolümüz vardı. Ataullah Bey.
1: Efendim?
2: Petrol
1: çıktı da o yetmiyor efendim. Yani ya, evet. 200 bin varil yetmiyor. Şöyle bir... Değil mi? Şöyle bir defa bir yerden bir 1000 varillik bir şey çıksa günlük üretimden bahsediyoruz. Epey bir şey olur ya.
2: Evet. Ya,
1: 200 bin değil de 1 milyon varil çıkacak şöyle Irak olsak, evet. Bay gibi olsak, Kuveyt gibi olsak değil mi? Hadi ya Allah tabii, bismillah kadar, ya. Bahçeden şöyle petrol alacaksın gügümle motora koyacaksın efendim depoya.
2: Katar gibi olsak.
1: Öf ne dediniz ya.
2: Öf ne güzel olur ya.
1: Vallahi ne güzel olur. Hayal edip duruyoruz ya.
2: Evet 9 Ekim'de artık dönüyoruz İstanbul'a.
1: Öyle mi, bitirdiniz mi tatili efendim?
2: Artık serinliyor buralar Ataullah Bey.
1: Havalar güzel canım. Şimdi deniz daha iyi gider yani.
2: Deniz daha iyi de ben denize girmiyorum biliyorsunuz.
1: Çok ilginç. Bir şeyiniz mi var? Korkuyor musunuz? Nedir denizden sudan?
2: Ya, çok derin buranın denizi. Birden bir

0: derinleşiyor.
1: Ha. Bravo.
0: Bir de ben boğulma tehlikesi geçirdim ya, korkuyorum.
1: Ha, oradan bir
0: de çok
1: bir şeyiniz
0: soğuk
1: var.
0: Deniz.
1: Evet.
0: Peki. Çok soğuk deniz buranın denizi.
1: Ha, evet. Peki efendim, az kaldı, bir şey de kalmadı. Anladım efendim, peki.
0: Evet, evet, yani Ataullah Bey, söyleyeceklerim bu
1: çok
0: kadar.
1: Çok teşekkür ederiz. Edremit'e sevgiler, saygılar efendim.
0: Her araba, her kafada bir araba.
1: Ha ha.
0: Her arabada bir kafa, her arabada bir kafa. E buna petrol mü dayanır, benzin mi dayanır Ataullah
1: Bey? Evet efendim, onun için de bu petrole benzine konayım diye emperyalist güçler habire bir şey çıkarıyorlar. Amerika buraya gelmişken içeriden petrolü var zaten, onu satıyor. Efendim, petrollerin fiyatı bu diyor. Yüksek yüksek paralarla petrolünü satıyor, dünyaya satıyor, Avrupa'ya da satıyor. Kendi içinde de satıyor yani.
0: Yani
1: böyle
0: işte
1: petrole konuyorlar. Biz bu araçları habire alalım, bu tekerlekli araçları alalım, kullanalım. Petrol de uçsun efendim.
0: Evet. Bizim şu petrolümüz, bir kendi petrol bağımsızlığımız olsa ne güzel olur.
1: Bir olsa da.
0: Vallahi ne güzel olur.
1: Ne güzel. Hadi bir dua edelim, inşallah çıkar. Bir kuyu daha bulalım da şöyle günde 1 milyon varil çıksa fena mı olur efendim?
0: Evet, evet. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Mübarek Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bakalım ya bir yerlerden falan böyle bir çıksa. Çünkü bu enerjiyi, bu petrolü alıyoruz kardeşim. Alıcı olduğu müddetçe, hele bu dövizle aldıktan sonra vallahi böyle ya. Ne olur, komşu komşunun külüne muhtaç efendim. Bize etrafımızdaki komşular, ya kardeşim alın da şöyle yarı buçuk ödeyin dese ne olur? Fena mı olur efendim yani? Demezler mi efendim? Evet. Evet. Telefonumuz çalıyor herhalde. Selim Bey de bağlamaya çalışıyor. Bağlayacaklar efendim. Efendim.
2: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Bir radyonuzu keser misiniz lütfen?
2: Radyom kapalı.
1: Niye ses öyle geldi, yankılı efendim? Kulaklıktan mı konuşuyorsun?
2: Herhalde bir sıkıntı var. Yok,
1: olabilir. Ya. Efendim buyurun, sizi dinliyoruz.
2: İstanbul'dan Hadi Bey, Ataullah Bey.
1: Hadi Bey merhaba, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Hoş bulduk. Ataullah Bey, ben ilk önce bu petrol fiyatlarından başlamak istiyorum.
1: Birkaç lütfen efendim, bir araç kullanıcısı olarak ya da sahibi olarak.
2: Şöyle bir şey var Ataullah Bey. Bence yani bu petrol fiyatları daha düşük, biraz daha yükselmesi gerekiyor.
1: Niçin abi? Lütfen biz
2: yani şimdi
1: tepki almayalım, sonra vatandaş eleştirmesin sizi.
2: 104 yıl önce petrol yataklarını emperyalist İngilizlere bırakan bir millet bugün petrolden şikayet edemez. Birincisi bu.
1: Kerkük Musul'u bile bile verdik.
2: Tabii 500 bin sterline bakabilirler tarihte. Nusaybin'in karşısındaki şehre, oralara da bakabilirler Ataullah Bey. Yani şeyde bir sınır var. Urfa'da bir sınır var. 20 kilometre o taraftan petrol çıkıyor ama 20 kilometre bu taraftan petrol çıkmıyor. Adamlar bize güzel bir sınır çizmişler. Bütün net yataklarını kendi sınırlarının ikisine geçirmişler. Bu milletin, yani dedelerimizin zamanında verdikleri yerler bugün bize şey olarak dönüyor. Bugün bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan havalimanı açtı. Bu da bizim muhalefetimizin ne kadar vizyonsuz olduğunu gösteriyor.
1: İstanbul Havalimanı ana pistleri açıldı, evet.
2: Evet, dördüncü pisti açıldı. Oraya yapılırken neler neler dediler Ataullah Bey. Yok kuş sürüleri geçmiyor, yok şöyle oldu, yok su çıktı, yok bataklığın içine yaptılar. Rüzgar
1: ne hikayeler yani, var değil mi? Kent hikayeleri, kent efsaneleri.
2: Tabii,
1: evet.
2: Tabii Ataullah Bey, yani hatta biliyorsunuz Gezi olaylarında Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunları dinledi, dediler ki işte 3. köprüyü iptal et, havalimanını iptal et, biz bu gösterileri bitirelim.
1: Sanki yani bir şey daha vardı değil mi? İstanbul kanalını, İstanbul kanalı vardı ya.
2: Tabii,
1: hani,
2: Kanal İstanbul
1: yani, ha.
2: Aynen öyle.
1: Fakat yani Tayyip Bey de inadına bunları yaptı, şimdi Kanal İstanbul'da geliyor abi.
2: Ataullah Bey, ben yıllardır bu programa bağlanıyorum, yıllardır söylüyorum.
1: İnadına değil de bu vatandaş istediğini bildiği için kararlı davranıyor. Vatandaş diyor ki gene yaparsa Tayyip Bey yapar. O da bunu bildiği için
2: Ataullah
1: yapıyor
2: Bey,
1: hakikaten.
2: Sadece şunu söylüyorum.
1: Buyurun
2: şu
1: efendim.
2: Yollar yapılmamış olmasaydı, yani şu yollar yapılmasaydı, inanır mısınız İstanbul'da en kısa mesafeyi bir saatten önce gitme şansınız yok diye. Evet. Bakın bu kadar yollar olduğu halde buradan karşıya gitmeniz en az 1,5 saat. O da 3 tane köprü, ondan sonra bir tane biliyorsunuz denizin altından yol yapıldığı halde bu kadar trafiği rahatlatmak için yapıldığı halde buradan karşıya 1,5 saatte gidemiyorsunuz. Yani bunlar yapılmasaydı bu İstanbul'un hali ne olurdu? Havaalanı dediğiniz bugün Atavullah Bey dünyanın en çok bir günde sefer yapan havaalanı limanı.
1: Şimdi bu pistte iki herhalde iniş, iki de kalkış olacak. Bu çok güzel bir pist bu. Bu daha aynen da değerini öyle arttıracak. Yani, evet.
2: Ben her zaman söylüyorum, bizim Türkiye'de iktidar değil muhalefet sıkıntısı var Atavullah Bey. Yani bu ülkeye gelip de hükümet şunu yapıyor, biz bunun daha iyisini yapacağız değil de hükümet mesela şimdi Kanal İstanbul'u yapacaksa diyor ki bu Kanal İstanbul olmasın. Tamam kardeşim, olmasın. Yerine ne yapacaksın? Hiçbir şey. Doğayı sevelim, yeşili koruyalım. Ondan sonra heykel yapalım.
1: İşte tamam, doğayı sevelim, yeşili koruyalım da o gemi kazaları var biliyorsunuz. Yanan gemiler, yalılara giren gemiler, çarpışan gemiler. Yani Boğaz yeşil değil mi abi? Doğa değil mi? Orası tarihi bir yer ya. Orası yanacak, yok olacak, kül olacak. Oradan yani niye geçsin efendim petrol tankeri ya o?
2: Onların doğa sever olduğunu söylemek için demiyorum. Yani
1: anladım.
2: Sadece bunlar
1: yani doğa açısından da çok önemli bu Kanal İstanbul efendim.
2: Aynen öyle. Bunların doğa falan sevdiği yok yani. Yani bunu ben doğa sevdikleri için söylemiyorum.
1: Sadece dillerinde mi var yoksa?
2: Aynen. Sadece bu bir kılıf yani Atavullah Bey. İşte hani biz doğayı seviyoruz. Biliyorsunuz meşhur İzmir'de bir şey çıkarılıyordu. Altın çıkarılıyordu biliyorsunuz. Oraya için her gün şey yapıyorlardı. Gösteri yapıyorlardı.
1: İstanbul Köprüsü'nde gösteri yaptılar. Evet.
2: Yani her gün istisnasız orada bir gösteri oluyordu Atavullah Bey. Evet. Ve yıllar sonra bu çıktı ki Almanya'nın bu kişileri örgütlediği, bu kişilere belirli bir maaş verdiği, sürekli eylem yapmaları için. Niye? Çünkü dünyada en çok altın üreten, satan Almanya. Yani bugün mesela Amerika'da mesela İran'da ne yapıyor? Bir tane çıktı dövüşe girmiş. İşte ben seni vuruyorum, o diyor ben seni vuruyorum. Ama dünyada en çok petrol satan birinci ülke Amerika, ikinci ülke İran.
1: Size yani petrol yasak. Abi tabii işte petrollerini satıyorlar canım.
2: Tabii ki.
1: Bu bir ticaret yani, abi. Savaş var ulan. Fazla yok işte petrol. Efendim petrol 100, tamam abi alalım, ne yapalım yani, ihtiyacımız
2: aynen
1: var.
2: Aynen öyle Atavullah Bey. Yani bugün ben, siz mesela diyelim ki bir ürünü 10 liraya satıyorsunuz ama 20 liraya satmanız gerekiyor.
1: Evet.
2: Ne yapıyorsunuz? Ona göre bir reklam çalışması yapıyorsunuz değil mi?
1: Tabii.
2: İşte bu savaşta bir reklam çalışması Atavullah Bey, anlaşılmış gizli kapılar ardında anlaşılmış. Sadece ve sadece kazanan İran ve Amerika, başka.
1: Fakat bizim fırsatçılar işi çözmüşler abi. Amasya'daki soğancıya, sarımsakçıya da gidiyor. Diyor ki, la oğlum diyor, sarımsak soğan kilosu 150 lira olacakmış. Satmayın, depoda dursun. Ya aynen olur mu öyle kardeşim, öyle şey mi olur? Ya bozulsa parasını aynen ben veririm diyorlar. Yıllarca birkaç defa öyle bozdu. Sarımsak soğanı bozdular, attılar oraya. Vallahi Amasya'dan geçerken burnumuzu tutuyorduk abi.
2: Aynen, geçen bağlandığında da söyledim yani bu ülkede Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görev verdiği bazı insanlar gerçekten görevlerini yerine getirmiyorlar. Ama Allah razı olsun, bir Adalet Bakanımız geldi, sağ olsun, bütün konularda bu konuları hep dile getiriyor, çok da güzel çalışmalar yapıyor.
1: Evet.
2: Gıda terörüne bile el attı. Evet. Yani ticaret bakanlığı.
1: Orada dört bakanlık var. O ön planda evet, operasyonlar onlar olduğu için, ama orada hem Ticaret Bakanlığı var hem bizim Bakanlığımız yani, da var. Tarım Bakanlığımız da var.
2: Şöyle bir şey var. Yani hükümetimizin evet dış politikası 10 numara ama iç politikaya doğru biraz radikal kararlar, radikal kanunlar çıkarması gerekiyor. Evet. İnsanımız o eski insanlar değil. Artık yani hani ahlaki bir erozyon var yani bu gözde görülür.
1: Ona göre tedbir almak lazım.
2: Aynen öyle.
1: Ne diyorsun, insanların devletten, hukuktan, polisten de mi biraz korkması, çekinmesi lazım?
2: Tabii ki.
1: Müfettişler gelecek, adam, polisler gelecek. Tabii ya.
2: Adam mesela diyor ki işte soğanı satma, onu şöyle yap, biri stokluyor, ceza korkusu yok yani yarın öbür gün. Ya başıma bir şey gelir. Avrupa'da öyle bir şey olduğu zaman adam sana bir daha ne soğan ektiriyor ne de ticaret yaptırıyor. Evet. Yani öyle bir şey olduğu zaman seni ticaretten men ediyor. Bizim ülkenin de öyle bir şey olması gerekiyor.
1: Peki,
2: Atolla, gıda terörünün son bulması için.
1: Doğru.
2: Yani insanlar bazı şeylerden anlamıyor. Devlet bunu kanunlarla, nizamlarla insanları bir hizaya getirmesi gerekiyor.
1: Bir de nar bekliyoruz yani, inşallah. Bakalım vatandaş nar nar nar diyor ya. Ol da inşallah yoldadır efendim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Sevgili Selim, reklam yok değil mi efendim? Ha, reklam da var ama dinleyicilerimiz de var sanıyorum. O dinleyicilerimizi efendim inşallah alacağız efendim dinleyicilerimizi. Efendim bir sevgili İbrahim bir devreye girsin bakalım. Nasıl olacak efendim, buyurun.
3: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
3: Eyvallah, bizlerden de aynı düşünceler sizler için inşallah.
1: Buyurunuz efendim, sizi efendim dinliyoruz. Osman Bey sizsiniz ha galiba.
3: Evet efendim, şimdi serbestlik, serbestlik, serbestlik işte vücut...
1: Hür teşebbüs abi benim, önemli evet. Ha şimdi, diğer serbestlikten bahsediyorsun evet.
3: Şimdi o serbestlik isteyenlerin zaten yolları belli de. Bir de bunları bir şekilde mahsurlu görmeyen, bunları hoş bakan...
1: Yolları işte, nereye çıkıyor abi? Yolları bellidir dedin de bu yol nereye gidiyor abi? Sen eski kaptanlardan...
3: İşte
1: Ankara Çankırı Caddesi'ne çıkmasın o yol abi.
3: Yani işte o Çankırı Caddesi vesaire, şu Eskişehir yolu bilmem ne. Yani şimdi insanları serbest bıraktığın vakit insan nefsiyle hareket etti mi hayvanlaşır. Hayvan insanların ortalıkta dolaşmasını bu şekilde bunlara hoş bakan insanlar görmeden, sokak ortasında böyle şeyleri görmeden, akşam oğlu yanına geldiği vakit bu kim deyince bu benim kocam demeden öğrenmeyecekler gibi.
1: Ha.
3: Öyle görünüyor.
1: Evet.
3: Şimdi ben bugün aslında başka bir şeyden bahsedeceğim.
1: Buyurun efendim lütfen.
3: Namaz diye bir şey var, namaz.
1: Evet var efendim.
3: Bu namaz ne işe yarar?
1: Allah'a şükretmek, onu hatırlamak, o da sizi zaten unutmuyor. Melekler omuzlarınızda.
3: Onu günümüze, günümüz hadiselerinden, kullanım araçlarından otomobile benzeterek anlatmak isteyeceğim çok kısa.
1: Heh.
3: Bir arabanın motoru bozuk olur, kötü olur, üfler, püfler yürür.
1: Evet.
3: Arabanın şanzımanı öyle olur, böyle olur, kırık olur, dök olur, bağıra çağıra gider. Bilmem nesi falan filan gider. İşte kapısı bozuk olur, bacası mı, camı çatlak olur, bir şekilde gider. Fakat bir arabanın freni bozuk olursa o araba işte namaz, namaz
1: freni insanın, patlamış insan, kamyon gibi derler.
3: İnsan namaz insan nefsinin bir şekilde frenidir. Bu fren insandan uzaklaşınca veya hayatın dışında kalınca o araba nereye gideceği, nereye geleceği belli olmaz.
1: Hmm.
3: Gerçi şey diyor Özgür Bey, beş vakit kılmam ben diyor. Kılmak, bir de öyle bir tavırla söylüyor ki.
1: Evet. Abi ne demek? Yani bayramdan bayrama, bayramdan bayrama.
3: O bu geçmiş, beş vakit kılmam ben diyor.
1: Akşamdan akşama, akşamdan akşama da var.
3: yani şu, namaz çok önemli. Namaz bir şekilde hayatın dışında kaldığı vakit frensiz araba nereye gideceğiniz belli olmaz efendim.
1: Peki efendim.
3: Bu arada mazot çok ucuz.
1: Evet.
3: Biz mazot üreten bir ülke değiliz.
1: Hı.
3: Mazot üreten bir ülkede olmayalım. İşte diğer bu mazot yani petrol üreten ülkelerin başına gelenler Venezuela başta olmak üzere halde ortada. O kadar
1: rahmetli Özal öyle demişti biliyor musun? Burada iyi ki bu ülkede
3: evet,
1: petrol çıkmıyor ya. Allah muhafaza başımıza neler gelirdi, neler getirirlerdi diyor ya adam.
3: Evet, evet. Yani Ege bunlar efendim, biraz ironi gibi olsa da aslında hakikatin ifadesi.
1: Yok yani evet, rahmetli Özal tespit etmiş bunu. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Çok iyi günler diliyorum size efendim. Efendim tabii haksız da değil yani. Efendim buyurun. Reklama gidiyormuşuz. Peki efendim. Reklama gidelim ama bu arada telefonlarımız 0212 4

0: başkenti Moskova'dayız. Siz neredesiniz?
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
6: maksimum. Of, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet Amca.

torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: Burası TGRT FM.
6: Efendim merhaba, tekrar sizlerle birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz ve Ömer Sasonlu geldi. Sevgili Ömer, bugünkü yönetmenim, daha doğrusu bu saatte yönetmenim. Birlikteyiz, beraberiz. Telefonumuz 0212 454 56 46. 0212 454 56 46 ve dinleyicimiz burada. Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam efendim.
7: Cumamız mübarek olsun. İstanbul'dan Arif.
6: Buyursunlar Arif Bey, bil mukabele efendim.
7: Efendim, şimdi bu rayiş fiyatlarla ilgili.
6: Fahiş şey fiyatlarla var. İlgili, evet.
7: Tek bir şey var.
6: Buyurun.
7: Ceza yok abi. Ceza yok.
6: Evet.
7: Kapatacaksın.
6: Men edeceksin ticaretten diyorsun.
7: Yok, ticaretten men etmiyoruz.
6: Ha.
7: İstanbul'dayım ben, Sancaktepe'de. Heh. Üç tane üçgende Sancaktepe Sultanbeyli Çekmeköy hattında üç tane aynı firmanın bütün şubelerini aynı gün kapatıyoruz. Üç ilçede.
6: Kaç şubesi olabilir? 15-20 tane vardır değil mi abi?
7: Ne 15'i?
6: Allah Allah.
7: Ne 15'i? Sadece ya. Bir ilçede 30 tane şubesi var.
6: Bak şimdi.
7: Veya 25 tane şubesi var.
6: Evet.
7: Bu şekilde. Adamın zaten üstadım 5000 ürün var içeride.
6: Evet.
7: Sen şimdi buna 5000 üründe 5'er lira yapsa gerisini sen düşün. Adama günlük sen 20 milyon ceza kestin. Sen 5 bitti zaten. Her gün cirodan çıkıyor onu. 40 milyon olarak çıkıyor ceza şeyden. Cirodan çıkıyor o para.
6: Evet.
7: Yani ceza sorun değil. Mühür kapıya mühür. 15 gün.
6: Evet.
7: Yaptığım iyi olacak. Başka türlü
6: 15 gün biraz yok. Fazla olmaz mı abi ya? İçeridekilerin zaten bazıları bozulabilir çünkü.
7: Zaten bu caydırıcı olacak ki.
6: Heh.
7: Kesilecek yani. Anladım. Caydırıcı olmadan kesilmez bu iş.

0: Peki efendim.
1: Ya, yani caydırıcı olacak. Caydırıcı olmasa adam her gün 20 milyonu öder, 40 milyon olarak geri döner adama.
0: Evet efendim. Peki.
1: Bu kadar basit.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Kökten efendim. Ne diyor lan? Problemi çözme. Efendim buyurun.
2: Alo, selamun aleyküm Mustafa Bey.
0: Vaaleyküm selam Mustafa Bey. Siz misiniz efendim?
2: Saygılar, sevgiler Mustafa Bey.
0: Evet, çok efendim. Teşekkür ederim efendim. Bir mukabele. Hoş geldiniz. Kayseri'miz nasıl bugün efendim? Kar yağıyor şeyde diyorlar efendim.
2: Harika Mustafa Bey. Harika.
0: Öyle mi?
2: Çok güzel.
0: Ah,
2: efendim,
0: çok güzel.
2: Yani yağmurumuz olacak, karımız olacak. Efendim, yakından uzaktan baktığımız zaman Erciyes Dağımız yakında gibi gözüküyor ama yaklaştıkça uzaklaşıyor. Yaklaştıkça uzaklaşıyor Atabey. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir güzelliği var. Kayseri'nin genel merkezinde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyük Kılıç çalışıyor. Kaldırım taşlarını, parçaları falan söktü. Emeklilerime de yeni oturacak yerler falan yanlışlık buradan yapılıyor Atabey. Ummalı bir çalışma var Atabey. Para var, suyu var. Her şey var Atabey, anlatabiliyor muyum?
0: Vallahi ben Atabey, İstanbul'da büyü, kendini bul, sonra git memleketinde, memleket sevilir, şirindir tabii. Bu kadar seveceğini tahmin etmiyordum. Çok sevmişsin memleketini ya, helal olsun.
2: Evet Atabey, evet Atabey ama İstanbul'da çok seviyorum. Çünkü niye hiçbir şey bilmiyordum, gözlerim orta açıldı. Her şeyi orada öğrendim.
0: Değil
2: İstanbul'a
0: mi?
2: Millet var Atabey. Bize İstanbul'un kokusunu almadan mesela... Duramıyorum. Her sene geliyorum malumum.
0: Bir iki bitici. Evet bir uğruyorsun. Doğru.
2: Atabey marketler kapansın dedi ya bir arkadaşımız.
0: Kapanmasın. Hem de 15 gün dedi kapatalım efendim.
2: Atabey olur mu ya? Niye mesela Atabey? İnan ki yani bakkaldan alamıyoruz. Hemen oradan gül yok, su al yok bilmem ne yapıyor. Bizim ihtiyacımızı o büyük marketlerden görüyor. Onlar olmasa biz nereden bulacağız Atabey? Anlatabiliyor muyum? İşimize yarıyor yani.
0: Evet. Uygun kalemler de var diyorsun.
2: Abi tabii yani. Hani Atabey yani araştırdığın zaman hani yani. Atabey bir de şimdi mesela Avrasya tüneline giriyorum. Araba sıklım sıklım. Paralı yola giriyorum. Sıklım sıklım Atabey.
0: Evet.
2: Ondan sonra şimdi mesela biz sabah işe geliyoruz. Mesela en az 10 kilometre Kayseri'den bağlanan arkadaşlar desin ki Mustafa Duman yalan söylüyor desin. Atabey yarısı tek kişilik araba, özel arabayla gidiyorlar işte ya. Mazot falan pahalı değil ki bence. Pahalı değil Atabey. Ucuz yani bence. Çünkü niye? Hep tek arabayla gidiyorlar. Bir görsen Atabey. 10 kilometre var.
0: Yalnız abi.
2: Allah'a diyorum Atabey yemin ediyorum. Bak bugün cuma aynı koyun sürüsü gibi bir görsen var ya. Hep özel araba ya. Nerede pahalılık var Atabey? Pahalılık falan yok. Hayat çok güzel Atabey. İşi gücü rast geçirdiğiniz
0: için. Amin amin. Tabii biz de isteriz ya tabii ki.
2: Atabey şimdi mesela örnek veriyorum mesela. Bir kilo kuru soğan 30 lira değil mi? Adama de ki sana 100 lira veriyorum. Bu tarladan topla bir toplamaz ya. Yanlış mıyım Atabey ya?
0: Ya enteresan bir şey.
2: Her kuşlu olur. Böyle toplaması kolay mı? Onu toplayacak.
0: İşte bak ben sana Mustafa Bey. Çok müthiş bir topa girdim. Bence yani bu yetiştiricimizi de küstürmeyelim, darıltmayalım. Bunları da bu fahiş fiyatçıların eline bırakmayalım. Adam ürünü yetiştiriyor 5.000 liraya ya bari 10.000 liraya mesela birisi alsa kooperatifi. 15.000 lira, 20.000 lira da mesela bir ürün yani İstanbul'da satsa o da kazansa. Yani çok güzel olur. Aksi takdirde adamın elinden ya 3 liraya 5 liraya alıyorlar getiriyorlar 30 liraya 50 liraya satıyorlar ya.
2: Zaten de görmeyin mesela.
0: Çünkü sen çok güzel bir şey söyledin. O yetiştirmek, toplamak, toprakla meşgul olmak güzeldir ama o da zor bir iştir. Herkes yapmaz yani.
2: Olur Atabey yani o kolay değil yani.
0: Tabii.
2: Biz değerini bilmemiz lazım.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Atabey şimdi mesela balık sezonu açıldı mesela arkadaşlarımız televizyonda söylüyor. Diyor ki bu balamutun tanesi bize diyor 35-40 liraya geliyor diyor. 125 liraya 100 liraya 90 liraya satıyor. Ya satsın pahalı değil ki Atabey. Anlatabiliyor muyum? Bence pahalı değil yani. Önce pahalıyız.
0: Ete göre ucuz diyorsun yani.
2: Ucuz
0: öyle balıklar var ki bir kiloyu aşıyor abi.
2: Yani Atabey yani Sarayburnu'nda beklerdik ki 10 tane
0: Sardalya mı? İstabit. Onlar da küçük balık zaten.
2: Evet, küçük.
0: Palamut fena dalmış yalnız, o küçük balıkları yutuyor be Karadeniz'de özellikle.
2: Ama çok tatlı biliyor musun Mata Bey? Bu palamutlar iki çeşit. Ha. Üstünün tabii çizgileri uzun olursa o gerçek palamut. Öyle kesik kesik çizgiler olursa onun eti sert oluyor Mata Bey. İstanbul'da büyüdüğün için bunları da biliyorsun.
0: Sen biliyorsun tabii ama palamutu da biraz böyle 12. 11. ayda yemek lazım. Soğuk ya, sıcak da tutar. Bol yağlı balık mübarek ya.
2: Mata Bey biz onu onunla yapardık Mata Bey. Asya salonunu orada hemen aynalı. Aynalı çarşını orada katı katta dilim dilim keserdik, bir de mangal yakardık diye yavrum. Maksime doğru çiçeriz atarız ya.
0: Abi biz her yerde mangal yaparız. Turistler de bakıyor bu adamlar ne yapıyor. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum Kayseri'ye. Evet. Valla Mustafa Bey neler söyledi ya. Eski günlere götürdü bizi. Dedim ki abi bu turist size niye böyle bu kadar bakıyor? Niye bu kadar diyor basit bu işler yapılır mı? Siz çok pratik davranıyorsunuz. Evet efendim pratik davranıyoruz. Buyurunuz efendim.
3: Alo, hayırlı programlar. Hepinizin cumanız mübarek olsun hocam.
0: Bir mukabele hoş geldiniz efendim. Sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ben de yine eve geldim. Programınızı yakaladım çok şükür. Dedim ben de bir yayına katılayım. Önemli çok şeyler var konuşacağımız.
0: Buyurun efendim.
3: Birincisi devlet hastanesine gittim baş dönmesinden dolayı.
0: Geçmiş olsun efendim, evet.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: İyi ki devlet hastaneleri var ha.
3: Evet, evet. Allah'ım eksikliğini vermesin. Devletimize de çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel, tertemiz bir hastanemizi yapmış, çok şükür.
0: Evet.
3: Ama ne yazık ki insanlar, bazı insanlar insanlıktan uzaklaştıkları için. Bakınız lavabo kısmına gittim, elimi yıkayacağım. Ata abi o lavabo orada
0: temiz kullanalım ama canım ya. Değil mi yani, bu kadar da pis kullanılır
3: yani
0: mı ya?
3: Ata abi.
0: Evinde yani öyle mi yapıyorsun?
3: Devamlı kul hakkına giriyorlar bu insanlar.
0: Evet.
3: Ben hakkımı helal etmiyorum. Elimi yıkayacağım. Peçeteleri doldurmuş lavabonun içine. Su birikti.
0: Aa.
3: Ya çıldırasım geldi. Yani neden bunu yapıyorsunuz? Yani Allah'tan korkun. Orada çöp bidonu var. Ya iki dakikada pedalına basıp da orada çöp bidonuna atamıyor musunuz? Neden kalkıp da lavabonun içine koyuyorsun? Bu insanı gerçekten çok çıldırtıyor.
0: Böyle pasaklı kadınlar var yani, değil mi yani?
3: Ya bu nasıl bir rahatsızlık?
0: Kadının bilhassa çok temiz ve titiz olması lazım ya.
3: Ya hayır hayır, gidin kadınların bölümünü, hele hele bir de maalesef erkeklerin bölümü de beter. Çok leş gibi koku etrafa yayılıyor gerçekten. Yani o
0: güzelim hastaneler kokuyor değil mi böyle kullanıldığı için ya?
3: Ya devletimiz tertemiz yapmış, her taraf fayanslı, pırıl pırıl. Ya Allah'tan korkun ya, bu iyiliğe karşı şu mankörlüğü yapmayın ya. Bir temiz tutun. Orası halka açık, her yere açık bir yer. Maalesef ama gelin kime ne anlatacaksınız? Genellikle kameraların bulunmadığı yerde bu çirkaflıklar yapılıyor Ata abi. Bak kameranın olduğu yerde insanlar fazla çirkin işler yapamıyorlar.
0: Canım tuvaletlere de lavaboya da kamera takmasınlar. Ha. Ayıp olur tabii canım.
3: İşte takılmadığı için, evet. Oralara takılmadığı için takmaz. Zaten takılsın da demiyorum.
0: Tabii tabii
3: i̇şte
0: anladım.
3: Bakıyoruz, dikkat ediyorum da. Demek ki Allah-u Teala'nı gördüğünü de düşünmüyorlar. Bunlar Allah-u Teala'dan uzaklaşmışlar. Yani. Nasıl olsa insanlar da görmüyorlar, kimse fark etmiyor. Ben istediğimi yaparım gibisinden hareket ediyorlar. Bu çok büyük bir hata. Bu çok büyük bir yanlış. Lütfen böyle yapan insanlar bu yanlıştan vazgeçsinler. Böyle kul haklarına girmesine, girdikleri yerleri de batırmasınlar. Gidiyorsunuz sabunlukları kırmışlar, gidiyorsunuz el yıkama, kurutma yerlerini kırmışlar. Yani böyle olmaz ya, gerçekten yazık, günah yani. Siz devlete de zarar veriyorsunuz, insanlara da zarar veriyorsunuz. Diğer gelen vatandaş faydalanamıyor. Dolaşıyor bir peçete kullanıyorlar. Tabii yarısı temiz olanın yarısı çöpe, küçücük bir elini kurutacak. Ama bir sürü bir deste peçete düşman gibi çıkarıyor. Ondan sonra elini hafiften dokundurup Ya Allah çöpün içine. Ya Allah'tan korkun, devlet ona para ödüyor ya. Ya devlet orada göremiyor, insanlar göremiyor ama Allah-u Teala görüyor. Onların hepsi amel defterine kaydedilecek. Ey kulum, sen bunu neden yaptın denilmeyecek mi ahirette? Yani bunu hiç düşünmüyoruz ya. Gerçekten ben bu konularda çok dertliyim. Girdikleri yerler kırıp döküyorlar, temiz kullanmıyorlar. Maalesef maalesef bu konularda biz çok dertliyiz. Hem de çok yerlerde böyle Atta abi, çok yerlerde. Evet, sadece maalesef. Hastanede değil. Maalesef. Peki.

0: başka bir sıkıntı var abi. Mesela bu baş dönme konusunda ben sağlık ocağına gittim, sağ olsun doktor manevra yaptı. Allah'a şükür odur budur. Baya bir zaman geçti, baş dönmem yoktu. Tabii bu aralar gene baş dönmem başladı. Bu sefer devlet hastanesine gittim. Benim gittiğim doktor yokmuş, izindeymiş, pazartesi gelecekmiş. Ama bekleyemedim çünkü Allah korusun araba kullanıyorum, merdiven evet. çıkıp iniyorum. Arabaya malzeme yüklüyorum. Onun için acilen hemen bakılması lazım. Onun için gittim ama ne yazık ki manevra bekliyordum. Doktor hiçbir manevra girişiminde bulunmadı. Hiçbir şey yapmadı. Direkt ilaçlı, hemen ilacı yazdı, beni yolladı. Çok ağrıma gitti. Hani sanki çok basitmiş gibi. Hatta söyledim, dedim ben kamyonet kullanıyorum doktor bey dedim. Hani manevra yapmayacak mısınız dedim. Çünkü başka bir doktor yapmıştı. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Hayır dedi, manevrayla da alakası yok dedi. Hmm. Ben sana ilaç vereceğim dedi. Bunu her gün kullan.
1: Tamam. Ama yani olmuyor. O kristaller oynamış dedi. Olabilir. Anladım. Efendim biz vaktimizi aşıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harbas efendim. Sürçülisan ettiysem affoluna. İyi hafta sonları diliyoruz. İnşallah pazartesi günü tekrar efendim 16 bültenden sonra bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Efendim hedefimiz böyle. Allah'a ısmarladık. İyi hafta sonları, iyi akşamlar.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
7: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın "Beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Eğitim bir toplumun geleceğini inşa eden en köklü ve en stratejik süreçtir. Bu sürecin merkezinde yer alan öğretmenler de sadece bilgi aktaran birer profesyonel değil, aynı zamanda hal ve hareketleriyle, duruşlarıyla ve görünümleriyle öğrencilere rehberlik eden birer rol modeldir. Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve öğretmenlerin okul ortamlarında beyaz önlük giymesini teşvik eden kurumsal düzenleme, Türk eğitim sisteminde yeni ve vizyoner bir dönemin kapısını aralamaktadır. İlk bakışta sadece bir giysi tercihi gibi görünen bu adım, esasen pedagojik derinliği, kurumsal ciddiyeti ve mesleki itibarı pekiştirmeyi amaçlayan bütüncül bir eğitim felsefesinin de somut bir tezahürüdür. Yani beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır. Tarihsel sürece bakıldığında öğretmen önlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren eğitim seferberliğinin ve aydınlanmanın en önemli simgelerinden biri olmuştur. Köy enstitülerinden modern şehirlere kadar uzanan o büyük eğitim hamlesinde önlük, idealist öğretmen figürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu geleneği modern bir vizyonda yeniden canlandırması, geçmişle gelecek arasında kurulan oldukça güçlü bir köprü olmanın yanı sıra öğretmenlik kurumuna verilen özenin de bir yansımasıdır. Bakanlığın bu adımı zorunlu bir dayatma olarak değil, mesleğe yönelik bir itibar jesti ve aidiyet sembolü olarak konumlandırması, diplomatik ve kapsayıcı yönetim anlayışının en net göstergesidir. Öğretmenler odasındaki birlik duygusunu, ekip ruhunu ve kurumsal bağlılığı güçlendiren bu yaklaşım, okullarımızın saygın birer bilim yuvasına dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konudaki kararlı ve yapıcı söylemleri, eğitimde markalaşma ve kurumsal kimlik kazanma hedeflerinin ne kadar doğru bir zemine oturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sınıf içi iletişimde ve okul ikliminde ilk izlenim ve görsel algı, öğrencilerin öğrenme motivasyonu üzerinden doğrudan bir etkiye sahiptir. Beyaz renk, doğası gereği temizliği, saflığı, tarafsızlığı ve bilimi simgeler. Sınıfa giren bir öğretmenin üzerinde taşıdığı beyaz önlük, öğrenci zihninde bilginin, otoritenin ve şefkatin birleştiği güvenli bir sığınak algısı oluşturur. Beyaz önlük, öğretmeni okul ortamındaki diğer unsurlardan ayıran, ona mesleki bir zırh ve ciddiyet kazandıran stratejik bir araçtır. Dünyanın pek çok gelişmiş eğitim sisteminde de kurumsal kimlik çalışmaları bu tür görsel standartlarla desteklenmektedir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in vizyoner liderliğinde yürütülen bu çalışma, eğitimde sadece müfredatın değil, fiziksel ve görsel standartların da yükseltilmesi gerektiğinin somut bir kanıtıdır. Bu uygulama, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına yakışır bir ciddiyetin okul koridorlarına hakim olmasını sağlamış ve bakanlığın eğitim politikasındaki vizyoner yaklaşımını bir kez daha perçinlemiştir. Bazı kesimler bu uygulamaya sert söylemler saldırıyorlar. Peki neden? İşte efendim, herkes dilediği gibi giyinmelidir, bu öğretmene hakarettir kabilinden muhalif söylemlerle meseleyi bambaşka mecralara çekmeye çalışıyorlar. Ancak velilerin ezici çoğunluğu bu uygulamayı destekliyor. Öğrencilerin kıyafetlerine de daha sıkı takip mekanizması işletilmelidir diyenler de çoğunlukta. Bakınız, geçtiğimiz gün akademisyen bir arkadaşım bana şunları söyledi. Sınıf ortamı bir podyum değildir. Öğretmen görünüşüyle ciddiyeti, saygınlığı ve zarafeti simgelemelidir. Öğretmen bilgi sunandır. Bu uygulama çok yerinde ve gecikmiş bir karardır. Üniversitelerde bu güzel uygulamayı hayata geçirmelidir. Öyle ki bazı kadın akademisyenlerin amfilere hangi kılık kıyafetlerle girip çıktığını herkes bilir. Devlet kendi kurumlarının kimin nasıl giyinip kuşanacağına kendisi karar vermelidir. Gelinen noktada bu bir zaruret olmuştu. Gençlerimizin ve çocuklarımızın zihin ve algılarını bambaşka yerlere kanalize eden tiplere devlet asla prim vermemelidir. Bu arkadaşıma hak vermemek mümkün mü? Bana göre de sokaklarımızdaki çıplaklık gün geçtikçe artıyor. Bu herkesin malumu. Bu durumdan rahatsızlık duymayan var mı? Sık sık yurt dışı seyahati yapan birisi olarak söyleyebilirim ki Moskova'da bile İstanbul

sokaklarındaki çıplaklık yoktur. Sırf muhalefet olacağız diye şortlarının boyunu edep yerlerine kadar çıkaranlar ve atletle dolaşanlar utanmayabilirler. Ancak bizler onlar adına gerçekten utanıyoruz. Adab-ı muaşeret diye bir deyimimiz vardı. Yerinde giyinmek, yerinde konuşmak, yerinde davranmak kabilinden bu kadim söyleme geri dönmek zorundayız. Sokaklarımızdaki kılık kıyafet fecaati gerçekten normalin çok ötesine geçmiş ve ahlak sınırlarını ihlal etmektedir. Bizden söylemesi.

Türkiye gazetesinde Meryem Aybike Sinan'ın "Beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Zararın neresinden dönersen kârdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Piyasada fon krizi sonrası başlayan tribülansa dün ekonomi yönetimi el attı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi sabah saatlerinde toplandı. Piyasa açılmadan önce "yapısal risk yok, tedbirler uygulanacak" mesajı verildi. Ardından da Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası Varlık Fonu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bir dizi önlemi devreye girdi. Bu önlemler arasında en radikal olanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımıydı. 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının alım ve satımı durduruldu. Bu fonlardan 130'unun tasfiye edilmesine karar verildi. Kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası'nın iştiraki olan Tasarruf Finansman şirketinin katılım evim ve bir evimi satın alması için girişimlere başladığı açıklandı. Merkez Bankası likidite yönetimi adımları kapsamında fonlama miktarını artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım attı. Pusula ve Tera portföy fonlarının temerrüde düşmesiyle derinleşen likidite krizine karşı Türkiye Varlık Fonu hisse alımlarına başladı. Diyebilirsiniz ki şimdiye kadar neredelerdi? Esasında bir süredir bazı yatırım fonlarının düşük işlem hacimli hisselerde büyüttüğü pozisyonlar, bu pozisyonlarla sağlanan fon getirileri, yüksek getiriler nedeniyle fonların daha da büyümesi, fonların içindeki hisse senetlerinin kağıt üzerinde görülen piyasa değerlemeleriyle ilgili kurumların radarındaydı. Bu fonların kendi aralarındaki borç alacak ilişkileri, borsada düşük hacimli hisselerde arka planda yaptıkları ortaklıklar, serbest fonların manipülasyona açık şirketlerin hisselerindeki yapay fiyat yükselişlerini nasıl gerçekleştirdikleri takip ediliyordu. Hatta geçen yılın sonunda dönemin SPK yönetimi bu konuda adımlar atılabileceğine yönelik mesajlar vermişti, ancak ondan sonra gerekli adımlar tam olarak atılmadı. O arada da fonların elindeki hisse senedi oranları tehlikeli seviyelere çıktı. Fona yeni para girişi oldukça sistem işledi. Fon yönetimleri hisse almaya devam etti. Bu düşük hacimli hisselerin fiyatı yükseldikçe fonların birim değerleri de arttı. Bu da yüksek geri getiri isteyen yatırımcıların sayısını yükseltti. Anlayacağınız sarmal daha da karmaşıklaşıp büyüdü. Bu yıl ard arda uluslararası kurumlardan Türkiye'nin sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. MSCI'nin Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü yeniden değerlendirebileceği uyarısından sonra Standard & Poor's ve Dow Jones'un izlemeye aldık açıklamaları tuz biber oldu. SPK bu kez alelacele düzenlemeleri devreye aldı. Şirketlere de kendilerini düzeltmeleri için süre tanındı. Fakat düzenlemelerden sonra dahi fonlara girişler katlanarak arttı. SPK'nın getirdiği kurallarla fon yönetimleri sığ hisselere sıkışmış portföylerini düzenlemeye koyuldu. Fonları küçültüp daha likit hisselere geçmeye çalıştı. Fonlar ellerindeki hisseleri azaltıp BIST'in likit kağıtlarını toplamaya koyuldu. Ellerindeki hisseleri sattıkça o hisse senetlerinin fiyatı düştü. Hisse senedi fiyatı düştükçe fonların getirileri azaldı. Fon getirileri azaldıkça da yatırımcılar fonlardan çıkmaya başladı. Yani tıpkı yükselişteki gibi bu kez de düşüşte aynı sarmala girildi. Fonlar ellerindeki hisseleri nakde çevirmekte zorlanınca yatırımcıların parasını ödeyemedi. 15 Eylül'de Pusula portföy temerrüt ilan etti. Sonrası domino taşı gibi geldi. Atlas ve Tera portföy fonlarında da benzer ödeme sorunları oluştu. Fonlarda başlayan krizin bulaşıcılık etkisinin sermaye piyasalarına daha fazla sirayet etmemesi için de SPK neşteri vurdu. Bundan sonra ne olur? Bana kalırsa sayıları yarım milyonu bulan fon zedeler için sert ve acılı sayılabilecek tedbirler yakın vadede daha şeffaf ve yatırım yapılabilir bir sermaye piyasası oluşmasını sağlayacak. O yüzden neden geç kalındı demek yerine zararın neresinden dönerse kârdır diyerek meseleye bakalım.
Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Zararın neresinden dönersen kârdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in, Raci Şaşmaz'ın şaşırtan ifadesi, Kurtlar Vadisi'nden FETÖ Vadisi'ne başlıklı makalesini sunuyorum. Cezaevi personeli yanında ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibinden bazı isimlerin tutuklanmasından sonra tutuklu olduğu dönemde Kaşif Kozinoğlu'nu hain gibi göstererek hakkında algı operasyonu yapan ve ölümünden önce infaz emri verilen Kurtlar Vadisi senaryosunu yazanların ifadelerinin alınmasının ardından dün de birlikte aynı koğuşu paylaştığı iki isim ve dönemin FETÖ'cü Silivri başsavcısıyla cezaevi savcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Kaşif Kozinoğlu, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Ebubekir Efe'nin talimatıyla dün gerçekleştirilen operasyonda en dikkat çekici isim FETÖ'den ihraç edilen eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. FETÖ'cü Başsavcı Ali İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isimdi. Gözaltına alınan bir diğer isimse olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan oldu. FETÖ'den ihraç edilen cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılmıştı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kaşif Kozinoğlu'yla aynı cezaevi koğuşunda kalan kişiler oluşturuyor. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım operasyon kapsamında gözaltına alınırken, diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. 12 Kasım 2011'de herhangi bir kalp ve damar hastalığı bulunmamasına rağmen kalp ve damar rahatsızlığından öldüğüne dair sahte gerekçeyle şüpheli ölümünün üzeri kapatılan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Kurtlar Vadisi senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın ifadesi okuyan herkesi şaşırttı. Dizide MİT mensubunu canlandıran karakterin isminin Kazım Kaşifoğlu olmasını hayal ürünü diye açıklayan Şaşmaz şunları söyledi. Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunun ortaya çıkması ve dahili bulunanların cezalandırılması tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir. Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyorsa da bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır. Raci Şaşmaz'ın ifadesinde Osman Sınav'ın dizinin yapımından ayrılmasına dair şu sözleri ise yeni soruları gündeme getiriyor. Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılış şekli bu şekilde olmuştur. Birincisi, Osman Sınav gibi sinema ve dizi konusunda birikimi olan bir ismin senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu şikayet edilecek değil, yararlanılacak bir tecrübedir. İkincisi, eğer Osman Sınav tehdit aldığını söyleyerek diziyi devrediyorsa, Raci Şaşmaz ve ekibin kim tarafından tehdit edildiğini, tehditle diziyi kendisinin devralmasının şüphe oluşturacağını, hatta eğer tehdit varsa kendisinin de diziyi devralmayacağını söylemesi gerek.

0: bitmez mi? Eğer Osman Sınav tehdit aldıysa ve diziyi bitirmek yerine Raci Şaşmaz'a devretmek zorunda kaldıysa bu durum Raci Şaşmaz'ı da zan altında bırakmaz mı? Dediğim gibi hiç kimseye inandırıcı gelmeyen Raci Şaşmaz'ın ifadesi konuyu aydınlatmak yerine yeni soruları gündeme getiriyor. Bundan olsa gerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle Osman Sınav'ın diziyi Raci Şaşmaz ve ekibine devretmesinden sonraki bölümler hakkında inceleme başlattığını şu basın açıklamasıyla duyurdu. Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlarla soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde FG harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir. Savcılığın Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine fethi kabir kararı alıp uygulanmasına yol açtı. Raci Şaşmaz ve diğer senaristlerin ifadelerinin ardından dizide Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemine ve yönetmen Osman Sınav'ın diziden ayrılış sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı. Osman Sınav, FETÖ'cülerle aynı yolda yürümek istemedi. Ah be Osman hocam, niye her şeyi anlatmadın? Bunun yanında gazeteci İsmail Saymaz 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kozinoğlu hakkında ölmeden önce dizide önce infaz emri verilen, öldükten sonra ise iğneyle hava enjekte edilerek infaz edilen Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran sanatçı Sedat Savtak'la konuşmuş. Sedat Bey, 3 bölüm oynadınız, tercih edilmenizin nedeni oynadığınız Kazım Kaşifoğlu karakterinin gerçekte Kaşif Kozinoğlu'yla paralelliği var mı yok mu sorusuna şu cevabı vermiş. Var, zaten bu teklif bana geldiğinde iş görüşmesine gittiğimde o günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun çeşitli itiraflarda bulunacağı iddia ediliyordu. Kaşif Kozinoğlu'nun yakalanmasından sonra bu rol bana teklif edildi ve oynadığımız rol de Kaşif Kozinoğlu'na göre uyarlanan bir roldü diyor. Dolayısıyla zaten bu kahraman uyarlandı. Kaşif Kozinoğlu'na göre bu rol yazıldı. O günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun itirafçı olacağını iddia edenler de zaten FETÖ'cülerdi. Hrant Dink suikastından hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, 14 Kasım 2011'de Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümü fazlasıyla şüpheli, 9 gün sonraki duruşmanın en önemli sanığı üstelik gizli tanık olmayı kabul ettiği iddiaları ortada dolaşırken ölürse ne düşünmek lazım diye yazmıştı. FETÖ'cü gazetecilerden Erkan Acar da itibar suikastı yaptığı Kozinoğlu hakkında aynı dezenformasyonu yaymak için 2014'te Kod Adı Köroğlu isimli bir kitap yazmıştı. Kozinoğlu'nun hedef alınıp öldürülmesine kadar her aşamasında FETÖ'nün casusu eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın 2018 Aralık'ta FETÖ elebaşına yazdığı etkisiz hale getirilmesini içeren mektubundan, 2009'da sahte ihbar mektubuyla Ergenekon kapsamında takibi alınıp telefonlarının dinlenmesine, 2011'de Oda TV kumpasından tutuklanıp duruşmaya 10 gün kala öldürülmesini, otopsi raporu dahil ölümüyle ilgili soruşturmanın FETÖ'cü savcılar eliyle kapatılmasından ölmeden önce olduğu gibi öldükten sonra da itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanya dahil her adımında FETÖ'cüler rol oynadı. O nedenle herkes dizideki olaylardan kullanılan isimlere kadar Kurtlar Vadisi'nin Osman Sınav'dan sonra FETÖ Vadisi'ne düşmesini konuşuyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in, Raci Şaşmaz'ın şaşırtan ifadesi Kurtlar Vadisi'nden FETÖ Vadisi'ne başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış.

0: Ver. Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şender'in "Yargının en önemli operasyonu" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de her yeni güne farklı alanlarda operasyon haberleriyle başlıyoruz. 3 gün öncesine kadar önem listesinde yeni nesil suç örgütleri ve sokaklar güvende operasyonları ilk 2 sırayı paylaşıyordu. Şimdi o listede ilk sıra değişti. Salı günü yapılan tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması yüzlerce operasyon arasında en önemli operasyon unvanını aldı. Operasyona vatandaşın daha ucuza meyve sebze yemesi üzerinden bakan çok. Ayakkabısının çamurlanmasından korkmayan, tarlalara, bağlara, zeytinliklere giren çıkan bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki, bu operasyon vatandaşın cebi değil, üretim zincirinin devam edebilmesi için hayati önem taşıyor. Gediz Havzası'nın bereketli topraklarında yetişen salçalık domatesin kilogramını fabrikalar çiftçiden 3-3,5 liraya satın alıyorlar. Dün baktım, salçalık domates markette 20.95'ten satılıyordu. Çiftçi domatesin kilogramını fabrikalara şu an 3,5 liradan satıyor. Sözleşmeli alımlardaki çiftçinin yarısı bu kapsamda fiyat 4,5 lira oldu. İyi bakım ve hibrit tohumlarla şu an 1000 metrekarede ortalama 10-12 ton verim alınıyor. Eskiden verim daha yüksekti ama iklim koşulları ve az gübre verimi biraz azalttı. Şimdi beraber bir hesaplama yapalım. Brüt gelir 1000 metrekare, yani bir dönümde sözleşmeli üretimse 12 tondan 54 bin lira, sözleşmeli üretim değilse 42 bin lira ediyor. Fide, dikim, gübre, ilaçlama, toplama bir dönümde üretim maliyeti 33 bin lira seviyesinde. Stopaj, vergi ve fabrika fire hesabı harici dönüm başı brüt kar 12 ile 22 bin lira. Buna karşın aynı ürünün halka satışından elde edilen hasılat 251 bin 400 lira. Aradaki devasa fark nakliye, dağıtım, fire hesabıyla açıklanamayacak kadar büyük. Türkiye'de çiftçiden ucuza alıp halka pahalı satanlar üretim zincirini riske atıyorlar. Çiftçi üretmeyince devlet ithalata yöneliyor. İthalat başlayınca çiftçi üretime dönse bile ürün değer bulmuyor ve bu bizi fasit bir daireye sokuyor. Bu uzun zamanda süren bir sorun. Önceki sene Antalya Kumluca'da tarlada fiyatını aldığımız domatesin aynı ilçedeki bir markette 10 katı fiyata satıldığının haberini aktarmıştık sizlere. Yani yargı son derece sorunlu bir alanın üzerine gidiyor şu an. Serbest pazar ekonomisinde devlet fiyatlara müdahale etmez ama devlet üreticisini ve vatandaşını ne istersek yaparız diyenlerden korumak zorundadır. Tarım ve hayvancılıkta ne yapıp edip ithalatı minimize etmek ve sermaye gücünü çiftçinin elindeki ucuza almak olarak kullanan aracıları baskılamak zorundayız. Tarımda sorunlarımız var. İklim değişikliği küresel bir sorun ama buna ek olarak giderek artan tarım işçiliği maliyeti var. Dünya birincisi olduğumuz incirde İran ve Afganistan ucuz toplama maliyeti sayesinde Türkiye'ye karşı fiyat avantajı yakalamaya başladılar. Hem ucuz işçilik hem de Avrupa pazarına mesafe avantajı olan Mısır ve Fas soğuk hava zincirlerini düzeltebilirlerse onlar da dünya pazarında bizi zorlayacaklar. Yargının aracı terörüne vurduğu ilk darbeyi fırsat olarak görmeli, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın üzerine titremeliyiz. Çiftçi üretmez, gıda zinciri koparsa bunun bedelini hepimiz öderiz. Milliyet'te Özay Şendir'in Yargının En Önemli Operasyonu başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var.

Akşamda Kurtuluş Taiz'in süreçte kritik bir eşik daha aşıldı başlıklı makalesini sunuyorum. Çerçeve yasanın çıkmasına karşın İmralı ve Kandil'in silahları teslim etmek için yasa kapsamında kurulacak alt kurulda Öcalan'ın resmi olarak görev almasını beklediğini yazmıştık. Bu konuda bir tıkanma olmasa da bir tartışmanın yürüdüğünü ve hükümetin yeni çözüm formülü arayışında olduğunu belirtmiştik. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum dün katıldığı bir programda bu duruma açıklık getirdi. Uçum, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt kurulunca Abdullah Öcalan'a görev verileceğini açıkladı. Uçum, bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bu açıklamasıyla beraber süreçteki en büyük engellerden birinin de aşıldığı anlaşılıyor. Ayrıca Öcalan'ın komisyonda görevlendirilmesi, Kandil'in silahları bırakması önündeki en büyük bahanenin de ortadan kalkması anlamına geliyor. Uçum, Devlet Bahçeli'ye atfedilen İmralı Adası'nda Öcalan'a villa yapıldığı haberlerine de açıklık getirdi. Yeni yapının cezaevinden bağımsız bir konut olmadığını, buranın cezaevine bağlı ek bir ünite olduğunu söyledi. Şüphesiz Abdullah Öcalan'ın komisyonda görevlendirilmesi ve yeni konut yapıldığı haberleri kamuoyunda ciddi tartışmaları da beraberinde getirecektir. Uçum, İmralı'ya tanınan imkanların örgütün tasfiyesi amacını taşıdığının özellikle altını çiziyor. Buna rağmen konunun siyasi istismara çok yatkın olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin öncülük ettiği devlet projesi olarak yürütülen bu sürecin yönetilmesinde ipin ucunun kaçma ihtimali de yok değil. İmralı daha az talepkar görünmesine karşın Kandil'in zaman içinde talep çıtasını daha da yükselteceğinden kuşkunuz olmasın. Bu yoldan elbet geri dönüş olmaz fakat ipin ucu kaçarsa toparlamak hayli zor olur. Sürecin kırılgan dengesi tarafların taleplerini karşılıklı olarak yükseltmesiyle değil ortak bir zeminde buluşmasıyla korunabilir. Aksi halde bugün aşıldığı düşünülmektedir.

normalleşmesini hedefliyordu. Trump ekibi bu yönde çalışma yapıyordu. Bu kapsamda savaş sonrası düzende Amerika'nın garantörlüğünde bölgesel bir uyum oluşturulması, Gazze planının sürdürülmesi ve İsrail-Suriye, İsrail-Lübnan güvenlik anlaşmalarının kotarılması ve Suud-İsrail normalleşmesinin sağlanması planlanıyordu. Planın hayata geçmesi için İsrail ve Amerika'daki seçimler beklenecekti. İran yanlısı Husilerin Yemen hamlesi tam olarak bu konjonktüre denk düştü. Bağlantılı iki gelişme şudur. 1. ABD, İsrail ve 8 Arap ülkesinden üst düzey askeri yetkililer Almanya'da İran toplantısı yaptı. Körfez Genelkurmay Başkanlarının İsrail'i muhatapla aynı masada oturması çarpıcıdır. Sonraki gelişme de şu oldu. İsrail, ABD'nin Avrupa Komutanlığı'nın görevinden alınan CENTCOM'un görev alanına alındı. Haberi duyuran Axios, bu adım İsrail'in CENTCOM şemsiyesi altında bölgesel güvenlik mimarisinin bir parçası olmasına imkan sağladı yorumu yaptı. 2. Trump önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle bir araya gelecek ve savaş sonrasını görüşecek. Bu sırada İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Shelly, Kuveyt'in önümüzdeki 6 ay içinde İbrahim anlaşmalarına katılabileceğine dönük, yalanlanmayan ilginç bir çıkış yaptı. Amerika Birleşik Devletleri biraz da bu yeniden ısıtılan plana Suud'u ikna etmek için Yemen'deki gelişmelere seyirci kalıyor. İran, Amerika'ya karşı Hürmüz'den sonra ikinci büyük kozunu elde etse de ABD'nin savaşmaya takati yok. Washington kendi develerinin peşinde. Bu yüzden Amerikalı yetkililer geçtiğimiz günlerde Umman'da Husi temsilcileriyle görüştü. Husiler de Kızıldeniz'de Amerika-İsrail gemilerini hedef almayacaklarını açıkladı. Böylece çok uluslu öfkeyi üzerlerine çekmeden odaklarını Suud üzerinde tutarak Babül Mendeb'deki kazanımlarını korumak istiyorlar. Mekke'ye saldırı girişimleri ise bu stratejileriyle çelişiyor. Amerika ve İsrail İran'da hiçbir hedefine ulaşamadı. Bu İran için büyük bir başarıdır. Bu kapsamda ateşkes anlaşması imzalanmıştı. 14 maddelik anlaşmanın her satırında Amerika, İran taleplerini kabul ediyordu. Ancak İran bununla yetinmek istemedi. Hürmüz'de statüko değişimi istedi. Bu kapsamda bölgesel saldırılarını sürdürdü. Son süreçte sadece Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak'ın kuzeyini hedef alıyor. İsrail'in Hamas liderlerini hedef aldığı Doha saldırısı Arap dünyasında büyük bir kırılmaya yol açmıştı. Körfez ülkelerinde yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi fikri bu saldırının ardından güç kazanmıştı. Ancak Yemen'deki gelişmelerde başta Suud olmak üzere Körfez ülkelerinde benzer bir kırılmaya yol açıyor. Peki İran, Körfez'i karşısında konsolide eden, Suudi Arabistan'ı İsrail'le işbirliğine zorlayan, İsrail'i izolasyondan kurtaracak böyle bir girişime neden imza atıyor? Çok ilginçtir. Bana kalırsa İran'ın iki temel sebebi var. Bir, savaştan stratejik kazanımlarla çıkmak, bu normal. İki, karşı mihverin kimlerden oluşacağını belirlemek. İran, Mekke İttifakı gibi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir eksenle rekabet etmektense, içinde İsrail'in yer aldığı bir düzeneyi düşmanlaştırmanın daha kolay olduğunu düşünüyor. Bölgede uzun vadeli kazanım peşinde koşarken, rejimin İran halkı gözündeki meşruiyetini de hesaba katıyor. İsrail, yaşanan gelişmeleri izolasyondan kurtulmak için bir fırsat olarak görüyor. Yemen'deki gelişmelerden yola çıkarak Mekke İttifakı kağıt üzerinde kaldı diyorlar. Suudi Arabistan'a resmi talep gelmesi halinde destek olabileceklerini söylüyorlar. Bu kapsamda istihbarat paylaşımına başladıkları da yazılıp çiziliyor. Oysa İsrail'in Yemen'de Suudi Arabistan'a sağlayabileceği katkı oldukça sınırlıdır. Bu destek istihbarat paylaşımı ve hava desteğinin ötesine geçemez. Askeri konulara vakıf uzmanlar hava operasyonlarının Yemen'de sınırlı etki uyandıracağını, detaylı planlanmış bir kara hamlesi olmadan Yemen'de başarı sağlanamayacağını vurguluyor. İsrail'in böyle bir kapasitesi var mı? Amiyane tabirle söylüyorum, boş yapıyorlar. Yemen'de tüm tarafların evet diyebileceği bir anlaşmaya ihtiyaç var. İran'la varılacak bir anlaşmanın en kolay yol olduğu açık ancak pek mümkün görünmüyor. O halde Suudi Arabistan kendi topraklarına dönük saldırıları engellemek için adım atacaktır. Son tahlilde Husilerin Babül Mendeb'deki kazanımlarını yetersiz görerek Suud topraklarını hedef alması, Riyad'ın petrol boru hatlarını vurması, blokaj uygulaması meşru müdafaa hakkı doğuruyor.

Yemen'deki Husiler, Suud'a ait F-15 uçağını düşürebilecek hava savunma sistemine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu, İran bağlantılı güçlü bir lojistik ağa sahip olduklarını gösteriyor. Riyad'ın bu lojistik hatları kesmeden, Yemen'de gerçek bir kara gücü oluşturmadan, istihbarat ve planlamadaki zafiyeti gidermeden adım atması zor. Ama yapmak zorunda. Hiç değilse kendi topraklarına saldırıları durdurabilmek için. Son bir notla bitirelim. Kızıldeniz'de güvenliği sağlayacak çok uluslu gücün Ekim ayında faaliyete geçmesine dönük beklenti var. Türkiye'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci tamamlandıktan sonra katılması beklenen bu gücün odak noktası Kızıldeniz'de seyri sefer güvenliği olacak. Yemen toprakları görev kapsamında değil. Ama yine de bu girişim Riyad'ın yalnız olmadığının gösterilmesi açısından önemlidir. Bölge çok şeylere gebe. Takip edeceğiz.

Yeni Şafak gazetesinde Yahya Bostan'ın Washington'da bölgeyle ilgili yeni bir plan pişiyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000

0: ele ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen,

0: şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin
3: sigortası. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota, oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm o.

kullarımı ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları.
1: TGRT FM Haber.
2: Yetmezse Suriye'deki gelişmeler doğrultusunda baktığımızda ama bizim için tabii ki Suriye önemli ama bununla birlikte F-35'ler meselesi, programa meselesi, Katsa yaptırımları aynı şekilde ve diğer taraftan baktığımızda pek çok aslında alanda işte Kaan uçaklarının özellikle motorlarının verilmesi konusundaki gibi
3: tabii
2: adımların.
3: Orada Ergenekon hocamın söylediği bir İsrail lobisi var. Dolayısıyla zaten Netanyahu da orada olacak. Yani sadece o da değil, Amerika'da İsrail lobisi. Yani F-35 en çok istemeyen ülkelerden bir tanesiydi. İsrail açıklamada yapmışlardı ki keza Yunanistan. Ki diğerleri açısından da hani orada o baskı etkili olacak mı? Çok kısa alayım Ali hocam. Ergenekon hocama
2: yani
3: döneceğim.
2: Evet. Tabii. Buyurun. Şunu söyleyeyim, yani Pınar Hanım, yani Amerikan başkanları üzerindeki İsrail veya da Yahudi lobisinin etkisini hepimiz biliyoruz. Bu yine sürdürülecek. Yani peki şöyle sormak lazım o zaman. Trump görüşmeler sırasında verdiği vaatler konusundaki adımlar, yani atması gereken adımlarla ilgili Yahudi lobisini göz önünde bulundurmamış mı sanıyoruz? Hepsini biliyor. Yani bilmediği bir şey konusunda değil mesele. Ben biraz burada Trump'ın stratejik olarak farklı bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye ile ilişkilerini krizlerle uğraştırmak yerine işbirliklerine, ama bu işbirlikleri geçmişteki krizlerin tamamını çözmek için değil. Yeni işbirliği alanları, işte Suriye sahasında, Irak sahasında, bölgesel anlamda, İran meselesinde, İsrail'in bölgesel gelişmeler doğrultusunda. Yani aslında biraz burada Trump'ın istediği şudur. Çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Türkiye ile bir kriz yaşamamak. Ama geçmişteki krizleri de çözmesi gerekiyor. Onunla ilgili sözler veriyor. İşte görüşmelerde yapılan açıklamalara baktığımızda önemli adımlar atmak istediğine dair konuşmalar, açıklamalar yapılıyor. Ama sonuç olarak baktığımızda biz sonuca bakmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bunun da altını çizmek isterim. Dediğim gibi Trump Türkiye ile iyi geçinmek, işbirliklerini oluşturmak. Çünkü İsrail'in bölgedeki işgalci stratejilerine baktığımız zaman ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına, özellikle Arap ve Körfez ülkeleri üzerindeki çıkarlarına çok büyük zarar verdi. Bunu da ne yapmak istiyor şu anda? İşte Türkiye ile birlikte bu bölgeyi yeniden dizayn etmek, yeniden yeni bir düzen kurmak, bölgesel bir düzen kurmak üzerinde çalıştığı için şu anda benim söylediğim şu. Yani geçmişteki krizleri ne çok derinleştirelim, konuşalım, yapabileceklerimizi yapalım. Diğer taraftan işbirlikleri üzerine odaklandığında söyleyebiliriz Trump'ın.
3: Evet. Ergenekon hocam, yine katkılarınızı isterim. Burada bir İran dosyası da tabii elbette tabii olacak. Ama Türkiye için en önemli dosyalar, işte bir taraftan Suriye diyorsunuz, bir taraftan da işte Katsa ve yaptırımlarının kaldırılması olabilir mi? İşte F-35 diyorsunuz. Onun haricinde bir sürpriz mesela hiç olabilir mi? Bunu da bir size sorsam, farklı bir şey de bekler
4: tabii
3: misiniz?
4: Tabii, arz edeyim izninizle. Şimdi Pınar Hanım, bu böylesi önemli görüşmelerden önce Türkiye gibi büyük ülkelerin diplomatlarının ya da ileri gelen devlet adamlarının bazı ziyaretleri olur. Mesela geçtiğimiz iki günlerde Sayın İbrahim Kalın'ın, MİT başkanımızın bir Afganistan ziyareti oldu. Kandahar'a gitti. Taliban yönetimiyle görüştü. Ardından kardeş ve Pakistan İslamabad'a gitti. Kardeş ve dost Pakistan'a. Dışişleri Bakanım Sayın Hakan Fidan'ın da Suriye ziyaretini hatırlayalım. Ardından da işte 108. yıl dönümüydü. Kafkas İslam Ordusu'nun zaferi, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşuydu. Orada temaslarda bulundu. Tabii bunu şöyle okumak lazım. Türkiye sadece kendi çevresinde değil, çok çok daha ötesinde, bölgesinin çok çok daha ötesinde bir diplomasi yürütüyor. Güvenlik diplomasisi yürütüyor. Bunu görmek, okumak lazım. Yine Somali
3: Mekke İttifakı konusunda da bir görüşme, bir şey gerçekleşecek midir? Amerika Birleşik Devletleri mesela Mekke İttifakı için ne diyor? Masa yatırılacak mıdır Ergenekon
4: Hocam? Kapalı kapılar arkasında kesinlikle konuşuluyordur. Bu durumdan kim rahatsız Pınar Hanım söyleyeyim. İsrail rahatsız. Kim rahatsız? Yunanistan rahatsız. Ve bu ülkeleri destekleyen ülkeler rahatsız. Çünkü Mekke hatırlarsanız bu Mekke ittifakını yine sizinle konuşmuştuk. Masaya yatırmıştık. Çok önemli. Adı da çok önemli. Stratejik bir öneme sahip. Malumunuz Müslümanların kıblesi ve bütün Müslümanların ortak değeri Kabe'miz ve Mekke şehri biliyorsunuz. Ve Suudi Arabistan finansal anlamda petrol zengini bir ülke ve Arap dünyasının da lideri konumunda. Yani her ne kadar seveni sevmeyeni olsa da Arap dünyasında bu bir gerçek. Pakistan'a baktığınızda yine nükleer bir güç. Müslüman ülkeler içerisinde tek, her ne kadar Sayın Hakan Fidan gülümseyerek cevap verse de tek nükleer güç Pakistan mı, hani Türkiye'de var mı dese de biz öyle biliyoruz. Türkiye'ye baktığınızda Pınar Hanım savunma sanayisiyle ve ordusuyla şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ön plana çıkıyor. Bu ülkelerin bir araya gelmesi demek Siyonist planlarının çökmesi demek. Tabii gönül isterdi ki Mısır gibi bir ülkelerin ve daha farklı İslam ülkelerinde bu ittifaka katılmasını isteriz. Hal böyle olunca İsrail'in yayılmacı politikaları burada felce uğrayacaktır. Yani istediği gibi at koşturamayacak ve topyekün İslam ülkeleri, İslam coğrafyası bu büyük devletleriyle birlikte bir karşı söylem geliştirecektir. Böyle okumak lazım. Ama şu bir gerçek Pınar Hanım, bakın böylesi önemli görüşmelerde ne yazık ki önemli bulunan noktalara bazı ülkeler çeşitli sabotaj ve saldırılarda bulunuyor. Örneğin Rusya'yı ilgilendiren bir konuda Rusya gidiyor Kiev'i bombalayabiliyor veya Ukrayna Rusya'ya bu saldırıyı düzenliyor. İsrail'e dikkat, tekrar altını çizeyim. Suriye'de ya da komşumuz Suriye'de veya işte ne yazık ki Filistin, Gazze coğrafyasında böyle bir hain eyleme yeltenebilirler Pınar Hanım. Bu görüşmeleri baltalamak için. Yani İran, hatırlayın, İran'la görüşmelerde de aynısı olmuştu. İran'daki sivil bölgeleri vurdular biliyorsunuz. Tekrardan bu barış görüşmelerinin olmaması için, baltalamak için böyle çeşitli eylemlere bürünebilirler. Bunda da dikkatli olmak lazım. Sayın hocamız da dile getirdi. Ben de katılıyorum. Yani Birleşmiş Milletler'de kesin bir karar çıkmayacak. Birisinin evet dediğine muhakkak Rusya tarihi genlerinden ötürü veya Çin hayır diyecek. Çünkü çıkarları farklı. Ama bizi ilgilendiren konu, tekrar edeyim Pınar Hanım, bence katsalar kalkacak. F-35 konusunda Yunanistan ve İsrail'in büyük baskıları olacak. Tam olmasa da böyle bir ilerleme bekliyorum. Evet. Kaan konusunda, belki savunma sanayi konusunda bir takım ortak paylaşımlar yapılacaktır diye düşünüyorum.
3: Evet.
4: Suriye konusunda
3: bu arada,
4: Sayın
3: Hocam,
4: Trump'ın ben
3: size
4: istikrar istediğini bekliyorum.
3: Buyurun. Sizi çünkü veda edeceğim. Suudi Arabistan'a Amerika Birleşik Devletleri 48 adet F-35 verme kararı aldı. Şimdi bir taraftan Suudi Arabistan'a işte bu F-35'ler gidiyor. Türkiye'de verilen sözler var. NATO zirvesinde gelmişti. Bunları hani konuşalım diye böyle bir altı çizilmişti. Daha doğrusu Cumhurbaşkanımız altını açmıştı konuyu. Ama olmuyor. Türkiye'ye gelince bir yerde kalıyor. Kısaca alacağım çünkü sizin bir toplantınız var. Oradan
4: tabii, çünkü,
3: da Ali Hocam'a döneceğim.
4: Estağfurullah. Tabii Pınar Hanım, çünkü Suudi Arabistan bu F-35'leri kime karşı kullanacak? İran'a ya da Husiler, İran destekli Husilere karşı kullanacak. Yani ama Türkiye'nin tehdit algısında veya ya da öyle lanse ettiriyorlar. Kim buna karşı çıkıyor? F-35 olduğunda Ege'deki ya da Adalar Denizi'ndeki denge zaten hani biz güçlüyüz ama daha fazla değişecek. Doğu Akdeniz'de dengeler değişecek. İsrail bunu istemiyor. Bu uçağı kullanan ülkelerden bir tanesi de İsrail, malumunuz biliyorsunuz. görüyorsunuz. Şimdi şanlı Türk pilotlarıyla da F-35 ile F-35 karşılaştığında sonucunda siz takdir edersiniz Pınar Hanım. Cengiz Topel'in evlatları gözünün yaşına bakmayacaktır günün evet. sonunda. Öyle bir evet. karşılaşmada.
3: Aynen evet. öyle diyelim. Ergenekon Savrun Hocam çok teşekkür ederim. Sizi uğurluyorum toplantıya yetişeceksiniz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Sağ olunuz.
4: Devletimiz milletimiz var olsun. Sağ olun efendim.
3: Çok İyi teşekkürler. Yayınlar. Çok teşekkürler. Ali Hocam şimdi Suudi Arabistan'ın F-35 mesela alması Amerika Birleşik Devletleri'nden ama Türkiye'ye gelince işte o verilen sözlerin tutulmaması ki Katsa yaptırımlarının bile kalkması son derece kritik önemde olduğu da söylenmişti. S-400'de başlayan o kaotik süreç. Bunlar için yani böyle bir ABD'nin bir taraftan işte Suudi Arabistan'a yaptığı bu hamleler bir taraftan tabii ki İsrail'e zaten yani devamlı bir silah yardımı durumu söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bugün de 40 bin adet bir bomba sevkiyatı da yapmış ABD İsrail'e.
2: Evet şimdi Pınar Hanım aslında ABD'nin sürekli biliyorsunuz medyada da tartışılır, yorumlanır. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den vazgeçti. İşte Trump geldikten sonra İsrail'e karşı bir Trump gibi bir profil çizilmeye başlıyor bu süreç içerisinde baktığımızda. Ancak dikkat ederseniz Trump döneminde de silahlar gitti İsrail'e. Trump döneminde hatta Biden döneminde Biden'ın vermediği silahları aslında bombaları Trump geldikten sonra İsrail'e verdi. Yani bizim burada ben az önce izah etmeye çalıştığım noktalardan bir tanesi şuydu. Trump biraz kurnazlık yapıyor bu süreçte. Yani bölgesel anlamda, küresel anlamda, uluslararası sistem üzerinde ve kendini şöyle yapmaya çalışıyor. İşte bana kimse bir şey diyemiyor. Yani benim karşımda kimse duramıyor. Benden çekiniyorlar çünkü ben herkesin içerisinde her şeyi söyleyebiliyorum. Şimdi biraz kurumsaldan çıkması böyle müesses nizamdan bahsedildiği zaman Amerikan başkanları arasından Trump'ın istediği zaman istediği şekilde hem açıklamalarında dikkat ederseniz yapıyor aynı şeyi hem de aslında paylaşımları sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Evet. O nedenle ben Trump döneminin bizim için evet ehven işar derler ya öyledir ama şunu da görmemiz gerekiyor. Şimdi biz Amerika ile bir bölgede bu kadar gelişme varken karşı karşıya gelmememiz gerektiği kanaatindeyim. İkinci nokta Suriye sahasının çözümlenmesi gerekiyor ve Suriye'de terörün tamamen bitirilmesi gerekiyor. Bugün entegrasyon süreci bile pratikte tam anlamıyla tamamlanmış değil. Sadece kendini feshetmesi SDG-PKK terör örgütünün bir aşama olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani ikinci, üçüncü aşamaları da var. Bunlardan bir tanesi de şudur Suriye sahasında. Bu kantonal yapının tamamen ortadan kaldırılması. Bakın halen idari olarak entegrasyonu savunsalar da ama kantonel olarak halen yapı korunuyor. Yani bir gövde korunuyor. Zaten Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın yaptığı açıklamalara dikkat ederseniz biz bunu pratikte görmek istiyoruz demesinin arkasında da bu var. Sadece silah bırakmak yetmiyor. Çünkü silahı bırakırsanız bile Suriye'nin bölünmesi, parçalanması konusunda federalizme, özerkliğe, farklı taleplere dönüşmesi demek aynı şeye çıkacaktır eninde sonunda. O nedenle bizim bu süreç içerisinde Suriye sahasını çözmemiz lazım. Bir İsrail gerçeği var maalesef. Böyle her istediği yere, her istediği ülkeye saldırı yapmaya çalışan işte Suriye'de, Lübnan'da, Gazze'de, İran'a karşı aynı şekilde ve bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman maalesef şöyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Türkiye'nin Amerika ile şu anda Trump dönemi bizim için adeta önemli bir yumuşak bir dönem olarak ben değerlendiriyorum. Sorunları çözmüyor.
3: Ama tabii Trump ama sonrasını bilmiyoruz. Bir taraftan da seçimler tabii işte, Trump evet seçimlerde gelecek şunu, ve
2: Pınar Hanım, Trump döneminde yumuşak bir dönem söylememin nedeni şu, krizler devam etse bile yeni bir krizle karşılaşmıyoruz Amerikan siyasetinde ya da ilişkilerimizde Amerika'yla. O nedenle bizim için önemli noktalardan birisi bu. Ama şu anlama da gelmiyor. Biz Amerika ile her şeyi çözdük, her şey bütün sorunlar aşıldı anlamına gelmiyor. Ben bunu 2 yıldır vurgulamaya çalışıyorum. Trump dönemi zaten 2 sene sonra Trump olmayacak.
3: Evet, son dönemi.
2: Ve bizim Amerika ile ilişkilerimiz, Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımızda başkanlar etkili olur ama başkanlar yegane yetkisinin olduğunu söylemek mümkün değil. O nedenle ben Trump döneminde iyi geçinmemiz, daha sonraki Amerikan başkanı kim olursa olsun aynı şekilde iyi geçineceğimiz anlamına da gelmeyeceğini, bu dünya için de öyle. Trump bugün gittiği zaman aslında Rusya için de aynı şekilde bir kaotik bir ortam oluşacak. Bölgesel ve küresel anlamda yeni bir yapı oluşacak. Çünkü Trump'ın arkasında bıraktığı sorunları çözmeden gidecek. Bunun altını çizmek istiyorum işte. Yani bizim de ilişkilerimizde şu anda herhangi bir krizi aşmamız bizim için kârdır. Yani hepsini çözemeyiz, onun farkındayız. Kısa sürede çözülmüyor. Çünkü kongre mesela F-35'ler ne diyorlar bize? S-400'ler. Evet, S-400'leri siz bir şekilde çözün, biz de F-35'leri verelim. Yani demek ki Trump bunu aşmak istese bile kongredeki vetoyla ya da redle karşı karşıya kalabiliyor. Diğer taraftan Katsa meselesi de aynı şekilde geçerli bu. Ama sonuç olarak baktığımızda...
3: Ama bir taraftan da hocam, yani şimdi Donald Trump bir taraftan bize diyor ki S-400 Rusların işte olmaz, sen onu çöz, ben de sana F-35 vereyim, bizim adamlar da amiyane tabirle hani komite bunu görmek istiyor. Bir taraftan da yani sonuçta aynı Amerika gidiyor işte mesela Putin'le görüşüyor, konuşuyor. Evet. Gayet güzel bir ilişki ağı gerçekleştiriyor. CIA başkanı Rusya'ya gidiyor. Daha sonra telefonla görüşüyorlar. Yani bir şekilde bir temasları da olabiliyor, yani daha önceki Amerikan başkanları gibi de değil. Biraz
2: işte bu. Evet. Avantaj burada aslında Pınar Hanım. Aslında Trump'ın avantajları yok mu? Çok var. Yani en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan için baktığımızda ikili ilişkilerinin, iki liderin ilişkisi iyi olduğu için istediği zaman arayabiliyor. Anında ulaşmasa bile kısa bir sürede dönüş yapılabiliyor. Bu Putin için de aynı şey geçerli. O nedenle Trump'ın böyle avantajları var. Benim burada kastettiğim Trump tamamen kötüdür, hiçbir şey yapmıyor anlamında değil. Sadece ve sadece Trump'ın yaptığı eylemlere baktığımızda, pratik olarak baktığımızda aslında adım atmak istese de maalesef müesses nizamdaki, Amerikan sistemindeki işte kongre onayı gibi onaylarla karşı karşıya kalabiliyor. Yani kendi yetkisini, mesela size bir örnek vereyim. İşte biliyorsunuz 7 Temmuz'daki NATO zirvesi sırasında Ahmet Şara buradaydı, Ankara'daydı. Görüştüler. Dedi ki işte biz sizi dedi şeyden çıkaralım. Teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaralım. Sordu Dışişleri Bakanlığı'na, kendi Dışişleri Bakanlığı'na, Rubio'ya sordu. O da olur dedi. Hazine Bakanlığı bundan, bu listeden çıkarabilir. Çünkü onun kongre ile ilgisinin olmadığını biliyordu ve böyle bir adım atabildi. Ki bunu da dürüstçe ortaya koydu. İşte burada sıkıntı nedir? Amerikan sisteminde başkanların kendi başkanlık kararları varsa onu değiştirebilirler. Ama kongre ile alınan kararda, başkanın onayıyla yapılmış bir karar olsa da, ama sonuç olarak baktığımızda onu tekrar kongreye gitmesi ve o yasağın kaldırılması gerekiyor. Şimdi bizim de karşı karşıya kaldığımız noktalardan bir tanesi bu. Ancak bizim için önemli olan noktalar var. Şu anda bizim için güvenlik, terör ve sınırımızdaki işte Suriye, Irak'taki gelişmeler, bölgesel anlamdaki gelişmeler. Bunların bize zararının olmaması, çünkü bizim aleyhimize olan noktalar da maalesef zaman zaman ortaya çıkabiliyor. İşte mesela İsrail faktörü Suriye'de. İsrail'le olan ilişkilerimize baktığımızda, yani şu andaki kriz yaşadığımız ilişkilerimize baktığımızda bunu Amerika ile Trump'la dengeleyebiliyoruz. Ama Trump gittikten sonra nasıl böyle bir denge kurulması gerektiğini de tabii ki Türkiye bunu biliyor, bunun farkında, ama sonuç olarak baktığımız zaman benim burada kastettiğim noktadan bir tanesi, Trump samimi olabilir ama maalesef pratiğe onu dönüştüremiyor. Görüşmeler önemli ama sonuç olarak baktığımızda bizim tam anlamıyla isteklerimize cevap vermeleri gerekiyor. Şimdi Suriye konusunda cevap vermeye çalışıyorlar. Irak konusunda terörsüz, Türkiye terörsüz bölge bağlamında attığımız adımlara karşı en azından Amerikan engeli çıkmıyor. Niye engeli çıkmıyor? En azından Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce alışık olduğumuz PKK, YPG, SDG terör örgütüne desteğini kesti Trump döneminde. Bu çok önemlidir. Çünkü geçtiğimiz yıl SDG için, sadece onu ifade etmek gerekiyor, 2026 bütçesinden 133 milyon dolar ayrılmıştı. Bu az bir para değildi. Bunu Trump vermedi. O yüzden bu süreç içerisinde baktığımızda ikili ilişkilerin şu anda en azından daha derin bir kriz ya da yeni bir krizle karşı karşıya kalınmaması bence çok önemlidir. Hatta evet, biliyorsunuz Halk Bankası'nın davasını da düşürdü Trump. Bazı adımlar attı, yani bunlarda elinde olan ya da yetkisi altında olan, karar alabileceği bir sorun olduğunda onu çözmeye çalışıyor. Ama F-35'ler gibi işte biliyorsunuz komisyonlar kuruluyor. Zaten komisyonlar kurulduğu günden itibaren bunun görüşmelere ve zamana yayma politikası olduğunu
3: söylemek lazım. F-35 konusunda yani beklentilerin çok fazla olmaması gerektiği altını çiziyorsunuz gibi anlıyorum. Çünkü
2: Evet, bunu net söyleyeyim. Evet,
3: katsa yaptırımları içinde mi işte komiteden geçecek? Orada da bir evet, tıkanıklık yaşanıyor. Bunun
2: yani
3: haricinde
2: bizim evet, şu anda Trump'la çözebileceğimiz Suriye, Irak. İran meselesi, işte biliyorsunuz bölgemizdeki gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin bölgesel rolünün güçlü bir şekilde devam etmesi ve bu süreç içerisinde de bölgesel anlamda söylüyorum bunu, yeni bir terör örgütünün ortaya çıkmaması için çaba harcamamız. Bizim evet, için yani şimdi PKK bitti ya da kendini feshetti açıklamasını söylerim, bitti demek şu anda erken, ama bunun yerine başka bir yapının çıkmaması için ciddi çabalarımızın da olduğunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Hocam sizi bulmuşken, çok fazla vaktim yok ama Mekke ittifakı ile ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum. Bir taraftan evet, Suudi Arabistan'a işte saldırılar, hatta Mekke üzerinden yani saldırılar. Burada Türkiye'den de bir açıklama geldi, Pakistan'dan da açıklama geldi. Dolayısıyla hani Mekke ittifakı da, hani Suudi Arabistan diyor ki bana saldırı var. Bu noktada Türkiye Mekke ittifakında nasıl adım atar sorusunu biz anlamaya çalışıyoruz, okumaya çalışıyoruz. Orada evet, işte sahte bayrak operasyonları gerçekleşiyor mu, onu anlamaya çalışıyoruz. Mekke ittifakı içinde görüşlerinizi almak isterim. Nereye evrilecektir ittifak?
2: Şimdi Pınar Hanım, bakın mesela 7 Ağustos'ta imzalandıktan sonra ben bir yazı kaleme aldım. ODAP merkezinin sitesinde de seyircilerimiz okuyabilir orada. Mekke ittifakını incelediğimizde aslında Türk kamuoyunda da en büyük beklenti olarak baktığımızda NATO benzeri 5. maddesinin aynısının orada olması. Ben orada kendi analizimde şunu sorgulamıştım. Yani bir ülkenin, devletlerin birbirine karşı savaş ilan ettiği zaman mı bu anlaşma hayata geçirilecek, yoksa o ülkeden gelen tehditler de bunu kapsayacak mı? Şu ana kadar bunu benim gördüğüm kadarıyla devletler bizzatihi kendisi savaş ilan ederse bu devletler birbirini savunacak. Şimdi geldiğimiz nokta biraz daha farklı bir yapı. Yani Mekke ittifakı bir savunma ittifakıdır biliyorsunuz. Ama işte Husiler saldırdı. Biz daha önce de biliyoruz, Husiler sürekli yani

0: 2015'ten beri Suudi Arabistan'da
1: Ya
0: savaş
1: mesela
0: halinde
1: şunu
0: olmasından
1: söylüyor
0: dolayı.
1: mu Türk halkı, yani Husiler saldırdı ya beni ilgilendirmiyor Husiler diyor mu? Diyor
0: İşte
1: muyuz?
0: bakın, şimdi bu ittifak, bakın NATO'nun 5.
1: Son
0: maddesinden bahsedelim. Yani şimdi şunu söyleyeyim Pınar Hanım. 5. madde 49 yılından beri, yani NATO'nun kuruluşundan beri bir defa
1: burada
0: kullanıldı.
1: son
0: Yani
1: birmiş
0: hayatım.
1: hocam. Çok özür dilerim.
0: Evet. Evet, yani şöyle söyleyeyim. NATO ittifakının 5. maddesi bir defa Amerika tarafından 11 Eylül saldırısına sonra kullanıldı. Yani bu savunma anlaşması da, yani daha yeni kuruldu. İlk aşamasını da, ilk toplantısını yaptı. Böyle her saldırıya karşı Türkiye ne yapabilir? Diplomatik destek verebilir. Askeri anlamda işte savunma sanayimiz doğrultusunda destek verebiliriz. Ama sonuç olarak baktığımızda asıl mesele, benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi şudur. Yani Husiler bugüne kadar Suudi Arabistan'ı hedef alırken sadece petrol ve ekonomisini hedef aldı. Ama bu sefer Mekke'yi hedef alması, bu sadece Husilerden kaynaklanan bir şey
1: Evet.
0: değil. Mekke Savunma İttifakı'nın testi olduğunu ben düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz. Yani hedef aslında Mekke ittifakının testi gibi.
0: İttifakının
1: Peki.
0: kesinlikle.
1: Peki.
0: Bunu İsrail mi yaptı, başka yapı mı yaptı, onu rahatsız olan ülkeler var zaten bu
1: Peki.
0: bölgede. Bu ittifaktan
1: Peki hocam.
0: onlardan birisi yaptı diye
1: Diye
0: düşünüyorum.
1: düşünüyorsunuz. Doktor Ali Semin, çok teşekkür ediyorum hocam. İyi hafta sonları diliyorum sizlere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Çok
0: dilerim Pınar Hanım.
1: teşekkür
0: Sağ olun.
1: ederim. İzleyicilerimize de iyi, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli izleyenler. Şimdi söz ana haberde Gürkan Hacır'da. Pazartesi 17.45'te görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
2: TGRT FM Haber. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
4: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zaman da yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti. Bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Aynedir bu alem, her şey hakle kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kakma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz.

dere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken, birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de simpervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte simpervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu alete yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı. Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynası da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim: İtme miratı şirkeste, seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha

0: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
12: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hasta ziyaretine gittiğinizde ona ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip ümit veriniz. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz cömertlik. Cömertlik, parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyet'in emrettiği yerlere seve seve vermektir. İyi huyların en yükseklerinden olup, ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle övülmüştür. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en cömertiydi. Bir şey istenip de yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa cevap vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsanları vardı ki, Rum imparatorları, İran şahları o kadar ihsan yapamazlardı. Fakat kendisi sıkıntıyla yaşamayı severdi. Bir gün adamın biri Resul-i Ekrem'den bir şey istedi. Yanında bulunan bir koyun sürüsünü adama verdi. Adamcağız kabilesine dönerek, "Geliniz Müslüman olunuz. Zira o peygamber hiç fakirlikten korkmayan bir kimse gibi hediyelerde bulunuyor," dedi. Bir defasında Peygamber Efendimiz eline geçen 90 bin dirhem gümüş parayı hasırın üzerine döktü, her gelene verdi, tamamen bitirdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verirse cennetin yüksek derecesine gider. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Birincisi, Allahü Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü Teala birine çok mal verir, bu kimse de malını Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. Allahü Teala buyurdu ki, zatım için razı olduğum din, bu İslam dinidir. Bu dine yaraşan ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Gücünüz yettiği kadar bu iki vasıfla bu dine ikram ediniz. Allahü Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hangi amelin daha faziletli olduğu sorulduğunda sabır ve cömertliktir buyurdu. Yine buyurdu ki, İki haslet var ki Allahü Teala onları sever ve iki haslete de buğz eder. Sevdiği hasletler cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy da kötü ahlak ve cimriliktir. Allahü Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam eder. Cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır, cimri de bu ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Allahü Teala buyuruyor ki, fazileti kullarımın merhametli olanlarında arayın, onlara sığının. Zira ben rahmetimi onlara yerleştirdim. Katı yüreklilerde fazilet aramayın. Zira onlarda da gazabımı yerleştirdim. Cömertin kusuruna bakmayın. Zira her hatasında Allahü Teala onun elinden tutar. Allah cömerttir. Cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. Allahü Teala'nın bir takım kulları vardır. Milletin yararına harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik edenler olursa, o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, Amber kabilesinden bir takım esirler getirildi. Resul-i Ekrem bunlardan yalnız bir tanesinin azat edilmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Ali sual etti. Ya Resulallah, Rabbimiz bir, dinimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamı niçin istisna ediyorsunuz? Resul-i Ekrem buyurdu ki, bana Cebrail aleyhisselam geldi

ve yalnız bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti, onu beğendi. Yine buyurdu ki, cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. Cennet cömertlerin yeridir. Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bin alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır. Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri yalnız namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kin duymamaları ve Müslümanlara nasihat sayesindedir. Allahü Teala bir takım insanları iyilik için yarattı. İyiliği onlara sevdirdi ve iyilikle uğraşmayı da onlara sevdirdi. Yardım ve iyilik isteyenleri de onlara sevk etti. Kıtlık olan kurak yerlere yağmur gönderip kurumuş toprakları ve oralarda yaşayanları hayata kavuşturduğu gibi vermek sebeplerini de onlara kolaylaştırdı. Hazreti Ali buyurdu ki, dünyalığa sahip olduğun zaman ver. Vermekle mal tükenmez. Dünyalığın azaldığı zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz. Hasan-ı Basri Hazretlerine cömertlik nedir diye sorduklarında, Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir diye cevap verdi. Cafer-i Sadık Hazretleri de buyurdu ki, akıldan daha yardımcı bir varlık, cehaletten daha büyük felaket, meşveretten daha büyük yardımcı olmaz. İyi biliniz ki Allahü Teala ben cömerdim, kerem sahibiyim, cimri ve alçak insanlar bana mücavir olamaz. Cimrilik ve alçaklık küfürden gelir. Ehli küfür cehennemliktir. Cömertlik ve kerem imandandır. İman ehli ise cennettedir buyurdu dedi. Ahnef bin Kays elinde bir kuruş bulunan bir adam gördü. Dedi ki, bu dirhem kimindir? O kimse benimdir dedi. Hayır, sen onu elinden çıkarmadıkça, bir hayra vermedikçe senin olamaz buyurdu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abdullah bin Cafer radıyallahu teala anhüm hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuzdular. İhtiyar bir kadının yanına gidip içecek bir şeyin var mı dediler. Var dedi. Bir koyunu vardı, sağdı ve sütünü onlara verdi. Yiyecek bir şeyin var mı dediler. Yoktur, bu koyunu kesin yiyin dedi. Kestiler, yediler ve biz Kureyş'teniz, bu seferden dönünce yanımıza gelirsen sana iyilik ederiz dediler ve gittiler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve koyunu tanımadığın insanlara verdin dedi. Bir zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve "Ey nine, beni tanıyor musun?" buyurdu. "Hayır," dedi. "Ben senin filan zamandaki misafirindim," buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Onu kendi hizmetçisiyle Hazreti Hüseyin'in yanına gönderdi. Hazreti Hüseyin kadına "Kardeşim sana ne verdi?" buyurdu. "1000 koyun ve 1000 altın verdi," dedi. Hazreti Hüseyin de o kadar vermelerini söyledi ve hizmetçisiyle Abdullah bin Cafer Hazretlerine gönderdi. Abdullah bin Cafer Hazretleri de "Onlar sana ne verdiler?" dedi. "2000 koyun ve 2000 altın dedi. O da 2000 koyun ve 2000 altın verdi ve "Eğer doğruca bizim yanımıza gelseydin onlara sıkıntı vermezdiniz. Yani onların vereceğini de ben sana verirdim," dedi. İhtiyar kadın bu nimetlerle sevinerek kocasının yanına gitti. Bir gün Hazreti Ali ağlıyordu. Niçin ağladığını sordular. Buyurdu ki, 7 gün oluyor evime bir misafir gelmedi. Bir kimse bir arkadaşının yanına gitti. 400 gümüş borcum var dedi. Arkadaşı hemen ona o parayı verdi ve sonra ağladı. Hanımı dedi ki, madem ağlayacaktın
Niye verdin? Hanımına şöyle cevap verdi. Ona değil. Gelip benden isteyinceye kadar halini sormadığıma ağlıyorum. Sevgili dinleyiciler, Müslümana yakışan kanaat edip haris olmamak olduğu gibi, servete sahip olduğu takdirde de başkalarını kendi üzerine tercih, cömertlik, hayrat-ı hasenat yapmak, cimrilik ve bahillikten kurtulmaktır. Sehavet, peygamberlerin ahlakı ve kurtuluşun ana yollarından biridir.

Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hilye-i Saadet, çok cömert idi. Server-i kainatın mübarek parmakları, iri olup etliydi hem mübarek kolları. Vücudunun kokusu güzel idi miskten de, bedeni hem yumuşak, kuvvetliydi hem de. İriydi kemikleri yine omuz başının, genişti göğsü dahi peygamberi zişanın. Sevgili peygamberin mübarek kalbi dahi, olur idi her zaman nazargahı ilahi. Boy itibariyle de yine server-i alem, uzun boylu olmayıp kısa da değildi hem. Gelseydi yanına uzun bir kimse eğer, yine de ondan uzun görünürdü o server. Oturduğu vakitte mübarek omuzları diğer oturanlardan olurdu hep yukarı. O serverin mübarek saç ve sakalları da kıvırcık ve düz değil, ondüleydi aslında. Uzatır ve bazen de keserdi saçlarını. Yine o boyamazdı saç ve sakallarını. Vefat ettiği zaman saç ve sakallarında akkıl 20'den dahi azdı aralarında. Mübarek bıyığını zaman zaman kırkardı. Uzunluğu ve şekli tam kaşları kadardı. Misvak ve tarağını ayırmazdı yanından ve aynaya bakardı taranacağı zaman. Bütün güzel huylarla iyi ahlakın hepsi peygamberi zişanda toplanmıştı cümlesi. Bunlar ona doğuştan verilmiş idi ancak kazanılmış değildi sonradan çalışarak. Asla bir Müslümana hiç lanet etmemiştir ve mübarek eliyle kimseyi dövmemiştir. Kendi için kimseden almamıştır intikam. Her işi Allah için yapıyordu çünkü tam. Aile efradına, hısım akrabasına çok iyi muamele ederdi ashabına. Ev içinde yumuşak ve güler yüzlüydü. Hizmetçisine bile tevazu gösterirdi. İşlerinde yardımcı olurdu ashabına. Küçük çocuklarını alırdı kucağına. Fakat kalbi bunlarla hiç meşgul değildi. Ruhu her an melekler ulvi alemindeydi. O bütün insanların cömertiydi en fazla. Bir şey istendiğinde yok demiyordu asla. Zira istenilen şey var ise veriyordu. Eğer mevcut değilse hiç cevap vermiyordu. İyi kötü herkese o peygamberi zişan yapardı ki o kadar çok iyilik ve ihsan. Rum imparatorları, hatta İran şahları yapamazdı o kadar ikram ve ihsanları. Buna rağmen kendisi kendi arzusu ile yaşardı sıkıntı ve tam bir tevazu ile.

Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyorlar ki, şükrün esası nimetin sahibini bilmek, bunu kalple kabul etmek ve dille de söylemektir.

0: Geldi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hasreten bugün mucize kelimesini sormak istiyorum. Çok sık olarak rastlıyoruz. Televizyonlarda, işte haberlerde, şurada burada falan. Mucize eseri kurtuldu. Mucize olarak kurtuldu. Başına böyle mucizevi bir şey geldi falan gibi ifadeler kullanılıyor. Ama biz biliyoruz ki mucize peygamberlerde görülen, sadece onlarda görülen, ama yani peygamberlerde görülen olağanüstü hallerdir. Bunu bizim gibi böyle normal insanlar için kullanmak veya bu kadar sık kullanmak, her yerde kullanmak uygun olur mu?
1: Şimdi siz bunları böyle söylerken gayri ihtiyari hani güldüm. Bizi izleyen ve dinleyenler de ya Mustafa Bey ne dedi, hoca gülüyor falan diye hatırla gelmesi. Yanlış bir şey mi söyledi? Hayır. Yanlış bir şey söylemedi. Şimdi mucize kim tarafından yaratılır ve kimde gösterilir? Unutulmuş. Yok. Şehit kime denir? Hangi durumda olur? Bu da kitaplarda yazılı. Şimdi kafirlerden ölene bazısı oturuyor mesela televizyonda. Aa diyor, işte şu kadar işte bilmem ne Güney Amerika'dakiler işte birbirine girmiş, şu kadar şehit olmuş, şu kadar gazi olmuş diyor. Gazilik ve şehitlik İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir derecedir, makamdır. Bu da mümin olan içindir. İman eden için kullanılır bu şehitlik, gazilik.
0: Mümin olmayan istediği kadar uğraşsın, şehit olamaz.
1: Olamaz yani. Zulmen öldürüldü. Şehit olur mu? Olmaz.
0: İmanı varsa olur.
1: İmanı varsa olur. Şimdi mucize de peygamberlerde görülür. Mesela peygamberler hayattayken Allah Teala onları kuvvetlendirmek için. Çünkü yaratan yarattığını en iyi bilen. İnsanın yaratılışında birisine inanabilmesi için, kendisinin düşündüğü halde yapamadığı, yapamayacağı bir şeyi birisi yaptığı zaman böyle bakar.
0: Olağan dışı, olağanüstü bir şey.
1: Farklı bir şey.
0: Olması lazım.
1: Bunu ben yapamam. Hatta ben değil yani, kimse yapamaz bunu. Bu farklı bir şey. Durur düşünür, sonra onun söylediklerini dinler. Aa der, yavaş yavaş. Der ya, doğru söylüyor bu. Peygamberim diyorsa peygamberdir bu. Yani Allah-u Teala onu kuvvetlendiriyor. Çünkü olağanüstü bir şey. Hatta peygamberlerden mucize hissettiği zaman, yani olağanüstü. Ben size Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına aynı şekilde Rabbim bildirdiği zaman ne bildirirse onları tebliğ etmekle vazifeliyim. Yoksa benim gücüm yetmez ki buyuruyor hiçbir peygamber. Benim yetmez buyuruyor. Mesela Musa Aleyhisselam elindeki asayı Allah-u Teala buradaki Kızıldeniz'e vurdu. Deniz açıldı. Su duvar gibi durdu. Geçtiler. Bunu Musa Aleyhisselam yapmadı. Allah-u Teala buyurdu ki elindeki asayı denize vur. Vurdu. Cenab-ı Hak yarattı bunu. İsa Aleyhisselam ölüleri aynı şekilde Allah-u Teala buyurdu ki dua et. Dua ediyor. Kabir yarılıyor. Adam diriliyor. İsa Aleyhisselam demiyor ki ben diriltiyorum. Ha, ifade ederken Allah-u Teala'nın izniyle anadan doğma amaların gözlerini açtım. Kabirdekileri dirilttim ama cehli mürekkebin tedavisini bulamadım. Sözü var mesela İsa Aleyhisselam'ın. Hani bazıların hatırına takılabilir. O öyle ifade edilir. Başka türlü ifade edilmez.
0: Ama Allah'ın izniyle diyor.
1: Tabii diyor zaten. Dolayısıyla ne İsa Aleyhisselam, ne Adem Aleyhisselam, ne Nuh Aleyhisselam, ne İbrahim Aleyhisselam, ne Musa Aleyhisselam, ne Yusuf Aleyhisselam, ne Yakup Aleyhisselam. 124 bin'e fazla peygamber. Hiçbir zaman. Biz size mucize gidelim. Toplanın bakalım millet. Ne istiyorsunuz? Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Mucizeyi Allah-u Teala yaratıyor. Lazım olduğu zaman yaratıyor. O peygamberini kuvvetlendirmek, oradaki kullarla aynı şekilde idrakini, anlayışını, yani gafleti dalmışlardı, o perdeyi açmak için Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır o. Peki ondan sonrakilerde, yani mucize sadece peygamberlerde olur. Peki peygamberlerin dışındakilerde, peygamberin dışındakilere mucize denmez. Olağanüstü haldir. Olağanüstü hal kafirlerde de olur. Mucize keramet, mucize peygamberlerde, keramet evliyada istiraç deniyor. O da fasık veyahut da kafir olanlarda meydana gelen olağanüstü haldir. Olağanüstü haldir. Kafirlerde de var aynı şekilde. Mesela Brehmen papazları şimdi riyazet çekmiyorlar falan da havada duruyor mesela. Havada durabiliyor. sihirdir. İstiraç olarak aynı şekilde yapabiliyor bunu. Allah-u Teala şeytana verdi bunu. Yani sadece bu şeyde değil. Ama zamanımızda böyle televizyonlarda falan sunuculuk yapan çok bilmişler var. Maalesef diyor biraz sonra diyor işte cenaze için okunacak öğle namazından veya maalesef sevgili dinleyiciler bu sene Kurban Bayramı ile haç gene aynı zamana denk geldi ya.
0: Kazazade.
1: Değil mi?
0: De kazazade var.
1: Kazazade.
0: Kazanın çocukları.
1: Kazanın çocukları. Dolayısıyla hani depremzade diyor diye.
0: Depremzade.
1: Depremzade. Depremzade. Deprem çocukları. Dolayısıyla bizim bir patrocası var da yani kullandığınız kelime hangi kökenli olursa olsun bir o telaffuz ediş şeklini iyi öğrenin. Hangi anlamda onu da bilin. Yani yerinde kullanın. Diyeceksin bin kişiye konuşun. Birisi anlasa yetiyor. Bitti senin sıfırlar dedi. Seni bildi. Hakikaten öyle. Yanlış yerde kullandığı zaman. Dolayısıyla şimdi mesela Ehl-i Sünnet talimleri kitaplarını okuyan bir kimse televizyonda adam şey yapıyor. Mucize olarak kurtuldu falan gülüyor. Salak herif diyor, tamam mı? Mucizenin ne olduğunu biliyor. O kadar yerleşmişler ki adam aynı şekilde şeyden atlıyor. Binadan atlıyor, bir şey yok. Mucize olarak kurtuldu. Her yerde sokuyor bunu. Her yere sokuyor bunu. Yanlış mı? Bu yanlış. Mucize peygamberler falan olağanüstü haldir. Her olağanüstü hal aynı şekilde mucize değildir. Kerametler de olağanüstü haldir. Allah-u Teala o alim vasıtasıyla bazılarının hidayete kavuşmasını murad etmiş ise onda olağanüstü bazı haller yaratmaktadır. Bazı haller yaratmaktadır. Ha peki diyeceksiniz ki peki dalaleti düşürmek istediklerine de o sapık kimselerde olağanüstü hal yaratıyor. Bu da istiraçtır. Yani olağanüstü hal, mucize, keramet, istiraç. Bir de firaset var. Firaset de Ehl-i Sünnet itikadında beş vakit namazını kılan, haramda sakınan, kadın erkek her müminde meydana gelen, baktığı zaman yani kalbine şak diye geliyor. Mesela Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretleri zamanında Eshab-ı Kiram'dan birisi Hazreti Osman'ın yanına geliyor, dönüyor bakıyor, gözünde zina alameti görüyorum. Peygamber Efendimizle beraber vahyin bittiğini zannediyordum. Vahiy mi geliyor sana diye soruyor. Hayır diyor. Peki nereden biliyorsun? Yolda gelirken bir kadın varmış, dönmüş bakmış ona. Göz zinası. O da ya. Müminin firasetini unuttun herhalde diyor. Müminin firasetini unuttun herhalde. Yani efendim bende olur mu? Herkes de olabilir de o durumda olursan. Tamam mı? O durumda olursan. Dolayısıyla mucize peygamberlerde peygamberliklerine delil olarak Allah-u Teala'nın izniyle meydana gelen harikulade, olağanüstü hallerdir. Peygamberlerden başkasına meydana gelen olağanüstü hallere mucize denmez. Hani olağanüstü hal diye ifade edersin. Mucize kelimesini kullanmazsın. Hani bir Müslüman olağanüstü bir hal olduysa
0: yerine göre onun yanında bir sürü kullanılabilecek kelime var. Kelime olmasa neyse.
1: Tabii. Olağanüstü ifadesini kullanır. Yani mucizeyi kullanırken de ancak peygamberlerin göstermiş olduğu, mesela Şakkul Kamer mucizesi denir.
0: Peygamber Efendimizin mucizesi denir.
1: Denir. Çünkü Peygamber Efendimizin aleyhissalatü ve kendi zamanında, ondan sonra kendi zamanında daha sonra olacak olanları, bir de kıyamete kadar olacak olanları haber verdiği mucizeler var. Günü olunca mesela bunlardan en çarpıcısı İstanbul'un Konstantiniyye'nin fethedileceğini haber vermişti. Kaç asır önce. Tahakkuk etti mi? Etti. Hazreti Mehdi'nin geleceğini haber veriyor. Tahakkuk edecek mi? Edecek. O da edecek. Dolayısıyla mucize peygamberler için kullanılıyor. Diğerler için kullanılmaz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sadaka verirken sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niye hediye etmezsiniz? Hediye ederseniz verdiğiniz sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Hendek gazvesinde Eshab-ı Kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Medine'nin çevresinde hendek kazıyorlardı. Büyük bir taş çıktı. Onu kimse parçalayamadı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu durumu Resulullah'a haber verdi. Eshab-ı Kiram'dan bir kısmı hendeğin kenarında durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eline bir külünk aldı ve o taşa vurdu. Taş iki parçaya ayrıldı. Taşa vurduğu anda taştan şimşek çakar gibi bir kıvılcım çıktı. O kıvılcım Medine-i Münevvere'nin her tarafını aydınlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi. Bütün eshab-ı kiram da tekbir getirdiler. Taşa bir kere daha vurdu. Yine şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Resulullah ve eshab-ı kiram tekrar tekbir getirdiler. Taşa üçüncü defa vurdu ve aynı şekilde şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne haldir? Ben şimdiye kadar ömrümde asla böyle bir hal görmedim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama "Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi "Gördük ya Resulallah." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Birinci vuruşta çakan kıvılcımın ışığında Kisra'nın memleketinde Hayre'nin köpek dişi gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin orayı alacaktır" diye haber verdi. Taşa ikinci vuruşumda çıkan kıvılcımın ışığında Rum'un kızıl köşklerini gördüm. Köpeklerin azı dişleri gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o diyarı alacak diye işaret eyledi. Üçüncü vuruşumda sıçrayan kıvılcımın ışığında San'a'nın, Yemen'in köpek dişleri gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o beldeleri fethedecektir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın beyaz köşkünün vasıflarını anlattı. Selman-ı Farisi orayı gördüğü ve bildiği için "Ya Resulallah sallallahu aleyhi

ve sellem, aynen buyurduğunuz gibidir. Ben şehadet ederim ki sen Allahü Teala'nın resulüsün dedi. Resulullah sözlerine devam ederek buyurdu ki, Şam elbette fetholunacaktır. Herakl memleketinin bir köşesine kaçar, siz Şam'a hakim olursunuz. Onlardan kimse sizinle savaşmaya cesaret edemez. Yemen'de mutlaka fetholunacaktır. Kisra öldürülür ve ondan sonra artık hiç Kisra kalmaz. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu hadiselere aynen birer birer şahit oldum. Hepsi aynen gerçekleşti demiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te çıkan taşı kırmak için hendeğe indiğinde açlıktan mübarek karnına taş bağlamıştı. Bu hali görünce dayanamadım. Müsaade alıp evime gittim. Bu durumu evimdekilere anlattım. Evde bir sağ arpa ve bir de oğlak var dediler. Arpayı öğüttüm ve oğlağı kesip tencereye koydum. Sonra Resulullah'ın yanına döndüm. Dönerken hanımım yemeğin az olması sebebiyle mahcup olmayalım diye tembih etti. Durumu Resulullah'a arz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Hendek halkı, Cabir bize ziyafet hazırlamış, davet ediyor. Geliniz, yemeği bol ve güzel yemektir." buyurdu. Sonra bana buyurdu ki hanımına söyle. Ben gelmeden tencereyi ateşten indirmesin. Ekmekleri de pişirmesin. Ben önce gidip hanımıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhacirin ve Ensar ile birlikte bütün eshabıyla bize yemeğe teşrif ediyorlar dedim. Hanımım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin ne kadar olduğunu biliyorsa hiç üzülmeyiz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla birlikte evime teşrif edince eshabın grup grup içeri girmesine emir buyurdu. Sonra bize hamuru getiriniz buyurdu. Hamuru getirince bütün hayırların menbaı ve bütün bereketlerin mayası olan mübarek ağzını açıp hamurun üzerine bir kere üfürdü. Allahü Teala hamura bereket verdi. Sonra ekmekleri kim pişirecekse pişirsin buyurdu. Emri üzerine tandırdan ekmekleri ve tencereden eti çıkardım ve eshab-ı kirama ikram ettim. Hepsi tamamen doydu. Evimden ayrılıp gittiklerinde ekmekler ve et hiç eksilmemiş, aynen duruyordu.

Üçüncü cilt, 54. mektup. Bu mektup, Han-ı Cihan'a, rahmetullahi teâlâ aleyh, yazılmıştır. Sağlam olan dine yapışmayı ve dünya işlerini yaparken, İslamiyete uymaya dikkat etmenin, din ile dünyayı birlikte kazanmak olduğunu bildirmektedir. Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak, bu parlak dine uymakta yardımcı oldukları zaman faydalı ve helal olurlar. Dünya kazancı ahiret kazancıyla birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya nimetleri şekerle kaplanmış zehir gibidirler. Bunlarla ahmak olanlar aldatılmaktadır. Allahü Teala'nın bildirdiği tiryak ile bu zehirlere ilaç yapmayanlara yazıklar olsun. Bu şekerli, tatlı zehirleri, İslamiyet'in emirlerini ve yasaklarını yapmak güçlüğüne katlanarak tedavi etmeyenlere çok acınır. Kısaca, İslamiyet'e uymak için biraz çalışan, biraz harekete geçen kimse, sonsuz olan kazançlara kavuşur. İslamiyet'in emirlerine ve yasaklarına uymak, çok kolaydır. Fakat az bir gaflet ile ve gevşeklik ile de bu sonsuz nimetler elden çıkar. Uzağı gören, doğru düşünebilen akıl sahibinin bu parlak dine uyması lazımdır. Ceviz ile kozalak ile oyuna dalarak faydalı şeyleri elden kaçıran çocuk gibi olmamalıdır. Dünya işinizi yaparken İslamiyete uymaya dikkat ederseniz peygamberlerin aleyhimüsselavat ve teslimat yolunda bulunmuş olur, bu sağlam dini nurlandırmış ve yaşatmış olursunuz. Ya Rabbi, sevdiğin ve beğendiğin işleri yapmayı bize nasip eyle.

Vaktinde eda edilen, kılınan namazın fazileti pek çoktur. Birinci fazileti budur ki, yüzü nurlu olur. 2. Ömrünün berekatı olur. 3. Duası kabul olur. 4. İnsanların hayırlısı olur. 5. Cümle müminler ona muhabbet eder. Namazı terk etmenin, yani özürsüz olarak vaktinden sonra kılmanın 15 zararı vardır. İş bu zararların 5'i dünyada, 3'ü vefat ederken, 3'ü kabirde, 4'ü arasat meydanındadır. Dünyadaki 5 zararı. 1. Yüzünde nur olmaz. 2. Ömründe berekat olmaz. 3. Duası kabul olmaz. 4. Bir mümin kardeşine yapacağı duası kabul olmaz. 5. Ettiği sair ibadetlerin sevabı eline girmez. Sekerat-ı mevtte olan 3 zararı: 1. Aç olarak ölür. 2. Susuz olarak ölür. 3. Hor ölür. Ne kadar taam yese doymaz ve ne kadar su içse kanmaz. Kabirde olan 3 zararı: 1. Kabri onu sıkar ve kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri ateş dolar. 3. Onun üzerine bir ejderha musallat olur. O ejderhanın adına akra denir. Onun elinde bir kamçı ola. O kamçı ile bir kere vurunca yerin dibine geçirir. Yine çıkar. Bir daha vurur. Bu hal kıyamete değin böylece devam eder. O kimse bu azabı kıyamete kadar çeker. Arasat meydanındaki 4 zararı: 1. Hisabı şedid olur. 2. Allahü Azimüşşan'ın gazabına müstahak olur. 3. Cehenneme dahil olur.

0: ahiretin bir günü bu dünyanın 1000 senesi kadardır. Ahiretin yılları ona göre hesap olunur. Akıl ve bali olan her Müslüman erkeğin ve kadının özrü yoksa her gün 5 kere namaz kılması farzdır. 5 vakit namaz Miraç gecesinde farz oldu. Ki hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam Kâbe kapısı yanında 2 gün bana imam oldu. İkimiz fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu uzayınca ikindiyi, güneş batarken üst kenarı kaybolunca akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyunun 2 katı uzayınca ikindiyi, bundan hemen sonra akşamı oruç bozulduğu zaman yatsıyı gecenin 1/3 olunca kıldık. Sonra, ya Muhammed, senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin 5 vakit namazın her birini bu kıldığımız 2 vaktin arasında kılsınlar, dedi. Her gün 5 kere namaz kılınması emrolundu. Namazın farz olduğuna yani birinci vazife olduğuna inanmayan kâfir olur. Farz olduğuna inanıp da tembellikle kılmayan kâfir olmaz, fâsık olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz, tarihi eser zengini ilimiz Edirne'nin yine aynı şekilde tarihi eserleri çok olan ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü'deki camiler içerisinde orijinal haliyle kendini muhafaza edebilmeye çalışmış olan 2. Murat Han'ın yaptırdığı bir cami var. Bu camiyi sizlere şimdi hem Murat Han'ı hem de camiyi anlatacağım. Caminin 2 tane kapısı var. Kıbleye doğru döndüğümüzde bir arkamda bulunan taç kapısı, cümle kapısıdır. Bir de yine kıbleye doğru döndüğümde sağ tarafında bir kapı daha var. Bu kapılardan birinin üzerindeki kayıtlarda Abdurrahman-ı Hıbri'nin bir kitabesi vardır diyor manzum şekilde. Abdurrahman-ı Hıbri rahmetullahi aleyh Edirne'de yaşamış. Enisül Müsamirin isimli çok kıymetli bir kitap hazırlamış. Bugün de Edirne'deki üniversitemizin, Trakya Üniversitemizin efendim yayınları arasında onun Edirne ile ilgili olan bu kitabının efendim baskısının yapıldığını görüyoruz. Artık oradaki bir öğretim üyesi mi yaptı? Üniversite kendisi planladı, yaptırdı. Onu bilemem. Böyle kıymetli bir insanın burada da kitabesini ben bulmak istedim. Fakat 2 tarafta da bulamadım. Taç kapının üzerinde kitabe olacak yer tamamıyla suntayla kapatılmış. Koca bir yer. Kapının üstünde koca bir ahşap yer. Orada kitabe olurdu. O kitabeyi görelim. Yok. Öbür kapıda da, sağ taraftaki kapıda da orada olabilir belki dedik. Orayı da şimdi her tarafı söküp yıkıp da altında Abdurrahman Hıbri'nin yazısı, kitabesi var mı demek de bizim görevimiz değil. Dolayısıyla ben buna rastlayamadım. Caminin çok güzel bir minaresi var. Yüksekçe yapılmış ve gövdesi 16 gen olarak silmelerle indirilmiş. Bunu yapan mimar, bilemiyorum ki orijinal zamanında bu muydu? Sonradan 1621'lerde efendim 2. Osman Han yani genç Osman, genç yaşta 22'de vefat eden, şehiden vefat eden genç Osman zamanında da burasının tamir olduğu kayıtlarda vardır. O tamirde mi oldu? İstanbul'da olan zelzele mutlaka bu bölgeyi de çok etkiliyordu. İstanbul'da Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren olan zelzelelerin sayısı belki 50-60'tır yıkıcı zelzelelerin, depremlerin sayısı. Bunların hangisinde hasar gördüğünü 1944'ten sonra bilemiyoruz. Ancak Abdülhamit Han başa geçtiğinde 1876'da Abdülaziz Han'ın

şehit edilmesiyle yerine geçen 5. Murat Han da gördüğü uygunsuz, adaletsiz uygulamalara dayanamayarak aklını yitirince yerine Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han başa geçti. Geçer geçmez memleketin her tarafındaki eğitim müesseselerini ve dini eserlerini kendi kesesinden tamir ettirdi. Yenilerini yaptırdı. 55 milyon altın lira kendi kesesinden harcama yaptı. Her caminin avlusuna bir okul, daha doğrusu her köye bir cami, onun avlusuna bir okul kampanyasını büyük bir eğitim hamlesi olarak başlattı. Ne yazıktır ki Birinci Dünya Harbi, İstiklal Harbi, daha doğrusu kronolojik söyleyecek olursak Trablusgarp-Bingazi Harbi, Birinci, İkinci Balkan Harpleri, Birinci Dünya Harbi, ondan sonra da 5 yıl kadar süren İstiklal Harbi'nin neticesinde köylerimizde bu okullardan da camilerden de neredeyse eser kalmadı. Nereye gitti? Ne yaptılar? Bunların kerestelerini kış soğuk oldu da yaktılar mı? Ev yapmak için mi kullandılar? Gece konduya mı kullandılar? Bilemem onu. Evet. 11.500 tane cami ve okul yaptırıldığı söyleniyor. Hani nerede? Zaten bizim küçüklüğümüzde Türkiye'nin 40.000 köyü var derlerdi. Şimdi o kadar da kaldı mı kalmadı mı büyüye büyüye ilçe oldular hepsi. Dolayısıyla Abdülhamit Han bu camiyi de, dedelerinden kalma olan bu camiyi de mutlaka iyi bir şekilde tamir ettirdi. Bazı yerlerde de o tamirin izlerini görüyoruz. Bu cami kubbeli bir camiydi. Son cemaat yeri olma ihtimali kuvvetli. Ama olmama durumu da var. Çünkü esas son cemaat yerleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Bayezid Han zamanında son cemaatler başladı. İnsanlar namaza vaktinde gidememeye başladı. İş, oğlan, uşak derdi. Mala davara zarar var mı yok mu derdinden dolayı insanlar ezan Allahu Ekber dediği zaman işi bırakıp da dükkanın kapısını çekip önüne bir sandalye koyup da gelen cemaat azaldı. Ha şunu da bitireyim. Yani insanlara bir tuğli emel hastalığı arız oldu. Bu çok salgın bir hastalıktır efendim. Birisinin biriktirmeye başladığını gören 10 kişi daha bu hastalığa anında yakalanır. Ben de biriktireyim. Tuğle emel sahipleri de tabii ki ibadetlerini vaktinde yapamazlar. Nasihatları kolay kolay dinleyemezler. Yaptıkları yanlışlıklardan, kırdıkları kalplerden dolayı tövbe etmeyi akıllarına getiremezler. Ne yaptım ki tövbe edeceğim kardeşim ya? O bana dedi, ben ona dedim. Niye tövbe edeceğim kardeşim? Diye insanlar böyle hallere büründüler. İşte Murat Han zamanında yapılan bu caminin banisi olan 2. Murat Han'ın Edirne'de gördüğü 3 önemli rüya var. Burayı içinde bir rüya gördüğünü zannediyorum. Burada çünkü vefatından 7 sene önce yapılmış olan bir camidir. Nedir o rüya? O rüyaları da inşallah girelim de harim kısmında sizlere anlatayım efendim. Caminin harim kısmına girmiş bulunuyoruz. Böyle ortalı bir yere oturmaya çalıştım ki sizlere biraz daha rahat anlatayım diye. Harim kısmında 2 tane ana direk var. 2 tane de duvarlarda güya gizlenmiş gibi direk var. 4 tane direği yukarıdaki çatıyı taşıtmışlar. Bu direkten ahşap olduğu söyleniyor ama elliyorum bayağı bir sert. Ya yağlı boyalar çok kalın olduğu için öyle bir his veriyor ya da üstünde hani betondan falan bir kalıp da olabilir. İçi ahşap, dışı beton veya tam şey tersi çekirdeği beton, dışı ahşap olabilir. Boydan boya atılan bir hatılla ahşaptan bir bursa tipi kemer meydana getirmeye çalışmışlar. Ama ne kadar başarılı oldu bilmiyorum. Burası kubbeliyken tek kubbe kurtarmıyor. Çünkü şöyleliğine neredeyse 24 metre kıbleye doğru uzun bir mekan burası. Kıbleye uzun bir cami, dikdörtgen vaziyetinde. Bu 22 metrelik alanda tek kubbe, yani çapı 22 metre olan kubbe pek görülen şey değil. Ama

Burada iki tane kubbe yan yana konmuş olabilir. Bir böyle, bir böyle konmuş olabilir. Bu da olağan şeydir. İkinci Murat Han'ın gördüğü rüya üzerine Edirne'de bir Mevlevihane yaptırdığını görüyoruz. O Mevlevihane daha sonra oranın idarecilerinin aralarındaki böyle sen ben davası demek pek hoş gelmiyor bana ama aralarındaki bir anlaşmazlık başladığı sırada hikmet-i ilahi bu yanan yer bu Mevlevihane yandı. Yandı. Onun yerine bir cami yapıldı. Bunu yaptıran, o Mevlevihane'yi yaptıran Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni rüyasında görür ve işte orada Mesnevi'nin okunmasını ve insanlara din anlatılmasını istirham eder, rica eder Mevlana Hazretleri. Yani dönün sema yapın, ney çalın falan filan dememiş efendim rüyada. Sonra üç şerefli cami veya üç şerefeli cami diyor Edirneliler. Bu caminin yapılması esnasında kötürüm bir mimarı vardı, Konyalı. İnşaat tezkeresiyle taşınırdı bu insan. Bir avuçtu. Mimarı oydu. Şimdi gittiğiniz zaman kubbesinin tam merkezde ses verdiniz bir şaşkına dönüyorsunuz o akustiğinden. Bu mimarı bir gün çağırır der ki üç büyük meleği ben rüyamda gördüm. Bu caminin avludan çıkan merdivenlerinden biri şurada oturuyordu, biri şurada oturuyordu, biri şurada oturuyordu. Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam. Buralara bir işaret koy bu rüyamın hatırasına der. Oralara üç tane sütun dikilidir. İnsanlar hiç merak etmezler bu sütun neyin nesidir diye. Üstünde de bir yazı yoktur. İşte üç büyük meleğin ziyaret ettiği yer olarak üç şerefli denmiş. Ama minarelerden, dört minaresinden birisi üç şerefeli olduğu için üç şerefeli demişler. İkisinin arası bir şey gidiyor. Üçüncü gördüğü rüyada ikinci Murat Han'ın hal sahibi bir insandı. Yunan hududuna doğru giderken bir Darül Hadis Camii var şu anda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasında görür. Benim hadis-i şeriflerimin okunacağı bir yer yaptır, bir mektep yaptır buyururlar. Medrese yaptır. O da oraya medrese yaptırır. Sonra bunun arazisinin maalesef 12 dönümünü geçmekte olan demir yoluna alırlar. Şu anda bir Darül Hadis Camii var. Edirne'nin camileri içinde bahçesi en güzel tanzim edilmiş ve bakılmış diye her sene birincilik kazanan bir cami. Birçok seyircimiz de oraya gittiği zaman bahçesinde huzur bulur. Kolaylık tesisleri herkese yeter. Tur otobüsleri de orada çok rahat bir şekilde insanlarını indirirler. İnsanın tabii ihtiyaçlarını, abdest almasını, hanım ziyaretçilerin, çocukları olanların çocuklarını emzirmesini falan sağlayacak her türlü tertibat orada alınmıştır. Murat Han'ın yaptırdığı hayrat saymakla bitmez. Allah-u Teala ona gani gani rahmet eylesin. Onun en büyük hayratı da Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir evlat yetiştirmesidir. İstanbul'u fetheden, çağ kapayıp çağ açan bir insandı. Burada şimdi şöyle sağdan başlarsak hemen arka tarafımda sağ elim civarında bir minber var. Minber bugünkü marangoz makinalarından çıkan bir minber. Eskiden mutlaka burada mermerden veya ahşaptan, mermer olması çok kuvvetli muhtemel bir minber vardı. Nereye gitti bilmiyoruz. Mihrabı derseniz yağlı boyayla kat kat boyana boyana özelliğini olduğu gibi kaybettiği gibi bir de çinilerle basamaklı şekilde normal dikdörtgen pano yerine basamaklı bir pano koymuşuz. O da pek görülen bir şey değil. Bunun yanında şamdanları olması lazım. Şamdanlar da kim bilir nerededir. Arka mahfilleri var. Üst ve alt mahfiller. İnsanlar yanlış olarak galat sebebiyle efendim burası kadınlar mahfili falan diyorlar. Osmanlı'da camilerdeki mahfiller kadınlar mahfili, erkekler mahfili diye ayrılmazdı. Bu mahfiller insanların oturup ders yaptıkları yerlerdi.
her bir mahfil bölümünde bir ilim adamı, etrafını çeviren 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi onlara bir fenni, ilmi konuyu anlatmaya çalışırdı. Problemlerini çözmeye çalışırdı. Şimdi böyle dersler veriliyor mu? Nerede efendim? Nerede? Maalesef hiçbir camimizde yok. Camilerimiz sadece 5 vakit namazı kılıp, kalabalık namazları kılıp, efendime söyleyeyim bayram namazı gibi, cuma namazı gibi koşa koşa uzaklaştığımız yerler halinden çıkarılmalı, iyi bir eğitim verilmeli. Eğitim veriyoruz diye de ehli sünnetin dışında bazı bilgilerle insanların kafalarını doldurmamak lazımdır. Aksi halde bugün İslamiyet adına insanların hayatına kasteden zalimleri buralardan da yetiştirmiş olma ihtimali beni korkutuyor, ürkütüyor. Efendim Uzunköprü'deki çekimlerimiz inşallah devam edecek. Bugün sizlere, dünden başlamıştık zaten, bugün sizlere 2. Murat Han'ın yaptırdığı bu büyük hayratın, 30 dönümden fazla bir alana oturan hayratın camiini anlatabildik. Gerisi yok. Bir de köprüsü var. İnşallah sıra gelince köprüsünü anlatacağız. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa, bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700. 7. bölüm. Çadıra girip bir kenarda beklemeye başladık. Esir olduktan sonraki hali. Adamlar dikkatlice bizi incelediler. Kılığımıza, boyumuza, posumuza baktılar. Sonra da kendi aralarında tartıştılar. İki tane ketüdar rütbesindeki Avusturyalı subay tartışıyor. Tartışma konusu, bu esirleri kim kapacak? Önce sebebini anlamadık. Çünkü dil bilmiyorlar. Kısa zaman sonra öğrendik. Problem bizi paylaşamamakmış. Tartışmaya zar atarak son verdiler. Cephede subay cebinde zarla dolaşıyor. Avusturyalı subaylar. Böylece kavga son buldu. Paylaşılmış olduk. Lipova Kalesi böylesine haksız bir anlaşmayla düşmana bırakılınca, yani vir ederken adamlarında öldüre öldüre vire yapmışlar. Halk büyük bir ümitsizliğe kapıldı. Çoğu can korkusundan değerli eşyalarını bile yanına alamadı. İçi para ve değerli eşya ile dolu odaların kapıları ardına kadar açıktı. Lipova Kalesi'ndeki hal. Ama kimsenin geriye dönüp bunlara bakacak hali yoktu. Çünkü dışarı çıkınca esir olacaklarını ve öldüreceklerini biliyorlardı. Orada bıraktılar ki ne olur ne olmaz, canımızı kurtarıp geri dönersek buraya bu paraları buradan alabiliriz demişler herhalde. Kiraz meselesi gibi. Her iki durumda da ellerindeki para ve mallar onlar için sadece alsalardı bir yük olabilirdi.

0: Bunlara rağmen mal ve para hırsı kimilerini düşünemez hale getirmişti. Bu durumda bile parayı görünce dayanamayan ahmaklardan bazıları sanki sahiplenme imkanları varmış gibi terk edilmiş malları yağmalayıp ceplerini ve koyunlarını doldurmuşlardı. Kıymetli dinleyenlerim, ibret-i alem bir husus. Kaleyi terk ederlerken Avusturyalıları esir almışlar. İki sıra askerin arasından geçiriliyorlar. Aman bunlar bizim üstümüzde para bulmasın diye bazı kimseler bütün konaklarda, evlerde, makam odalarında kapıları açık bırakmışlar ve paraları da orada bırakmışlar. Arkadan gelen bazıları gene o kale ahalisinden, ya bu kadar para kalmış, götürelim yanımızda, üstümüzde bulmazlarsa biz bundan yaşadık diyorlar. Herkes can derdinde, onlar et derdinde. İşte bunlara ahmak diyor Osman Ağa. Ceplerini, koyunlarını doldurmuşlardı bu paralarla. Yanımdaki Yanaoğlu asker de bu ahmaklardan biriydi. Pek çok altın ve para yüklenmişti. Ve askerlerin hiçbirisine kaptırmadan buraya kadar gelmişti. Ama neticede işte benim yanımda esirdi. Artık efendilerimiz olan Avusturyalı subayların ilk işleri bizleri baştan aşağı aramak oldu. Subaylar arıyorlar. Esirin üstünde ne var? Üzerimizden çıkan her türlü kıymetli eşyaya el koydular. Ahmak arkadaşım da böylece kendi elleriyle yeni efendisini bir anda zengin etti. Ama subay bulduklarıyla yetinmedi. Kendisine teşekkür edeceği yerde belki daha başka şeyler vardır diye elbisesini tamamen soyup aptal arkadaşımı çırılçıplak bırakmıştı. Her şeyini çıkarttırmış. Bense durumun nereye varacağını önceden kestirdiğimden kaleden ayrılırken yanımdaki bütün paraları bıraktığım gibi kıyafetlerimi de değiştirmiştim. Üzerimde nefti bir çuha, serhatlı dolaması yani hudut askeri kıyafeti, kızıl çubuk, iskerlet, çuha, sıkma çakşır ve serhatlı kuşağı, kırmızı kaytan kuşak ve bir kırmızı kalpak vardı. Hepsini soyunmuş, kalpağı da ters çevirmiştim. Bir beyaz yağmurluk alıp fakir bir görünüme bürünmüştüm. Kafa çalışıyor. Elbiselerimle birlikte silahlarımı çıkartmıştım. Çünkü çevre kalelerdeki haydut ve kadananın birçoğunun bizim çevre köylüler olduğunu biliyordum. Oralardaki eşkıyalar bizleri tanıyan kimselerdi. Her an birisi tanıyabilirdi beni. Tanırlarsa Avusturyalı'dan alıp yüksek fidye talebiyle eziyet edebilirlerdi. Kurtuluş akçesi istiyorlar bir de. Esir etmeleri de ondan, öldürmüyorlar. Kıyamadıklarından değil. Yüzümü gözümü de çamur ve toza bulayıp tanınmaz hale gelmiştim. Benim esiri olduğum kimse Lieutenant Fisher diye anılıyordu. Adı böyleymiş efendim. Lieutenant Fisher. General bu benim efendimdi. Avusturya ordusunda tanınmış bir kimse olduğunu kısa bir zamanda öğrendim. Ben esir, bu adam da artık benim efendimdi, Fisher. Bu Fisher, General Prens Louis'nin piyade alayında auditor lieutenant'mış. Bir görev, bir makam ifade eden, rütbe ifade eden bir görev. Yani bu alay kadısı demek. Yani alay hakimi, yargıcı demek diyelim. Tabii kadılık İslamiyet'te var. Adamın ordudaki vaziyeti, konumu çok yüksekti. Ama boy fakiri birisiydi. Ne kadar lanetli bir adam olduğunu da kısa zaman içinde öğrenecektim. Avusturyalı dillerini bilmiyordum. Fischer ile kelimelerle anlaşamıyorduk. İlk işi işaretle yanımda para olup olmadığını sormak oldu. Bir esir alan Avusturyalı askeri hakim, yargıç olan Fischer, esiriyle ilk anlaşmayı, ilk irtibatı işaretle yanında para pul var mı diye herhalde parmaklarını böyle para sayar gibi yaparak göstermişti. Artık o zaman paraya nasıl diyorlarsa o şekli yapıyor. Ben de işaretle yanımda hiçbir şey olmadığını anlatmaya çalıştım ama ikna olmadı. Bütün elbiselerimi çıkarttırdı. Ben de diğer esir gibi çırılçıplak kaldım. Hatta ayıp yerlerimi bile kendi eliyle yokladı. Bir şey bulamadı. Kendi eliyle elbiselerimi iade etti. Provost tarafından getirttiği demire bir elim ile bir ayağımı kilitledi. Orada bir köy varmış, oradan bir demir getirtiyor. Elini ve ayağını kilitliyor. Çadırın önünde araba altında bana yer gösterdi. Bir eli bir ayağı kilitli. Şu arabanın altında yat, at arabası. Makam arabası neyse artık o gün için. Atla çekilen bir araba yani. Günlük de bana yarım ekmek tahsis etti. Bir günlük istihkak. Görevim ise hayvan kaşağılamak, arabası camlarını temizlemek gibi işlerdi. Akşamları ise karakollara gidiyor, orada geceliyordum. Gündüz yanında esir. Ertesi sabah askerler yine beni getiriyor, günlük işlerimi yapıyordum. Dedik, 7. bölümün sonuna geldik. 8. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurun. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli TGRT FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit kardeşimiz görev yapıyor. Ben Mehmet Sıddık Arvaz ve program arkadaşım Doçent Doktor Mustafa Şeker hocamla beraber bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim sayın hocam. Herkesi selamlıyorum. Saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz bugün inşallah ecdadımızın çocuk eğitiminde, çocuğu yetiştirmede takip ettiği metottan bahsedeceğiz. Malumunuz olduğu üzere değerli dinleyicilerimiz, çocuk ana baba elinde bir emanettir. Ailenin var olma sebeplerinin başında neslin devamı, yani çocuk gelir. Neslin sağlıklı bir şekilde devamı için ailede çocuğun önemi büyüktür. Ailede çocuk ana baba elinde bir emanettir kıymetli dinleyicilerimiz. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an-ı Kerim ve Allahü Teala'nın emirleri ve zamanın ilimleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve öğretmenleri de ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa ailelerine, cemiyete, kısaca insanlığa zararlı hale gelirler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar sözüyle Müslümanlığın yetiştirilmesinde, yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. Bunun için kıymetli dinleyenlerimiz, her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji, yani çocuk terbiyesi, İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. Çocuk hayra da şerre de alıştırmaya elverişlidir. İyi şeyler öğretilirse o şekilde yetişir ve büyür. Hem dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar olur. Ona iyi şeyleri, hayır işleri öğreten ana babası, hocaları ve onu terbiye edenler onun vesilesiyle çok büyük nimetlere ve mükafatlara kavuşurlar. Eğer çocuk kötülüğe ve şer olan şeylere alıştırılırsa hem dünyada hem de ahirette helaka uğrar, bedbaht olur. Onun yüzünden anası, babası, hocaları ve onu kötü terbiye edenler de azap görürler ve cezalandırılırlar. Allahü Teala Tahrim suresinde mealen buyuruyor ki, kendinizi evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyoruz. Kıymet hocam, bu mukaddimeden sonra ecdadımız Müslüman Türkler çocuğu nasıl yetiştirmişler? Sizleri dinliyoruz.
1: Evet. Hocam, pedagoji kıymetli bir ilim. Bu tarih boyunca da hep kendini göstermiştir. Türkler çocuk eğitimine, çocuk yetiştirmeye tarihin ilk dönemlerinden itibaren çok ehemmiyet vermişler. Hatta ilk İslam öncesi Türk toplumlarına bile baktığımızda onlarda bile çocuk yetiştirme hususunda çok hassas bir sürecin olduğunu görüyoruz. Hocam, çocuk temiz bir toprak gibidir. Ne ekilirse malumunuz o çıkıyor. Dolayısıyla mübarek dinimizde, efendim, Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte değişen bazı şeyler var. Tabii her şeyden önce hedefin değişmesi, doğal olarak tabii insan yetiştirmenin de burada hedef olarak mevzu bahis edildiğinde onun da efendim sürecin, stratejilerin, metodolojinin değiştiğini görüyoruz. Öncelikle hocam, çocuk ve gençlerin terbiye edilmeleri İslam dininde çok kıymetli bir ilim. İslam dininde çocuk genç eğitiminde maksat çocuğun ve gencin Allah-u Teala'nın razı olduğu, kulların beğendiği, devletine, vatanına, milletine, ailesine, cemiyete ve insanlığa faydalı bir insan olarak yetişmesi temel hedef budur malumunuz. Evet. Bunların tahakkuku için de çocuk ve gençler çeşitli güzel vasıflarla donatılmalı. Terbiye konuşmakla değil, icraatla, yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden en takdir demiş ecdadımız. Yani fiiliyatla olmalı. Diğer taraftan efendim yetenek, yani kabiliyet ve eğilimlerini geliştirirken de, yani çocuğa şahıs terbiyesi verilirken aynı zamanda çocuğun sosyal eğilimlerinde geliştirmek gerekiyor. Terbiye sosyal bir yönde de kazanılmış oluyor bu vesileyle. Böylece çocuk bencil olmaktan kurtuluyor. Kazandığı niteliklerle cemiyete faydalı bir fert haline geliyor. Sosyal olarak yetiştirilmeyen çocuklar nitelikleri ne olursa olsun kendilerini cemiyete ve cemiyet kurallarına uyduramıyorlar. Sayın hocam 10 yıl civarında öğretmenlik yaptım. Bunları çok defa müşahede etmişimdir.
0: Evet.
1: Sosyal yönü gelişmeyen çocukların cemiyet hayatı da gelişmiyor. Yani birey hayatı da gelişmiyor, cemiyet hayatı da gelişmiyor. Her zaman her yerde şahsi çıkarlarına bakar hale geliyorlar. Çünkü karşımdakinden önce ben duygusu maalesef insanları bugün bencil bir toplum haline getiriyor. Hatta bazen o kadar ileri gidebiliyorlar ki menfaatleri için insanlar her şeyi yapabiliyorlar. Onun için çok erken zamanda çocuk eğitimine ehemmiyet verilmesi gerekiyor. Örf, adet, kanun ve din tanımaz hale gelen nesillere baktığımız zaman hepsinde de bencilliğin, egoizmin hakim olduğunu görüyoruz değerli hocam. Terbiyenin gayesi iyi bir insan yetiştirmek ve bu insanı cemiyete faydalı hale getirmek. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Gazali Hazretleri eserlerinde çocuk terbiyesi hakkında çok önemli vurgular yapmışlar hocam. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin çocuk pedagojisi noktasındaki ifadeleri gerçekten bugün herkesin istifade etmesi gereken, dinli dinsiz herkesin mutlaka, çocuğu olan herkesin istifade etmesi gereken çok önemli kriterler.
0: Evet.
1: İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor ta o zaman da değerli hocam. Çocuk, evlat, ana baba elinde bir emanet, büyük bir nimet. Nimetin evet. Kıymeti bilinmesi elden çıkar. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur buyurmuş İmam-ı Gazali Hazretleri. Şimdi değerli hocam biraz önce de söylediğimiz gibi Türklerde çocuk eğitimi çok önemli dedik. İslamiyet'in kabulüyle birlikte bu hedef her ne kadar farklı isimlerle telaffuz edilse de her şeyden önce efendim o kızıl elma idealinden ilahi kelimetullah'a geçirme sürecinde çocuklara, çocuk eğitimine, çocuk pedagojisine de çok ayrı bir ehemmiyet verildiğini evet. Görüyoruz değerli hocam. Dolayısıyla bizim eski Türklerde çocuklar, şimdi Türk eğitim tarihi dersi veriyorum üniversitede aynı zamanda. Türk eğitim tarihi dersinde çocuklar soruyorlar hocam, Türkler çocuklarını nasıl yetiştiriyorlardı? Okul var mıydı? Okul deyince insanlar dört duvardan ibaret zannediyor. Okul hayatın her merhalesidir aslında. Bugün hayat boyu öğrenme diye telaffuz edilen bir kavram var biliyorsunuz değerli hocam. Artık öğrenme hayatın her merhalesinde. Bugün Piaget dininden birisi var mesela. İşte soyut işlemler, somut işlemler diye tasnif etmiş. Ama artık bilgi yoğunluklu bir dünyada yaşıyoruz. Bunların bile değişebileceği ta o yüzyılda işaret edilmiş. Dolayısıyla çocukların hassasiyetleri değişiyor, beklentileri değişiyor. Bilgi yoğunluklu bir dünyada yaşıyoruz. Artık bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Eskiden bir bilgiye ulaşmak için günlerce, haftalarca, hatta aylarca malumunuz seyahat edilirmiş.
0: Evet.
1: Bir kitaba ulaşabilmek için tarihimizde bunun çok misalleri var. İşte Türkler de özellikle yaşlı ve tecrübelerden ilmi noktada çok istifade etmişler hocam. Akşamlar adamın televizyon yok, sosyal medya yok, dizi yok, film yok, internet yok. Ne yapacak? Ateş başında toplanıyorlar ve ateş başında yaşlılar sürekli anlatıyor, çocuklar sürekli dinliyor. Ve çocukların kişilikleri, şahsiyetleri, karakterleri böyle şekilleniyor. Değerli hocam, ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Çok çok iyi bir çocukluk yaşadığımı söyleyebilirim. Nasıl? Ben Çukurovalıyım, Osmaniyeliyim. Yazları büyüklerle, yaşlılarla, aile büyüklerimizle yaylalara giderdik değerli hocam. Orada kamp kurardık. Gittiğimiz yer hocam araba çıkmıyor, elektrik yok. İnternet yok, telefon edebilmenizin en yakın bir saat yürümeniz gerekiyor. Ama her şeyi tabii artık şey de olmadığı için, arabada otomobil de çıkamadığı için işte efendim traktör, kamyon neyse onlarla artık çıkıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ben çocukluğumda hatırlıyorum hocam, çadırlar kurar, böyle kamp yaylacılığı yapardık. Şimdi dedelerimizin, atalarımızın konduğu yerlerde oralar. Orada hocam bugün fark ediyorum ki kişiliğimiz aslında o şekilde oturmuş. Akşam olduğunda akşam yemekleri yenir, hava işte kararır, herkes çadırına çekilir. Ama bir çadırda toplanılırdı hocam.
0: Evet.
1: Orada toplandığımızda işte

0: İşte aile fertlerinden en yaşlı kimse o anlatırdı. Sürekli anlatırdı ama bizim çocuk olduğumuzu bilerek anlatırlardı. Mesela bazı seyahatlere, bazı efendim bu kamp yaylacılığına sadece yaşlılar giderlerdi. Çocuk olarak bir defasında mesela sadece ben vardım. Benim rahmetli dayım vardı. Dayım anlatırdı, ona hikaye anlattırırlardı ama anlatırken de biraz daha çocuksu davranırdı. Çünkü içlerinde ben varım ya.
1: Evet efendim.
0: Dolayısıyla onu fark ettim hocam. Kişiliğimiz, karakterlerimiz böyle oturmuş. Dayılarımızı dinlerdik, amcalarımızı dinlerdik, aile fertlerini dinlerdik. Bu işte hünerli kimseleri dinlerdik. Dolayısıyla bizim tarihimizde hep böyle karakter çocuk eğitimi gerçekleştirilmiş. Yoksa her şey kitaplarda yazılı olduğu gibi değil. Bunlar artık bir nevi lisanı hal haline gelmiş hocam. Anlatıyor. Karşınızdaki insana bunu en güzel şekilde onun haleti ruhiyesine uygun bir şekilde veriyorsunuz. Mesela bazı kimseler var okur yazar değil ama bugün okur yazarlardan yüzlercesini cebinden çıkarabilir. O açıdan hocam ecdadın çocuk metodolojisi, çocuk yetiştirmeye yönelik eğitim yaklaşımları çok önemli. Bunlarla ilgili olarak tabii İslamiyet'in kabulüyle birlikte değişen şeyler var. İlk Müslüman Türklerden bahsedecek olursak hocam. Biraz önce bahsettiğimiz gibi mesela Selçuklu zamanında İmam-ı Gazali Hazretleri'nin çocuk pedagojisiyle ilgili vurguları var. Sizin de mutlaka bununla ilgili söyleyecekleriniz vardır.
1: Estağfurullah hocam. Malum İslam ailesinde çocuğun ilk mürebbiyesi, ilk rehberi, ilk mürşidi annesidir.
0: Evet hocam.
1: Anne baba tohumu atar, ilk temeli atar. Ondan sonra dede ve nine onu çok güzel şekilde yoğurur. Sonra mektepteki hoca, muallim onun üzerine daha güzel bilgiler inşa eder. Yani sonra medreseye gittiğinde, medresede daha gelişmiş bir halde. Yani bu annenin verdiğini dede, nine tamamlıyor. Onun üzerine Sıbyan Mektebi'ndeki muallim tamamlıyor. Ondan sonra ondan sonraki devredeki medrese ilk orta ve lise seviyesindeki medresedeki aldığı eğitim tamamlıyor. Sokağa çıktığında karşılaştığı iyi ahlak sahibi arkadaşı tamamlıyor. Bakkala gittiği zaman bakkaldaki amca tamamlıyor. Dolayısıyla cemiyetin her merhalesi veya her sınıfı çocuğun eğitilmesinde veya yetiştirilmesinde rol alıyordu ecdadımız döneminde. Kıymetli hocam, sevgili peygamberimiz buyuruyor ki aleyhisselatü vesselam, çocuğun baba üzerinde üç hakkı vardır. Doğduğu zaman çocuğuna güzel bir isim koymasıdır. Güzel isim koyması. İkincisi, aklı erdiği zaman Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi. Üç de evlenecek yaşa gelince onu evlendirmesidir. Yine sevgili peygamberimiz, kişide dört şeyin bulunması saadetine vesiledir. Kıymetli dinleyenlerimiz, kişide dört şeyin bulunması saadetine vesiledir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Birincisi, zevcenin salih olması. Bu çok kıymetli. İkincisi, kardeşlerinin salih olması. Üç, çocuklarının itaatkar olması. Dört, rızkının içerisinde bulunduğu memlekette bulunması. Bu dört şey bir kişide bulunursa saadete vesiledir buyuruyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kıymetli hocam, çocuğun kişiliğin oluşumu, kendisine saygısının gelişmesi büyük ölçüde anne ve babasının kişilik yapısına bağlıdır.
0: Evet hocam.
1: Ana babasının davranışlarını kendine model alan çocuk, istenen ve istenmeyen davranışların çoğunu onlardan öğrenir.
0: Evet hocam.
1: Emirül Müminin Ömer Faruk radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerine, hocam bir baba gelir ve çocuğuna şikayetçi olur.
0: Evet.
1: Der ki, benim hiçbir hakkıma riayet etmiyor der bu oğlum. Bunun üzerine Emirül Müminin Hazreti Ömer Efendimiz, imandan sonra birinci vazifemiz ana babanın kalbini kırmamaktır. Onlar ne kadar kötü olsalar da yine her şeyin üstünde hakları vardır. Onların kalbini kıranın ibadeti kabul olmaz. Müslüman doğmamıza ve Müslüman yetişmemize sebep olan ana babamızın kalbini kırarsak cennete nasıl gireriz? Onlar bize hakaret etse de yalvararak gönüllerini almamız lazımdır. Müslüman ana babamız bizden razı olmadıkça Allah-u Teala'nın sevdiği kulu olmak çok zordur.
0: Evet hocam.
1: Böyle çocuğa nasihat edince evet, çocuk der ki, ya Emir el-Müminin, söylediklerini aynen kabul ediyorum efendim diyor. Fakat çocuğun ana babası üzerinde hiç mi hakkı yoktur? Hani kaynaklarda annenin babanın çocuğu üzerinde hakları vardır, hanımın kocasının kocanın hanımı üzerinde hakkı vardır. Ama evladın da babası ebeveyni üzerinde hakkı vardır. Bunu soruyor çocuk. Diyor ki, efendim hiç mi çocuğun ana babası üzerinde hakkı yok?

0: Emirülmüminin Ömer Faruk Efendimiz buyuruyor ki, evladım mutlaka çocuğun da ebeveyni üzerinde hakkı vardır. Evlenirken çocuklarını anne olacak kızı veya kadını iyi aileden seçmesi, çocuğa güzel bir isim koyması ve dinini öğretmesidir. Çocuk Hazreti Ömer Efendimiz'e şöyle cevap verdi. Efendim dedi, babam bana terbiye nedir öğretmedi. Anam ise zenci bir mecusinin kızıydı. İsmimi Kara Böcek koymuş ve Allah'ın kitabından bana bir harf bile öğretmedi.
1: Evet.
0: Maalesef dinim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz çocuğun babasına dedi ki, gelmiş bir de bana oğlunu şikayet ediyorsun. Utanmıyor musun sen? Evet. Halbuki sen onun hakkını çiğnemiş ve sana kötülük etmeden sen ona kötülük etmişsin.
1: Neye girersen onu biçersin.
0: Evet, onu biçersin. Dolayısıyla dinimizde mesela pedagojide veya çocuk terbiyesi çocuk doğduktan sonra başlamaz değil mi hocam?
1: Evet hocam.
0: Yani ebeveynin evlilik veya aile kurma yolunda hal ve tavırları İslamiyet'e uygun veya uymamazlık hali çocuğun ruhi ahlaki yapısında tesirlidir.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla hakeza çocuk ana rahmine düştükten sonraki yine haller, yaşadığı çevre, ortam, o da çocuğun terbiyesinde etkilidir. Ve ebeveynin yediği lokma, evet, helal ve haram lokma, bunlar da çocuğun ahlaki ve ruhi yapısında tesirleri vardır.
1: Tabii. Çok önemli değil mi hocam?
0: Evet hocam.
1: Hatta bununla ilgili anlatılır ya hocam, bir köyde efendim irşat yapan, daha doğrusu köylüye dinini öğretmekle vazifeli bir hoca efendinin bir oğlu varmış derler. Hoca efendinin oğlu biraz hareketliymiş. Efendim köylülerin urbalarını böyle sopaların ucuna çivi takar. Efendim urbaları derlermiş. Tabii köylü de saygısından, nezaketinden hoca efendiye gidip de sizin çocuk böyle böyle yapıyor, buna bir tedbir alın demezlermiş, malumunuz hocam. Siz daha iyi bilirsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Tabii sonra artık dayanılamayacak safhaya gelince hoca efendiye gidiyorlar. Hocam yetişin, artık sizin çocuk köyde urba bırakmayacak. Hoca efendi düşünüyor. Acaba nerede hata yaptık? Kendinde bir kabahat bulamıyor. Daha doğrusu hatırına belki de gelmiyor. Hanımefendisine diyor, hanım bizim çocuk böyle böyle yapıyormuş, nerede hata yaptık? Kadıncağız saliha bir hanımmış. Düşünüyor. Diyor ki, bey ben aslında buldum bunun sebebini diyor. Yandaki diyor komşunun bahçesinde çok güzel portakallar vardı. Böyle gebe olduğum zaman da efendim bu portakalları canım istedi. Uzanamayınca da bir sopanın ucuna çivi taktım. O çiviyle portakalları deldim. Onların sularının ağzıma damlamasını sağladım. Muhtemelen diyor bizim çocuğun sopanın ucuna taktığı çivilerle urbaları delmesi oradan kaynaklanıyor olabilir. Allah Allah. Diyor. Değil mi hocam? Dolayısıyla tabii helalleşiliyor. Helalleşildikten sonra çocuğun huyunda ciddi değişiklikler oluyor. Hocam ne verirseniz olur. Bugün değerli bir hocam var. Zaman zaman bunu efendim terennüm ederiz farklı yerlerde de. Burada da selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Profesör Doktor Ali Fuat Arıcı hocamın bir ceviz hikayesi var Sıddık hocam.
0: Buyurun.
1: Kendisi Erzurumlu. Buradan da bütün Erzurumlu kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Şunu anlatıyor. Bizim diyor ceviz bahçemiz vardı diyor. Annem bir gün beni ceviz toplamak için gönderdi. Ben de cevizleri topladım, annemin önüne yığdım diyor. Annem şöyle cevizlere bir baktı. Bu cevizlerden bazıları bize ait değil dedi diyor. Hayret hocam, yani tanıdıyor. Cevizleri tanıyabiliyor. Kadının elindeki sopayla elini bile dokundurmuyor hocam. Düşünebiliyor musunuz? Yani hayat işte nasıl yetiştirilirseniz sizden sonrakiler de öyle yetişiyor. Kadıncağız böyle sopalarla efendim cevizleri ayırmış. Şunlar bize ait değil. Bunları götür komşuya ver diye o şekilde de tembih ediyor. Çocuk yani Ali Fuat Hoca soruyor. Anneciğim işte niye böyle yaptık? Niye efendim, yani ne olacak? Kim fark edecekti? Kadıncağızın orada verdiği mesaj net hocam. Allah-u Teala fark edecekti. Hiçbir zaman evlatlarına haram lokma yedirmemiş bir salih hanım. Onun için hocam biz çocuklarımızı nasıl yetiştirirsek gelecek nesilleri de o şekilde karşımızda görmemiz mümkündür. Ahmet Arvasi Bey'in, değerli hocam Seyyid Ahmet Arvasi Bey'in bir kitaplarında bahsettiği bir konu var. Hikaye tarzında ele almış ama
0: evet,
1: onu kısaca arz etmek istiyorum. Çünkü benim de çok etkilendiğim bir mevzu. Zaman zaman derslerimde de anlatırım bunu. Şimdi bir çocuk var hocam 5 yaşlarında. Kadıncağız suni çiçek yapıyor. Tabii zeki ve sevimli çocuk bir gün annesine şunu soruyor. Anneciğim, şu renkli kağıtları, bezleri ve telleri bir araya getirip ne güzel çiçekler yapıyorsun. Tıpkı sahici gibi duruyorlar. Söyler misin şu saksıda duran sahici çiçekleri kim yapıyor? Annesi meşguliyet arasında şöyle bir mırıldanıyor daha doğrusu. Onlar kendilerinden yetişiyor evladım. Zeki ve sevimli çocuk tekrar üsteliyor. Nasıl olur anneciğim? Biliyorsun yapma bir çiçek bile kendiliğinden olmuyor. Sahici çiçekleri yapan biri de olmalı değil mi anneciğim? Bu soru karşısında uyanan anne şöyle konuşuyor. Elbette yavrucuğum, hiçbir şey kendiliğinde meydana gelmiyor. Başta bütün çiçekler ve böcekler olmak üzere bu güzel dünyamızı yaratan biri var. Bu bütün insanların ve varlıkların yaratıcısı olan Allah-u Teala'dır. Ve çocuk sevinçle el çırparak şöyle diyor. Biliyordum, elbette bunları var eden biri olmalı. Peki anneciğim, biz Allah'ı neden görmüyoruz? Anne bu soru karşısında şaşkın fakat şöyle cevap verdi. O görülmez, hissedilir. O ele geçirilmez, sevilir. Çocuk tekrar sordu. O da bizi görür ve sever mi? Anne cevap verdi. Elbette çocuğum. Zeki ve sevimli çocuk heyecanlanarak şöyle diyor. Ne güzel, ben de onu çok seviyorum. Hocam, bu hadise üzerine tabii Ahmet Arvasi Bey çok önemli mesajlar da veriyor. Burada bunun tekrarlanması, özellikle bazı mesajların verilmesi açısından, bazı kimseler din ve metafizikle ilgili soruların sadece yetişkinlere mahsus olduğunu zannediyor. Hala daha böyle tiplerle karşılaşıyoruz. Oysa araştırmalar ve müşahedeler gösteriyor ki şuur teşekkül ettikten sonra bütün çocukların da bu konularda merak ve endişeleri var. Burada itiraf etmek gerekir ki ben torunlarımın Allah, varlık, ölüm ve ölüm ötesi konularında sordukları sorular karşısında çok defa bunalmışımdır diyor.
0: Arvası hocam.
1: Evet, çocuklar sandığımızdan daha fazla bu konulara ilgi duymaktalar. Pedagojide bir kaide var diyor hocam Ahmet Arvasi Bey. Çocuk hangi konuda soru soruyorsa o konuda eğitim ve öğretime muhtaç demektir. Yetişkinlerin görevi ise bu sorulara mümkün mertebe doğru ve uygun cevaplar vermesi ve çocuğun fıtratındaki dini duygu ve heyecanların gelişmesine yardımcı olması. Buna göre din eğitim ve öğretimi hangi yaşta ve sınıfta başlamalıdır sorusuna cevabımız, diyor Ahmet Arvasi Bey, çocuk hangi yaşta ve sınıfta bu konulara ilgi duyuyorsa, çocukların mücerret konuları anlatmakta güçlük çektikleri meseleleri müşahhaslaştırarak kavramaya çalıştıkları doğrudur. Bu hüküm yetişkinler için de geçerli. Ancak kesin olarak bilmek gerekir ki ister çocuk olsun ister yetişkin olsun, insan zekası müşahhastan mücerrete doğru bir tırmanış içindedir. İnsan maddeden manaya, kesretten tevhide ve yaratılmıştan yaratana doğru ağır ağır tırmanır. Kanaatimce bu tırmanışı geciktirmemek gerekir. Bunun için çocuklar zamanı gelince muhtaç oldukları eğitim ve öğretime tabi tutulmalıdır. Bu konuda ileri sürülecek ilim dışı endişelere, siyasi ve ideolojik mülahazalara asla değer vermemek gerekir, diyor Ahmet Arvasi Bey. Benim de hocam çok etkilendiğim, çok istifade ettiğim Ahmet Arvasi Bey'in vurgularıyla dolu bir yazı. Onun için ne güzel ifade buyurmuşlar.
0: Evet, çok güzel ifade etmişler. Evet. Hocam çok güzel anlattınız. Şimdi isterseniz kısa bir ara verelim.
1: Evet hocam.
0: Kısa bir aradan sonra beraber olacağız inşallah.
1: Evet hocam.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba efendim, tekrar kısa bir aradan sonra beraberiz. Tarihi Açılan Pencere programıyla beraberiz. Mustafa Doçan, Doktor Mustafa Şeker Hocam da programı yürütüyoruz. Kıymetli hocam ve kıymetli dinleyenler, eskiler demişler ki, eğer çocuk iyi yetiştirilmiş, edep ve terbiyesine itina gösterilmiş ve ehemmiyet verilmiş ise buluğa ermesinden önce yapılan bu telkinler ve nasihatlerin buluğ çağına erdiği zaman tesirleri ve faydası görülür. Çocuk daima iyiye doğru gider, iyi ve güzel işlerle meşgul olur, kötü işlerden sakınır. Şayet çocuk iyi yetişmemiş, terbiyesi üzerine durulmamış ise buluğ çağına erince oyun ve eğlenceye, kötülüklere dalar, yemeye, giyinmeye, övünmeye düşkün olur, hakkı kabul etmek ona ağır gelir. Kıymetli dinleyenlerimiz, çocuklarının hallerinden şikayetçi olan bazı kimseler, kıymetli hocam, Hazreti Ali Efendimiz'e geldiler ve sordular. Dediler ki, efendim dediler, çocuklarımızı babalarımızdan gördüğümüz şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz, fakat istediğimizi, neticeyi alamıyoruz. Ne yapalım dediler. Hazreti Ali Efendimiz bunlara şöyle cevap verdi. Eskide ısrarcı olmayın, zamanın şartlarına göre eğitin çocuklarınızı, dünya işlerinde zaman size uymazsa siz zamana uyun. Çok güzel bir ölçü bildiriyorlar. Bunun için zamanımızda şöyleydi, böyleydi diyerek çocuklarımızı kendimizden, dolayısıyla değerlerimizden uzaklaştırmamalıyız. Anne baba olmanın kolay olmadığını hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü çocuk terbiyesi sabır gerektiren uzun, ince bir yol. Saksıdaki bir çiçek ile bile ilgi ister. Biraz önce ifade ettiniz ya hocam. Bakım ister, kendiliğinden yetişmez. Saygı görmeyen bir çocuktan saygı beklemeyin derler. Sevgi görmeyen bir çocuktan da sevgi beklemeyin. Çocuğunuza içten bir sarılma sevgiyi tüm kelimelerden daha iyi anlatır. Sevgi yoluyla çözüm aramamak yeni çatışmaların kaynağıdır. Biz de gençlerle muhtelif vakitler bir araya geliyoruz. Diyoruz ki hocam, gidin eve annenizin babanızın elini öpün, onlara sarılın. Ve şu anda bu teknoloji nesli hocam, sosyal medya nesli, ne yazık ki anneyle, babayla, abiyle, ablayla, kardeşle vakit geçiremiyor. Neyle vakit geçiriyor? Tabletiyle, telefonuyla veya bilgisayarıyla vakit geçiriyor. Zaman da geçiyor. Sevgiden, efendim, muhabbetten uzak bir nesil yetişiyor. Ve sonra da ben ne ettim, niye bana çocuk benden uzak, benimle iletişime geçemiyor diye de yakınıyoruz. Çocuklardaki merakı engellemeyin diyor eskiler. Merak bilginin kaynağıdır. Biraz önce ifade ettiniz ya hocam. Girişimciliği engellemeyin. Girişimcilik canlılığın kaynağıdır. Bireyselciliği engellemeyin. Bireysellik bilgeliğin kaynağıdır. Çocuk soru sorar. Dinlemek lazım. Ama ne yapmalı? Efendim, güzellikle onu ikna edecek şekilde cevaplarını vermemiz gerekir. Hocam, geçmiş alimlerin çocuk yetiştirmeye dair yaklaşımları hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Evet. Sayın hocam, tabii biraz önce girişte de söylediğimiz gibi bu aslında apayrı bir program konusu, ama bazı şeylerden bahsetmek gerekiyor. Çocuk pedagojisi çok önemli bir ilim. Türk İslam kültüründe özellikle çok önemli kaynaklar var hocam. Bunlardan bir tanesi Kutadgu Bilig'tir, malumunuz. Yazarı Balasagunlu Yusuf Has Hacip, 1018-1070 yılları arasında yaşamış bir zat. Hocam, ta bundan neredeyse 1000 yıl önce bugün modern pedagojinin ulaştığı bilgilere o zaman da ulaştığını ve o kaynaklarda bunların ifade edildiğini görüyoruz. Mesela Yusuf Has Hacip'in çocuk pedagojisiyle ilgili neredeyse bundan 1000 yıl önce vurguladığı bazı hususlar var. Aslında bugün modern pedagogları da ders niteliğinde vurgular bunlar. Mesela diyor ki Sayın Hocam, bilgi çocuğa küçük yaşta öğretilirse kalıcı olur diyor. Evet. Biz bugün anne karnından itibaren bilginin öğretildiğini biliyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim okunurken hamile bayanların anne karnında gebeyken çocuğun duyabileceği şekilde okuması, yüksek sesle okuması anne karnındaki bu çocuğa sirayet eder deniliyor. Değil mi hocam? Bugün evet. Avrupalılar bunu müzik kültürü üzerine yapıyorlar mesela. Onlar kendilerine göre, ya bilimsel yayınlarda ilmi yazılı şeyler de var hocam, dergilerde yazıyor bu. Evet. Avrupalı bir efendim İngiliz bilim adamı yazmış, çocuklarınıza demiş işte efendim dinlet.

0: suçun cezadaki maksadın çocuğun canını yakmak olmadığı, çocuğa mesaj vermek olduğunun ifadesini görüyoruz hocam. Mesela eğitimde diyor, anne baba evde eğitim verirken kız ve erkek çocuklarına diyor ikisinde ayrım yapmadan evde yaklaşım sergilemelidir diyor.
1: Evet.
0: En temel ilmi bilgiler, dini bilgiler, örf, adet, kültüre ait bilgiler ailede veriliyor malumunuz değerli hocam.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ta o yüzyılda bu vurguların yapıldığını görüyoruz. Mesela çocuk bilgin, edepli öğretmenlerin elinde yetiştirilmelidir diyor hocam. Bugün modern pedagojide de öğretmen nasılsa çocuk da aynı minfal üzerine ilerler diyor mesela. Bireysel farklılıklara yönelik eğitim verilmesinin ehemmiyetinden bahsediyor Yusuf Has Acip. Bugün modern pedagoji yine aynı şekilde hocam. Bireysel farklılıklara göre eğitim vermenin eğitim öğretim süreçlerindeki katkısının %50, öğretmenin payının %30, teknolojinin payının %3 veya %5 olduğunu söylüyor. Ta Yusuf Has Hacib'in tabundan 1000 yıl önce bireysel farklılıkları öğretmen faktörüne yönelik yaptığı vurgular bugün modern pedagoji tarafından yeni yeni fark ediliyor. Onun için daha bizim aslında ecdadımızın sahip olduğu potansiyeli öğrenme noktasında daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Mesela çocuğun ilgisine göre eğitim verilmelidir deniyor hocam. Bugün bütün dünya ülkeleri mesleki noktada, akademik noktada farklı farklı eğitimler veriyorlar.
1: Evet.
0: Amerika'da hocam 1920'de New Jersey'de bir enstitü açıldı. Bireysel farklılıklar üzerine dünya ülkelerinden Amerikan vatandaşı olan 120 çocuğu yetiştirdiler sayın hocam orada. Bu 120 çocuğu bireysel farklılıklarına göre yetiştirdiler ama çok iyi bir eğitim verdiler. Bir nevi bu pilot çalışma gibiydi. Hocam o 120 çocuk öyle bir yetiştirildi ki 1950 sonrasının Amerika'sının temellerini bu 120 çocuktan 18 tane sattı derler. 18 çocuk attı derler. O kadar önemli bir çalışmaydı. Bireysel farklılıklara, ferdi farklılıklara göre. Yani siz bir kuşa veya bir file veya işte efendim bir yılana hani var ya meşhur bir görsel karikatür var hocam. Herkesi sınavı yapacağım. Herkes dizilsin diyor ya malumunuz. Karikatürü mutlaka görmüşsünüzdür. Ama tek sınav metodu tatbik ediliyor. Ama öyle değil. İnsan da farklı. Canlılar da farklı. Herkes karakterinin gereğini yerine getirir. İnsanlar hocam bu açıdan baktığımızda bireysel farklılıklarına göre bir öğrenme stratejisine ihtiyaç duyuyorlar. Bunun evet. Tabundan 1000 yıl önce Yusuf Has Hacip tarafından dile getirilmiş olması aslında hepimizin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konu. Evet. Mesela hocam iş başında eğitimden bahsediliyor. Çıraklık, kalfalık bunlardan bahsediliyor. Ta o zaman 1000 yıl öncesinden evet. Çocuklara meslek öğretmek mutlaka, hatta her peygamberin bir mesleği var değil mi hocam?
1: Evet, evet.
0: Hatta Osmanlı padişahları, peygamberler aleyhissalatü vesselamı kendilerine örnek alarak hani padişahlık vazifesinin yanında herkesin bir mesleğinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Yusuf Has Hacib'in de o yüzyılda çocuk yetiştirme hususunda mutlaka herkese bir altın bilezik giydirilmesi gerektiğinin ehemmiyetinden bahsediyor. Yani çok fazla vurgular var. Ben Yusuf Has Hacib'in bu Kulat Kubili kitabının mutlaka bir gözden geçirilmesi, her Türk vatandaşının bir incelemesi gerektiğine gönülden inanıyorum hocam. Mesela Kaşgarlı Mahmut var hocam. Dil üzerine bugün lisandan bahsediyoruz. Lisan. 150 kelimeyle konuşuyor çocuklarımız diyoruz. Lisanımızı öğretemiyoruz
1: top
0: diyoruz.
1: Top ve pop kültürüyle konuşuyoruz.
0: Değil mi? Aynen evet. Hocam. Kaşgarlı Mahmut o yüzyılda söylemiş. Lisan konusunda çocukların sahip olduğu birikim aynı zamanda onların öğrenmelerini etkiler diye. Hocam ne kadar devasa, muhteşem bir ifade.
1: Evet.
0: Lisan konusunda sahip oldukları derinlik onların öğrenmelerini etkiler, onların hayatını etkiler diyor. Ne zaman söylüyor bunu Kaşgarlı Mahmut? 1070'li yıllarda söylüyor hocam ya. Bunu biz bugün okullarımızda maalesef ben Türk Eğitim Tarihi dersinde anlatıyorum çocuklara. Çocuklar çok şaşırıyorlar. Allah Allah hocam nasıl olur falan diye. Bugün işte dil öğrenmenin, lisan öğrenmenin, kendi lisanını, daha doğrusu kendi ana dilini çok iyi öğrenmenin ehemmiyetine vurgu yapıyor hocam.
1: Hocam Osmanlı bunu çok evet. iyi yapmış malumunuz. Osmanlı'da ortaokul seviyesindeki bir medresede mezun olan bir genç
0: evet.
1: Arabi olarak bir risale yazabiliyor veya Farisi olarak
0: evet.
1: efendim şiirler söyleyebiliyor. Yani ana dilini iyi konuşmak, doğru konuşmak malumunuz yeni bir lisan öğrenmekte etkili oluyor.
0: Yani biz altyapıyı vermeden çocuklarımıza yabancı dil öğretmeye kalkışıyoruz evet. değil mi değerli hocam? Baktığımızda o açıdan çok ciddi bir mesele bu lisan öğrenme meselesi.

0: meselesi gerçekten de bizim kültürümüzde çok hassas bir konu. Ailelerin çocuk bakımı ve yetiştirilmesi üzerinde duruluyor olması çok önemli hocam. Kaşgarlı evet. Mahmut'a işte mesela bugün modern pedagojinin yeni yeni farkına vardı. Bir şey daha var. Oyunla öğrenme veya öğretme hocam. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügati Türk adlı eseri bugün bir şaheserdir. Kaşgarlı Mahmut bunların dışında başka eserleri de var. Mesela yaptığı eserle yazdığı eserlerden bazılarına bundan bahsediyor. Çocuk pedagojisinden bahsederken çocuk eğlenerek öğrenirse daha kalıcı olur. Veremediğiniz bilgileri eğlenme sırasında o süreç içerisinde verebilirsiniz diyor. Hocam ne kadar harika şeyler. Dolayısıyla bu konularda biz bazı şeyleri ne kadar veriyoruz, ne kadar sağlıklı bir şekilde veriyoruz. Değerli hocam siz bu konuda önemli çalışmalar yapan değerli bir dostumuz olarak, değerli bir hocamız olarak.
1: Estağfurullah.
0: Benim de kafama takılıyor. Ben kendime göre bilimsel yayınları sentezleyerek bakıyorum ama hocam sizin bakış açınız da çok önemli. Gerçekten biz hocam, niye bazı şeyleri onların verdiği gibi veremiyoruz? Çocuklarımız üzerinde niye sağlıklı bir şekilde bir eğitim metodolojisi uygulayamıyoruz hocam?
1: Hocam bir sevgi kaynaklı olmalı vereceğimiz her şey.
0: Evet.
1: Önce programın başında ifade ettiniz. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır buyurmuş büyüklerimiz. Önce ebeveyn, muallim, öğretmen, hoca ne olacak? Örnek olacak her hususta. Yani namaz kılmayan bir kimsenin çocuğuna namaz kıl demesi ne kadar etkili olabilir?
0: Evet,
1: veya doğru. Efendim evladın dersini çalış, görevlerini ihmal eden bir kimsenin çocuğuna dersini çalış, görevini yap demesi ne kadar etkili olabilir? Dolayısıyla şimdi mesela bazıları diyor ki efendim çocuklarımız biz o kadar ilgileniyoruz, niçin bizim gibi değiller?
0: Evet.
1: Herkes aynı şeyden şikayet ediyor. Çocuklarımız bize niçin benzemiyor? Niçin bizim gibi yaşamıyor? Aile itibarımızı, şerefimizi 10 paralık ediyorlar. Namaz yok, niyaz yok, manevi değerlerimize ilgisizlik. İlgisi olsa da bizim gibi değil. Pejmurde bir hayal sürüyorlar.
0: Ne kadar ilginç değil mi hocam?
1: Tabii. Ya. Büyüklerimize de gitmişler efendim. Çocuklarımız bizim gibi değil, perişan bir halde. Kardeşim demişler, siz çocuklarınızın kendiniz gibi olmasını istediniz. Yani Türk İslam tarihindeki büyükleri, başta Efendimiz'i aleyhisselatü vesselam, eshab-ı kiramı ve bu bize bu bilgileri ulaştıran büyüklerimize örnek göstermediniz ki. Onlara numune sunmadınız ki. Ki bir mümin için en güzel örnek Efendimiz aleyhisselatü vesselam ve eshab-ı kiramıdır. Hatta hali vakti yerinde olanlar bu şikayetlerini daha da ileri safhaya götürüyorlar. Sebebini öğrenmek için psikiyatri doktorlarına gidiyorlar. Şikayetlerini anlatıp hocam bunun psikolojisi mi bozuk acaba? Tedavisi mi gerekir diye soruyorlar. Kendilerine çocuğunun senin gibi olması için ne yaptın diye sorulduğunda yıllardır batının aldığı telkinlerle hemen şunu söylüyorlar kıymetli hocam. Ben o konuda çocuklarımı serbest bıraktım. Nasıl olsa bize uyar, bize benzer diye düşündüm. Baskı ters tepebilir. İnancıyla yönlendirmeye girmedim. Sadece yazın bir ara Kur'an-ı Kerim kursuna göndermiştim. Onun dışında kendi haline bıraktım. Okul durumunu sorduğunuzda ise görevini fazlasıyla yerine getirmiş bir kimse rahatlığıyla hemen cevap veriyor. Yıllardır yığınla para verip düzenli olarak hazırlık kurslarına gönderdim. İlkokuldan itibaren okula gitmesinde, eve döndüğünde derslerine çalışmasında ısrarcı oldum, ısrarlı takipçi oldum. Ayrıca yazları yabancı dil kursuna gitti. İngilizcesini geliştirmesi için yurt dışına gönderdim. Geçmişte ben çok sıkıntı çektim. Çocuğum sıkıntı çekmesin diye her istediğini en pahalısından aldım. İstediği hiçbir şeye olmaz demedim. Fakat okumasından da memnun değilim.
0: Evet hocam.
1: Ailenin şikayetçi olduğu çocuklara sorduğumuzda da şu cevabı alıyoruz. Okuyup toplumda belli bir yerim olması için çok çalışmam gerektiğine inanıyorum. Ama ancak bu kadar oluyor. İnanç meselesine gelince elbet kendime göre inancım var ama çevreye uyumlu olmak benim hedefim. İnşallah yaşlanınca hatta emekli olunca ibadete başlarım. Şu an buna vaktim yok. Ayrıca okulda gerici damgası yemek istemiyorum. Kıymetli dinleyenler ve kıymetli hocam, aslında sıkıntının sebebi ve çaresi bu baba ile çocuğun itiraflarında var. Bütün mesele babanın şu iki cümlesinde düğümleniyor. Birincisi, çocuğumu manevi değerlerimize yönlendirmedim. İkincisi, her türlü ihtiyacını karşıladım cümlesi. Her gencin okuması, çağın şartlarına göre kendini yetiştirmesi önemlidir. Fakat bundan daha önemlisi ise öz değerlerimize, kültürümüze uygun yetiştirilmesidir. İslam ahlakıyla mücehhez kılmasıdır. Aslında bu daha çok emek, daha çok para gerektirir. Her nedense buna emek verilmiyor. Gereken yatırım yapılmıyor. Büyük

0: Biz başarı, muvaffakiyet ebedi hayatta işe yarıyorsa değerlidir.
1: Evet, çok doğru.
0: Geçici olan, fani olan bir hayat için elde edilen muvaffakiyet bir hiçtir buyuruyorlar.
1: Ya, evet hocam.
0: Onun için en kıymetli yatırım, ahirete yapılan yatırım ve genci, çocuğu ahirete ebedi saadete kavuşacak bir şekilde mücehhez kılmak en kıymetlisi bu. Kıymetli hocam, anne baba olmanın temel ilkeleri var mı acaba?
1: Hocam aslında bu süremiz de çok sınırlı, azaldı. Kısaca belirtmek gerekirse aslında bunları belki de 100 başlık altında toplamak mümkündür ama birkaç tane mevzuyu öğretmenlik tecrübeme bir de baba olma noktasında efendim tecrübeme dayanarak birkaçını da ifade etmek istiyorum. Öncelikle hocam anne baba olarak belki de en hassas olmamız gereken konulardan bir tanesi ilgi ve zaman hocam. Çocuklarımıza ilgi ve zaman göstermemiz gerekiyor. Zararlı alışkanlıklara, yanlış arkadaşlara düşen çocukları araştırdığımızda büyük bir çoğunluğunun ilgi ve zaman ayrılmayan çocuklar olduğunu görüyoruz hocam. Onun için bu konularda ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Mutlaka örnek olmak gerekiyor hocam. Lisanı hal, lisanı kalden entaktır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yargılamadan çocuğu dinlemek çok önemli bir meziyet. Bugün anne baba ebeveyn olarak belki de en hassas olduğumuz konulardan bir tanesi bu olmalı. Olmamız gereken konulardan birisi bu olmalı. Yargılamadan çocukları dinlemeliyiz. Çocuk bir kavgaya karışıyor, arkadaşlarıyla tartışıyor. Hemen çocuğu anında sen kesin bir şey yapmışsındır, kavga ondan başlamıştır gibi yaklaşımlar çocukları çok ciddi manada yaralıyor. Veya tam tersine öbür türlü çocuğa sahip çıkmanın dışında çocuğu suçlayıcı tavırlar içerisine girmek de çocuğun karakterinde çok ciddi boşluklar oluşturabiliyor. Bir de hocam özellikle çocuk konuşurken dinlemek lazım hocam. Sabırla dinlemek lazım. Herkesin anlatabilecek bir şeyi var. Sonuna kadar dinlemek lazım. Bazen anne babalar dayanamıyorlar. İşte saçmalıyorsun, böyle şey mi olur falan gibi. Ya bırak çocuk saçmalasın ama edepli olmayı da öğrensin. Anneye babaya edepli olmayı, büyüklere saygılı olmayı da yanlış yaparak öğrensin. Çocuğa biz her şeyin doğrusunu, eğer çocuktan her şeyin doğrusunu bekliyorsak o zaman biz ne işe yarıyoruz? Onun için bazı zamanlar çocukların hata yapmasına, yanlış yapmasına da fırsat vermek lazım ama bunu da yerinde uygun olması gereken yere uyararak çocuğu en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bir şey olduğunda, bir hata olduğunda da senden beklenir zaten diyerek de genelleştirmek gibi böyle genel bir hususiyetimiz var hocam. Millet olarak da çok sık rastlıyoruz bunlara.
0: Evet.
1: Özellikle sürekli yanlışların değil, bazı zamanlarda da doğrular üzerinde durmak lazım. Eleştirilen, sürekli tenkit edilen çocuklar kendine özgüvenini kaybetmiş olarak da hayata bir bakış geliştiriyorlar. Onun için Sayın Hocam daha bu maddeleri ifade edebiliriz. Daha da sayılarını çoğaltabiliriz. Ama şunu altını çizerek özellikle ifade etmek istiyorum değerli hocam. Gençler 20 yaşını geçtikten sonra ana babalarının ahlaki, sosyal, dini ve politik değerlerini benimsiyorlar. Yani bir nevi karakterlerine oturmuş oluyorlar. Ağaç yaş iken eğilir, erken yaşlardan itibaren dini, milli, kültürel temel hassasiyetleri erken yaşlarda vermek lazım. 4 yaşı, 5 yaşı, 6 yaşı bu yaşlar çok önemli, kritik zamanlardır. Ne vermek istiyorsak, neyi kazandırmak istiyorsak, nasıl bir nesil yetiştirmek istiyorsak erken başlamamız gerekiyor. Meslek seçimi meselesinde bu da yine aynı şekilde herkesin karakterine uygun bir mesleğin olduğu, bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir de hocam ödüllendir, yani mükafat, bu zaman zaman ihmal ettiğimiz şeyler. Ceza kadar mükafatın da karakterimizde çok önemli bir yeri var. Marifet iltifata tabidir demişler. Onu da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Özellikle suçlamak, karşısındaki hocam sen dili insanlara çok ciddi zarar veriyor. Kendimize de zarar veriyor. Sürekli sen dilini kullanan veya sen diye veya farklı şekilde de çocuğu suçlayıcı tavırlar içerisine giren ebeveynler de çocuk karşısındaki güvenilirliğini kaybediyor. Bunlara karşı çok dikkat etmek lazım. Hocam zamanın silahı güler yüz. Büyüklerimizin buyurduğu gibi güler yüzle ve sıcak bir ifadeyle yaklaşan herkesi olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Ceza gelişmeye engel, mükafat gelişmeye katkı sağlarmış. Bunu da unutmamak gerekiyor değerli hocam. İnşallah faydalı bir program olmuştur. Çocuk pedagojisi çok kıymetli bir ilim dedik. Daha söylenecek çok şeyler var. Değerli hocam, durum bu şekilde. Çocuklarımıza sahip çıkmak istiyorsak önce kendimizden başlamamız gerekiyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Malum eskiden çocuklara cemiyet, okul, sokak terbiye ediyordu. Evet. Programda bunu ifade ettik. Bunun için aileye, babaya fazla bir iş kalmıyordu. Babanın çocuğuna faydalı olması daha zor olduğu için baba çocuğuyla arasına mesafe koyarak daha etkili olan cemiyet eğitimine havale ediyordu. Şimdi cemiyetin, sokağın, okulun bu faydalı eğitim özelliği kalmadı. Aksine çevresi çocuğa zararlı oluyor. Televizyon ve internetin faydaları yanında verdiği zararları kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Böyle bir ortamda çocukla ilgilenmeyip araya mesafe koymak, onu her türlü vahşi hayvanın bulunduğu ormanda yalnız bırakmak gibidir. Bunun için çocuğumuzun dünyasını ve ahiretini düşünüyorsak, kıymeti dinleyenler, küçük yaştan itibaren ilgilenmek, sevgi ve şefkatle yaklaşıp manevi değerlerimizi ürkütmeden vermek zorundayız. Bunu yaparken ölçüyü iyi muhafaza etmek zorundayız. Aşırı denetim çocuğu pasifleştirir, aşırı hoşgörü çocuğu şımartır ve olgunlaşmasını engeller. Efendimiz buyurmuş ki çocuklarınızla çocuklaşınız metodu içerisinde yaklaşmalıyız. Efendim, yeni bir, yani bir, yine bir programın sonuna geldik. Vakitimiz doldu. Kıymetli dinleyenler, bir tarihe açılan pencere programından sonuna geldik. Kumanda masamızda İbrahim Macit kardeşimiz vardı. Sesimizi sizlere ulaştırıyordu. Programı ben Deniz Mehmet Sıddık Arvas ve doçent doktor Mustafa Şeker hocamız ile hazırlayıp sunduk. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hoşça kalınız efendim.
2: Tarihe açılan pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 14 Eylül Pazartesi makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın Zayıf Hafızamız ve Enflasyonla Savaş başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde yeni orta vadeli program açıklandı. Enflasyonda tek hane bu yıl için hedeflenmişti ama 3 yıl ileri atıldı. Bu durum piyasalarda önce biraz negatif algılansa da gerçekçi hedef ya da beklentiler paralelinde hedef belirleme açısından olumlu bulunabilir. Bir başka yönden yine mi hedef tutmadı gibi pesimist bir bakış açısına da sahip oldu bazı kesimlerde. Zaman uzadı ama hedef değişmedi, tek hane. Bu yolda gidişte bir yandan kararlılık beyanı varken diğer yandan piyasa ve hane halklarının beklentilerinin hedefe yaklaşmış olmasını da çok önemli buluyorum. Evet, hedef tek hane. Kararlılık Merkez Bankası ile birlikte ekonomi yönetiminde fakat Türkiye'de ve birçok ülkede enflasyonla mücadelede akla ilk gelen araç faiz silahı oluyor. Enflasyon dalgası her vurduğunda gözler merkez bankalarına çevriliyor. İlk soru şu, faiz ne kadar?

fiyatlar artacak. Kabul edelim, sadece faiz artırarak enflasyonu düşürmeye çalışmak bir motorun hararetini sadece vitesi boşu alarak düşürmeye benzer. Arabayı yavaşlatırsanız ama motoru yakma riskiniz hep baki kalır. Nitekim dünyada da işler sadece faizde yürümüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi devler faizin yanında paranın miktarını doğrudan azaltan yöntemler uyguluyorlar. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi. Bankaların kredi musluklarına kelepçeler takıyorlar, peşinat oranlarını artırıyorlar. Kısacası paraya ulaşmayı fiziksel olarak zorlaştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlar bu tedbirin işe yaradığını gösterdi aslında. Tüketici kredilerinde son 32 ayın en düşük seviyesi görülmüş ama ülkemizde bütün politikaların dışında kırılamayan bir set var. Biz maalesef yarın her şey daha pahalı olacak psikolojisinin çok güçlü olduğu, enflasyon ataletinin kemikleştiği bir süreçten geçiyoruz. Kredi kartı taksit sınırları, limit kısıtlamaları, harcamaları bir nebze frenliyor ama bu işin esas kilidi başka yerde. Kamu maliyesi, yani devletin kendi bütçesi. Hükümetin 6 Eylül 2026 tarihinde güncellediği orta vadeli program tam da bu dengeleri önümüze koydu. Yeni açıklanan programda daha önceki OVP'lerde iyimser tutulan hedeflerin revize edildiğini, örneğin 2026 yılı için yıl sonu enflasyon tahmininin %28.4'e çıkarıldığını gördük. Bu gerçekçi yaklaşım kıymetli çünkü sokaktaki fiyatlama davranışını değiştirmek için önce masadaki rakamın doğru olması ve devletin bu mücadeleye ortak olduğunun hissedilmesi gerekiyor. Siz kamuda tasarruf yapmadan vatandaşa kemer sıkın derseniz o inandırıcılık penceresi kapanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında 484 milyar lira tasarruf yapıldığı, kiralık araçların %21 azaltıldığı açıklandı. Bu kağıt üzerinde çok ciddi bir başarı ve bütçe açığının milli gelire oranını %3,5'tan 3,1'e çekmeyi başardı. Ancak madalyonun diğer yüzünde unutmamamız gereken kocaman bir Türkiye gerçeği var. Asrın felaketi depremler ve onun getirdiği devasa yük. Açıklanan OVP verilerine göre 2023'ten 2026 sonuna kadar deprem bölgesine yapılan toplam harcama 104 milyar dolara, yani 5.4 trilyon liraya ulaşmış durumda. 2027 sonunda bu faturanın 116 milyar dolara aşması bekleniyor. Devlet bir yandan fuzuli harcamaları kısmaya çalışırken, diğer yandan depremzedeler için 455 bin bağımsız bölüm inşa etmek, şehirleri yeniden kurmak için bu devasa bütçeyi harcamak zorunda kaldı. Dolayısıyla deprem harcamalarını hariç tuttuğumuzda bütçedeki sıkılık takdire şayan. Ancak bu zorunlu harcamalar piyasaya para çıkışını ve talebi canlı tutmaya devam ediyor. Uzun lafın kısası, enflasyonla mücadele sadece Merkez Bankası'nın faiz odalarında kazanılacak bir savaş değil. Türkiye, arkasında deprem gibi muazzam bir mali yük taşırken dezenflasyon programını yürütmeye çalışıyor. O harcamalardan tasarruf edemezsiniz. Fakat ne yazık ki toplum olarak hafızamız zayıf. Devlet yüz binlerce deprem konutunu yaparken EYT'yi de devreye aldı. Fakat biz bu beklenmeyen ve dev harcamaları unutup ne oldu bizim tek hane diye soruyoruz. Tabii ki yönetenler hedef verdiyse sormak vatandaşlık hakkımız ama durup düşünerek üretici, tüketici, çalışan, işveren tüm kesimler üzerine düşeni yapmalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladığı toplantıda sanayide %16.2 olan enflasyona rağmen girdilerde %32'lik enflasyonla savaşmak durumunda kaldıklarını söylemişti. Gideriniz %32 artarken siz fiyatlara %16 civarında enflasyon farkı uyguluyorsanız üzerine düşeni yapıyorsunuz demektir. Ancak diğer yanda tarlada 1 lira olan karpuzu markette 20 liraya satıyorsanız olmaz. Size bir dur denilmesi lazım. Yani ez cümle, amaç ortaksa herkes üzerine düşeni yapacak. Savaş hepimiz için savaş. Petrol hepimiz için 105 dolar. 1 litre benzin de hepimize 80 lira. Herkes taşın altına elini koyacak. Devlet de, vatandaş da. Yani bu zorlu denklemde faiz ve kredi sınırları bizi bir yere kadar taşır.
Kalıcı zafer ancak devlet, üretici, tüketici herkesin aynı hedef için üzerine düşeni yapmasıyla mümkün. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın Zayıf Hafızamız ve Enflasyonla Savaş başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in Çin, Amerika'yı Orta Doğu'ya gömmeye kararlı başlıklı makalesini sunuyorum. Çin'in Amerika ile büyük güç rekabetinde rakibine para, zaman, prestij ve askeri kapasite kaybettirmek için seçtiği cephe netleşti. Pekin, Washington'la Pasifik'te erken hesaplaşma yerine Amerikan gücünü Orta Doğu'nun yıpratıcı savaş alanında tutacak şartları beslemenin kendisi için emsalsiz bir fırsat oluşturduğunun farkında. İran'a ulaşan finansman kanalları, çift kullanımlı parçalar, mühimmat ve uydu görüntüleri aynı resmin parçaları. Çin, savaşın doğrudan tarafı haline gelmeden İran'ın dayanma kapasitesini tahkim etmeyi sürdürüyor ve Washington'un dikkatini körfeze bağlayarak Trump yönetimini adeta Orta Doğu'ya gömüyor. Uluslararası haber ajansları İran'ın Hong Kong merkezli bir aracı üzerinden 300 ila 400 Çin yapımı omuzdan attıran hava savunma sistemi almak üzere anlaşmaya vardığını yazdılar. Sevkiyat için Urumçi, Pakistan, İran hattı üzerinde çalışıldığı da haberlerde yer almakta. Pekin iddiaları reddetti. Amerika'nın İran adına finansman ve silah tedariğini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Çin ve Hong Kong merkezli kuruluşlara uyguladığı yaptırımlarsa yalanlamalara rağmen Amerika'nın kaygısının boyutunu gösteriyor. Uydu cephesindeki gelişmelerse daha çarpıcı. Amerikalı yetkililer İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'de 3 Amerikan askerini öldüren saldırıdan önce ve sonra Çinli kuruluşlardan yüksek çözünürlüklü görüntüler aldığını öne sürüyor. Görüntüler hedef seçimiyle hasar tespitinde kullanıldıysa hedefi görünür kılan veri ağı da savaşın bir parçası olmuş durumda. Çin devleti ile şirketler arasındaki bağ henüz açığa kavuşmuş olmasa da bu ilişki modelinin Pekin'e stratejik inkar alanı kazandırdığı aşikar. Neticede teknoloji Çin'den çıkıyor, askeri sonucuysa İran üretiyor. İşbirliğinin Yemen'e uzanan gölgesi de yavaş yavaş belirginleşmekte. Uluslararası haber ajanslarına göre Çin, kendi tankerlerinin Babül Mendeb'den güvenli geçişi için Husilerle doğrudan temas kurdu. İran'sa Husilerden Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artırmalarını istemesinin yanı sıra daha fazla para, silah ve üst düzey subay da vaat etmiş durumda. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi Perim Adası ve Babül Mendeb üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı. İran Hürmüz'ü Husiler Babül Mendeb'i sıkıştırarak petrol ticaretinin iki kapısına kilit vurma imkanı kazanmış gözüküyorlar. Suudi petrol sahalarını Yanbu'ya bağlayan Doğu-Batı boru hattının vurulması kuşatmayı tehlikeli bir aşamaya taşımış durumda. Riyad ve Bağdat saldırıyı gerçekleştiren dronların Irak'tan kalktığını açıkladılar. Kamuya açık bilgiler saldırıdan doğrudan Çin rolünü elbette göstermiyor. Ancak İran'a akan teknolojinin tedarik ve istihbarat kapasitesinin Irak'taki İran yanlısı gruplardan Husilere uzanan ağın toplam vuruş gücünü artırdığı aşikar. Çin ise bu süreçte iki dil kullanmakta. Bir yandan diplomasi masasında barış çağrısı yapıyor, diğer yandan ticari ve teknolojik ağlarıyla İran'ın direnme kapasitesini ayakta tutuyor. Pekin, Husilerle teması sayesinde kendi gemilerine güvenlik koridoru açarken, batılı ülkeler yükselen navlun, sigorta ve enerji maliyetleriyle uğraşmakta. Bu aşamada maliyet Washington'a, stratejik getiri Pekin'e yazılıyor, gözüküyor. Çin'in hedefi net, Amerika'yı İran, Körfez, Kızıldeniz ve Yemen'de sürekli kaynak harcayan bir güce dönüştürmek. Washington bölgeye daha fazla hava savunma sistemi, savaş gemisi ve mühimmat gönderdikçe Pasifik'te Çin'i çevrelemek için ayıracağı kapasite daralıyor. Pekin'in hesabı Amerika'nın Pasifik'e yönelmesini geciktirmek, ittifak sistemini yormak ve enerji damarlarındaki pazarlık gücünü büyütmek. ABD'nin içinde debelendiği Orta Doğu bataklığı Çin'e
Asya Pasifik'te paha biçilemez bir stratejik zaman kazandırıyor.

Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in Çin Amerika'yı Orta Doğu'ya gömmeye kararlı başlıklı makalesini sundum. 15 Eylül Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın İngiltere ve Amerika arasında hesaplaşma başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel rekabetin dinamiklerini analiz etmeden bölgesel savaşları anlamak mümkün değil. Zira önümüzdeki rotayı doğru okuyabilmemiz için asıl mücadele hattını görmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen bölgesel dizaynlar İngiltere'nin şemsiyesi altında gerçekleşti. Paranın kontrolünü elinde tutan Londra için siyasi kurgular paranın seyrine yardımcı olduğu takdirde geçerliydi. Orta Doğu yeniden şekillendi. Peki ama nasıl? Osmanlı'yı çöktürerek. Ve belki de en önemlisi, bir millet olarak bize kendi kurduğumuz medeniyeti kötülettiler. Kendimizi küçük görme, inşa ettiğimiz medeniyeti küçümseme psikolojisini zihin dünyamıza yüklediler. Eğitim sistemlerimizin inşa süreciyle işe başladılar. Malum zihin dünyası işgal edilmiş hiçbir medeniyet sonradan ayağa kalkamıyor. Ancak ezberler bozulduğunda, yeniden kimlik ve aidiyet duyguları, yeniden o kadim kodlar devreye girdiğinde, insanın ve toplumun kendini idrak etme süreci de yeniden diriliyor. O dönemlerde bu planları hayata geçiren İngiltere, şimdi kendi geleceği konusunda endişeli. Günümüzde yaşayan ABD ve İngiltere arasındaki rekabeti hafife almayalım. Aksi takdirde bölgesel devletlerin iç siyasetindeki rekabeti ve çatışmaları anlamlandırmamız mümkün olmaz. Bazen demokrasi başlıklı yıkım projeleriyle karşı karşıya kaldığımızda çok medeni olanların bizlere yandaş olarak bakmaları bile zihin dünyasının esaretiyle bağlantılıdır. Üstelik bu sadece bizimle sınırlı bir durumda değildir. Zihinsel işgal, küresel güç merkezlerinin işine yarayan her ülke ve toplumda kullanılabilen bir silahtır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri elinden alınmak istenen küresel güç pozisyonunu yeniden resetlemek ve revize etmek yoluna girdi. Yani demem o ki bazı hesaplar reel durumlarla uyuşmadı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ya, Allah tuzak kuranların hilekarlığa karşı ceza verenlerin en güçlüsü, en hayırlısıdır. Evet işte küresel tanrıların hırsını benimsemiş sistemin çökmesi gerekiyor. Çünkü dünya bu yükü taşıyamıyor. Fakat yerine getirilmek istenen de yeni bir kurgu. Ama bizlerin, yani sistem dışı bırakılan aktörlerin devreye girmesi ve kimlik arayışı da bu sürecin olmazsa olmazı oldu. Mesela aynı Amerika'nın sistem dışı bırakılan bir medeniyet kurucularına ihtiyacı var. Neden? Çünkü kendi varoluşunun temel gerekçelerinden biri bu medeniyetlerin ayakta kalması olacaktır. Bu durumda Pasifik üzerine yoğunlaşan yeni savaş merkezi açısından Amerika ve İngiltere arasındaki ayrışmayı görmeliyiz. İngiltere yeni sorunlarla karşı karşıya, hatta içinden parçalanma bile öngörülmektedir. Çin kozu üzerine yoğunlaşan İngiltere yeni yükseliş sürecini Pasifik üzerindeki yoğunlaşmaya bağlıyor. Hep başka atlara, başka kozlara oynayarak yürüyen İngiltere için bu dönem bir ölüm kalım sürecidir. Yine sessiz fakat yine derin oynuyor. Amerika ile rekabet ve ayrışma konusuna gelince çoğu konuda çıkarları hala yan yana. Fakat gelecek tasavvuru ve küresel hegemonya meselesinde ABD'nin yanında değil. ABD ile Kanada arasındaki gerilimleri bile bu sürecin bir parçası olarak görmemiz yanlış değildir. Türkiye bu tabloda ne tarafa taşlarını topluyor? Zihinsel ve milli hafıza İngiltere'nin kurduğumuz devletlerle bağlantılı senaryolarını unutmadı ve unutmaması gerekiyor. Tabii şartlar değişebiliyor. Dün düşman olanlar ortak, dün dost olanlarsa bir araya mesafe girebiliyor. Böyle bir dönemdeyiz. Türkiye de şuna bakıyor. Hangi senaryo yeniden medeniyet kurucu olarak meydana çıkmamızın önünü açıyor? Siyaset böyle bir şey. Gün gelir şartlar değişir, söylem ve eylemler de bundan etkilenir. Dolayısıyla mevcut durumda İngiltere'nin nasıl bir Türkiye tahayyülüne baktığını anlamamız gerekiyor.
Yani şimdi şartlar bizim tercihlerimizin de yer bulduğu gerekçeler oluşturuyor. Kısacası Amerika-İngiltere rekabeti bize ne veriyor ona bakmamız lazım. Hep öyle ya, her kriz bir fırsat, her fırsat bir imtihandır. Bu durumda sadece fırsatı değil, aynı zamanda imtihanı da merkeze oturtan aklı kullanmalıyız. İlelebet anlayışımızın temelinde de bu yatıyor. Türkiye Gazetesi'nde Sevil Nuriyeva'nın İngiltere ve ABD arasında hesaplaşma başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Amorf Stratejiler Çağı başlıklı makalesini sunuyorum. İran ve Hürmüz krizlerinin Yemen ve Babülmendeb cepheleriyle genişlediği bir dönemde Ukrayna Savaşı da yavaş yavaş Avrupa topraklarına ve Rusya'nın iç bölgelerine doğru yayılıyor. Buna Gazze ve Lübnan'la Sudan'daki krizleri de eklediğimizde geniş bir bölgedeki karmaşanın küresel güçleri karşı karşıya getirmekten ziyade gri bölgedeki mücadeleler şeklinde kronikleştiğini görüyoruz. Bu gri bölge denilen hibrit mücadeleye örnek bir saldırıyı Rus ordusu önceki gün gerçekleştirdi. Polonya sınırındaki Ukrayna topraklarında seyir halindeki bir yolcu treni insansız hava aracıyla vuruldu. O sıra, yani vurulan trenin ayrıldığı Ukrayna istasyonundaki başka bir tren ve eski CIA direktörü David Petrus'un bulunduğu ileri sürüldü. Pazar günü gerçekleşen saldırıda İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson ve diğer yabancı devlet adamlarını taşıyan diplomatik tren hedef alındı. İstanbul'daki Ukrayna barış sürecini baltalayan eski başbakan Johnson'la birlikte Avrupa güvenlik yetkililerini Kiev'den Varşova'ya taşıyan diplomatik tren Rus saldırı tehdidi nedeniyle Polonya sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yahudin istasyonundan erken kalkmıştı. İddialara göre saldırı sırasında tren Polonya topraklarındaydı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, saldırıyı bu Putin terörünün doğrudan Avrupa Birliği ve NATO kapılarını çalmasıdır dedi. Evet, herkesin birbirinin kapısını çaldığı bir süreçten geçiyoruz. Çünkü gri bölgedeki mücadeleler daha da kızışacak. İsrail ve batılı ülkeler arasındaki tansiyon da tırmanıyor. Kızıldeniz'in diğer yakasındaki Etiyopya ile Mısır arasındaki tansiyon da yükseliyor. İngiltere'ye karşı Amerika ve Siyonist lobiler tarafından Falkland Adaları, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın bağımsızlıklarıyla ilgili başlatılan yeni hamleler bize hem rakip bloklar arasında hem de müttefik halkalar içinde amansız bir çatışmanın sürdüğünü gösteriyor. Küresel bir kapışma veya 3. Dünya Savaşı yerine bölgesel krizlerin sertleşeceği ve uzayacağı bir döneme giriyoruz. Çünkü Amerika'nın İran'da izlediği emperyal strateji belirleyici oluyor. Bu strateji no war no peace, yani ne savaş ne barış diye niteleniyor. Yani ateşkes imzalanıyor ama iş kalıcı barış anlamlarına gelince süreç tıkanıyor. Gazze'de de olduğu gibi. Hemen her cephede gördüğümüz bu yeni muğlak statü çatışmaları ve krizleri kronikleştiriyor. Taraflar güçlerini sabotajlara, suikastlara, altyapı ve enerji tesislerine yönelik saldırılara, ekonomik baskılara, yaptırım ve siyasi ambargolara harcıyor. Haliyle küresel kaosun küresel savaş ihtimalinden daha fazla olduğu bir sürece doğru sürükleniyoruz. Böyle süreçlerde en belirgin şey belirsizliktir. Bu belirsizlik her açıdan savaşların cepheden uzaklaşıp gri alandaki hibrit mücadeleler düzeyine inerek kronikleşeceğinin ilanıdır aslında. Küçük veya büyük hemen her krizde bu hibritleşmeyi görüyoruz. Bir bakıma ne savaş ne barış, sürekli gerginlik diye tanımlanan amorf stratejiler yeni küresel norm haline geliyor. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Amorf Stratejiler Çağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Hakan Fidan'a Türklere azınlık dedi" iftirası başlıklı makalesini sunuyorum. İyi ama hangi konuşmasında demiş, nasıl demiş? Fidan'ın "Türkler azınlıktır" dediğini iddia edenler, Fidan'ın Diyarbakır'da yaptığı şu açıklamayı kanıt olarak gösteriyorlar. 12 Eylül zihniyetinin ortaya çıkarttığı kimliği reddeden, belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlayan duruş, ülkenin bütünlüğünü, beraberliğini, güvenliğini, ekonomisini, kalkınmasını geriye götürdü. Hakan Fidan, 12 Eylül zihniyetinin belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışladığını söylüyor. Adamlar buradan "Türklere azınlık dedi" sonucunu çıkarıyor. İyi ama 12 Eylül zihniyeti gerçekten de belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlamadı mı? 12 Eylül sadece Kürtleri yok saymakla kalmadı. Ülkücüleri zindanlara tıktı. Solcuların üzerinden silindir gibi geçti. İslamcı siyasete aman vermedi. Hatta Atatürkçülerin bile tamamını kapsamadı 12 Eylül zihniyeti. Nadir Nadi, "Bunlar Atatürkçüyse ben Atatürkçü değilim" diyen bir kitap yazdı bile o günlerde. 12 Eylül zihniyeti tam da Hakan Fidan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin genel yapısını dışlayan belli bir azınlık zihniyetiydi. O azınlık zihniyetinin de Türklük zihniyetiyle ilgisi yoktur. Öyle olsa ülkücüleri hapislere tıkıp işkencelerden geçirmezlerdi. Bir sağdan bir soldan asmayı ilke edinmezlerdi. Hakan Fidan'ın hiç de izah gerektirmeyen apaçık sözlerini kasten ve hunharca çarpıtıyorlar. Ben de bu apaçık sözleri izah etmek zorunda kalıyorum ya. Yanarım yanarım da işte ben buna yanarım. Mansur Yavaş'ı harcayacaklar matmazel. İktidar karşıtı, muhalefet yanlısı gazeteciler Mansur Yavaş'ı yavaştan harcamaya başladılar. Biri "böyle giderse kimsenin cumhurbaşkanı adayı olamayacak" diyor. Öbürü "etliye sütlüye karışmıyor, bu süreci götüremeyecek" diyor. Bir başkası "kulis bilgisi olarak cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçti" diyor. Bir diğeri "Mansur Yavaş'ın kazanacağı görüşü zamanla eriyecektir" diyor. Bu ayak seslerinden benim çıkardığım sonuç şu: galiba Mansur Yavaş gözden çıkarılmış durumda. Yani Mansur'u çok fena harcayacaklar matmazel. Motorları maviliklere süren Bülent Arınç. Nazım Hikmet'in şu şiiri pek bilinir: "Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli güzel günler." Bir ara bu şiir muhalefetin AK Parti iktidarından kurtulma umudunun sembolü haline gelmişti. Özellikle de Deniz Baykal'ın CHP lideri olduğu dönemde. Fakat bu umut bir türlü gerçekleşmeyince muhalefet de bu şiirin türküsünü çığırmaktan vazgeçti. Bülent Arınç'ın AK Parti iktidarından kurtulma umudu tam gaz devam ediyor olsa gerek ki Davutoğlu'nun oğlunun düğününde attığı siyasi nutku muhalefetin iktidardan kurtulma umudunu temsil eden bu şiirle bitirdi. "Güzel günler göreceğiz" dedi, "motorları maviliklere süreceğiz" dedi. Ben artık Bülent Arınç'ın "kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye slogan atmasını bekliyorum. Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğün töreni muhalefetin gövde gösterisi gibiydi. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu buluşturdu. İktidar karşıtı muhafazakarları bir araya getirdi. Bayağı sükse yaptı yani. Ahmet Davutoğlu bu süksenin ardından ya Gelecek Partisi'ni yeniden açar ya da muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma hayalini kurar. Tabii bir ihtimal daha var. Belki de "yok yok, ben böyle dolduruşlara gelmem" diyerek daha gerçekçi bir yol izler. Gündemar diye bir şirketin anketi. Temmuz'da yeni parti %38.58 sonucuna verdiler. Ağustos'ta yeni parti %26.95 sonucunu verdiler. İki sonuçta palavra, iki sonuçta çöp. Çünkü iki ayda bu kadar fark apartman yöneticiliği seçim anketinde bile olmaz. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın "Hakan Fidan'a Türklere azınlık dedi" iftirası başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra

0: Yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. TGRT. ...16 Eylül Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Amerikan çocuğu kıymetli de diğer çocuklar değil mi?" başlıklı makalesini sunuyorum.

Meta, Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan çocukların sosyal medyadan gördüğü zararlarla ilgili büyük davalarda eyaletlerle anlaşmaya vardı. Facebook ve Instagram'ın sahibi olan şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 18 milyar dolar civarında ceza ödemeyi kabul etti. Kanaatimce anlaşmanın en önemli tarafı Meta'nın çocukları ve gençleri korumak için kabul ettiği yeni kurallardır. Davalarda ciddi suçlamalar vardı. Amerikan eyaletleri Meta'nın özellikle Instagram'ı genç kullanıcıların platformda mümkün olduğunca uzun süre kalmasını sağlayacak bağımlılık yapıcı özelliklerle tasarladığını, çocukların ruh sağlığı üzerindeki riskleri yeterince açıklamadığını ve 13 yaşından küçüklerin kişisel verileri konusunda hukuk kurallarını ihlal ettiğini ileri sürüyordu. Meta yanlış yaptığını kabul etti ve çok önemli sınırlamalara razı oldu. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 yaşından küçük kullanıcılar için Facebook ve Instagram'da toplam 2 saatlik günlük kullanım sınırı olacak. Bu sınır ebeveyn izni olmadan kaldırılamayacak. Gece yarısından sabah 6'ya kadar uygulamalara erişim kapatılacak. Okul saatlerinde bildirimler susturulacak. Gençlere 15 dakikalık kesintisiz kullanımdan sonra ve günlük kullanım 60 ila 90 dakikaya ulaştığında uyarılar gönderilecek. Yaş tespiti kuvvetlendirilecek, ebeveyn kontrolleri artırılacak ve çocukların yaşlarına uygun olmayan paylaşımlara ulaşmasını engelleyen tedbirler genişletilecek. Uygulamanın bir bölümü bağımsız denetime de tabi olacak. Bunlar küçümsenemeyecek değişiklikler. Meta bunları kabul ediyorsa kaçınılmaz olarak şu soru ortaya çıkıyor. Amerikalı bir çocuk için gerekli olan koruma neden Türk, Brezilyalı veya Endonezyalı bir çocuk için gerekli olmasın? Bir uygulamanın çocuklarda bağımlılık oluşturma riski Amerika sınırını geçince ortadan kalkmaz. Gece boyunca sosyal medyada kalmanın uyku üzerindeki etkisi milliyete göre değişmez. Zararlı muhtevanın sürekli bildirimlerin veya çocukların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre platformda tutmaya çalışan tasarım tekniklerinin oluşturduğu risk de yalnız Amerikalı çocuklara özgü değildir. Burada Meta açısından yalnız hukuki değil, ahlaki bir problem var. Şirket, biz bu tedbirleri Amerika'da uyguluyoruz çünkü mahkeme ve eyaletler bizi buna zorladı derse, hukuk bakımından anlaşılabilir bir tutum sergilemiş olabilir. Fakat bu kuralların çocukların sağlığı ve güvenliği için gerekli olduğunu kabul ediyorsa, onları dünyanın geri kalanında uygulamamasını ahlaken açıklaması çok güçtür. Üstelik mesele şimdiden uluslararasılaşmaya başladı. Filipinler hükümeti, Meta ve Roblox'la yaptığı görüşmeler sonucunda yaş doğrulama, daha güçlü ebeveyn kontrolleri ve zararlı paylaşımlara karşı daha hızlı müdahale gibi tedbirlerin ülkede uygulanması hususunda mutabakata varıldığını açıkladı. Bu gelişmenin başka ülkelere de yayılması şaşırtıcı olmayacaktır. Meta'nın kendisi de aslında sorunun yalnız kendisiyle sınırlı olmadığını kabul ediyor. Şirket, TikTok ve YouTube'a da aynı standartları uygulama çağrısı yaptı. Hatta anlaşmadaki yaklaşık 5.3 milyar dolarlık ödemenin bir bölümü TikTok ve YouTube'un benzer günlük kullanım, gece erişimi ve yaş doğrulama tedbirlerini kabul etmelerine bağlandı. Bu noktadan sonra tartışmanın yalnız Meta ile sınırlı kalması doğru olmaz. Sosyal medya şirketlerinin çocuklara yönelik uygulamalarında ortak ve mümkün olduğunca evrensel standartlara ihtiyaç var. Fakat bunun yönetimi, yöntemi de önemlidir. Devletler çocukları koruma gerekçesiyle yetişkinlerin ifade özgürlüğünü veya internete erişimini gereksiz yere sınırlamamalıdır. Çocukların korunmasıyla genel internet sansürü birbirine karıştırılmamalıdır. Amerika'da varılan anlaşmanın asıl tarihi önemi belki de burada ortaya çıkacaktır. Eğer Meta, Amerikalı çocukları korumak için 2 saatlik sınır, gece modu, okul modu, yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü gibi tedbirlerin gerekli olduğunu kabul etmişse, aynı mantığın dünyanın geri kalanı için de geçerli olması gerekir. Çünkü Amerikan çocuklarıyla dünyanın geri kalanındaki çocukların hakları farklı değildir. Çocuk güvenliği gerçekten bir ilke ise coğrafyaya göre değişmemesi gerekir.

Türkiye gazetesinde Atilla Yaylan'ın Amerikan çocuğu kıymetli de diğer çocuklar değil mi? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün Dokunulmayan Alana Girdiler başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır dokunulmayan bir alana girdiler. Defalarca yazıp çizdiğimiz tarladan sofraya fiyat oyununa el attılar. Başta Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere konunun üzerine giden Vergi Denetim Kurulu'nun emeğine sağlık. Dün operasyonun detayları kamuoyuna yansıdı. 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yaş, sebze, meyve sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın sahipleri hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki kapsamlı rapor üzerinden yola çıkmış, raporların biri 14 Temmuz, diğeri 3 Eylül tarihli. 41 şirketin kayıtları, müstahsil makbuzları, e-faturaları incelenmiş. Bunlar hal kayıt sistemi verileriyle karşılaştırılmış. Sonra da makbuzlarda yer alan 1029 çiftçiyle birebir konuşularak beyanlarına başvurulmuş. Raporlarda akıl almaz belgeler var. Vatandaşın sofrasına el uzatanlar gemi o kadar azıya almışlar ki. Yıllar önce hayatını kaybeden kişileri kağıt üzerinde üretici yapmışlar. Adlarına müstahsil makbuzları kesmişler. Sahte makbuzlarla gider oluşturmuşlar. Maliyetleri kağıt üzerinde şişirmişler. Ürünlerin arzını düşük göstermişler. Raporlar özetle bazı büyük tedarikçilerin üreticiden düşük bedelle aldıkları ürünleri müstahsil makbuzlarında daha yüksek bedelle göstererek maliyetlerini yapay biçimde şişirdiklerini, gerçekte satılan ürün miktarının kağıt üzerinde artırılarak kayda geçirildiğini, hiç ürün satılmayanlara da yüksek tutarlı müstahsil makbuzları düzenlendiğini, ürünün gerçek alış bedelinin müstahsil makbuzunda yükseltilmesiyle tedarikçinin kayıtlı maliyeti satış fiyatına yaklaştırıldığını, böylece gerçek kar marjının belgelerde daha düşük görünmesinin sağlandığını anlatıyor. Çiftçilerin beyanları da tedarik hattındaki usulsüzlük oyununu doğruluyor. Diyorlar ki, benim birim fiyatım buydu, makbuzda fiyatı şişirmişler. Benden aldıkları ürün miktarını yüksek göstermişler ama benim o kadar kapasitem bile yok. Ben bu firmaya hiç satış yapmadım. Adıma düzenlenen makbuzlardan haberdar değilim. Anlayacağınız bütün bu dönen dolaplarla vatandaş yaş, sebze, meyveyi fahiş fiyatla almak zorunda kalırken maliye de daha az vergiyle yetinmek durumunda kalmış. Şimdi yaş, meyve, sebze baronları soruşturulacak. Soruşturma, fiyatları etkileme, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz daha önce bu minvalde tespitler olduğunda idari para cezalarıyla geçiştiriliyordu. Yaş meyve sebze sektörü ilk kez bu kapsamda bir soruşturmayla karşı karşıya. Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çok net. Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi fiyatları etkileme suçunu düzenliyor. Serbest piyasa koşullarında fiyatların doğal seyrini bozarak ekonomik manipülasyon yapanlar, piyasanın istikrarını bozanlar bu maddenin

kapsamına giriyor. TCK 237'ye göre fiyatları etkileme suçu işleyenlerle ilgili 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası yaptırımı uygulanabiliyor. Yaş meyve sebze baronlarıyla ilgili soruşturmada Türk Ceza Kanunu'nun 240 ve 220. maddeleri de devreye girebilir. 240. madde satıştan kaçınma suçunu düzenliyor. Bu suç stokçuluk ve piyasa manipülasyonuyla mücadele amacıyla düzenlenen bir madde. 220. maddede suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma fiili değerlendiriliyor. Hesap ve muhasebe hileleri, hayali kişiler veya işlemler adına muhasebe kayıtları oluşturulması, defter, kayıt ve belgelerin tahrif edilmeye veya gizlenmesi, muhteviyatı yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması, gerçekte olmayan bir işlem veya durum varmış gibi belge oluşturulması, yani naylon fatura gibi fiiller de Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine muhalefet suçları kapsamına giriyor. Orada da yine bu suçları işleyenlere hapis cezası var. Velhasıl soruşturma sonunda ne olur bilmiyorum. Ama kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerekiyor. Gelelim soruşturma başlar başlamaz piyasaya müdahale tartışması yapanlara. Onlar iflah olmuyorsa biz de yazmaktan bıkmıyoruz. Bakın, dünyanın en gelişmiş ülkeleri de dahil neresine giderseniz gidin, fiyatları sabitleyenler, kartelleşenler, tüketici refahını tehdit edenlere hukuki ihlal gerekçesiyle müdahale olur. Amerika'da fahiş fiyatlar ve hayat pahalılığıyla mücadele federal yönetimler ve siyasi aktörler tarafından denetleniyor. Rekabet kurulları var, adli soruşturmalar açılıyor. En son örnek akaryakıt ve et sektöründe yaşandı. Almanya'da fahiş fiyat artışları, kartelleşme ve haksız kazançları engellemek için kurumları aracılığıyla bir dizi önlem alıyor. Amerika, İran-İsrail savaşından sonra federal mecliste kabul edilen düzenlemeyi hatırlayın. Akaryakıt istasyonları fiyatları günde sadece bir kez artırabiliyor. Günlük fiyat kuralını ihlal eden işletmelere 100 bin euroya kadar para cezası uygulanıyor. Şirketlerin fahiş fiyatlar veya rekabeti bozucu faaliyetler yoluyla elde ettiği haksız kazançlara kartel ofisi doğrudan el koyabiliyor. Alman Ceza Kanunu'nda fahiş fiyat uygulamaları hapis cezasıyla sonuçlanabilecek suç olarak tanımlanıyor. Hatırlayın, Fransa enflasyon ve hayat pahalılığına karşı küresel gıda devlerinin fahiş fiyat artışlarına radikal adımlarla savaş açmıştı. Marketlerde ambargodan ürünleri raftan toplatılmasına kadar birçok polisiye tedbire başvurmuştu. Dolayısıyla serbest piyasa demek kuralsızlık değildir. Dünyanın her yerinde hukuki bir mücadele gerektirir. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Dokunulmayan alana girdiler" başlıklı makalesini sundum. 17 Eylül Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in "Fiyat Terörü" başlıklı makalesini sunuyorum. Tencere mutfağın esası, mutfak hükümetlerin dar geçididir. Demokrasilerde hükümetler mutfağa dikkatlidirler. Çünkü aile bütçesinin terazisi mutfaktır. Mutfak hayat pahalılığının ibresidir. Mutfağın nabzı pazarda, pazar etiketlerinde atar. Pazar etiketlerinin nasıl can yakıcı halde olduğu, hangi insafsızlıkları gösterdiği uzun zamanlardır yazılıp konuşuluyor. Fiyatlardaki bu fahiş terörün hangi zincirlerden geçtiği herkesçe biliniyor, fakat mezalim bir türlü durmuyordu. Sohbetin bir numaralı bahsi bu fahiş fiyat zulmüdür. Nihayet hükümet bu teröre karşı operasyona girişti. Başlatılan bu harekat silahlı terörle mücadeleden daha az kıymetli değildir. Vatandaşın canına okuyanların canına okunmalıdır. Zirai mahsulün tarım ürünleri

Kimin efendisi ev hanımıdır. Aslında ve doğrusu ev hanımı toplum hayatının pusulasıdır. Sebze, meyve, tarla ve bahçe mahsullerinde vicdansızca yaşanan fiyat terörüne müdahale gecikmiş de olsa çok isabetlidir. Nasıl ki faili meçhullerde iş sıkı tutularak üstü örtülmüş, unutulmuş cinayetlerde failler bir bir yakalanıp cinayet aydınlığa kavuşturuluyorsa, fiyat teröründe de aynısı yapılmalıdır. Üstelik bu soruşturma, takibat ve kovalama pazarla sınırlı kalmamalı. Emin olunmalı ki fiyat etiketi, plaka tekelleşmesi, marka dayatması gibi zorbalıklar terörsüz Türkiye'nin huzur ve geçimimizin can düşmanıdır. Aralıksız şekilde ve her sahada zalimce seyretmekte. Vatandaşa sözleşme imzalatan hizmet sektörü şirketleri yol kesicilik yapmaktadır. Özelleşmiş elektrik şirketlerinin fiyatları ticari ahlaki ayaklar altına almış olarak aile bütçesine ziyan vermektedir. Bu yüzden köprü özelleştirmesine çok çok düşünerek kılı kırk yararak belki karar vermeli. Bilenler biliyor, fiyat terörü aileyi tedirgin ve huzursuz etmekte, cemiyeti zihni kargaşaya sürüklemektedir. Enflasyon sıfırlanamayabilir. Fiyatlar, faturalar yıl sonlarında makul, anlaşılır miktarlarda artar ama hayli zamandır yaşanan şu fiyat, etiket, fatura, azap sürecinde her sahada, her uygulamada ve her alışverişte rakamlar yıllık değil, aylık da değil, günlük olarak sebepsiz ve gerekçesiz şekilde gemi azıya alıp deli taylar gibi koşmaktadır. Bunun sonucunda da maaşlar erimekte, dar gelirli ve emekli gam yükü yüklenmekte, ah dilinden düşmemektedir. Bir dokun bir ah işit kase-i fafurdan sözü tam da burada hatırlanmaktadır. Böyle bir hayat orta direği çatlatır, orta sınıf çöker. Bir milletin darda olanlar ve çok zenginler diye ikiye ayrılması kara haberdir. Cemiyet ve milleti ayakta tutan orta direktir. Çarşı pazarda başlatılan bu çok yerinde müdahale ve sorgulama harekatı her türlü alım satım, bedel, fiyat, fatura ve etikete uzamalıdır. Vatandaşın hayatına, geçmişine, huzuruna kasteden, geçimine kasteden mutlu azınlığa, fiyat canavarlarına asla taviz verilmemelidir. Tencere mutfakta huzur yerine dert kaynatmamalı. Seçimi kazanmanın yolu geçimden geçer. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Fiyat Terörü başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün İmamoğlu'nun siyasi şovunu bitiren dostu başlıklı makalesini sunuyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bu oluşumu destekleyen aydınlar, medya mensupları neredeyse 1,5 yıldır asrın yolsuzluk davası olarak nitelenen İmamoğlu suç örgütü davasını siyasi operasyon diye nitelemek için bas bas bağırdı durdu. Hiçbiri 4000 sayfalık iddianamede yer alan rüşvet, irtikap ya da ihaleye fesat karıştırma iddialarını ağzına almadı. Koca koca aydınlar dahil hiçbiri onca rezilliği, para trafiğini, sistem adına kesilen raconları, jetkiller pespayeliğini, pervasız tehditleri görmedi. Mahkeme salonlarında siyasi şov için yapmadıkları şey kalmadı. Ama işe yaramadı. Şovun biteceğini o günlerde de yazdım. Çünkü sırada daha 76 itirafçı vardı ve o 76 itirafçı konuşursa ortada ne siyasi şov ne de İmamoğlu'nu savunacak yüz kalırdı. Öyle de oldu. Bir süredir İmamoğlu'nun Silivri'de derin bir hayal kırıklığı yaşadığı konuşuluyor. Yakın dostları, iş arkadaşları, ortak olduğu müteahhitler konuştukça, rüşvet verdim, aldın dedikçe yüzler düştü, izleyici salonu boşaldı ve siyasi operasyon sesleri de azalır oldu. Hepsi bir yana, İmamoğlu'nu asıl şoke eden kişi, yakın dostu, kendi yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı yaptığı Murat Çalık oldu. Üzerinde pek durulmadı ama Çalık'ın açıklaması siyaseten bütün itirafçıların söylediğinden daha sarsıcıydı. Çünkü içeriden biriydi ve arınma diyenlerin CHP'yi seçtiği, siyasi operasyon diyenlerin yeni partiyi geçtiği bir zaman diliminde o da CHP'de kalmayı tercih etti. Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin

çok ötesindedir, dedi açıklamasında. Çalık'ın tarihi kırılma anında yaptığı bu tercih, Özgür Özel, İmamoğlu ve Yeni Parti'nin siyasi operasyon argümanını da yerle bir etti. Davanın simgesi yaptıkları bir isim, onların deyimiyle Butlan CHP'sini tercih etmişti. Bundan daha ağır bir siyasi kayıp olamazdı. İmamoğlu sustu, konuşamadı bile. Özgür Özel ise ne diyeceğini şaşırdı. Ama Çalık, CHP'de kalacağım, Butlan yönetimi bambaşka bir tutuma geçiyor, ortada büyük bir ilkesizlik var yani. Gördüğüm kadarıyla Çalık'ın bu kritik çıkışını CHP yönetimi de gerektiği gibi değerlendirmedi. Neyse, bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez karnından konuşmayarak bu açığı kapatan bir çıkış yaptı. İmamoğlu siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmadı. Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi, bundan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemezsiniz. Herhalde bu çıkışlar İmamoğlu'nu çok sarstı ki bir süre hiç konuşmadı. Nihayet Murat Çalık'ın sözlerinin unutulduğu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin üzerindense tam bir hafta geçtikten sonra Kılıçdaroğlu'nun yaşını da diline dolayarak şöyle diyebildi. Ben tümüyle siyasi davaların muhatabıyım, ben siyasi tutukluyum, tutsam. Doğrusu asıl merak edilen İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği cevap değil, pozisyonunu boşa düşüren yakın dostu Murat Çalık'a ne dediği. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün İmamoğlu'nun siyasi şovunu bitiren dostu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Halime Kökçe'nin Kurtlar Vadisi ve Dönemin İklimi başlıklı makalesini sunuyorum. Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003'te yayınlanmaya başladığında Türkiye hala Susurluk kazasının ortaya çıkardığı devlet-siyaset-mafya ilişkilerini tartışıyordu. Dizide işlenen derin devlet, istihbarat örgütleri, mafya ve siyasal cinayetleri gibi konular ziyadesiyle ilgi çekici bulunmuş, dizi kısa sürede en çok izlenen yayın olmuştu. 2005 yılına kadar 97 bölüm yayınlandı. Ardından dizinin devamı Kurtlar Vadisi Pusu geldi. Bu yeni versiyonda 2007'den 2016'ya kadar devam etti. Bu süre içinde dizi hakkında onlarca yazı, hatta tezler yayınlandı. Dizinin oyuncuları yaşlandı, senaristleri değişti, kadrosu birkaç kişi hariç yenilendi ama dizi kendinden söz ettirmeye devam etti. Yani yalnızca seyredilmekle kalmadı, sıklıkla gerçek siyaseti ve derin devleti anlama ve açıklama anahtarlarından biri gibi görüldü. Kamuoyunun diziye yüklediği anlam o denli yüksekti ki oyuncuları dizideki karakterleriyle anılır oldu. Dizinin kurgusal karakterlerinden olan Süleyman Çakır'ın ölümü üzerine gerçek hayatta ölüm ilanları verildi, gıyabi cenaze namazları kılındı. Bu, kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınırın aşıldığını göstermesi bakımından sembolikti. İzleyici için dizi, devletin derinlerinde neler olup bittiğini öğrenmenin bir vasıtasıydı. Karakterler gerçek hayattaki bazı isimlerle özdeşleştiriliyor ve bu benzerlikler üzerinden hain ya da vatanperver olarak niteleniyordu. Dizi hakkında yapılan araştırmalar da izleyicinin diziyi gerçeklik zemininde algıladığını gösteriyordu. Sonuçta bu algıda senarist, yönetmen ve yapımcıyı günceli takip etmeye teşvik etti. Diziyi gerçekliğe yakınlaştırmak bir pazarlama stratejisine dönüştü. Bu durum elbette diziyi yapanların derinlerden bilgi aldığı ya da diziyi FETÖ'nün hizmetine soktuğu anlamına gelmez. Fakat şu mümkündür. Dönemin Türkiye'sinde uzun yıllardır devam eden faili meçhuller, Susurluk kazasıyla ortaya çıkan kirli ilişkiler, siyasetin güçsüzlüğü kadar devletin içinde kendi menfaatine çalışan unsurlar olduğunu düşündürüyordu ve bu yaygın bir kanaate dönüşmüştü. Asılsız da değildi. Hatırlayalım. Kontur gerillayla mücadeleyi temiz eller operasyonu olarak görüyorduk. Devlet içinde hukuksuzluğun yeri olamazdı. Ergenekon ve Balyoz davaları ise toplumun önemli bir kısmı tarafından nihayet ülke darbecilerden kurtuluyor şeklinde algılandı.

0: Bu işin arkasında devlete tümden çökmeye çalışan daha da tehlikeli illegal bir yapının olduğu uzunca bir süre fark edilmedi. O dönemde FETÖ ile ilgisi olmayan pek çok gazeteci, akademisyen ve siyasetçi operasyonları darbelerle yüzleşmek olarak okudu. Kurtlar Vadisi gibi bir dizinin de bu algıdan etkilenmiş ve farkında olmadan bu algıya hizmet etmiş olması muhtemel. Fakat diziye dışarıdan yönlendirme veya örgütlü müdahale olup olmadığı, dizinin FETÖ propagandası yapıp yapmadığı elbette araştırılmalı. 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli biçimde ölen Kaşif Kozinoğlu'yla 8 Aralık'ta yayımlanan 139. bölümde kurgusal karakter Kazım Kaşifoğlu'nun enjeksiyonla öldürülmesi arasında kronolojik bir bağ kurmak zor, ancak karakterle gerçek kişi arasındaki benzerliğin neden ve nasıl kurulduğu, Kaşifoğlu karakterinin hain olarak resmedilmesinin arka planı sorgulanmaya değer. Star gazetesinde Halime Kökçe'nin Kurtlar Vadisi ve Dönemin İklimi başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: 18 Eylül Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın "Beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Eğitim bir toplumun geleceğini inşa eden en köklü ve en stratejik süreçtir. Bu sürecin merkezinde yer alan öğretmenler de sadece bilgi aktaran birer profesyonel değil, aynı zamanda hal ve hareketleriyle, duruşlarıyla ve görünümleriyle öğrencilere rehberlik eden birer rol modeldir. Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve öğretmenlerin okul ortamlarında beyaz önlük giymesini teşvik eden kurumsal düzenleme, Türk eğitim sisteminde yeni ve vizyoner bir dönemin kapısını aralamaktadır. İlk bakışta sadece bir giysi tercihi gibi görünen bu adım, esasen pedagojik derinliği, kurumsal ciddiyeti ve mesleki itibarı pekiştirmeyi amaçlayan bütüncül bir eğitim felsefesinin de somut bir tezahürüdür. Yani beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır. Tarihsel sürece bakıldığında öğretmen önlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren eğitim seferberliğinin ve aydınlanmanın en önemli simgelerinden biri olmuştur. Köy enstitülerinden modern şehirlere kadar uzanan o büyük eğitim hamlesinde önlük, idealist öğretmen figürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu geleneği modern bir vizyonda yeniden canlandırması, geçmişle gelecek arasında kurulan oldukça güçlü bir köprü olmanın yanı sıra öğretmenlik kurumuna verilen özenin de bir yansımasıdır. Bakanlığın bu adımı zorunlu bir dayatma olarak değil, mesleğe yönelik bir itibar jesti ve aidiyet sembolü olarak konumlandırması, diplomatik ve kapsayıcı yönetim anlayışının en net göstergesidir. Öğretmenler odasındaki birlik duygusunu, ekip ruhunu ve kurumsal bağlılığı güçlendiren bu yaklaşım, okullarımızın saygın birer bilim yuvasına dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konudaki kararlı ve yapıcı söylemleri, eğitimde markalaşma ve kurumsal kimlik kazanma hedeflerinin ne kadar doğru bir zemine oturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sınıf içi iletişimde ve okul ikliminde ilk izlenim ve görsel algı, öğrencilerin öğrenme motivasyonu üzerinden doğrudan bir etkiye sahiptir. Beyaz renk, doğası gereği temizliği, saflığı, tarafsızlığı ve bilimi simgeler. Sınıfa giren bir öğretmenin üzerinde taşıdığı beyaz önlük, öğrenci zihninde bilginin, otoritenin ve şefkatin birleştiği güvenli bir sığınak algısı oluşturur. Beyaz önlük, öğretmeni okul ortamındaki diğer unsurlardan ayıran, ona mesleki bir zırh ve ciddiyet kazandıran stratejik bir araçtır. Dünyanın pek çok gelişmiş eğitim sisteminde de kurumsal kimlik çalışmaları bu tür görsel standartlarla desteklenmektedir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in vizyoner liderliğinde yürütülen bu çalışma, eğitimde sadece müfredatın değil, fiziksel ve görsel standartların da yükseltilmesi gerektiğinin somut bir kanıtıdır. Bu uygulama, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına yakışır bir ciddiyetin okul koridorlarına hakim olmasını sağlamış ve bakanlığın eğitim politikasındaki vizyoner yaklaşımını bir kez daha perçinlemiştir. Bazı kesimler bu uygulamaya sert söylemler saldırıyorlar. Peki neden? İşte efendim, herkes dilediği gibi giyinmelidir, bu öğretmene hakarettir kabilinden muhalif söylemlerle meseleyi bambaşka mecralara çekmeye çalışıyorlar. Ancak velilerin ezici çoğunluğu bu uygulamayı destekliyor. Öğrencilerin kıyafetlerine de daha sıkı takip mekanizması işletilmelidir diyenler de çoğunlukta. Bakınız, geçtiğimiz gün akademisyen bir arkadaşım bana şunları söyledi. Sınıf ortamı bir podyum değildir. Öğretmen görünüşüyle ciddiyeti, saygınlığı ve zarafeti simgelemelidir. Öğretmen bilgi sunandır. Bu uygulama çok yerinde ve gecikmiş bir karardır. Üniversitelerde bu güzel uygulamayı hayata geçirmelidir. Öyle ki bazı kadın akademisyenlerin amfilere hangi kılık kıyafetlerle girip çıktığını herkes bilir. Devlet kendi kurumlarının kimin nasıl giyinip kuşanacağına kendisi karar vermelidir. Gelinen noktada bu bir zaruret olmuştu. Gençlerimizin ve çocuklarımızın zihin ve algılarını bambaşka yerlere kanalize eden tiplere devlet asla prim vermemelidir. Bu arkadaşıma hak vermemek mümkün mü? Bana göre de sokaklarımızdaki çıplaklık gün geçtikçe artıyor. Bu herkesin malumu. Bu durumdan rahatsızlık duymayan var mı? Sık sık yurt dışı seyahati yapan birisi olarak söyleyebilirim ki Moskova'da bile İstanbul sokaklarındaki çıplaklık yoktur. Sırf muhalefet olacağız diye şortlarının boyunu edep yerlerine kadar çıkaranlar ve atletle dolaşanlar utanmayabilirler. Ancak bizler onlar adına gerçekten utanıyoruz. Adab-ı muaşiret diye bir deyimimiz vardı. Yerinde giyinmek, yerinde konuşmak, yerinde davranmak kabilinden bu kadim söyleme geri dönmek zorundayız. Sokaklarımızdaki kılık kıyafet fecaati gerçekten normalin çok ötesine geçmiş ve ahlak sınırlarını ihlal etmektedir. Bizden söylemesi.

Türkiye gazetesinde Meryem Aybike Sinan'ın "Beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Zararın neresinden dönersen kârdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Piyasada fon krizi sonrası başlayan tribülansa dün ekonomi yönetimi el attı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi sabah saatlerinde toplandı. Piyasa açılmadan önce "yapısal risk yok, tedbirler uygulanacak" mesajı verildi. Ardından da Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası Varlık Fonu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bir dizi önlemi devreye girdi. Bu önlemler arasında en radikal olanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımıydı. 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının alım ve satımı durduruldu. Bu fonlardan 130'unun tasfiye edilmesine karar verildi. Kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası'nın iştiraki olan Tasarruf Finansman şirketinin katılım evim ve bir evimi satın alması için girişimlere başladığı açıklandı. Merkez Bankası likidite yönetimi adımları kapsamında fonlama miktarını artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım attı. Pusula ve Tera portföy fonlarının temerrüde düşmesiyle derinleşen likidite krizine karşı Türkiye Varlık Fonu hisse alımlarına başladı. Diyebilirsiniz ki şimdiye kadar neredelerdi? Esasında bir süredir bazı yatırım fonlarının düşük işlem hacimli hisselerde büyüttüğü pozisyonlar, bu pozisyonlarla sağlanan fon getirileri, yüksek getiriler nedeniyle fonların daha da büyümesi, fonların içindeki hisse senetlerinin kağıt üzerinde görülen piyasa değerlemeleriyle ilgili kurumların radarındaydı. Bu fonların kendi aralarındaki borç alacak ilişkileri, borsada düşük hacimli hisselerde arka planda yaptıkları ortaklıklar, serbest fonların manipülasyona açık şirketlerin hisselerindeki yapay fiyat yükselişlerini

başarısız gerçekleştirdikleri takip ediliyordu. Hatta geçen yılın sonunda dönemin SPK yönetimi bu konuda adımlar atılabileceğine yönelik mesajlar vermişti. Ancak ondan sonra gerekli adımlar tam olarak atılmadı. O arada da fonların elindeki hisse senedi oranları tehlikeli seviyelere çıktı. Fona yeni para girişi oldukça sistem işledi. Fon yönetimleri hisse almaya devam etti. Bu düşük hacimli hisselerin fiyatı yükseldikçe fonların birim değerleri de arttı. Bu da yüksek geri getiri isteyen yatırımcıların sayısını yükseltti. Anlayacağınız sarmal daha da karmaşıklaşıp büyüdü. Bu yıl ard arda uluslararası kurumlardan Türkiye'nin sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalar gelmeye başladı. MSCI'in Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünü yeniden değerlendirebileceği uyarısından sonra Standard & Poor's ve Dow Jones'un izlemeye aldık açıklamaları tuz biber oldu. SPK bu kez alelacele düzenlemeleri devreye aldı. Şirketlere de kendilerini düzeltmeleri için süre tanındı. Fakat düzenlemelerden sonra dahi fonlara girişler katlanarak arttı. SPK'nın getirdiği kurallarla fon yönetimleri sığ hisselere sıkışmış portföylerini düzenlemeye koyuldu. Fonları küçültüp daha likit hisselere geçmeye çalıştı. Fonlar ellerindeki hisseleri azaltıp BIST'in likit kağıtlarını toplamaya koyuldu. Ellerindeki hisseleri sattıkça o hisse senetlerinin fiyatı düştü. Hisse senedi fiyatı düştükçe fonların getirileri azaldı. Fon getirileri azaldıkça da yatırımcılar fonlardan çıkmaya başladı. Yani tıpkı yükselişteki gibi bu kez de düşüşte aynı sarmala girildi. Fonlar ellerindeki hisseleri nakde çevirmekte zorlanınca yatırımcıların parasını ödeyemedi. 15 Eylül'de pusula portföy temerrüt ilan etti. Sonrası domino taşı gibi geldi. Atlas ve Terra portföy fonlarında da benzer ödeme sorunları oluştu. Fonlarda başlayan krizin bulaşıcılık etkisinin sermaye piyasalarına daha fazla sirayet etmemesi için de SPK neşteri vurdu. Bundan sonra ne olur? Bana kalırsa sayıları yarım milyonu bulan fon zedeler için sert ve acılı sayılabilecek tedbirler yakın vadede daha şeffaf ve yatırım yapılabilir bir sermaye piyasası oluşmasını sağlayacak. O yüzden neden geç kalındı demek yerine zararın neresinden dönense kârdır diyerek meseleye bakalım. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Zararın neresinden dönersen kârdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in, Raci Şaşmaz'ın şaşırtan ifadesi, Kurtlar Vadisi'nden FETÖ Vadisi'ne başlıklı makalesini sunuyorum. Cezaevi personeli yanında ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibinden bazı isimlerin tutuklanmasından sonra tutuklu olduğu dönemde Kaşif Kozinoğlu'nu hain gibi göstererek hakkında algı operasyonu yapan ve ölümünden önce infaz emri verilen Kurtlar Vadisi senaryosunu yazanların ifadelerinin alınmasının ardından dün de birlikte aynı koğuşu paylaştığı iki isim ve dönemin FETÖ'cü Silivri başsavcısıyla cezaevi savcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Kaşif Kozinoğlu, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Ebubekir Efe'nin talimatıyla dün gerçekleştirilen operasyonda en dikkat çekici isim FETÖ'den ihraç edilen eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. FETÖ'cü Başsavcı Ali İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isimdi. Gözaltına alınan bir diğer isim ise olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan oldu. FETÖ'den ihraç edilen cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılmıştı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kaşif Kozinoğlu'yla aynı cezaevi koğuşunda kalan kişiler oluşturuyor. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım operasyon kapsamında gözaltına alınırken, diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
12 Kasım 2011'de herhangi bir kalp ve damar hastalığı bulunmamasına rağmen kalp ve damar rahatsızlığından öldüğüne dair sahte gerekçeyle şüpheli ölümünün üzeri kapatılan MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kurtlar Vadisi senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın ifadesi okuyan herkesi şaşırttı. Dizide MİT mensubunu canlandıran karakterin isminin Kazım Kaşifoğlu olmasını hayal ürünü diye açıklayan Şaşmaz şunları söyledi. Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunun ortaya çıkması ve dahili bulunanların cezalandırılması tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir. Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyorsa da bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır. Raci Şaşmaz'ın ifadesinde Osman Sınav'ın dizinin yapımından ayrılmasına dair şu sözleri ise yeni soruları gündeme getiriyor. Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılış şekli bu şekilde olmuştur. Birincisi, Osman Sınav gibi sinema ve dizi konusunda birikimi olan bir ismin senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu şikayet edilecek değil, yararlanılacak bir tecrübedir. İkincisi, eğer Osman Sınav tehdit aldığını söyleyerek diziyi devrediyorsa, Raci Şaşmaz ve ekibin kim tarafından tehdit edildiğini, tehditle diziyi kendisinin devralmasının şüphe oluşturacağını, hatta eğer tehdit varsa kendisinin de diziyi devralmayacağını söylemesi gerekmez mi? Eğer Osman Sınav tehdit aldıysa ve diziyi bitirmek yerine Raci Şaşmaz'ı devretmek zorunda kaldıysa bu durum Raci Şaşmaz'ı da zan altında bırakmaz mı? Dediğim gibi hiç kimseye inandırıcı gelmeyen Raci Şaşmaz'ın ifadesi konuyu aydınlatmak yerine yeni soruları gündeme getiriyor. Bundan olsa gerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle Osman Sınav'ın diziyi Raci Şaşmaz ve ekibine devretmesinden sonraki bölümler hakkında inceleme başlattığını şu basın açıklamasıyla duyurdu. Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlarla soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde FG harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir. Savcılığın Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine Fethi Kabir kararı alıp uygulanmasına yol açtı. Raci Şaşmaz ve diğer senaristlerin ifadelerinin ardından dizide Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemine ve yönetmen Osman Sınav'ın diziden ayrılış sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı. Osman Sınav, FETÖ'cülerle aynı yolda yürümek istemedi. Ah be Osman hocam, niye her şeyi anlatmadın? Bunun yanında gazeteci İsmail Saymaz 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kozinoğlu hakkında ölmeden önce dizide önce infaz emri verilen, öldükten sonra ise iğneyle hava enjekte edilerek infaz edilen Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran sanatçı Sedat Savtak'la konuşmuş. Sedat Bey, 3 bölüm oynadınız, tercih edilmenizin nedeni oynadığınız Kazım Kaşifoğlu karakterinin gerçekte Kaşif Kozinoğlu'yla paralelliği var mı yok mu sorusuna şu cevabı vermiş. Var, zaten bu teklif bana geldiğinde iş görüşmesine gittiğimde o günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun çeşitli itiraflarda bulunacağı iddia ediliyordu. Kaşif Kozinoğlu'nun yakalanmasından sonra bu rol bana teklif edildi ve oynadığımız rol de Kaşif Kozinoğlu'na göre uyarlanan bir roldü diyor. Dolayısıyla zaten bu kahraman uyarlandı. Kaşif Kozinoğlu'na göre bu rol yazıldı. O günlerde Kaşif Kozinoğlu'nun itirafçı olacağını iddia edenler de zaten FETÖ'cülerdi.
Hrant Dink suikastından hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, 14 Kasım 2011'de Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümü fazlasıyla şüpheli, 9 gün sonraki duruşmanın en önemli sanığı üstelik gizli tanık olmayı kabul ettiği iddiaları ortada dolaşırken ölürse ne düşünmek lazım diye yazmıştı. FETÖ'cü gazetecilerden Erkan Acar da itibar suikastı yaptığı Kozinoğlu hakkında aynı dezenformasyonu yaymak için 2014'te Kod Adı Köroğlu isimli bir kitap yazmıştı. Kozinoğlu'nun hedef alınıp öldürülmesine kadar her aşamasında FETÖ'nün casusu eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın 2018 Aralık'ta FETÖ elebaşına yazdığı etkisiz hale getirilmesini içeren mektubundan, 2009'da sahte ihbar mektubuyla Ergenekon kapsamında takibi alınıp telefonlarının dinlenmesine, 2011'de Oda TV kumpasından tutuklanıp duruşmaya 10 gün kala öldürülmesine, otopsi raporu dahil ölümüyle ilgili soruşturmanın FETÖ'cü savcılar eliyle kapatılmasından, ölmeden önce olduğu gibi öldükten sonra da itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanya dahil her adımında FETÖ'cüler rol oynadı. O nedenle herkes dizideki olaylardan kullanılan isimlere kadar Kurtlar Vadisi'nin Osman Sınav'dan sonra FETÖ Vadisi'ne düşmesini konuşuyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in, Raci Şaşmaz'ın şaşırtan ifadesi Kurtlar Vadisi'nden FETÖ Vadisi'ne başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Arkası Yarın. Monte Cristo 20. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan, adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur, adını Monte Cristo olarak değiştiren Dante, babasının öldüğünü ve nişanlısı Mercedes'in de başka birisiyle evlendiğini öğrenince intikam almaya yemin ederek Paris'e gider ve muhteşem bir köşk satın alır. Sonra da planlarını uygulamaya başlar. Baş düşmanı ve nişanlısıyla evlenen Fernan'a yaklaşabilmek için oğlu André'yi haydutlardan kurtarır. Daha sonra bir vesileyle Dankler'in ve sadece Wilfor'un aileleriyle tanışır. Bütün bunlar olup biterken eski dostu ve patronunun ailesini ziyaret etmeye ihmal etmez.
1: İyi ama Maximilian, bana Thomson French firmasının bu yardımı inkar ettiğini söylememiş miydiniz?
2: Evet efendim, bizim de anlayamadığımız bu ya.
1: Adı neydi bu temsilcinin?
3: Size belki inanılmaz gelecek ama adı Denizci Simbad.
1: Gerçek ismi bu olamaz. Demek ki zamanında babanızın iyiliğini görmüş biri bu firmanın adını kullanarak karşılığını ödemek istemiş.
4: Biz de öyle düşündük Monsieur Comte.
3: Her şeye rağmen onu bulmak, minnettarlığımızı göstermek isterdim.
1: Belli mi olur? Bakarsınız bir gün olmadık bir yerde karşınıza çıkar.
2: Bana kalırsa o aziz kişi İngiliz değildi Julie.
3: Neden?
2: Babamın söylediklerini hatırlasana. Sık sık bize bir İngiliz asla böyle bir iyilik yapmaz derdi. İngilizlerin aslında başkalarına iyilik yapma erdemi bulunmaz derdi. Hatırlasana.
1: Babanızın inandığı başka bir şey mi vardı?
2: Evet. Belki size tuhaf gelecek. Ama babam başından beri bu hadiseye olağanüstü bir inanışla bakardı. Bize bu iyiliği yapan kişinin bizim için mezarından kalkmış bir dost olduğuna inanırdı.
1: Enteresan.
2: Bunu o kadar yürekten söylerdi ki gerçek olamayacağını bildiğimiz halde itiraz etmezdik. Bilseniz uykularında onun adını sayıklar, rüyalarında o sevgili dostunu görürdü.
1: Sahi mi?
3: Monsieur, sizi acılarımızı ortak edip üzdüğümüz için bizi affedin.
1: Hayır madam, hayır. Beni üzmediniz, saadetlere boğdunuz. Yapılan küçük bir iyiliğe böylesine minnet duyan kadir şinas bir aileye ilk defa rastlıyorum. Maximilian, lütfen devam ediniz.
2: Babam ölümüne yakın, ölümün verdiği o zihin açıklığına kavuştuğunda beni çağırdı ve şöyle dedi: "Oğlum Maximilian, hiç şüphem yok, o adam aziz dostum Edmond Dante'ydi. Eğer bir gün onunla karşılaşma bahtiyarlığına erersen, onu çok sevdiğimi ve kendisi için dua ettiğimi söyle." İşte bunlar son sözleri oldu Monsieur.
3: Monsieur, siz bu Edmond Dante'yi tanıyor musunuz?
1: İzninizle, yapılacak önemli işlerim var. Eğer ara sıra saygılarımı sunmak üzere evinize uğramama müsaade ederseniz size minnettar kalırım. Sizi ve evinizi sevdim. Uzun zamandır ilk defa kendimi huzur içinde hissettim. Hoşça kalın.
5: Güle güle.
3: Güle güle.
5: Güle güle.
6: Güle güle. Güle
4: güle. Şu kont çok tuhaf bir insan, öyle değil mi?
2: Tuhaf. Tuhaf ama iyi kalpli biri.
3: Bizi sevdiğine eminim. İçimden bir ses sanki onu daha önce gördüğümü söylüyor.
2: Paris'te zengin aristokratların oturduğu mahallelerden birindeyiz. Monte Cristo'nun baş düşmanlarından biri olan kraliyet savcısı Wilfor bu mahallede muhteşem bir konakta oturmaktadır. Wilfor'un ilk karısından olan kızı Valentin konağın bahçesinde dolaşmaktadır. İyi günler matmazel.
7: İyi günler. Siz bizim bahçenin yeni bahçıvanı mısınız?
2: Valentin, sevgilim, beni tanımadın mı?
7: Maximilian, üzerindeki bu bahçıvan elbisesi de ne?
2: Tarlalarda koşturmaktan, duvarlara tırmanmaktan, bir hırsız gibi arka kapıdan içeri girmekten utanıyorum artık. Şerifli bir Fransız yüzbaşısını bu halde görenler ne demezler değil mi? Ayrıca babana yakalanmak da cabası. Çaresiz tanınmamak için ve seni rahatça görebilmek için bu kıyafeti giydim.
7: Delisin sen.
2: Seni görebilmek için kapıcı kılığına bile girmeye razıydım. Seni o kadar çok seviyorum ki Valentin.
7: Ben de seni seviyorum. Ama sevgimiz bir yere varmayacak gibime geliyor.
2: Neden böyle söylüyorsun?
7: Babam beni baronla evlendirmeye kararlı. Bu kararından vazgeçeceğini de hiç sanmıyorum. Üvey annem de onu destekliyor. Bir tek büyük babam bu evliliğe karşı. Ama o da ağzından başka bir yerini kımıldatamıyor. Felçli.
2: Baban sana karşı bu kadar zalim olamaz. Ona içindekini aç. Seni anlayacaktır.
7: Bunu denemediğimi mi sanıyorsun? Her defasında beni sert bir şekilde susturdu.
2: Peki ya üvey annen? Ona açılmayı düşünmedin mi hiç?
7: O benden nefret eder. Oğlundan başka hiç kimseyi sevmez. Hatta babamı sevdiğine bile inanmıyorum ya.
2: Birinin senden nefret etmesi için çok kötü kalpli olması lazım.
7: Nefretin sebebi başka.
2: Nedir?
7: Para Maximilian, para. Sıkıntının kaynağı annemden bana kalan servet. Belki de öldürmek isteyecekler beni.
2: Valentin, ağzından çıkarı kulağın duyuyor mu?
7: Ne babamla ne de annemle.

0: mücadele edecek gücü kendimde bulamıyorum. Maximilian, senin için de endişe duyuyorum. İlişkimizi duyarsa babam hiç çekinmeden seni de ezer.
1: Neden ezecekmiş? Beni henüz tanımıyor ki.
0: Belki seni tanımıyor ama armatör babanı tanıyor.
1: Anlayamadım.
0: Eskiden, yani Marsilya'dayken babanla babam arasında bir tatsızlık geçti mi peki?
1: Bilmem. Benim bildiğim senin baban kralcı, benimki ise Bonapartçıydı. Bu yüzden anlaşamıyor olabilirler.
0: Tahmin etmiştim bunu.
1: Neyi tahmin etmiştin?
0: Bir gün büyük babama gazete okuyordum. Odada babam ve banker Baron Dankler vardı. Sıra senin Legion d'Honneur nişanı aldığını yazan habere gelince birden babam irkildi ve Maximilian Morel mi? Marsilya'da bize kök söktüren armatör Bonapartçı'nın oğlu Morel mi diye sordu. Bunun üzerine Dankler de evet, Dante'nin koruyucusu armatör Morel'in oğlu dedi.
1: Demek ikisi de babamı tanıyormuş.
0: Bu arada çok tuhaf bir şey daha oldu.
1: Hı?
0: Yatağında yatan felçli büyük babam senin nişan almana çok sevindi.
1: Neden?
0: Çünkü dedem de sıkı bir Bonapartçı da ondan. Bu yüzden babamla aralarında derin bir görüş ayrılığı ve nefret var.
2: Mademoiselle Valentin, Mademoiselle Valentin, neredesiniz?
0: Buradayım. Hizmetçi beni arıyor. Çabuk sen çiçeklerle uğraş, seninle konuştuğumu görmesinler.
1: Peki sevgilim.
2: Mademoiselle, bir ziyaretçiniz var. Hemen eve gelin.
0: Öyle mi, kimmiş gelen?
2: Büyük biri, bir prens diyorlar. Adı Monte Cristo'ymuş.
0: Tamam, geliyorum. Hoşça kal Maximilian.
1: Güle güle sevgilim. Vay be. Monte Cristo kontu savcı Bilbo'yu nereden tanıyor acaba?
0: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk Matmazel.
4: Monsieur, üvey kızım Valentin. Valentin, size Edward'la benim hayatımı kurtaran Monsieur Monte Cristo kontunu takdim etmekle şeref duyarım. Kendisi aynı zamanda doktordur. Kardeşim baygın yatarken ağzına damlattığı ilaçla gözlerini açtı.
3: Madam, beni gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Ben sadece kimya bilgisi olan ve tıptan biraz anlayan biriyim.
4: O ilaçları kendiniz mi hazırlıyorsunuz Monsieur Comte?
3: Elbette madam. Böyle ilgilendiğinize göre siz de kimya bilgisine meraklı olmalısınız.
4: Valentin, sen dedenin yanına çıkar mısın kızım?
0: Peki efendim. Monsieur Comte izninizle.
3: Tekrar görüşeceğiz Matmazel. Madam, Mademoiselle Valentin'i benim yüzümden mi uzaklaştırdınız?
4: Hayır Monsieur. Kayınpederim Nuvardiye'ye bu saatte yemek verilmesi lazım. O işi de üvey kızım yapar. Kocamın babası çok acınacak durumdadır, biliyor musunuz?
3: Evet madam. Monsieur Wilford bahsetmişti.
4: Ruhu sağlam fakat bedeni tamamen felç. İlaçlarla yaşıyor. Kimyacı olduğunuzu söylemiştiniz değil mi Monsieur?
3: Evet madam. Zehirli otları tanırım. İyi bir kimyacı onlardan ilaç yapar. Yaptığım ilaçların bir damlası hayat kurtarır, üç damlası öldürür. Ancak bir de bağışıklık meselesi var.
4: Nedir bu bağışıklık meselesi Monsieur?
3: Mesela Brucine ele alalım.
4: Evet Monsieur, bu zehri bilirim. Brucina ferrugunsa ismindeki bitkiden çıkarılır değil mi?
3: Bu zehirden birinci gün 1 miligramdan fazla alırsanız zehirlenebilirsiniz. Fakat 2 günde 1 miligram artıracak olursanız vücudunuz ona karşı bir alışkanlık kazanmaya başlar. 20 gün sonra alacağınız 1 santigram sizi zehirlemez. Ama başka bir saatte öldürür. Doğu saraylarında sadece zehirler üzerinde çalışan kimyacılar vardır.
4: Sahi mi?
3: Evet madam. Öyle zehirler vardır ki insanı öldürdüğünde en uzman tabipler bile onu zehirlenerek öldürüldüğüne inanamazlar.
4: Ne kadar ustalıkla yapılırsa yapılsın Monsieur, cinayet cinayettir. Bunu yapan beşer adaletinden kurtulsa bile ilahi adaletten asla kurtulamaz.
3: Böyle düşündüğünüze sevindim madam.
4: Monsieur, çok asabi bir mizacım var. Öyle kolay baygınlık geçiriyorum ki nefes almamı kolaylaştıracak bir ilaca ihtiyacım var. Ama bunu sizden isteyemem değil mi? İlaçlarınız çok özel olmalı.
3: Sizin için bir şeyler yaparım madam. Yalnız çok dikkatli olun. Bir damlası şifa, 3 damlası zehir, 5 damlası öldürücüdür. Bir kadeh içkiye veya başka bir şuruba katıldığı zaman kokusu veya tadı asla hissedilmez. İlacınızı en kısa zamanda göndereceğim.
4: Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım Monsieur. Yemeğe kalmanızı söylesem fazla mı ileri gitmiş olurum?
3: Çok teşekkür ederim. Başka bir yere sözüm olmasaydı memnuniyetle kabul ederdim.
4: Yine görüşeceğiz değil mi Monsieur Comte?
3: Ne zaman arzu ederseniz emrinizdeyim madam. Hem artık doktorunuz sayılırım. Öyle değil mi?
4: Bunu duyduğuma ne kadar sevindim bilemezsiniz Monsieur. Güle güle, yolunuz açık olsun.
5: Kont hazretleri, General Morsef'in oğlu Vikont Albert ziyaretinize geldiler.
3: Hemen alın içeri.
6: Buyurun Vikont.
7: Kontum bizi unuttular.
8: O gelmezse biz geliriz.
3: Sizi gördüğüme sevindim Albert. Hoş geldiniz. Arkadaşlarınız nasıllar? Gazeteci arkadaşın, ihtiyar Renault, bürokrat Debray.
8: Aa, hepsi de iyidir kontum.
3: Debray, Baron Dangler'ın en samimi dostu değil mi?
8: Baron'un değil, karısının dostudur. Baron ailesiyle neden böyle yakından ilgileniyorsunuz Monsieur Comte?
3: Yakında bu aileye damat olacağınıza göre dostumun akrabalarını tanımak istiyorum.
8: Ah Monsieur, bari benimle alay etmeyin.
3: Neden alay edecekmişim?
8: Bu evliliğe karşı olduğumu biliyorsunuz.
3: O halde evlenmeyin.
8: Babam bu işi mutlaka istiyor.
3: Öyleyse evlenin.
8: O zaman da annemi üzmüş olacağım.
3: Anneniz bu evliliğe karşı mı?
8: Evet efendim, kesinlikle.
3: Neden?
8: Sebebini bilmiyorum ama annem Baron Dangler'dan hiç hoşlanmıyor.
3: Ya. Bu çok ilginç. Desenize işiniz bir hayli zor.
8: Buraya sizden bu konuyla ilgili yardım istemeye geldim aslında.
3: Ne gibi bir yardım?
8: Eğer isterseniz siz bu evliliğin iptalini sağlayacak bir yol bulursunuz.
3: Neden böyle bir şey yapacakmışım ki?
8: Bana göre bunun iki sebebi var. Birincisi, beni seviyorsunuz ve mutsuz olmamı istemezsiniz. İkincisi, öyle zannediyorum ki Monsieur Dangler'ı siz de sevmiyorsunuz. Hatta ondan nefret ediyorsunuz.
3: Bunu da nereden çıkarttınız?
8: Ne zaman Dankların sözü edilse yüzünüzü bir nefret bulutu, gözlerinizi intikam ateşi sarıyor efendim.
3: Hadi canım sen de. Tanımadığım bir insandan neden nefret edecekmişim?
8: Yanıldımsa özür dilerim. Ama ben öyle hissediyorum efendim.
3: Size gerçekten yardım etmemi istiyor musunuz?
8: Evet Monsieur. Bunu en azından annemin hatırı için yapınız. Eğer annemin üzülmeyeceğini bilseydim, ben de Baron Franz gibi formalite bir evliliğe razı olabilirdim.
3: Franz mı? O da kim?
8: Hani Roma'da karşılaştığınız genç dostum Franz Epinay. O da sevmediği bir kızla evlendirilmek isteniyor.
3: Kiminle? Bu kızın ailesini tanıyor muyum?
8: Tanıyorsunuz. Kraliyet savcısı Wilfor. Her ne sebeptense kızını Franz'a vermek istiyor.
3: Ya, çok enteresan.
8: Franz bu yüzden bir sebep uydurarak Paris'ten kaçtı.
3: Franz'ın ailesi ne diyor bu işe?
8: Ailesi yok efendim. Babası generaldi, öldürüldü. Annesi de yeniden evlendi.
3: Neyse, Franz'ı bırakalım.
8: Peki bana yardım edecek misiniz Monsieur?
3: Peki dostum. Ama unutmayın, ikinci defa bana hayatınızı borçlu kılacaksınız.
8: Teşekkür ederim Monsieur Comte. Herkes sizi gururlu ve soğuk bulsa da ben seviyorum.
3: Herkes mi?
8: Bir kişi müstesna.
3: Kimdir o?
8: Annem. Annem sizi çok takdir ediyor efendim.
3: Sahi mi?
8: Annem çok kuşkulu ve titiz biri olmasına rağmen sizin dostluğunuzu kazanmak için elimden geleni yapmamı ve sizi üzecek davranışlardan kaçınmamı söyledi.
3: Çok iyi kalpli bir anneniz var Albert. Onu sevmekte haklısınız. Madem bu lady benim hakkımda bu kadar iyi şeyler düşünüyor, onu mahcup etmeyelim. Tamam dostum, bir çaresini bulacağım. Hem de pek yakında bulacağım.
8: Efendim size müteşekkirim. Annem bunu duyunca bilseniz ne kadar sevinecek.
3: Yalnız planımın iyi işlemesi için sizin bir haftalığına Paris'ten uzaklaşmanız gerekecek.
8: Bu kolay. Ne zamandır annemi kısa bir seyahate çıkarmak istiyordum. Bir haftalığına Triport'a gideriz.
3: Güzel, anlaştık öyleyse. Size iyi yolculuklar dilerim. Annenize de saygılarımı sunarım.
8: Görüşmek üzere efendim.
3: Betrocchio.
9: Buyurun Kont Hazretleri.
3: Betrocchio, bu akşam iki misafir bekliyorum. Hizmetçilere söyle gerekli hazırlığı yapsınlar.
9: Başüstüne.
3: Ayrıca cumartesi günü Atuel'de Sayfiye evimde bir yemek vereceğim. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum.
10: Monte Cristo adlı oyunun 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: TGRT FM Haber.
1: Bir şüphelisi aranıyor. Sebze ve meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama, şüphelilerin üzerine atılı suçlamalar. Soruşturma kapsamında 1029 çiftçinin ifadesine başvurulmuştu.
2: Pahalı. 2 kilo alacağımıza 1 kilo alıyoruz.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon başlatıldı. Oyuncusundan şarkıcısına, eski futbolcusundan sosyal medya fenomenine kadar 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

0: şarkıcıdan ünlü oyunculara.
1: Çukur'da uyuşturucunun ne işi var?
2: Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm.
3: Ben mezun oldum. Çıkış işlemlerimi de yaptım. Geldim.
0: Eski milli futbolcudan spor yorumcusuna.
4: Ortayı yaptım, direkt out'a. Direkt out'a gitti. Sahanın içinde tam 5 dakika küfür yedim.
5: Fenerbahçe böyle minimal riskle bitirmek istiyor. Oyuncuyla anlaştırdım.
0: Çok sayıda ünlü isim uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.
6: Benim akışımda o şekilde yaşanmıyor. Ben normal, hani nasıl yaşıyorsam o şekilde.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Oyuncu, şarkıcı, manken, sosyal medya fenomeni, iş insanı ve içerik üreticisi olarak tanınan 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Konuş.
0: Oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Sefo, eski milli futbolcu Hasan Şaş, gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya içerik üreticisi Melis İşiten'in de aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.
7: Ne aldın baba? Duru, kızım sen biliyor musun?
0: Hakkında gözaltı kararı olan oyuncu Afra Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yurt dışında olduğunu belirten Saraçoğlu, yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi.
7: Yani hiç doğum gününde böyle bir hediye almamıştım, o yüzden.
0: İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan isimlerin adreslerinde de arama yapıldı.
8: Seninle bir şey konuşmam lazım.
9: Konuşma, ne konuşacağız biz ya? Kızım biz seninle ne konuşacağız ya?
8: Sorsan anlatacağım.
0: Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kimi yüzünü şapka ve kapişonuyla kapattı, kimi de gözlük taktı.
10: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey?
0: Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. 10 isim serbest bırakıldı. Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaşsa adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
11: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye sürecinde görevlendirilirken yatırımcıların alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceği de netleşti.
12: 131 fonun tasfiye sürecinin çerçevesi çizildi. İki banka süreçte görevlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar liraya aşan 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK tasfiye sürecinin yol haritasını da belirledi. Tasfiye kapsamındaki fonların işlemleri 17 Eylül itibarıyla durduruldu. Fonların alım ve satımı TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında kapatıldı. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemlerse normal süreçlerinde sonuçlandırılacak. Tasfiye işlemlerinde iki banka görevlendirildi. Terra Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonları İş Bankası tasfiye edecek. A1 Kapital, Atlas, Burs, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonlardaysa Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olacak. Peki yatırımcıların parası ne olacak? Tasfiye kararı paranın sıfırlanacağı anlamına gelmiyor. Fonların hisse senedi, tahvil, nakit ve benzeri varlıkları piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Önce fonun borç ve yükümlülükleri karşılanacak. Kalan tutar yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına sahip oldukları katılma payı oranı da aktarılacak. Yani yatırımcıya yapılacak ödeme ilk yatırdığı tutar üzerinden değil, tasfiye sonunda oluşan net fon değeri üzerinden hesaplanacak. Özellikle serbest fonlarda değeri yüksek seviyelere çıkan sığ hisselerin tasfiye sırasında satılması bu hisselerde sert düşüşlere yol açabilir. Bu durumda fonun toplam değeri de azalabilir. Dolayısıyla yatırımcıya ödenecek tutar ilk yatırılan para değil, tasfiye sonucunda oluşan net fon değeri içindeki payına karşılık gelen tutar olacak. Tasfiye sürecinde ödemeler ilk giren ilk çıkar kuralına göre yapılacak. Yani ilk giren yatırımcılar ödemelerini ilk alacak kesim olacak. Tasfiye işlemleri duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. SPK'nın uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır başlığıyla açıklama yaptı. Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini vurguladı. Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 51 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinde güzel bir aşamaya geldik dedi ve sürecin ikinci aşamasının da başlayacağını belirtti.
13: Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik.
12: Terörsüz Türkiye hedefinde kritik aşamaya gelindi. Gözler hukuki ve idari adımlara çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'daydı. AK Parti Adana İl Başkanlığındaki Türkiye Yüzyılı programında terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi.
13: Biz özellikle terörsüz Türkiye sürecinde bu yasanın yapım aşamasında görev aldık Adalet Bakanlığı olarak ve büyük bir çoğunlukla da mecliste 467 sayın milletvekillerimizin çoğunluğuyla kabul edildi.
12: Peki yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Gürlek kritik eşiğe işaret etti.
13: Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
12: Gürlek Adana'daki sokak çetesi operasyonlarına da değindi. Endişelerin giderildiğini söyledi.
13: Biliyorsunuz son zamanlarında özellikle Adana Başsavcılığımız ve Adana Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde sokak çetelerine operasyon yaptık. Vatandaşlarımızın bu kapsamında özellikle bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı. Çok şükür şu an bu konuda büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı.
12: Bakan sürecin yatırım ve turizmi de destekleyeceğini belirtti.
13: Tunceli, Diyarbakır, bunlar Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri. Buralarda terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek.
11: Ve Yükseköğretim Kurulu üniversitelere gönderdiği yazıda da yeni eğitim öğretim döneminin ilk dersinde terörsüz Türkiye konusunun işlenmesini talep etti.
0: Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayacak. İlk dersin konusu terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Yükseköğretim Kurulu üniversitelere bir yazı gönderdi. Yazıda üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin açılış törenlerinde ve ilk dersinde terörsüz Türkiye konusunun gerekli hassasiyetli işlenmesi istendi. Üniversiteli öğrenciler ilk derste tarihi süreci tüm boyutlarıyla işleyecek. Bu sayede farkındalıklarını güçlendirecek. Öğrenciler Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiğini öğrenecek.
11: İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. Forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. 239 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 175'i yakalandı.
14: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde aramalı el kurma işlemleri devam etmektedir.
12: Yüksek kazanç vaat ettiler. Sahte yatırım ekranlarıyla kandırdılar. Çağrı merkezleri üzerinden milyarlık vurgun yaptılar. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 175 kişi gözaltına alındı.
14: Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok.
12: İçişleri ve Adalet Bakanlıkları açıklama yaptı. Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 ayrı soruşturmada çağrı merkezi adı altında gizlenen yapılara ulaştı. MİT, Emniyet, MASAK ve Interpol devreye girdi. Bu yapının sahipleri ve faydalanıcıları arasında İsrail bağlantılı

0: 2 çağrı merkezine baskın yapıldı. 239 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İlk etapta 175 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesapları bloke edildi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kırklareli'deydi. Valilik ziyaretinde konuştu. AK Parti döneminde Türkiye'deki eğitimdeki dezavantajların azaltıldığını söyledi. OECD'nin eğitim değerlendirmelerinde de başarıya dikkat çekti.
0: Türkiye 91 ülkenin katıldığı OECD ülkeleri arasında eğitimde dikkat çeken bir yükselişe imza attı.
2: OECD üyesi ülkeler arasında her iki gruptaki öğrencileri de eşit seviyede yükselten tek OECD üyesi ülke olduk.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli temaslar için Kırklareli'ndeydi. Valiliği ziyaret eden Tekin ardından il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. OECD'nin öğrenci değerlendirme ile matematik ve fen eğilimleri araştırmalarında Türkiye'nin artan puanını değerlendirdi.
2: OECD'nin yaptığı PISA ve TIMSS bu değerlendirmede Türkiye değerlendirme yapılan her üç başlıkta da OECD ortalamasının üzerine çıktı ve her üç başlıkta da performansını artıran tek OECD üyesi ülke konumuna yükseldi.
0: Tekin, Türkiye'nin AK Parti iktidarında eğitimdeki hatağına dikkat çekti. Okullardaki dezavantajların azaltıldığını söyledi.
2: 2003'ten itibaren Türkiye OECD ülkeleri arasında 38 OECD üyesi ülkesi arasında ilk 30'a dahi giremiyorduk. 2015'ten itibaren Türkiye'de bir yükseliş trendi başladı. 2024 yılında açıklanan TIMSS'te Türkiye çok ciddi bir başarı elde etmişti.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciasında 14 kişi hayatından olmuştu. Kayıp 14 kişi ise hala aranıyor. Yaşanan yeni gelişmelerle facianın geleceğinin önceden belli olduğu ama önlem alınmadığı ortaya çıktı.
3: Filojet gemi faciası soruşturmasında sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkemeye yeni bilgiler sunuldu. WhatsApp yazışmaları kazanın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi su aldıktan kısa bir süre sonra alabora olmuştu. 30 Ağustos'ta denizin ortasında tam anlamıyla can pazarı yaşanmıştı. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin de kurtulduğu kazada kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise denizden, havadan ve karadan 7/24 aralıksız sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi, kaptan, ikinci kaptan ve diğer şüpheliler dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Sanıklar hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme suçundan elde edilen yeni bilgiler mahkemeye aktarıldı. İhmaller bir bir sıralandı. İkinci kaptanın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmaları da bilgiler arasında yer aldı. Geminin sol kızağının kırıldığı ve gemi kaptanının bilgisi dahilinde gelişi güzel bir şekilde tamir ettirildiği ile ilgili yazışmalar bulundu. Bilgilerde esas ve ikinci kaptanın Türkiye ayağında firari olarak aranan bir şirket yetkilisinin de bu durumdan haberdar olduğu vurgulandı. Mahkeme sanıklara uyuşturucu testi de yaptırdı. Polis de geminin hızla kara kutu tespitinin henüz yapılamadığını açıkladı. Girne Kaza Mahkemesi soruşturmanın devam etmesine dikkate alarak 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını kararlaştırdı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Başbakan Ünal Üstel ile basın açıklaması yapan Cevdet Yılmaz Rum kesimine yüklendi ve yönetimin soykırımcı İsrail ile ikili ilişkisini eleştirdi.
4: Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırım

0: dan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır.
1: Rum kesimini eleştirdi. Katil Netanyahu ile ilişkilerine hedef gösterdi.
0: Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslar yürüttü. Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışma mesajı verdi.
0: Biz kim ne yaparsa yapsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hak ettiği uluslararası statüye, kalkınmışlık düzeyine yükseltmek için her türlü desteği vermeye ve her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.
1: Yılmaz, 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasına da değindi. Türkiye'nin desteğinin her zaman devam edeceğini söyledi.
0: Bir an önce kayıplara ulaşmayı temenni ediyoruz. Bizim üzerimize de ne düşerse bu hususta yapmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna da katılım gösterdi. Yaptığı konuşmada uyuşturucu baronlarına göz açtırmamak gerekiyor dedi.
2: Pakistan'da bir camiye cuma namazı sırasında saldırı düzenlendi ve patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti. 50 kişi de yaralandı.
1: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pantunkhwa eyaleti cuma namazı sırasında kanlı bir saldırıyla sarsıldı. Kohat bölgesindeki emniyet müdürlüğü yerleşkesi içinde yer alan camide şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgede acil durum ilan edildi. Namaz sırasında gerçekleşen patlamanın şiddetiyle caminin dış duvarı çöktü ve avlusunda derin bir çukur oluştu. Patlamanın ardından ana yollar trafiğe kapatılırken ek güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları gün boyunca sürdü.
2: İnsansız hava araçları Aselsan imzalı iki yeni elektronik harp ve radar kabiliyetiyle güçlendi. Bayraktar TB2'lere Aselsan Antidot ve Fulmar sistemleri eklendi. İlave yetenekler 18 ülke savunma heyetlerinin önünde saha testinde başarıyla geçti.
3: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
1: Türkiye İHA teknolojisinde bir süper güç. İnsansız hava araçları yeni yeteneklerle daha da güçleniyor. Şimdi de Aselsan imzalı iki elektronik harp ve radar kabiliyeti Bayraktar TB2'lere eklendi. Biri Antidot yani panzehir, diğeri ise Fulmar yani martıya benzer bir kuştan ismini alıyor. İkisi de TV2'ye entegre edildi. 18 ülke savunma heyetinin gözleri önünde sahada test edildi.
3: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Antidot hava savunma sistemlerinin ismi gibi panzehri, radarları belirlediği elektronik taarruz gerçekleştirdi. Düşman sistemlerini felç etti. Böylece TB2 tespit edilmeden hedefe yaklaştı. Deyim yerinde ise fark edilmeden burnunun dibine kadar girdi. İkinci senaryoda Antidot sistemi bu kez farklı bir hedefin konumunu belirledi. Fulmar 200'de hedef konum bilgisini paylaştı. Sistem radar dalgaları oluşturup hedefin yeryüzündeki yüksek çözünürlüklü görüntüsünü çizdi. Konumunu da yüksek hassasiyetle elde etti.
4: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı. Artık seri üretim seferberliği diyebileceğimiz yeni bir dönemdeyiz.
1: Antidot ve Fulmar potları koordineli şekilde çalışarak elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi. TB2 yeni yetenekleriyle sahada nefesleri kesti. Yabancı uzmanlardan tam not aldı.
2: Diyarbakır'dan İstanbul'a yeni

0: Eğitim yılına yetişmek için yola çıkmışlardı. Ancak o yolculuk Seraç ailesi için tarifsiz bir acıya dönüştü. 7. sınıf öğrencisi Yusra'nın ardından kardeşi Nazlı da hayatını kaybetti. Seraç ailesinin acısı iki evladının ölümüyle daha da katlandı.
1: Yedinci sınıf öğrencisi Yusra feci kazada hayatını kaybetmişti. Seraç ailesine bir acı haber daha geldi. Kardeşi Nazlı da hayat mücadelesini kazanamadı.
2: İnsanın dili tutuluyor yani bu olayda. Ne diyeceğini bilemiyor. Allah-u Teala sabırlar versin. Ne diyebiliriz ki? Sonuna kadar biz davacıyız.
3: Herkesi kurtardı. Kızı maalesef yandı içinde.
1: 5 kişilik Seraç ailesi okulların açılmasıyla birlikte 13 Eylül'de Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için otobüse binmişti. Ancak onları İstanbul'a götürmesi beklenen otobüs Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpmış. Otobüs alev alev yanmıştı.
3: O esnada Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış.
1: Baba Mesut Seraç otobüsteki yolcuları kurtarmak için seferber olmuş ancak kendi çocuklarına ulaşamamıştı.
4: Baba 6-7 kişi kurtardı, hala kendisi şu kızımı kurtaramadın diyor.
1: 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç kazada hayatını kaybetmişti. 10 yaşındaki kardeşi Nazlı ve 7 yaşındaki Ali Osman ise yaralanmıştı. Nazlı hastanede 4 gün boyunca süren hayat mücadelesini kaybetti. İkinci evladının kaybıyla birlikte Seraç ailesinin acısı daha da katlandı.
2: Kelimeler dümleniyor yani ağzımda. Şey diyemiyorum.
0: İstanbul Fatih'te Dövizci'de işlenen çiftçi cinayette yeni gelişmeler yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edilirken olay öncesine ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
1: Döviz bürosunda işlenen çifte cinayetin failleri adliyeye sevk edildi. Olayın silinen görüntüleri ise geri getirildi. Kanlı olay hafta başında İstanbul Fatih'te Molla Fenari mahallesinde Sofçuhan iş yanındaki bir döviz bürosunda meydana gelmişti. İş yeri sahibiyle konuşmak için büroya giden 30 yaşındaki Adnan Aksoy ile 27 yaşındaki kardeşi Kadir Aksoy silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Çifte cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen biri 18 yaşından küçük 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayet bürodaki ifadelerinde birbirini suçlayan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde döviz bürosuna giden grubun önce aynı iş yanındaki çay ocağına girerek çay içtiği, bir süre sonra buradan ayrılarak döviz ofisine geçtiği anlar yer alıyor. Şüphelilerin olayda kullandığı silahlardan birini kum kapıda denize attıkları belirlenmişti. Yeri tespit edilen silah dalgıç polisler tarafından denizden çıkarılarak kriminal incelemeye gönderilmişti. Silahlar üzerindeki balistik inceleme sürüyor. Soruşturmada olayın eski bir husumete dayandığı saptanmış, olay yerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 2 milyon sahte dolar bulunmuştu.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkısını duydu, derin bir iş çekti. Ferdi mahvettin bizi dedi. Bahçeli ayrıca Pozantı'da hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi'ne sanatçının anısına bir çınar dikilmesini de istedi.

0: Gülserdim ahmetimizi
1: alıyor. Ferdi Tayfur'un sesini duydu, hem keyiflendi hem hüzünlendi. Ferdi mahvettin bizi dedi. MHP lideri Bahçeli usta sanatçının hatırası için çınar dikilmesini istedi.
0: Rahmetlinin adına bir çınar dik ya. Madem bir millet bahçesi, Ferdi Tayfur çınarı diye.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur sevgisini bilmeyen yok. Yıllarca arabasında, yürüyüşlerinde hep onun sesiyle hüzünlendi. O büyük usta geçen yıl 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Tüm sevenleri arkasından ağladı. Bahçeli de o kaybın üzüntüsünü yaşadı. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan Bahçeli'ye Ankara'da bir sunum yaptı. Yeni yapılacak Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunda aniden o tanıdık ses yükseldi. Arka fonda Ferdi Tayfur Bana Da Söyle adlı eseri seslendiriyordu. Bahçeli'nin yüzünde o tanıdık mutluluk belirdi. Başkana bir de talimat verdi.
0: Rahmetlinin adına bir çınar dik ya. Madem bir millet bahçesi, Ferdi Tayfur çınarı diye.
1: Tayfur'un hatırası o çınarın gölgesinde ölümsüzleşecek. Biz de bu milletin...
2: A milli takımın Uluslar Ligi macerası başlıyor. Fransa, İtalya ve Belçika maçlarının aday kadroları açıklandı. Kaleci Mert Günok ise milli takım kariyerini noktaladı.
1: A milli takımda Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu. Montella, Fransa, İtalya ve Belçika maçlarının 29 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Milli takım 25 Eylül'de Fransa'yı Kocaeli'nde, 28 Eylül'de ise İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Ay Yıldızlılar 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Milli takımda kaleyi Altay Bayındır, Muhammed Şen, Gezer Okan, Kocuk ve Uğurcan Çakır koruyacak. Defans hattı Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik'ten oluştu. Orta sahada Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer alıyor. Forvet hattında ise milli takım Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün'le gol arayacak. Sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı. Kaleci Mert Günok'sa milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Milli takım pazartesi günü Riva'da toplanacak.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Havalimanı otopark alanı yağmur sularının etkisiyle göle döndü.
3: Önce şimşekler çaktı, sonra sağanak Trabzon'u vurdu. Havalimanını su bastı. Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli yağış hayatı felç etti. Yollar kısa sürede suyla doldu. Araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. En dikkat çeken görüntü ise Trabzon Havalimanı'ndan geldi. Havalimanı'nın otopark alanı ve çevresi yağmur sularıyla kaplandı. Otopark adeta göle döndü. Araçlar su içinde kaldı. Meteorolojinin uyarıları ise endişeyi artırdı. Doğu Karadeniz için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış alarmı verildi. Trabzon'da hafta sonu yağışın daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Uzmanlar metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşebileceğini belirtiyor. Yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de de akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binada çökme meydana geldi. İki kişi son anda kurtuldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3: Kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştı. Kendiliğinden yıkıldı. Çökme sırasında yoldan geçen iki kişi yaralandı. Saat 20 sıralarıydı. İstanbul Küçükçekmece'de daha önce tahliye edilen ve kentsel dönüşüm aşamasında olan sitedeki binada kendiliğinden çökme yaşandı.
4: Bina yıkım esnasında yıkıldı. Kontrolsüz bir şekilde. Ortalığı toz duman sardı. İnşallah can kaybı olmamıştır diye temenni ediyoruz.
3: Yola saçılan beton parçaları iki kişiyi yaraladı. Kısa süreli paniğin ardından yardım çağrıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. AFAD ve itfaiye göçük altında kaldı.

0: falan var mı diye çalışma başlattı. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Korku içinde kalanların kaçışı görüntülerde yer aldı.
1: Evet, binanın çöktüğü noktada ekiplerin çalışması da devam ediyor. Tedbir amaçlı binanın enkazında arama yapılıyor. Ekipler şu anda canlı görüntüleri paylaşıyoruz. Drone görüntüleri İhlas Haber Ajansı ulaştırıyor bizlere. Bölgede iki kişi son anda yıkım esnasında yaralı olarak kurtuldu bu çökme olayından sonra. Ama binanın altında, enkazın altında kalan yoktur düşüncesi inşallah tabii ki. Tek düşüncemiz bu ama her ihtimale karşı göçük altında ekiplerin arama çalışması da saatlerdir devam ediyor. İşte o çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü de ekrana getirdik. Kalabalık bölgede tabii ki oluştu ama ekipler sessiz olunmasını istiyor ve göçük altında tedbir amaçlı da olsa bir arama çalışması an itibariyle devam ediyor diyelim ve sıradaki haberimize geçelim. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist hizmete girdi. Yeni pistten ilk uçuşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle gerçekleşti. Açılış töreninde Türkiye'nin sivil havacılıktaki Şampiyonlar Ligi'ne çıktığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın yapımına karşı çıkanlara da mesaj verdi. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Sadece bir günde 1787 uçak indi ve kalktı dedi.
2: İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: Teşekkürler.
3: Hayırlı yolculuklar.
4: Yeni pistten havalanan ilk uçağın pilotuna kalkış iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinden ilk uçuş gerçekleşti.
3: Ya Allah! Bismillah!

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. İstanbul'a kazandırılan ulaştırma yatırımlarına dikkat çekti.
1: Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık.
0: İstanbul Havalimanı'nın yapım sürecinde projeye karşı çıkanların sözlerini de hatırlattı.
1: Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
0: Havalimanının ulaştığı rekorlara dikkat çeken Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Kurultay ve parti ismi tartışmalarını gündeme getirdi.
1: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
0: Türkiye'nin sivil havacılıkta ulaştığı seviyeye de dikkat çekti.
1: Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın ekonomiye katkısına da vurgu yaptı.
1: İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine, yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor.
0: Konuşmanın ardından yeni pist dualarla açıldı. İstanbul Havalimanı'nın yeni pistinden havalanan ilk uçağın adresi ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki oldu.
1: Ya Allah! Bismillah.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davası ikinci celsesiyle sürüyor. Dava devam ederken başsavcılık ek iddianame hazırladı ve 12 eylemin yer aldığı iddianamede 29 şüpheli hakkında ceza isteniyor.
0: İBB soruşturması ile ilgili ek iddianame düzenlendi. 12 eylemin eklendiği iddianamede 29 şüpheli hakkında ceza istendi. Ek iddianame Silivri'de devam eden İBB davasıyla birleştirilmesi için mahkemeye gönderildi. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davası ikinci celsesiyle sürerken yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükşehir Belediyesi İştiraki Şirketler Ağaç ve Peyzaj AŞ hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. 12 yeni eylemin eklendiği iddianamede 29 şüpheli için ceza isteniyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ana davayla birleştirilmesini kararlaştırdı. İddianamede ağırlıklı olarak ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer aldı. Savcılık bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasının ardından işlerin yasal eşik sınırlarının altında kalacak şekilde parçalara bölündüğünü ve belirli firmalara verildiğini kaleme aldı.
3: İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kuruldu.
0: Savcılık Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında örgüt kurma ve yönetme suçundan ana iddianamede zaten ceza talep edildiği için aynı suçtan yeniden ceza istemediğini açıkladı. Ancak İmamoğlu'nu örgüt lideri, Keleş'i örgüt yöneticisi olarak nitelendirerek Türk Ceza Kanunu 225 kapsamında 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talebinde bulundu.
2: Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Ancak bu ayrılığın sancıları devam ediyor. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım gidenlerin geride büyük bir enkaz bıraktıklarını açıkladı. Buna göre eşyalar tahrip edildi, araçlar kullanılamaz hale getirildi. Yıldırım yeni partiye giden bazı vekillerin de pişman olup yeniden CHP'ye döneceğini söyledi.
4: Bunları kim bu hırsızlığı öğretti? Kim bu talanı öğretti? Anadolu'yu Moğollar işgal ettiğinde bu kadar tahrip etmediler. Bunlar Moğolların 10 katını yaptılar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki ayrılık olaylı oldu. Süreç ağır hırsızlık ve talan suçlamalarıyla adliyeye taşındı.
4: Ama yeni partinin kadrolarına baktığımız zaman, paralel yapıyla olan ilişkilerine baktığımız zaman bu tahribatların doğal olduğunu anlıyoruz.
0: Özgür Özel 90 milletvekiliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparak yeni partiyi kurdu. Ancak iddiaya göre giden ekip arkasında tam bir enkaz bıraktı. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım eşyaların tahrip edildiğini, araçların kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici olmuş insanların Cumhuriyet Halk Partisi araçlarına, ofislerindeki bilgisayarlara, mobilya, mutfak eşyalarına, aklınıza gelen her şeye bu kadar büyük tahribat içinde bırakmalarını doğru bulmuyorum. Bunu ahlaki de bulmuyorum.
0: Yıldırım sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
4: Hepsi savcılıkta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcıları bizim şikayetlerimizi inceliyor. Bu tahribatları yapanları, hırsızlıkları yapanları, araçlarımıza zarar verenleri tek tek ifadeye çağırıyor.
0: Yıldırım binaları yağmalayan kişilerin bir daha asla CHP'ye dönemeyeceğini belirtti.
4: Bizden ayrılıp partimizi terk eden, il ve ilçe binalarımızı tahrip ederek giden, çay kaşığından tutun duvardaki prizlere kadar söken bu sürecin aktörlerinin Cumhuriyet Halk Partisi kapısından içeriye girmesinin mümkün olmadığı bir süreç yazıyoruz.

0: Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı partiye herhangi bir zarar vermeyen ancak gittiğine pişman olan milletvekilleri başta olmak üzere herkese açık.
1: Onlar yeni partinin milletvekilleri değil. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri. Ancak büyük tehditler karşısında yeni parti diye bir parti etmek zorunda kaldılar. Gerçekleri gördükleri için geri dönüyorlar, dönmeye devam edecekler.
0: Yıldırım yeni partiye ilişkin çarpıcı bir çıkışta da bulundu.
1: İnanıyorum ki yılbaşına gelmeden önce yeni parti diye bir parti kalmayacak.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu da toplandı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel partiden ihraç edildi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ancak yeni partiye geçen isimlerin dosyalarında da işlemlerin kaldırılmasına karar verildi.
0: Alkol aldı, sarhoş oldu, kavgaya tutuştu. Mekanı birbirine kattı. Bu skandalın ardından Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Gözler aktif olarak CHP üyesi olan ancak Özgür Özel'in kurduğu yeni parti adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle disipline sevk edilen 51 kişiye çevrilmişti. Onlar hakkında bir karar çıkmadı. Toplantıda gittiği bir mekanda alkol alarak kavgaya tutuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in durumu değerlendirildi. Tuncer partiden ihraç edildi. Diğer yandan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ancak yeni partiye geçen isimlerin dosyalarının işlemden kaldırılmasına da karar verildi.
3: Tedbir nedeniyle resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmasa da başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilerek haklarındaki dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.
2: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı olan Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Uğur emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği operasyonda da görev almıştı.
0: Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşıydı. Şüpheli ölüm soruşturmasında hakkında yakalama kararı vardı. Emekli albay Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı. MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman'lı Yıldırım hakkında gözaltı kararı verilmişti. FETÖ'den ihraç edilen eski başsavcı İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı.
4: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
0: Hakkında yakalama kararı bulunan bir diğer isimse kamuoyunun yakından tanıdığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirildiği operasyonda görev almıştı. Uçakta Öcalan'a memlekete hoş geldin diyen isimdi.
5: Öcalan, memlekete hoş geldin.
0: Kıbrıs'ta olduğu belirlenen Uğur Türkiye'ye döndü. Emekli albay pasaport kontrolünün ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Uğur Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Hasan Atilla Uğur, ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da babası.
6: Anlatacağım her şey mevzular izleyicisinin çok ilgisini çekecek diye düşünüyorum.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında güncel ekonomik gelişmeleri ve sermaye piyasasındaki süreci değerlendirdi. Fon soruşturmasında piyasalar açısından sistematik bir risk yok dedi Şimşek ve tasfiye sürecinin de borsayı baskı altına almayacağını vurguladı.
7: Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil.
0: Borsada ve fon piyasasında yapısal sorun yok dedi. Piyasalarda oluşan soru işaretlerini giderdi. Tasfiye sürecinin borsaya baskı oluşturmayacağının mesajını verdi.
7: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon programında fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Piyasalara yönelik atılacak adımları açıkladı. Tasfiye edilen 131 fonun toplam fon büyüklüğü içindeki payının sınırlı olduğuna dikkat çekti.
7: Sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bakın, yani buradaki sorun hani sistemik değil derken, bu fonların tamamına bakarsanız, yani fon birikimi olarak bakarsanız, yaklaşık olarak konuşuyorum, %10-11 civarı bir rakam.
0: Tasarruf finans şirketlerine ilişkin olarak da konuştu Şimşek. Bankalar gibi daha sıkı kuralların uygulanacağını duyurdu.
7: Emlak katılım dün itibariyle bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Orada bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyacımız olduğu net. Dünya bunu söylüyor. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bir takım adımlar attık.
0: Yüksek enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Enflasyonun yükselmesinde savaşların etkisine işaret etti.
7: Ya bu savaş olmasaydı çok büyük ihtimalle bugün enflasyon en az 7 puan. Yani şu anda 31,5 ya. Evet. En az 7 puan daha aşağıda olurdu. 24,5 puan olurdu.
8: 25'in altında.
7: Belki olurdu. Yılı işte 21-22 gibi yani o civarlarda kapatırdık. Ama şimdi öyle görünüyor ki yılı 28-29 gibi bir alanda kapatacağız. Yani piyasa öyle düşünüyor.
2: Dönen dönem yatırım araçlarının getirisi de değişiyor. Yatırımcının tercihi de buna göre şekilleniyor. Peki şu sıralar hangi yatırım aracı revaçta? Yatırımcı birikimini nasıl değerlendiriyor? Cevabı haberimizde.
9: Şahmeren olsun, kolye olsun, bileklik olsun. Altın kadına o kadar güzel geliyor ki inanılmaz bir şekilde. Yani hem ışıltısı hem enerjisi her şekilde.
10: Kimi için birikim demek, bilezik demek. Kolların işte böyle şıkır şıkır dolması demek.
11: Tabii ki de. Kadına iyi gelir. Kadınlık hormonunu, dişil enerjiyi artırır. Bunlar alınıp kullanılması gereken ürünler. Dünyanın neresine giderseniz gidin altın altındır, paraya çevirirsiniz.
10: Ne seversiniz? Bilezik mi, kolye mi?
12: Bilezik.
10: Alır mıyız?
12: Alırım. Gençliğimizde daha çok alıyorduk. Benim eşim altını çok seviyor.
13: Yüzük, küpe, kolye, bileklik. Bunun dışında mesela bilezik yatırım aracı demektir.
10: Kimi içinse en güvenilir adres eskilerin de tabiriyle yastık altı ya da banka hesabı.
14: Tabii ki altın alıyorsunuz. Helal paranızı altına çeviriyorsunuz. Yani faize yatırmayacaksınız. Altın alacaksın, evinde biriktireceksin.
10: Her ay maaşı attığında imkanı olan parasının bir kısmını köşeye atıyor.
15: Zor günlerimizde yardımcı oluyor yani.
16: Mutlaka çocuklarımıza, kendimize, torunlarımıza bir şeyler bırakmamız lazım.
10: Altın, döviz, borsa, fon seçenek çok. Peki yatırımcı en çok hangisini tercih ediyor?
17: Altın alırız.
10: En güvenilir adres neresidir?
17: Bankadır.
18: Ben yatırım aracı, ben arsa alırım. Başka hiçbir şey almam.
19: Bir bakarım, dartarım, onu dartarım, altını dartarım, öbürünü dartarım, ona göre karar veririm.
20: En çok değerlendiren külç altın alıyorlar. Külç altına yönelme var. Diğer ürünlerde biraz daha kaybolduğu için devamlı külç altına bir yönelme var.
10: Dönem dönem yatırım araçlarının getirileri değişiyor.
13: Çok az sayıda insan çok kazandığını söyleyenler var ama daha çoğu battığını, iflas ettiğini, çok zarar ettiğini söyleyenler var. Borsanın yine en azından bir dayanağı var. O halka arz ediyor.
10: Yine de gelenek hiç değişmiyor. Yatırımcının en güvenli limanı altın oluyor.
20: Kesinlikle altına dönülüyor. Çünkü altın hiçbir zaman kaybetmiyor. Devamlı altına dönüş var. Yani bu geçmişte de böyleydi. Şimdi de böyle. Büyük bir ihtimalle gelecekte de böyle olacak.
2: Sonbaharın gelişiyle havalar serinledi. Kombiler yanmaya başladı. Ancak dikkat, çünkü artık doğalgazda kademeli tarife uygulanıyor. Yani sınır değeri aşan indirimden yararlanamıyor. Daha yüksek faturayla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte detaylar.
8: abonelerin %85'inin, %87'sinin hayatı değişmeyecek. Onlar destekte kalmaya devam edecekler. Çünkü onlar o tüketimin daha altında tüketiyorlar.
0: Havalar serinledi, kombiler devreye girdi. Ancak

0: Dikkat! Doğalgazda kademeli tarife başladı. Yaşadığı şehirdeki sınır değeri %75 aşan indirim alamayacak. Yani doğalgazda ölçüyü kaçıran daha yüksek faturayla karşılaşacak.
1: Biz yani zeminde oturduğumuz için çok fazla açıyoruz.
0: Sistem Nisan ayında uygulamaya girdi. Her il için her ay ayrı tüketim sınırları belirlendi. BOTAŞ tarifesine göre kademe 1'de metreküp fiyatı 10 lira 62 kuruş, kademe 2'de ise 18 lira olarak uygulanıyor. Böylece iki kademe arasındaki fiyat farkı yaklaşık %70'e ulaşıyor. Ankara'da kademe 1 sınırı Eylül'de 40,69, Ekim'de 76,86, Kasım'da 161,63, Aralık'ta 284,25 metreküp olarak uygulanıyor. İstanbul'da bu sınırlar sırasıyla 29,23, 43,73, 101,71 ve 198,12 metreküp. Bu tabloya göre Eylül'de Ankara'da 40 metreküp doğalgaz kullanan kademe 1'den yani 10,62 liradan ödeme yapacak. Cebinden 425 lira çıkacak. Ancak bu sınır değeri %75 aşan ve 71,21 metreküp kullanan abone 756 lira yerine 1280 lira ödeyecek. 525 lira fazla ödemeyle karşılaşacak.
2: Ablam sıcakladığında bütün camları açıyor. Ben onu uyarıyorum hep, fatura kabarmasın diye.
0: Merkezi sistemle ısınan binalarda toplam tüketim daire sayısına bölünerek hane başına tüketim belirlenecek.
3: Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan fındıkta haksız rekabetin ve kayıt dışı faaliyetlerin tamamen ortadan kaldırılması için müfettiş görevlendirildi.
4: Ticaret Bakanlığı fındık piyasasında düğmeye bastı. Ordu ve Giresun borsa işlemlerinde sıkı denetim süreci başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki adil işleyişi korumak ve üretici haklarını güvence altına almak amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre fındık üretimi ve ticaretinin merkezi konumundaki Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişini görevlendirilen müfettişler mercek altına alacak. Fındık piyasasında oluşabilecek spekülatif hareketlerin ve usulsüzlüklerin önüne geçmeye hedefleyen bu adımla görevlendirilen müfettişler, illerdeki ticaret borsalarında tüm alım, satım ve fiyatlama mekanizmalarını detaylı bir şekilde araştıracak. Denetimlerin serbest piyasa koşullarında üreticinin mağdur edilmesini engellemek ve sektördeki güven ortamını yeniden tesis etmek amacıyla sıkılaştırılacağı vurgulandı.
3: İstanbul'da deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda 1642 konutun yapımı tamamlandı. Kura çekim törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Bakan Kurum ayrıca TOKİ'den konut sahibi olanlara indirim müjdesi de verdi.
0: İstanbul'da deprem riskine karşı dönüşüm hız kesmeden sürüyor.
5: İşte bugün de bu muazzam eserimize yenilerini ekliyoruz. Zeytinburnu, Merkez Efendi mahallemizde, Maltepe'de, yine Gazi Osman Paşa'da dönüştürdüğümüz yuvaların kurallarını çekiyoruz.
0: Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'da dönüşümü tamamlanan toplam 1642 konut için kura çekim töreni düzenlendi.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1642 bağımsız bölüm tamamlandı ve şu anda hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor.
7: Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz.
8: 25 senelik vardı hemen hemen.
6: Depreme dayanıklı değildi.
8: Değildi.
6: Kentsel dönüşüm olmasaydı...
9: Biraz korkumuz da var. Şu an bitti için bekliyorum, bir geçsin rahatlayayım.
0: İstanbul Zeytinburnu'ndaki törene Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kurum Türkiye'deki dönüşüm rakamlarını açıkladı.
5: Bugüne kadar Türkiye genelinde tam 2.761.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam. Her iki dönüşümden birini aziz İstanbul'umuzda tamamladık. Ve hala da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bu projeler çocuklarımızın güvenli evlerde büyümesi, annelerimizin, babalarımızın huzur içerisinde uyuması, buradaki esnafımızın bereketli bir mahallede çalışması demektir.
0: Hak sahipleri için kura heyecanı yaşandı.
5: Asiye Ram

0: Osmanlı ve hissedarları.
1: 2 numara A2 bira.
2: Eski binaların hepsi yenilendi. Sağlam binalar oldu. Yerimiz belli oldu. 3+1.
3: Öte yandan Bakan Murat Kurum'dan TOKİ'den konut sahibi olan vatandaşlara indirim müjdesi geldi.
0: Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
3: Borcunun %20'sini ödeyenlerse yine %25'lik indirimden faydalanacak.
0: Bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
4: Yemen'de Husilerle ordu güçleri arasında Babül Mendeb çevresindeki stratejik tepelerin kontrolü için şiddetli çatışmalar başladı. Sivil alanda ise giderek büyüyen bir insani kriz var. Yemen, Suudi Arabistan sınırında on binlerce insan dünyadan yardım bekliyor.
5: Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi destekli ordu güçleri arasındaki çatışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Taraflar Babül Mendeb Boğazı çevresindeki stratejik Kahbub tepelerinin kontrolüne kilitlendi. Yemen güçleri kıyı şeridini ele geçiren Husilerin ilerleyişini durdurmak için yüksek tepeleri tutmaya çalışıyor. Husilerin ağır kayıplar verdiği ifade ediliyor. Mekke'ye drone saldırısı düzenlendiği iddiasına ise ilk kez Husi lideri Abdülmelik El-Husi'den yanıt geldi. El-Husi yayınladığı video kaydında saldırının korkunç bir iftira olduğunu, Riyad yönetiminin ABD ve İsrail güdümüyle hareket ettiğini öne sürdü. Sahada çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken sivil alanlarda büyük insani kriz yaşanıyor. Yemen halkı can havliyle Suudi-Yemen sınırına kaçıyor. Mülteci kamplarına sığınan çaresiz kadınlar, anneler yardım çağrısında bulunuyor.
6: Oğlum savaşta öldü. Onu çok özlüyorum. Daha gencecik bir damat gönüldü. Allah şahidim olsun. Moka'dan El Arah'a kaçtık. El Arah'tan da buraya geldik. Bizi burada kumun içine yerleştirdiler. Çok acı çektik.
5: Yerinden edilen sivillerin sayısı 125 bini aştı. Halk uluslararası insani yardımların kendilerine ulaşmadığını, dünyaya seslerini duyurmaya çalıştıklarını söylüyor. ABD Başkanı Trump katıldığı bir televizyon programında Husilerle görüştüklerini açıkladı. Trump, onlar bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyor değerlendirmesini yaptı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında geniş çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda karar aşamasında olduğunu söyledi. Sürpriz bir açıklama daha yapan Trump, Polonya'ya askeri üs kuracağının sinyalini de verdi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden çatışmalarda kritik bir karar aşamasına geldiklerini söyledi. Amerikan basınında konuşan Trump, büyük çaplı saldırıları yeniden başlatabileceğini belirtti.
7: Önümde önemli bir karar var. Onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Her şey olabilir.
3: İran savaşının geleceğinin New York'ta şekillenmesi bekleniyor. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında 6 Körfez ülkesinin lideriyle bir araya gelerek diplomasi mi yoksa askeri harekat mı seçeneğini masaya yatıracak. Trump'ın açıklamaları İran'la sınırlı kalmadı. Göreve geldikten sonra sık sık Avrupa'daki askeri varlığını azaltma sinyali veren Trump, bu kez tam tersi yönde bir açıklama yaptı. Amerikan Başkanı yakında Polonya'da ABD üssü kurulacağını işaret etti.
7: Polonya'da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse üssün yeri çok yakında açıklanacak.
3: Trump'ın bu açıklamasına Varşova'dan jet cevap geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki kararı memnuniyetle karşıladı.
4: Ve şimdi sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Trump az önce Polonya'ya üs kurabiliriz diye açıklama yapmıştı. Bir başka açıklama daha yaptı ve dedi ki Grönland'ın kontrolü artık tamamen bize geçti. Aylardır bu konu üzerinde konuşuyordu. Her gittiği zirvede Grönland'ı almak istediğini belirtiyordu. Orayı biz değerlendirmeliyiz diyordu. Ve an itibariyle yapmış olduğu açıklamada Trump diyor ki ABD Grönland'da güvenlik ve tüm diğer ihtiyaçlar üzerinde bedelsiz kalıcı kontrol elde ediyor. Danimarka ile Grönland konusunda anlaştık diyor Trump. Hiçbir ABD rakibi yazılı ABD onayı olmadan Grönland'da üs, askeri varlık veya hassas yatırımlar yapamaz. Sona ermeyen bir sonsuz yaşam anlaşması olarak adlandırılıyor. ABD adada büyük bir askeri varlık inşa etmeye hemen başlayacak ve Trump bunu gerçekleşen bir rüya ve tarihi olarak da nitelendiriyor. Söylediğim gibi aylardır Trump her gittiği zirvede, her yaptığı açıklamada illaki Grönland'a değiniyordu. Grönland'ı almamız gerekiyor diyordu ve bu noktada Avrupa Birliği ülkeleriyle Danimarka'yla çok sert tartışmalar da yaşıyordu ve günün sonunda Trump'ın açıklamasına göre Danimarka'yla ABD anlaştı. Trump da bu anlaşmayı duyurdu, gerçekleşen bir rüya olarak duyurdu, tarihi bir anlaşma olarak nitelendirdi ve Grönland'ın kontrolünün tamamen Amerika'ya geçtiğini belirtti. Bir kez daha şunu söyleyelim, Trump diyor ki hiçbir ABD rakibi yazılı ABD onayı olmadan Grönland'da üs, askeri varlık veya hassas yatırımlar yapamaz. Sona ermeyen bir sonsuz yaşam anlaşması bu. ABD adada büyük bir askeri varlık inşa etmeye hemen başlayacak. Grönland'da güvenlik ve tüm diğer ihtiyaçlar üzerinde bedelsiz, bu da önemli, bedelsiz kalıcı kontrol bize geçti diyor Trump yapmış olduğu açıklamada. Her şeyi yapmada biz sonsuz hakka sahibiz artık diyor. Söylediğim gibi gerçekleşen bir rüya ve tarihi bir anlaşma olarak değerlendiriyor diyelim. Trump'ın aylardır rüyası olan Grönland konusunda sonunda, eğer açıklaması doğruysa, Danimarka'dan tabii açıklama bekleniyor, gerçekleşmişe benziyor diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'da da gövde gösterisi gibi bir yürüyüş yapıldı. Şubat'ta başlayan savaşın ardından düzenlenen en büyük mitingde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü.
3: ABD ve İsrail'le aylardır süren savaşın ardından İran sokakları en kitlesel gövde gösterisine sahne oldu. ABD'nin deniz ablukası ve ağır yaptırımları altında ezilen ülkenin başkenti Tahran'da yüz binlerce kişi İran için can feda adı verilen kampanya kapsamında askeri üniformalarıyla yürüyüş yaptı. Devrim muhafızları ve Besiç güçlerine destek için başlatılan seferberlikte 600 binden fazla kişinin kaybolduğu ve 1 milyonun üzerinde gönüllüye silahlı eğitim verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı mitingde uçak savarlar, ağır silahlar ve Hürmüz Boğazı'nda kullanılan insansız hava araçları sergilendi. Yeni Besiç komutanı Hüseyin Tayyip, eğitilecek gönüllülerin düşmanlar için bir kabus olacağını vurguladı. Hamlenin tam teşekküllü bir savunma hazırlığı olduğunu belirtti.
4: Ukrayna'daki savaşın geleceğine ilişkin Avrupa'da tartışmalar sürüyor. Fransız siyasetçi Le Pen'den Türkiye'nin diplomatik rolüne ilişkinde önemli bir açıklama geldi. Savaşın sona erdirilmesi için müzakere çağrısı yapan Le Pen, kurulacak barış masasında Türkiye'nin de yer alması gerektiğini söyledi.
5: Ukrayna savaşında yeni bir çıkış. Fransız siyasetçi Marine Le Pen barış masası için adres verdi ve o masada Türkiye'nin de olması gerektiğini söyledi. Le Pen savaşın artık sona ermesi gerektiğini belirtti. Kurulacak müzakere masasında Almanya, Polonya ve Türkiye'nin mutlaka yer alması çağrısında bulundu. Türkiye de masada olmalı dedi. Fransa'nın da tarihi rolünü üstlenmesi gerektiğini savunan Le Pen, Paris'in barış görüşmelerine öncülük edebileceğini söyledi. Ancak açıklamalar bununla sınırlı kalmadı. Le Pen'den dikkat çeken bir uyarı daha geldi. Ukrayna savaşının önünde iki tehlikeli senaryo olduğunu söyledi. İlk senaryo NATO'nun doğrudan savaşa girmesi. Le Pen'e göre bu durum dünyayı çok daha büyük bir felaketin eşiğine sürükleyebilir. İkinci senaryo ise savaşın yıllarca sürmesi. Fransız siyasetçi çatışmaların artık Birinci Dünya Savaşı'nın süresini bile geride bıraktığını savundu. Le Pen'in hedefinde eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da vardı. 2022'deki Kiev ziyaretini hatırlattı. Johnson'ın ve İngiltere'nin savaş politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Ukrayna savaşı sürerken Avrupa'da barış masası tartışmaları da giderek büyüyor.
4: Sky News Arabiya televizyonu Türkiye ve İsrail ordularını askeri kapasitesini canlı yayında kıyasladı. Yayında Türkiye'nin demokratik üstünlüğüne ve İHA teknolojisindeki süper güç konumuna dikkat çekti. Türk Deniz Kuvvetleri içinse ezici üstünlük vurgusu yapıldı.
8: Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi Sky News Arabiya kanalında Türkiye ve İsrail'in askeri güçleri başlık başlık karşılaştırıldı. İki ülkenin doğrudan kara sınırı bulunmadığına dikkat çekilen yayında olası bir çatışmanın hava ve deniz kuvvetleri üzerinden şekilleneceği belirtildi. Türkiye insan yoğunluğu, stratejik derinliği ve yerli savunma sanayisiyle büyük bir konvansiyonel güç olarak tanımlandı. 481 binden fazla aktif askeriyle Türk ordusunun devasa bir demografik üstünlüğe sahip olduğu vurgulandı. Bayraktar TB2, TB3 ve Kızıl Elma gibi projeler nedeniyle Türkiye'nin İHA alanında bir süper güç konumunda olduğu ifade edildi. Türk Deniz Kuvvetleri için ezici bir üstünlüğe ve abluka gücüne sahip nitelendirmesi yapıldı. 2200'den fazla tankı, Hisar, Siper ve Çelik Kubbe gibi yerli hava savunma projeleriyle Türkiye'nin bölgesel caydırıcılığını her geçen gün artırdığına dikkat çekildi.
4: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete girdi. İlk doğu-batı yönlü pist olma özelliği taşıyan yeni pistin işletme ruhsatına dahil edilmesiyle ruhsatlandırma süreci de tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da projenin detaylarını TGT Haber anlattı.
9: Dördüncü pist havalimanına öncelikle yeni bir kapasite katacak.
8: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yeni pistinin sağlayacağı avantajları anlattı. TGRT haber ekranlarından yapılacak yeni pistlerin müjdesini verdi.
9: Biz önümüzdeki süreçte kuzey-güney yönünde iki tane daha ana pist ve bir yedek pisti de inşallah bitirip açacağız.
8: İstanbul Havalimanı'nda pist sayısı 6'ya çıktı. İlk doğu batı yönündeki pist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni pistle ilgili detayları TGRT Haber'e anlattı.
9: Sadece kalkış için kullanacağımız bu pisti şu anda halihazırda bizim kuzey-güney yönünde pistlerimiz. Bütün operasyonları da böyle yapıyoruz. Bu pistimizi doğu batı yönünde inşa ettik.
8: Peki bu pist İstanbul Havalimanı'na ne kazandıracak?
9: Doğu yöne kalkacak olan uçakların taksi yolu noktasında bir avantajı olacak uygun terminalle beraber. Hem daha kısa taksi yolu, hem yakıt tasarrufu, hem zaman tasarrufunu inşallah bu şekilde bize sağlamış olacak.
8: İstanbul Havalimanı'nda her yıl yolcu sayısının arttığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu yeni terminal için de tarih verdi.
9: Geçen seneyi 84,5 milyonla kapatmıştık. Bu sene inşallah 87 milyonla

0: Ben genelde hani spor ayakkabıları tercih ediyorum. Evde kunduram da var ama çok kullanmıyorum.
1: Ayakkabı bir kıyafetin en önemli tamamlayıcısı. Farklı mecazi anlamlara gelse de ayakkabının hayatımızdaki yeri atasözlerine bile konu olmuş. Dost başa, düşman ayağa bakar sözü halk arasında ayakkabının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için kullanılmış.
2: Ayakkabı sadece ayağımızı korumuyor, tarzımızı da tamamlıyor. Öyle ki bazıların evinde ayakkabıya ayrılan yer neredeyse bir dolap kadar.
3: Evde 7 çift ayakkabım var. 2,5-3 ayda bir ayakkabı alıyorum. Çoğunlukla ben topuklu alıyorum. Spor pek almıyorum.
4: 3 ayda bir ayakkabı değiştirebilirim.
2: Peki neden?
4: Hem mevsimsel geçişler için hem de rahatlık için, o yüzden değiştiriyorum.
2: Kimi ayakkabıyı eskitmeden yenisini alıyor, kimi ise tek bir ayakkabıyı senelerce giyiyor.
3: Senede 3-4 kez ayakkabı alıyorum. Evde rahat tahmini 9-10 tane ayakkabım vardır.
2: Saydın mı?
3: Saymadım. Spor, babet ve sandalye tarzı ayakkabılar tercih ediyorum. Eğer mutlu bir andaysa diyorum baba ayakkabı almam lazım ya da anne ayakkabı almam lazım. Bir bakıyorlar, tamam diyorlar o zaman.
1: Eskiden klasik ayakkabılar daha çok tercih ediliyordu. Ancak son dönemde bu alışkanlık değişti. Şıklığın yanı sıra rahatlık da ön plana çıktı.
0: Abi ben spor ayakkabı tercih ediyorum. Kundura mı kaldı ya Allah aşkına? Yani böyle kundura giyen var mı abi? Ben spor ayakkabıcıyım. Yani.
1: Hem ayakkabı alışkanlıklarının değişmesi hem de hazır boyaların çıkması eskiden sandıkla sokaklarda gezen boyacıların büyük oranda ortadan kalkmasına yol açtı.
5: Zarar azalıyor tabii. Azalmaz olur mu? Kafayı kaşıyamıyorduk. Ama şu anda müşteri bekliyoruz. Burada 5 kişi çalışıyoruz.
2: Kimi boyayı evinde yapıyor, kimi boyayı ustasına yaptırıyor.
6: Eskiden ayakkabıcılara boyatıyordum, şimdi evde boyuyorum.
7: Fırsat buldukça gelip burada ayakkabımı boyatıyorum. Evde boyamıyorum ben, kendim boyayamıyorum.
8: Yani evde de boyuyoruz da boyacılardan daha çok memnun kalıyoruz.
9: İtalya'da 6 milyon euro değerinde kakao taşıyan Türk tırı silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından gasp edildi. Dehşet anları araç kamerasına bakın nasıl yansıdı.
10: Arabayı soyuyorlar.
1: İtalya'da Türk tırının gasp edildiği anlar kamerada.
10: Arabayı soyuyorlar.
1: Antalya merkezli bir lojistik firmasına aittir. İtalya'dan yüklediği 6 milyon euro değerindeki kakao ile yola çıktı. Bari kentindeki otoyolda seyir halindeyken arkasından yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı.
10: Arabayı soyuyorlar.
1: Kar maskeli 4 saldırgan Türk tırının önünü keserek kurşun sıkmaya başladı.
10: Arabayı soyuyorlar.
1: Gaspçılar takip edilmemek için jammer cihazıyla telefonların çevreyle iletişimini kesti. Durdurdukları tırın camlarını kıran saldırganlar Türk şoför SS'yi araçtan indirip acımasızca darp etti. Cüzdanını ve telefonunu aldıkları sürücüyü otoyolda bırakan saldırganlar tırı alarak kayıplara karıştı. İhbarın ardından İtalyan polisi ve Türk lojistik firması koordineli bir çalışma başlattı. Kısa süre sonra konumu tespit edilen tır terk edilmiş halde bulundu. Gaspçıların tırın dorsesindeki özel kilitleri açmayı başaramadıkları anlaşıldı. €6 milyonluk kakaoya ulaşamayan çete üyeleri kayıplara karışırken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
9: Ankara'da kontrolden çıkan beton mikseri dehşet saçtı. Önüne kattığı aracı hurdaya çeviren mikser yayaları kıl payı teğet geçti. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada mikser şoförünün uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edildi.
11: Orada resmen ecelini bekler gibi beklemiş.
1: Beton mikseri yokuşta inerken kontrolden çıktı. Yol kenarındaki araca çarpıp tam 21 metre sürükledi. Mikserin çarptığı araç sürücüsü Gökhan Kurt hayatını kaybetti.
11: Vuruyor 21 metre, arabayı kaza yerinden sürüklüyor.
1: O sırada yoldan geçen iki kişi kendini kenara atarak ölümden kıl payı kurtuldu.
11: Mikser şoförü yoldan çok aşırı hızlı bir şekilde gelip sol şeritten gelip sağ şeride hiç direksiyon kırmadan direkt benim abime kasti bir şekilde vuruyor.
1: Görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesinden. 12 Eylül'de yaşanan kazada mikserin sürüklediği araç demir yığınına döndü. Sürücü Gökhan Kurt hayatını kaybederken araçtaki 4 kişi yaralandı.

0: hayatını kaybeden sürücünün kardeşi mikser şoförünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu iddia etti.
1: Olay günü uyuşturucu kullanmadığından iddia ediyor ama 10 gün içerisinde uyuşturucu aldığını da beyan ediyor.
0: Beton mikserinin sürücüsü tutuklandı. İfadesinde 40 kilometre hızla gittiğini öne sürdü.
1: 40-50 kilometre hızla gidiyordum diye de beyan ediyor. Ya 40-50 kilometre hızla giden bir araba bu arabayı bu kadar çok sürükleyemez.
2: İstanbul Avcılar'daki yıkımda da faciadan dönüldü. Bina bir anda yerle bir oldu. Bebekle yoldan geçen aile saniyelerle kurtuldu.
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bebekli aile faciadan kıl payı kurtuldu.
3: Bir gürültü duyduk. Aniden bir deprem etkisi yarattı bizim binada da.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı yapılıyordu. Kepçe darbesiyle bina yerle bir oldu.
3: Dışarıya çıktığımızda baktığımızda buradaki bina yıkılmıştı.
0: Moloz yığınları yola savruldu. Ortalık toz duman içinde kaldı. Bina yıkılmadan önce bebeğiyle birlikte yoldan geçen aile saniyelerle ölümden döndü.
3: Bir tane bayanın bebek arabasını sürerken geçtikten bir dakika sonra binanın bir anda yıkıldığını gördük. Yola moloz parçaları gelmişti. Bizim işyerlerin önüne de doğru gelmiş.
0: Mobilya mağazası da zarar gördü. İşçiler yıkılan duvarı yeniden ördü.
2: İzmir'de 3 yaşındaki çocuk boğazına şeker kaçınca nefessiz kaldı. Panikleyen annenin yardımına mahalle muhtarı yetişti. Hemlik manevrası yaptı. Çocuğun hayatını kurtardı.
0: Yaşındaki çocuk boğazına kaçan şeker nedeniyle bir anda nefessiz kaldı. Panikleyen annenin yardımına muhtar yetişti.
4: Hemlik hareketiyle çok şükür çocuğumuzun boğazından şekeri çıkardık ve hayata tutunmasını sağladık.
0: İzmir Bornova'da yaşanan olayda muhtar Mehmet Can Polat çocuğun nefes alamadığını fark etti, hemen kucağına aldı. Hemlik manevrasıyla müdahale etti. Saniyeler süren müdahale sonuç verdi. Çocuğun boğazındaki şeker çıktı. 3 yaşındaki çocuk yeniden nefes aldı.
4: Yaklaşık bir 15 yıl öncesinde böyle bir eğitimim olmuştu. Biliyorsunuz bunu her bir vatandaşın bilmesi gerekiyor.
0: Kahraman muhtar, muhtarlıkta artık şeker bulundurmayacağını da açıkladı.
2: İstanbul Arnavutköy'de epilepsi hastası çocuk okul çıkışında kaçırıldı. 3 akran zorbası hasta çocuğu feci şekilde darp etti.
0: Yalvardı, yakardı, hastalığı olduğunu defalarca söyledi ama akran zorbaları epilepsi hastası çocuğu acımasızca dövdü.
5: Dur bayılıyorum onu.
6: Benim çocuğum epilepsi hastası. Bugün benim çocuğum, yarın bu başkasının çocuğu. Ben biraz önce bulunmasını istiyorum. Yani 2-3 gündür ben yatamıyorum.
0: İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana kaçırıldı. Epilepsi hastası çocuk dakikalarca darp edildi. Hem dövdüler hem de o anları cep telefonuyla kaydettiler.
7: Sen bu konu var ya, şu konu abi, dur abi.
8: Sen bu konu var ya, kırarım. Sen o konu var ya, kırarım ha.
0: Akran zorbalığına uğrayan çocuğun psikolojisi bozuldu.
6: Benim çocuğum gece hıçırarak korkuyor. Anne beni öldürecekler. Anne beni bıçaklayacaklar. Ben biraz önce bulunmasını istiyorum. Yani gerçekten şu anda çok kötü. Biz çocuklarımızı okula göndermemeyeceğiz. Ağlıyor. Anne ben okula gitmeyeceğim diyor.
0: Görüntüleri izleyen anne büyük üzüntü yaşadı. Çocuğunun sadece darp edilmediğini, harçlığının da gasp edildiğini belirtti.
6: Harçlık veriyorum. Harçlık elinde alıyorlar. Markete gidip çağırmazsan, bize bir şey getirmezsen seni öldürürüz, biçeriz.
0: Anne oğlunun yüzü ve vücudundaki darp izlerini fark edince şikayetçi oldu. 12, 14 ve 15 yaşındaki 3 akran zorbası gözaltına alındı.
6: Başka anneler yanmasın, başka çocuklar kaçınmasın.
7: Allah, eleme. Allah söyleyeyim, hastalığım var, vurmayayım vallahi bak.
2: Londra-Bangladeş seferini yapan yolcu uçağında iki erkek yolcu tekme tokat birbirini dövdü. Olay yolcular arasında da paniğe yol açtı.
0: Bangladeş uçağı Londra'ya giderken büyük bir aksiyona sahne oldu. Uçak seyir halindeyken iki yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerilim saniyeler içinde tırmandı ve taraflar birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. Koltukların arasında yaşanan tekme tokatlı kavga aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu yolcuları dehşete düşürdü.

0: kabin görevlileri ve yolcular duruma müdahale etti. Güçlükle araya giren ekipler öfkeli iki adamı birbirinden ayırarak sakinleştirdi. Uçağın güvenli bir şekilde rotasına devam ettiği açıklandı.
1: Malezya'da virajlı yolda seyreden bir otomobilin kamerasına korkunç bir motosiklet kazası yansıdı.
0: Virajlı yolda dehşet verici bir kaza. Malezya'da bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerde kırmızı bir otomobil dar ve virajlı bir yolda ilerliyor. Tam virajı alacağı sırada karşı yönden gelen bir motosiklet sürücüsü hızını ayarlayamayarak kontrolü kaybediyor. Motosikletli kendi şeridinden çıkıyor ve iki araç kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü metrelerce savruluyor. Motosiklet sürücüsünün yaralı olduğu hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.
1: Brezilya'da da polisten kaçan motosikletlinin sonu feci oldu. Yokuşa doğru hızla ilerlerken kaldırıma çarpan sürücü metrelerce havaya uçtu.
0: Brezilya'nın Pernambuco eyaleti film sahnelerini aratmayan feci bir kazaya sahne oldu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü dar ve yokuş aşağı sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Sokağın üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli yüksek hızla yol kenarındaki duvara ve demir kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü metrelerce havaya uçarak beton zemine çakıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan ekipler araçtan hızla inerek yerde yatan şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Amasya Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçakları Karadeniz'in batısında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
2: Karadeniz semalarında Türk F-16'ları görevdeydi. Amasya Merzifon'daki 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları Batı Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı kokpite giren pilotların hazırlık anlarından kalkışa kadar uzanan görüntüleri paylaştı. Savaşan Şahinler olarak bilinen F-16'lar görev kapsamında Karadeniz semalarında eğitim yaptı. Bakanlık açıklamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5. Anajet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de Karadeniz eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi ifadeleri kullanıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki güç gösterisi kameralara böyle yansıdı.
1: Trabzonspor Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı süren Osimhen kadroda yer almıyor. Bordo Mavililer ise yeni teknik direktör Thomas Reis'la ilk maçına çıkacak.
0: Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Galatasaray'a Trabzon deplasmanı öncesi Osimhen'den kötü haber geldi. Sakatlığı süren Nijeryalı golcü kadroda yer almıyor. Osimhen'in yanı sıra Lemina, Singo ve Kaan Ayhan da forma giyemeyecek. Trabzonspor'sa Thomas Reis yönetiminde ilk maçına çıkıyor. Alman teknik direktör Galatasaray'ı yenerek iyi başlangıç yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde Mısırlı yıldız Salah en önemli gol ayağı olacak. Galatasaray bu sezon 13 puan, Trabzonspor'sa 7 puan topladı. Geçen sezon Trabzon'da oynanan maçı Bordo Mavililer 2-1 kazanmıştı.
1: Türk sineması ve tiyatrosu dev bir çınarını daha kaybetti. Milyonların Aşk-ı Memnu'nun Arsen halası olarak bağrına bastığı usta sanatçı Gülsen Tuncer 81 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir Dördüncü evre beyin kanseriyle mücadele eden Tuncer, geriye unutulmaz karakterler ve eserler bıraktı.
3: Kısa zamanda çok büyük değişiklikler oldu hayatınızda. Evde durumlar nasıl?
4: Yanlış bir şey mi söyledim ağzımcığım?
5: Sizler de beni özlüyorsanız hepinizin gözlerinden öpüyorum, hepinizi kucaklıyorum. İyi günler, iyi yıllar, iyi yaşamlar diliyorum sevgilerim.
0: Bir cümlesiyle bile hayatı anlatıyordu. Sahnedeydi, beyaz perdedeydi, ekrandaydı.
3: Adnan Ziyagil'in evliliği, köşkün çalışanlarının dedikodu malzemesi mi yani? Varsayımlarla bir evliliğin temeline bomba döşenir mi?
0: Ama onu milyonlar Aşk Memnu'nun o dimdik duruşlu asil Arsen halası olarak tanıdı. 81 yaşındaki usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
3: Çok şanslıyız Adnan. Ne makul gelinimiz var.
0: Bir nesil onu Arsen Hala diye sevdi. Oysa ömrünü sanata adadı. Tiyatro, sinema, seslendirme. Sanatın neredeyse her alanında iz bıraktı.
4: Eğer hayata bugün güzle başlayan deseler müzik ve arkeoloji yapardım. Belki gelirsen bir daha.
6: Gelirsiniz.
4: Dur bakalım.
0: Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Kısa süre önce 4. evre beyin kanseri teşhisi konuldu. Tedavi gördü, direndi. Ama hastalığa yenik düştü.
4: Ülkemiz insanlarına ve bütün dünya insanlarına sağlık, esenlik ve en fazla da barış, bereket ve sağlık dileklerimi iletirim.
0: 1945'te Adana'da doğdu Gülsen Tuncer. Yıldız Kenter, Ayla Algan gibi usta isimlerin öğrencisi oldu. 1968'de tiyatro sahnesinde başlayan yolculuğu yıllar boyunca sinema ve televizyonla devam etti. Ödüller aldı, sayısız karaktere hayat verdi.
3: Kısa zamanda çok büyük değişiklikler oldu hayatınızda.
7: Evlilik konusunda acele ettiğimi düşünüyorsun.
3: Çok mutlu olduğunu görüyorum.
0: Geride unutulmayacak bir sanat mirası kaldı. Türk sanat dünyası dev bir çınarını kaybetti.
4: Bihter'in son kararları düşünmeden alınmış kararlar gibi geldi bana. Sen ne diyorsun?
1: Bizler de usta sanatçı Allah'tan rahmet sevenlerine ve sanat camiasına da başsağlığı diliyoruz. Bu haberle birlikte bültenimizi ve haftayı noktalıyoruz. Pazartesi gecesi tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de şiir için, sevgi için, sanat için yine birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Davut Genç ile birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirler seçtim. Önce Behçet Necatigil'in Nülüfer isimli şiirini paylaşacağız. Kim bilir nasıl duygularla yazdı bu güzelim dizeleri. Herkes kendisine göre algılayıp yorumlayabilir tabii. Hadi şimdi paylaşalım şiirimizi. Nülüfer. Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Necatigil'in yine aynı güzellikte bir başka şiirini bu kez birlikte tekrar tekrar sindirerek hissedelim istiyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca demiş şair, nedir kastettiği bilinmez. Kimi dizelerin sırrına ermek güçtür. Hani bir şarkıda bir satır vardır ya, bilmem ki bu garip gülümsemeden ben ne kastederim, sen ne anlarsın diye. Tıpkı öyle bazı şiirler. Şair ne demek ister, biz ne anlarız bilinmez. Her birimiz kendi yaşamımızdan, o an içinde olduğumuz koşullardan bir şeyler buluruz dizelerde. Tabii önemli olan kendimize uygun bir şeyler bulup o şiirden yaşama ilişkin bir takım mesajlar alabilmek, yaşama daha çok dört elle sarılacak güzel duygular yakalayabilmek o dizelerde. Böyle hissetmeye çalışalım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca, eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.''

ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca, alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum. Uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam solgun bir gül oluyor dokununca.

Kimi şiirler öylesine açık seçik anlatır ki duyguları sevgili dostlar, şairle birebir aynı şeyleri hisseder gibisinizdir. Gideceğini bildiğiniz bir sevdiğiniz için siz nasıl şimdiden üzülüp hayıflanırsanız, şair de aynı duyguları hissetmiştir ve dizelere döküvermiştir. İşte şimdi böyle bir şiir var sırada. Fatih Giray'ın Biliyorum isimli şiiri.

Biliyorum. Bir gün bu şehirden gideceksin. Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda elinde ufacık valizin, ne yapalım, hayat bu, yaşamak biraz böyle diyeceksin. İçinde hür maviliklerin özlemi, küçücük odanı, kitaplarını ve mahzun bırakıp göklerle baş başa beni, biliyorum, bir gün bu şehirden gideceksin.

Sizler de yaşamın bir yerlerinde birçok deneyim sonunda biraz küskün, biraz kırgın, biraz yorgun, son liman gibi hissetmişsinizdir kendinizi. Sığındığınız nice limanlarda ummadığınız fırtınalarla açık denizlere sürüklenip yaşamla ölüm arasında gidip gelerek en sonunda kendi dallarınıza tutunmuşsunuzdur belki. Kendi umutlarınız, kendi çalışmalarınız, kendi erdemleriniz, kendi inandığınız değerlerle ayakta kalabildiğinizi fark etmişsinizdir sonunda. İşte Özdemir Asaf ve Pay isimli şiiri de benzer duygular taşıyor gibi. Onu paylaşalım dostlar.

pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim, güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara, o zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden, beni o zaman görseydiniz, siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum. Görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

olduğumuz yüzünden katlanırız. Giden bir sevgiliye gitme, kal diyemeyiz kimi zaman. Oysa sevgiler söylenmezse ne anlamı kalır? Yüreklerde saklı kalan bir sevgi kimseye fazla bir şey ifade etmez. Öyleyse gitme demeye değiyorsa kişi, ona gitme kal diyebilmeliyiz. Tıpkı şair Arif Damar gibi, çok sevdiğim dizelerle bütün gitmek isteyenlere gönderiyorum bunu. Gitme kal diyoruz.

gitme kal. Nice nice acıları aklına getir. Bunca yoksulluğu aklına getir. Gözyaşlarını aklına getir. Gitme kal, var yok dinlemez bir çocuk isteğidir. Gitme, aklına getir. Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar, yağmurlar kesilince. Çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı. Dağların kuytusunda bir uslu çiçek dağıtır mavisini kendi kendine. Gitme, beraberlik içinde nasıl sevinirdik, aklına getir. Her şeyi, her şeyi aklına getir. Gece yarılarını aklına getir. Söylediklerini aklına getir. Sinsi yağmurlar yağıyordu. Soğuktu. Yaktığımız ateşi aklına getir. Nelerden geçiyorsun aklına getir. Gitme, dünyamızın her yerinde yorgun eller gülleri derleyince ellerin sevincini aklına getir. Güllerin sevincini aklına getir. Ne çok severdik seni, aklına getir.

Ve bir büyük şair daha dostlar, Attila İlhan. Onun birbirinden güzel şiirleri arasında dolaştım ve sizler için çok nefis bir şiirini seçtim. Ben sana mecburum. Attila İlhan bu nefis dizesiyle sevgiyi nasıl güzel de özetliyor. Adını mıh gibi akılda tutan, hiç unutamadığı bir sevgiliyi bizlere öylesine güzel hissettiriyor ki dizelerinde. Gözleri yüreğimizde gitgide büyüyen bir sevgiliye, sevginizi en güzel ifade edecek cümle de herhalde ben sana mecburum demek olabilir. Bizler de böyle hissederiz ama büyük şairler gibi kağıda dökmek her birimize nasip olmaz. Evet, ben sana mecburum diyeceğiz birazcık müzikten sonra.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Dostlar, bilirsiniz hece vezniyle yazılmış şiirleri çok seviyorum ve sık sık okuyorum sizlere. Ve bu kadar serbest şiirden sonra bir hece paylaşmadan geçemeyeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın o unutulmaz şiirini hepiniz hatırlarsınız. 35 yaş. Ömrün ortası gibi gelir ona 1945'lerde bu yaş. Oysa şimdi bir 10 yıl sonrası ancak orta yaş oldu, şükürler olsun. Ama öyle ya da böyle hayat sonsuz değil ve çok kısa. Bu yüzden bu şiiri dinlerken asla karamsar olmanızı değil, yaşantınızı en tadını çıkararak ve yararlı nasıl geçireceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hem geçmişten ders alarak, hem geleceği daha güzel olsun diye planlayarak, hem de bugünü en güzel ve yararlı geçirebilmek. Onun için keder yok, anlaştık mı? Şimdi 35 yaş diyeceğiz.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzü

Gönlünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Dostlar, birazcık da Ömer Hayyam şiirleri paylaşalım istiyorum. Bilirsiniz o hep rubailer yazar ama bir dörtlükle öylesine iner ki yüreklerimize, öylesine vurur ki bizi, ne olduğumuzu bilemeyiz bir anda. Fakat öyle de mesajlarla doludur. Her birimiz yaşamdan birçok iz buluruz onun dörtlüklerinde. Hadi şimdi güzel bir müzik arasında o dörtlüklerden olabildiğince paylaşalım.

Bir hayli biz olmadan bu dünya olacak. Bizden ne eser ne iz, o hala olacak. Dün bizsiz bir eksiği var mıydı onun? Bir gün yine bizsiz, o pekala olacak. Her sırrını varlığın gönül bilseydin, derdim ki ölünce sırrı kalmaz ötenin. Kendindeyken şimdi ne öğrendin ki, kendinden geçtiğin zaman öğrenesin.

Bir handı, inip konakladık bir müddet. Yalnız çile çektirdi felek, yalnız dert. Tek müşkülümüz çözülmeden gün doldu. Ayrıldık gönlümüzde bin bir hasret.

Ecel eser, umutlar savrulur gider. Sensiz bensiz kalır bağlar, bahçeler. Altın, gümüş, nen varsa harcamaya bak. Ölür gidersin, düşmanın gelir yer. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Hangi eller sana can verdi güzel? Ayı tüm gölgeledin gitti güzel. Gerçi bayramda güzeller giyinir. Alımın bayramı incitti güzel.

Gül çehresi üstünde bahar rüzgarı hoş, gül bahçesi hoş, sevgilinin saçları hoş. Geçmiş günü yad etmede hiçbir tat yok. Ömrün varı ancak şu an, ömrün varı hoş. Yeryüzünde gördüğün şu toprak zerreleri, gün gibi güzellerin ışıklı yüzleriydi. Elbisenin kolundan tozu saygı ile silk, o toz bir sevgilinin saçları, gözleriydi.

Bu testi benim gibi dertli bir aşıktı hey. Bir sevgili zülfüne gönlü dolaşıktı hey. Şu boynunda gördüğün kulpa dikkatlice bak. O bir koldur, bir güzel boyna sarmaşıktı hey.

Bir gönül kazanmak daha yüksektir dünyayı büsbütün mamur etmeden. 100.000 köle azad eylemektense bir azadı sana köle eylesen. Elden geldiği kadar hiç kimseyi incitme. Hiçbir gönlü öfkenin ateşiyle eritme. Devamlı bir rahata erişmek istiyorsan incin, fakat incitmek yoluna sakın gitme.

Sevdasını erce güden gönül, yakıp yandırır özünü pervanedir. Vay şuymuş da vay bu, ne olacak bahane? Aşk bu, atıl yan, gayrısı hikayedir.

Canımın içi, hoş gelip safalar getirdin. Geldin ya, ikircikliyim, bilmem ki sen misin? Bir gönülcük değil, çok otur Allah'ı seversen. Çok otur bileyim, geldin mi, gerçek mi, sen misin?

Okundu bitti, kapandı gençlik kitabı vay. Vay tartaze hayat baharında, kış başladı vay. Ha nasıl geçti, ne biçim, ne vakit bilmedim. Hani o cıvıl cıvıl kuş, hani gençlikti adı vay.

Sevgi bilmeyen kimse ömrü boşa eskitir. Sevgi bütün dünyaya ezelden bir vergidir. Ey sevgi aleminde hiç bilgisi olmayan, iyi bil ki dünyada hayat yalnız sevgidir.

Dostlar, bugün de Damla Damla Şiir'in sonuna geldik. Bu programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka Damla Damla Şiir'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağıyla yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: İmam-ı Şafii Hazretleri 2. Bölüm. Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150 miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204 miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam Şafii Hazretleri çok güzel ve açık konuşurdu. İzah ve ifade tarzı, münazara kudreti ve hafızası çok güçlüydü. Dersini hem takrir ve hem de münazara usulüyle verirdi. İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik ve İmam Muhammed Hazretlerinin talebesi olduğu için Hicaz ve Irak hukuk mesleklerini iyi öğrenmişti. Bunları birleştirerek ayrı bir içtihat yolu kurmuştur. Arap dili ve edebiyatına derin vukufu, fıkıhtaki görüşlerine de tesir etmiştir. Nitekim ayet ve hadislerin ifade tarzına bakıp kuvvetli bulduğu tarafa göre hüküm verirdi. Bu bakımdan kendisini Abdullah bin Abbas'a benzetirler. Yunanca bildiği söylenir. Tıp ilminde ve okçulukta da mahirdi. Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin oğlu Abdullah, babasının İmam Şafii Hazretlerine çok dua ettiğini görerek sebebini sorunca, oğlum, İmam-ı Şafii'nin insanlar arasındaki yeri gökteki güneş gibidir. O ruhların şifasıdır, demiştir. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam Hazretleri, nice alim ve faziletli kimselerle görüştüm. Şafii Hazretleri gibi alim ve fadıl bir kimse görmedim, demiştir. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, eline kalem kağıt alan herkesin İmam-ı Şafii'ye rahmetullahi aleyh şükran borcu vardır, demiştir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri şöyle demiştir. İmam-ı Şafii'nin rahmetullahi aleyh aklı, zamanındaki insanların yarısının akılları toplamından fazladır. Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyurdu ki, İmam Şafii'yi rahmetullahi aleyh çok severim. Çünkü evliyalıkta hangi makama baksam, onu herkesin önünde görüyorum. Zamanının en büyük alimi olan ve yüz binlerce hadis-i şerifi ezbere bilen İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri ondan ders almaya gelirdi. Çok kimse İmam-ı Ahmet Hazretlerine böyle büyük bir alim iken bu genç karşısında nasıl oturuyorsun dediklerinde bizim ezberlediklerimizin manalarını o biliyor. Eğer onu görmeseydim, ilmin kapısında kalacaktım. O dünyayı aydınlatan bir güneştir, ruhlara gıdadır, derdi. Bir kere de fıkıh kapısı kapanmıştı. Allahü Teala bu kapıyı kullarına İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh ile tekrar açtı, dedi. Bir kere de İslamiyete şimdi Şafii'den daha çok hizmet eden birini bilmiyorum, dedi. İmam-ı Ahmet Hazretleri yine buyurdu ki, Allahü Teala her yüzyılda bir alim yaratır. Benim dinimi herkese onun ile öğretir. Hadis-i şerifinde bildirilen alim İmam-ı Şafii Hazretleridir. Hadis-i şerifte Kureyş'i kötülemeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerif İmam-ı Şafii Hazretlerinin geleceğini bildirmiştir demişlerdir. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine

Onlar bu defa bir düşün bakalım dediler. O zat, ben herkese veresiye mal verir, adamlarıma fakir ve sıkıntıda olanlara mühlet vermelerini, zengine de müsamaha göstermelerini emrederdim dedi. Bunun üzerine Allahü Teala o kulumu affettim buyurur. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse, diğer bütün hasletleri toplasa da gerçek manada abid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Bir topluluk bir yerde oturur da Allahü Teala'dan cenneti istemeden ve kendilerini cehennemden korumasını dilemeden o meclisten ya da yerden kalkarlarsa melekler bu kişiler çok mühim olan iki şeyden gafil olup onları terk ettiler derler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa cehennemden kendinizi koruyunuz buyurdu. Hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz buyurdu. Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar bir namaz kılmak, iki Kur'an-ı Kerim okumak, üç Allahü Teala'yı çok zikretmek yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Zühd üç kısımdır. Birinci kısım, işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İkinci kısım, iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. Üçüncü kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi, ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan, dünya meşgalelerinden, işlerinden, ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp, her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman, büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman, onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Allahü Teala'dan korkmayan

olmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir kere ders verirken, ders esnasında 10 defa ayağa kalktı. Sebebini sorduklarında buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, soyundan gelen bir çocuk kapının önünde oynuyor. Kapının önüne gelip kendisini gördüğüm zaman ona hürmeten ayağa kalkıyorum. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, torunu ayakta dururken oturmak reva değildir. İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir gece rüyamda Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmekle şereflendim. Bana buyurdu ki, sen kimdensin? Cevap olarak, ben senin kabilendenim, dedim. Bana yaklaş, buyurdular. Yanına gittim. Mübarek ağzının suyunu dilime, ağzıma ve dudaklarıma sürüp, hadi, Allah-u Teâlâ sana bereket versin, buyurdular. İmam-ı Şafii Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatler de şöyle buyurdular. İlim öğrenmeye ehemmiyet vermeyen, kıymet vermeyen, küfre kadar gider. İslamiyet 2 temel üzerine kurulmuştur. Öğrenmek ve öğrendiğini öğretmektir. Öğretmek için en güzel yol, ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını dağıtmaktır. Aklı olan, İslamiyet'e uyar, Müslüman olur, insanlara hizmet eder. Nefsine, şeytana uyan, küfre kayar. İslamiyet'e uyan, cennete, nefsine uyan, cehenneme gider. Kimseye zulmetmeyin. Zalimin cezası daha dünyadayken verilir. Müslümanlar bir araya gelince, kalpten kalbe, suyun aktığı gibi feyz akar. Bileşik kaplar gibi. Hiç konuşmasalar da feyz alırlar. Feyz gelmenin alameti şu, feyz varsa, haramlara karşı istek azalır, nefret başlar. Feyz yoksa, dünyaya karşı muhabbet artar. İnsanın hayatı 3 safhadan ibarettir. Annesinin karnı, dünya hayatı, ahiret hayatı. İlk ikisi çok kısadır. Bir nefes gibidir. Ama ahiret hayatı sonsuzdur. Akıllı olan sonsuzu tercih eder. Ahmaklar ancak dünya ile meşgul olurlar. Sevgi itaattir. Yani seven sevdiğine itaat eder. Sevginin derecesi itaatteki sürat ile ölçülür. Ben ehl-i sünnet âlimlerini bu büyükleri seviyorum dediği halde itaat etmeyen yalancıdır. Bir vücutta bir hücre beyinle bağlantısını koparttığında kanserleştiği gibi bu büyüklerle irtibatı kesilen de iflah olmaz. Onların kıymetli eserlerini okumalı, irtibatı hiç kesmemelidir. Ölmeden önce ölmek nasıl olur? Dünyada inandığımız şeylerin ölünce aslını göreceğiz. Ölmeden önce ölmek, başımıza gelecek şeyi geldi bilmektir. Dünyada 2 çeşit iş vardır. 1- dünyaya yarayan işler, 2- ahirete yarayan işler. Dünyada, dünya için yapılan işlerin hepsi dünyadır. Namaz dahi olsa. Ahiret için yapılan işler, yani ahirete gönderilebilen işler, ahiret işidir. Her işimizi yaparken bakmalıyız. Biz bu işi niçin yapıyoruz? Allah rızası için yaptıklarımız, ahirette karşımıza ecir olarak çıkacak. İş, ahiret işidir. Bu yüzden mümin, çok iyi bir tüccar olmalı. Ahiretteki niçin sorusuna cevap aramalıyız. Niçin yemek yiyoruz? Niçin evleniyoruz? Niçin konuşuyoruz? Haramları zaten geçin. Allahü Teala'nın rızası için olmayan her iş dünyalıktır. Allahü Teala her şeyi bir gaye için yaratmış.

yaratılmıştır. Yaratılmamızın bir gayesi var yani. Tabiattaki canlı cansız her şey bir iş için yaratılmıştır. İnsanın da yaratılmasının bir gayesi var. İnsan da Allah demek için yaratılmıştır. Allahü Teala'yı tanımayan, onu Rab kabul etmeyen, devamlı emirlerini çiğneyen kimseler nimete nankörlük etmiş, küfranı nimet etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'de mealen nimetlerime şükrederseniz arttırırım. Şükretmez, nankörlük ederseniz elinizden alır, şiddetli azap yaparım buyuruluyor. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan, ne zaman ölürsen öl, zararda olmazsın. Dünyada insanı sevindiren bir şeyin peşinden, mutlaka onu rahatsız edecek bir şey gelir. Ey Ademoğlu! Her şey ölümden sonra belli olup ortaya çıkacak. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, bildiklerini yaşamayı terk ederler. İki şey vardır ki, onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur. Onlar şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'nın razı olup, sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi senin de beğenmemendir. Kim şu iki şey için teminat verebilirse, ben de onun için cenneti teminat verebilirim. Bunlardan birincisi, nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz. İkincisi de, Allahü Teala'nın uygun görüp, sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Alimde şu üç haslet, özellik bulunur. Bunlar, kendisinden yukarıdakine karşı gelmemek, aşağıdakini hor görmemek ve ilmine karşı dünyalık almamaktır. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi seviyorsan, dünyalık konusunda onunla münasebetlerini azalt. Rabbinin devamlı üzerine nimetler gönderdiğini görüp duruyorken, hala niçin ona isyan eder ve yasaklarından kaçınmazsın? Maddi hayatın devamı için, dünyadaki su ne kadar mühim ise, manevi hayat için de, La ilahe illallah kelime-i tevhidi o kadar, hatta daha fazla mühimdir. Bu kelimenin yüksek manasını ruhuna sindirebilen kimse diridir. Bu yüksek manayı ruhuna işleyemeyen kimse ise ölüdür. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en yükseği bu kelimedir. Bir kimse ölmüş olan bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helallik almış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimseyi gıybet etse ve gıybet edilen kimse de vefat etse, sonra gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı ve şerefi malından daha kıymetlidir. Hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı ayıplama. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder, Allahü Teala'nın takdirine razı olursa onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Kardeşim, Allahü Teala'yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil olan kimselerden uzak dur. Biz öyle insanlara yetiştik ki, onların ölüm korkusundan dolayı

aklı dağılmış gibi olurdu. Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever. Bir müminin tek gayesi vardır. Son nefeste imanla ölmek. Bu gayileden başka gayile edineni Allahü Teala hiçbir zaman gayileden kurtarmaz. Yağmur gibi üzerine yağar. Kıyamette herkes ağlayacaktır. Ancak Allah korkusundan ağlayan kimse kıyamette ağlamaz. Suyu görüyorsunuz. Suyu sevmeyen yoktur. Herkes kullanır ve sever. Müslüman, kâfir, hayvanlar dahi. Müslüman da su gibi olmalı. Herkes tarafından sevilen ve aranan. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Bir kimse de rızkını yemeden ölmez. Böyle bir gerçek var iken, rızktan şüphe etmek, endişe duymak boşunadır. Dünyada güvercin yuvası kadar mescit yapana, ahirette köşkler verilecek. Yolunu şaşırmış bir Müslümanı doğru yola çevirmek, 10 kâfirin imana gelmesinden daha sevaptır. Müşriklerin iman etmemesinin 2 sebebi vardır. Kibir ve inat. Kibir, insanı küfre kadar sürükleyen bir yoldur. Kibir, her cins iyiliğe manidir. Her şeyin bir alameti vardır. Doğmak, ölmenin alametidir. Vakit çok kıymetli. Allahü Teala bizleri kibir hastalığından muhafaza eylesin. Amin. Şunu iyi biliniz ki, lüzumsuz bir hiç olarak yaratılmadığınız gibi, yaptığınız işlerden de sorgusuz ve sorumsuz kalacak değilsiniz. Gelmiş ve gelecek bütün insanların toplanacağı bir mahşer ve orada adalet terazilerinin kurulacağı bir mahkeme vardır ki, onun tek hakimi azamet ve kibriya, büyüklük sahibi Yüce Allah'tır. Ahiret, yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, kişiyi kardeş, evlat ve iyalinden kaçıran, peygamberleri ve melekleri titreten korkunç bir gündür. Cenab-ı Hakk'ın celal ve azametiyle tecelli edeceği o günde kimde kuvvet ve tahammül kalır? Bununla beraber Allah'ın rahmetinden de ümit keserek hüsrana düşmeyiniz. Ey muhterem cemaat! Muhakkak biliniz ki, mahşer gününde emniyet ve korkusuzluk, bugünden o günü düşünüp, Allahü Teala'dan korkan, küfür ve günahlardan sakınan ve bu fani alemi beka, sonsuzluk alemi olan ahirete üstün tutmayarak, şehvani hislerinin esiri olmayanlar içindir. Bunun aksi harekette bulunanlar, muhakkak aldanır. Hayat ve ömür sermayesini, haksızlık ve yolsuzluk arkasında tüketen, eli boş ve nedamet, pişmanlık içinde kalır. Bugün siz, sizden öncekilerin yerini tutuyorsunuz. Fakat elbette, sizin de yerinizi tutacaklar gelecektir. Görüyorsunuz ki, gelenler durmuyor. Gidenler de geri dönmüyor. İster istemez gideceğimiz bu mahal, her şeye sahip olan Cenab-ı Hakk'ın huzurudur. Ahiret alemine gidenleri her gün uğurluyor ve götürdüğünüz kabirlerde, kara toprak altında, yataksız, yastıksız, tek ve tenha bırakıp dönüyorsunuz. Düşünün ki, ölümün acısını duyan o fanilerin hali ne kadar merhameti çeker ve ibrete değer. Onlar tanımadıkları bir aleme sefer etmişler ve sevdiklerinden ayrılmışlardır. Gelip geçici emanet bir hayatın gaflet uykusundan uyanmışlar ama iş işten geçmiştir. Telafi imkanı elden çıkmış, naz ve nimet içinde beslenirlerken yatak ve yastık

bastıkları kuru toprak olmuş, terk ettikleri dünya malından da istifadeleri kalmamıştır. Şimdi ise yaptıkları incir çekirdeği kadar da olsa bir hayrın imdadını bekliyorlar. Düşünmeye değer bu hallerden ibret almaz mısınız? Ey insanlar! İçinizi, kalplerinizi düzeltirseniz, zahiriniz, dışınız da iyi olur. Azalarınız, gözünüz, kulağınız, elleriniz, ayaklarınız hayır işler. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle meşgul olur. Ahiretiniz için salih ameller işleyiniz. Böylece hem ahiretiniz hem de dünyanızı korumuş olursunuz. Adem'den itibaren kendisine kadar bütün dedeleri ölüp gitmiş olan kimse de bir gün ölecektir. En güzel söz Allahü Teala'ya hamd etmek, elhamdülillah demek ve onu anmaktır. Kim cenneti seviyorsa cehennemden kaçar. Şimdi ecel gelmeden, ameller sona ermeden Allahü Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli. Af ve mağfirete kavuşmayı istemeliyiz. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. O zaman bütün gizli şeyler ortaya çıkarılır. Herkes kendi başının çaresine bakar. İnsanlar amelleriyle gelirler. Herkesin amellerine göre durumu ayrı ayrıdır. O gün dünyada Allahü Teala ve Resulünün emirlerine uyup yasaklarından uzak kalmış olanlara ne mutlu. Dünyada Allahü Teala'ya isyan ederek ahirete göçenlere o gün çok yazık. Onların o gün çok acınacak halleri vardır. Allahü Teala seni zenginliklerle imtihan ederse onda orta yolu tut. Onu Allahü Teala'nın rızasına uygun yerlere sarf et ve ondan fakirleri de faydalandır. Allahü Teala'nın emri olan zekatını ver. Sakın övünme, kendini beğenme, kendini başkalarından üstün görme. Ey insanlar, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'tan korkmak takva, her şeyin yerine geçer ve hiçbir şey onun yerine geçemez. Bizden önce helak olanlar hakkı engellemek ve zulüm yapmak yüzünden mahvoldular. Hak onlardan satın alınırdı ve zulümden korunmak için de fidye verilirdi. Müslümanlardan bir söz işittiğinde onu hayra yor. Sakın şerre yorma. Namaz seni yolun yarısına, oruç tam melikin, hükümdarın kapısına, sadaka ise huzuruna çıkarır. Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse, bu nimete mukabil, karşılık, verdiği sabır o nimetten daha efdaldir, kıymetlidir. Ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen ise, genişlik, ferahlık kazandıracaktır. Ey insanlar! Allah mahlukları yarattı ve onları uyuttu. Sonra onları uykularından uyandırıp diriltecek. Her biri ya cennete ya cehenneme sevk edilecek. Allah'a yemin ederim ki, biz eğer bu hakikati tasdik etmiş isek, buna uygun yaşamadığımız için ahmağız. Eğer bu gerçeği inkar ediyor isek, o takdirde hepimiz helakteyiz. Her yolculuğun kendine has bir azığı, hazırlığı vardır. Ahiret yolculuğu için de takvayı azık edinin. Allahü Teala'nın vereceği nimetleri görmüş gibi sevinin ve vereceği cezayı, azabı da görmüş gibi korkun. Tuğli emele kapılmayın. Zira tuğli emel, bitmeyen istek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalmak, kalbinizi katılaştırır
ve böylece düşmanınız olan şeytanın eline düşersiniz. Dünyaya aldanmış nice insanlar gördük. Huzur ve saadet ancak Allah'ın azabından emin olanlar içindir. Neşe ve sevinç de kıyametin zorluğunu atlatanlar içindir. Kıyamet günü zengin fakir herkesin ameli meydana çıkar ve hesap verirken öyle bir müşkilat ile karşılaşırsınız ki eğer yıldızlar bununla karşılaşsa kararıp dökülür, dağlar dayanmaz erirdi. Cennet ve cehennemden başka bir yer bulunmadığını ve bunlardan birine mutlaka gideceğinizi de biliyorsunuz. O halde ona göre hazırlanın. Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kişi yalanı ve doğru olsa bile şakayı terk etmedikçe, haklı bile olsa münakaşayı terk etmedikçe, kâmil bir imana ulaşamaz. İlim bir hocadan öğrenmekle, hilm, yumuşaklık ve sabırlı olmak, çalışmakla elde edilir. Kim hayır ve iyiliği ararsa, o iyilik ona verilir. Kim şerden, kötülükten sakınırsa, o kötülükten korunur. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır, insan olsaydı, çok kerim, cömert olurdu. Marifetin alameti, her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Kul, Allahü Teala'nın sevgisini tattığı zaman, Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o, başkalarının kusurlarını görmez olur. İmam-ı Şafii Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dense, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır, fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur, lakin zahit değildir. Mal, insanın silahı gibidir. Yani insan, canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın her gün sadaka vermesi lazımdır buyurunca, Eshab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, buna kimin gücü yetebilir diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müslüman kardeşinize selam vermeniz sadakadır. Hastasını ziyaret etmeniz sadakadır. Cenaze namazını kılmanız sadakadır. Yoldan ona eziyet veren şeyi kaldırmanız sadakadır. Meyyit, ölü, mezara konup, mezar başındakiler dağılırken, onların ayak seslerini işitir.
Allahü Teala nimetlerini

kulunun üzerinde görmeyi sever. Allahü Teala sizin suretlerinize, bedenlerinize bakmaz. Ancak o sizin kalplerinize bakar. Seha, cömertlik, kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim dünyada bu ağacın dallarına tutunursa, bu dal onu cennete götürür. Buhl, cimrilik de, kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim dünyada bu dallara tutunursa, bu dal onu cehenneme götürür. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Kendini iyi tanı. O zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez. İlmine ve ameline güvenerek, bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin, ilmi de, ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan, zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı, susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı, dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı, öğrendiğiyle amel etmek. Dördüncüsü de, öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır. Alimler bozulur, yani kötü işlere bulaşırsa, hastaları kim iyileştirecek? İlim, Allahü Teala'dan korkmak ve ona ibadet etmek için öğrenilir. İlim öğreten birini buldukça öğrenmeye devam ederiz. Haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Ana ve babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüphelilerde değil. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa kıyamet günü herkesin huzurunda bakın bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. Bu zamanda helal lokma yemek zorlaşmıştır. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa siz de onları rahatsız etmeyin. Bir din kardeşin seni ziyarete geldiği zaman ona yemek yer misin, karnını aç mı, bir şeyler getireyim mi diye sorulmaz. Hemen bir şeyler hazırlanıp getirilir, yemezse kaldırılır. Sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek seni kötüler. Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse, ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin menkıbelerini nakledelim. Kendisi anlatır.
çocukluk zamanında Mekke'de rüyamda Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Tam bir heybetle Mescid-i Haram'da insanlara imamlık yapıyorlardı. Namaz bitince yanlarına gidip bana da ilim öğretiniz dedim. Bunun üzerine kaftanının altından bir terazi çıkarıp bu senin içindir buyurup bana hediye ettiler. Bu rüyamı tabir ettirdim. Dediler ki sen ilimde imam olursun ve sünnet üzere olursun. Terazi ise hakikati Muhammediye'ye kavuşacağına alamettir. Bir gün rüyamda Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i gördüm. Parmağından yüzüğünü çıkardı, parmağıma taktı. Bu hareketi kendi ilminin ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilminin bana geçmesi alametiydi. İmam-ı Şafii Hazretleri 6 yaşındayken mektebe gitmeye başladı. Zahide bir annesi vardı. İnsanlara emanetlerini ona bırakırlardı. Bir gün iki kişi gelip bir bohça verdiler. Daha sonra biri gelip bohçayı istedi. Gelene bohçayı verdi. Biraz sonra diğeri gelip bohçayı istedi. Bohçanın arkadaşına verildiğini söyleyince, biz ikimiz beraber gelmeyince bohçayı vermeyin demiştik. Bohçayı niçin verdiniz dedi. Annesi üzüldü. O sırada İmam-ı Şafii geldi. Annesinin üzüntülü olduğunu görünce sebebini sordu. Annesi olanları anlattı. Bunun üzerine annesine, "Sen üzülme, ben şimdi bohçayı isteyenle konuşurum," dedi. Bohçayı isteyen şahsın yanına gelip dedi ki, "Sizin bohçanız olduğu yerde durmaktadır. Git arkadaşını getir." Adam aldığı cevap karşısında şaşırıp geri dönüp gitti. Bir daha da gelmedi. İmam-ı Şafii Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerindeki nasihatlerinde buyurdular ki: "Ey insan, senin bütün sermayen dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Allahü Teala sevdiği bir kuluna hiçbir zaman düşman olmaz. Düşmanını da hiçbir zaman dost edinmez. Ey kardeşim, her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Uçptan da kendini muhafaza et. Uçp, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Uçp bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek uçp olmaz. Sen dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse
senin dinine iman

canına zarar gelir diye nasıl titrer? Ne derecede titizlik gösterebilir? Aziz kardeşim, dinin senin etin ve kanın yerindedir. Kendin için ağla, kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan, başkası sana hiç acımaz. Senden dünya sevgisini giderip, ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup kalk. Dünya işine dalıp, ahireti unutanlarla düşüp kalkma. Çünkü onlar, senin dinini, itikadını ve kalbini bozarlar. Sen ölümü çok hatırla. Geçmiş günahlarından dolayı çok istiğfar et. Kalan ömrün için Allahü Teala'dan seni muhafaza etmesini iste. Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mümine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mümine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mümine hıyanet ederse Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mümin bir kardeşini Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman canını ve malını ondan esirgeme. Münakaşa ve mücadele de yapma. Haksızlık edip günaha girebilirsin. Her yerde sabırlı ol. Sabır hayra ve iyiliğe. Bunlar ise cennete götürür. Hiddet ve gadaptan, öfkeden de kendini muhafaza et. Bunlar insanı kötülüğe çeker. Kötülükler ise cehenneme götürür. Alimlerle münakaşa yapma, kıymetini düşürürsün. Alimlerin yanına gidip gelmek rahmettir. Alimlerle irtibatı kesmekten Allahü Teala razı olmaz. Alimler peygamberlerin varisleridir. Zühde, dünyaya rağbet etmemeye sarıl ki Allahü Teala sana çok şeyler ihsan etsin. Veraya, şüphelilerden sakınmaya yapış ki hesabın kolay olsun. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırakıp şüpheye düşürmeyen şeylere sarılırsan günaha düşmekten kurtulursun. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Allahü Teala'nın sevdiği kul olursun. Fasıkları sevme. Böyle yaparsan şeytanları kovmuş olursun. Dünyada kavuştuğun şeylerden dolayı sevinci ve gülmeyi azalt. Böylece Allahü Teala'nın nezdinde kıymetin olur. Ahiretin için çalış. Dünyan için Allahü Teala kâfi olur. İçini, kalbini güzelleştirirsen Allahü Teala da dışını güzelleştirir. Hataların, günahların için ağla. Refik-i âlâ ehlinden olursun. Allahü Teala'dan gafil olma. Çünkü Allahü Teala senden gafil değildir. Allahü Teala'nın senin üzerinde hakkı vardır. Onları yerine getirmen gerekir. Bu vazifelerden gafil olma. Kıyamet gününde onlardan hesaba çekileceksin. Vakar, ağırbaşlı ve itidal sahibi ol. Bir işin ahiretin için muvafık, uygun olduğunu görürsen ona yapış. Eğer ahiretin için muvafık değilse dur. Ona yapışanların ne yaptıklarını ve ondan nasıl kurtulduklarını gör. Acele etme. Allahü Teala'dan afiyet dile. Ahiretle alakalı bir işe yöneldiğin zaman senin ile onun arasına şeytan girmeden önce onu hemen yap. Geciktirme. İnsanların elindekine düşkün olma. Çünkü bu insanın dinine zarar verir. İnsanların

0: üzerindekine rağbet etme. Çünkü bu kalbi katılaştırır. Dünyaya düşkün olma. Dünyaya düşkün olmak, kıyamet günü insanın aybını ortaya çıkarır. İmam-ı Şafii Hazretleri, son nefeslerini vermek üzereyken, halini sordular. Dünyadan göçüyorum. Artık ondan ayrılıyorum. Ümit şerbetini içiyorum. Kerim olan Rabbime gidiyorum, buyurdu. Vefatı, İslam alemi için büyük bir kayıp oldu. Duyulduğu her yerde, derin üzüntü ve gözyaşlarıyla karşılandı. Kabri kazılırken, etrafa misk kokusu yayıldı. Orada bulunanlar bu kokunun tesirinde kalıp, kendilerinden geçtiler. Kahire'de, El-Mukattam dağının eteğinde, Karafe kabristanına defnedildi. Daha sonra kabri üzerine bir türbe yapılmıştır. Türbesi üzerinde bulunan şimdiki muhteşem kubbe, Eyyubi sultanlarından El-Melik El-Kamil tarafından 608 miladi 1211 yılında yapılmıştır. Selahaddin Eyyubi Hazretleri tarafından da türbesinin yanına büyük bir medrese inşa olunmuştur. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 karatlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz TGT FM'de buluştuk haftanın son çalışma gününde. Cuma'yı gördük çok şükür. Ne haftaydı ama. Trafik vardı, yağmur vardı, okullar açıldı, evde işler karıştı, tekrar düzeldi, rutin oluşturmaya çalışıyoruz. Kolay değil, okulların açıldığı hafta hakikaten böyle bir kendimizi silkelenmiş ve yeniden toparlanma aşamasına girmiş hissediyoruz. İyi ki hafta sonu var ve hafta sonu Türkiye genelinde biraz daha dışarıda vakit geçirebileceğimiz bir hafta sonu gibi görünüyor. Bakacağız detaylara, yol durumuna da bakacağız. Bugün ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. İnsülin direnci konuşacağız. Bizim için çok önemli. Çünkü pek çok metabolik hastalığın başlangıç noktası insülin direnci. Bunun dışında okula başlayan çocuklarla birlikte dün de konuşmuştuk. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda, mevsim hastalıklarında bir artış görünüyor. Peki biz okula giden çocuğumuzu acaba bu hastalıklardan nasıl koruyabiliriz? Aslında onu korumak, dün de konuştuğumuz gibi, sadece bireysel olarak kendimizi, çocuğumuzu ya da ailemizi korumak değil, toplum sağlığına da katkı vermek anlamına geliyor. Detayları ikinci bölümde paylaşacağız.

Bir takvim yaprağımıza da bakalım bakalım ne varmış, ne pişiririm bu akşam, bize bir öneride bulunuyor mu takvim yaprağımız? Bugün cuma, hafta sonuna yakınız, şöyle hafif bir şeylerle çok kendimizi yormadan hafta sonuna girsek ne güzel olur. Şehriye çorbası, güveç, çoban salatası ve kavun demiş takvim yaprağımız. Kavunun da gerçekten en lezzetli olduğu zamandayız, Eylül. Böyle biraz kışlık kavunlar da çıkmaya başladığında bir iki tanesini gidebildiği, dayanabildiği yere kadar saklamakta fayda var. Kavunun enteresan bir saklama biçimi var. Bir yüzeye değmemesi lazım kavunun saklanırken. O yüzden uzunca bir sap bırakıp o sapından tavana asmayı, kilerde, kiler odaları eskiden vardı. Şimdi de yine büyük evlerde böyle bir oda kiler gibi kalsın. Eşyalarımız, fazla eşyalarımız orada bulunsun. Ortada dağınık yapmasın. Yazlıklar, kışlıklar burada saklansın. İşte ne bileyim, evde bir ütü masası mutlaka var. Bir süpürge mutlaka var. Bunlar da burada biriksin, toplansın. Gerektiğinde ben oradan alayım diyenler, İşte burada bir kavun saklayabilirler. Çok da güzel kokar. Birkaç ne kadar istiyorsanız. Ama dediğim gibi, mümkün olduğunca bir yüzeye değmemesi lazım. Peki asamayacağımıza göre şimdi tavandan, etrafını bir şeyle sararak koruyabilirsiniz. Yere değdiği yüzey ilk çürümeye başlayan yüzey. Hele de bu bir betonsa, beton zeminse ya da taş zeminse, mesela ıslak banyo ya da mutfakta olduğu gibi ıslak zemin karoları varsa çürüme daha çabuk olacaktır. Bir tahta, bir kumaşla sarmak, altına biraz talaş koymak, gazete kağıtları koymak, hani onu bulamadık belki ama gazete kağıtlarını böyle buruşturup bir yüzey oluşturabiliriz. Yeter ki yere değen yüzeyi az olsun, orada bir basınç oluşmasın, böylece kavanoz daha uzun süre dayanacaktır.

Evet, üniversiteli öğrenciler artık derslere başlıyorlar ama YKS genel yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşmeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme sürecini başlattı. Üniversitelerde tıp, hukuk, mühendislik de dahil olmak üzere birçok bölümde kontenjan boşlukları var. Adaylar eğer herhangi bir yere tercih yapmadı iseler... Yani ben tercihimi yaptım ama buraya da tercih yapayım şansınız yok. Ya da yerleştim ama bir daha tercih yapayım şansınız yok. Eğer hiç tercih yapmadıysanız, mezuna kaldıysanız...

bir sonraki yıl biraz daha çalışıp şansımı yeniden denemek istiyorum diyorsanız, o zaman 110.054 kontenjan açıldı, haberiniz olsun.

Dün akşam Beşiktaş maçını izlemişsinizdir. 4-1 bitti maşallah diyelim takımımıza. Arkası da hep böyle gelsin. Hem Beşiktaş için hem Avrupa'da ter döken diğer takımlarımız için. Ülke puanımıza da katkısı oldu elbette. Ama Beşiktaşlı taraftarların gol sesleri, çığlıkları açık pencerelerden içeriye ulaştı. Onlar bağırdıkça biz de mutlu olduk. Hatta maçı izlemiyordum. Gol sesinden sonra böyle bir bakayım nedir dedim. Bir baktım 1-1. Ama ondan sonra iyi ki de açmışım. Keyifli güzel bir maç akşamı oldu. Teşekkür ederiz Beşiktaş'a. Futbol seyretmek istiyoruz futbol severler olarak. Ve tabii ki Avrupa'da takımlarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Döktükleri her damla terin karşılığını fazlasıyla almalarını diliyoruz.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Özellikle bugün çocukların sağlığından konuşacağız. Çünkü okulların açılmasına çok az kaldı. Okullar açılmadan okullar açıldı ama tam performansla başlamasına çok az kaldı. Pazartesi itibariyle artık anaokulları, birinci sınıflar, ilkokullar, liseler, üniversiteler. Pazartesi itibariyle üniversitelerin de büyük bir kısmı, hatta yüksek lisans ve doktora programları tam performans çalışmaya başlayacaklar. Öğrencileriyle bir araya gelecekler. Bu süreç toplu taşımayı, servisleri, okulları daha kalabalık hale getirecek ve pek çok bulaşıcı hastalık için de zemin oluşturacak. O yüzden dikkatli olalım. Hava soğuyor, kapalı yerlere geçiyoruz, daha az pencere açıyoruz, evi daha az havalandırıyoruz. Virüsler zaten bu havaları seviyor. Pek çok kişinin dokunduğu yerlere dokunmak zorunda kalıyoruz. Belki hava serinleyince ellerimizi de daha az yıkıyoruz. Bu sıklık da değişebilir. Dolayısıyla hastalıklara açık hale gelmemek için bilmemiz gerekenleri ikinci bölümde sizinle paylaşacağız. İkinci bölümdeki diğer konumuzsa insülin direnci olacak. İnsülin direnci bugün metabolik hastalık olarak tanımladığımız pek çok hastalığın, ki bunlardan biri de diyabet, başlangıç noktası. Dolayısıyla insülin direncini fark ettiğimiz ve teşhis alıp tedaviye geçtiğimizde aslında ortaya çıkabilecek potansiyel pek çok hastalığın tedavisi için de adım atmış oluyoruz. Bu hastalıkların en iyi tedavi yöntemi ortaya çıkmasını engellemek. Şey, neden bu kadar hijyenden bahsediyoruz? El yıkamaktan, temizlikten, aman hastaysanız dikkat edin, başkalarına bulaştırmayın diyoruz. Çünkü bu hastalık sizi etkilemeyebilir. Birkaç gün yatar kalkarsınız, işinize kaldığınız yerden devam eder, okulunuza gidersiniz. Ama kronik hastalığı olan birisi, yaşlı birisi, bir anne adayı, küçük bir bebek sizin kadar şanslı olmayabilir. Hastalığı bu kadar kolay atlatamayabilir, ilaç kullanamayabilir. Daha önceki ilaç dirençleri sebebiyle kullandığı ilaçtan fayda görmeyebilir. Dolayısıyla lütfen bunu bir toplum sağlığı sorumluluğu olarak kabul edelim. Hem kendi sağlığımızı koruyalım, hem de hastaysak başkalarını bulaştırmamak için azami dikkati gösterelim.

Şimdi hayatın bazı kırılma yaşları var, kabul edelim. Yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz demeyelim, yaş alıyoruz. Ne dersek diyelim, yaşlanıyoruz, yaş alıyoruz, ihtiyarlıyoruz. Ay eskisi gibi değilim, hiç de böyle kendimi iyi hissetmiyorum. Bütün bunlar, eskisi gibi hissetmiyorum, enerjik hissetmiyorum. Bütün bunlar aslında değişen yaşımızın sonucu. Peki ne yapacağız? Bazı kırılma yaşlarını önemseyeceğiz ki bunlardan bir tanesi artık o çok hareketli olduğumuz, kendimizi çok zinde hissettiğimiz 40'lı yaşların sonu. 50'ye doğru döndüğümüzde kadınlar için buna

kendimi iyi hissetmiyorum, yürümeyeyim. Sonra ay çok yürürsem şimdi bacaklarım ağrı, ara verdim. Bütün bu bahaneler aslında beynimizin bize ürettirdiği bahaneler. Gençken farkına bile varmadan attığımız adım sayısını yaş ilerlediğinde yakalamak için ekstra çaba göstermek zorunda kalıyoruz. Peki ne yapalım? O zaman kendimize rutinler oluşturalım. Bu rutinlerin bir kısmı kendimizi daha sağlıklı hissetmek için, bir kısmı var olan günlük akışımızı koruyabilmek için, bir kısmıysa her şeye rağmen kendimizi geliştirmek için olsun. Mesela dantel yapıyorsunuz, çocukluğunuzdan beri yapıyorsunuz, yaşınız ilerledi, yine yapmaya devam ediyorsunuz. Ama genç bir insanın örgü yapmasıyla, dantel yapması, kanaviçe işlemesi ile bir yaşlının işlemesi arasında bir fark var. Yaşlı bir insan en iyi yaptığını yapmaya devam eder ve onu yine hep en iyi şekilde yapar. Ama genç birisi değişikliklere, farklı deneyimlere açıktır. Yaşlı bir insanın yaptığı kanaviçe ile genç bir insanın yaptığı kanaviçe arasında dışarıdan baktığınızda bir fark göremeseniz de, bir modelle karşılaştığında ona adapte olması, onu yapması, onu sıfırdan alıp belki biraz değiştirerek, hani ona kişiselleştirme diyorlar ya şimdi, biraz kişiselleştirerek yapması beklendiğinde yaşlı bir insan buna daha zor uyum sağlar. İşte yaş almış insanın yapması gereken odur. Her zaman yaptığınız şey dışında aynı işle ilgili daha önce yapmadığınız bir şey yapmak. İşte madem ki örgüden bahsediyoruz, kanaviçe, dantel, her zaman yaptığınız model dışında bir kitapta, dergide, gittiğiniz bir arkadaşınızda gördüğünüz bir modeli çıkarmak. Önce bunu o modele bakmadan yapmaya çalışmak, aklınızda kaldığı kadarıyla, hafızanızı zorlayarak, oradan detaylar çağırarak, yapamadığınız bakarak, eğer hala yeni bir şeyler yapabiliyorsanız, merak edip araştırıyorsanız, var olan bilginizin üzerine yeni bir şeyler ekleyebiliyorsanız, aklınıza gelen bir şeyi sosyal medyada, Google'da, bir ansiklopedide, eski notlarınızda araştırmaya heves duyuyorsanız, bu çok önemli işte. O hevesi yaşımız ne olursa olsun kaybetmemek lazım. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir, hiçbir şey olmasa bakkala gidiyorsunuz. Her zaman gittiğiniz yoldan değil, başka bir yoldan gitmek, o yolu öğrenmek, o yoldaki değişikliklere bakmak. Bir, şimdi kentsel dönüşümdeyiz. Aa, burada bir ev vardı, yıkılmış, yerine yeni bir şey yapılıyor. Birkaç gün sonra geçtiğinizde başka bir sokakta başka bir değişikliği hatırlamak, fark etmek. Oradaki eski görüntüyü yeniden çağırmak ve o iki görüntüyü karşılaştırmak. İşte bu var ya, bize inanılmaz derecede zindelik katıyor. Zindelik sadece fiziksel olarak olmak olmaz. Zindelik aynı zamanda ruhen de kendimizi iyi hissetmekle olur.

İşte bu anlattıklarımız aslında uzmanların uzun yaşamla ilgili verdikleri sırların birincisi. Altına ne yazarsanız yazın, eğer hayata bağlıysanız, eğer her gün yeni bir şeyler yapmak istiyorsanız, öğrendiğiniz yeni bir şeyleri birilerine anlatıyorsanız ve bu yeni bir şeyi uygulayabilecek kadar cesursanız, o zaman hala zindesiniz demektir. Yaşınız, dış görüntünüz ne derse desin, hala beyninizi aktif olarak kullanıyorsunuz demektir. İşte buna bir de beynimizi yaşlandırmayan, onu zinde genç tutan yiyecekleri eklediğimizde, hareketli olduğumuzda, hareket beynin zinde kalmasının önemli faktörlerinden biri. Yürüyüş hızımız bile aslında beynimize kendimizle ilgili bir mesaj veriyor. Mesela şunu kendimize söylememek lazım: yaşlandım artık, eskisi gibi hızlı yürüyemiyorum. Hayır, yaşlandım artık cümlesini bir kenara bırakalım. Maşallah bana, yaşıma göre gayet iyi yürüyorum. Ya da maşallah bana, kendimi çok zinde hissediyorum. Yani o mesafeye ben de giderim ama 10 dakikada değil, 20 dakikada giderim. Üstelik de etrafa baka baka giderim. Yani aslında sürece odaklanmak, sonuca vardığınızda sürecin size ne kattığını unutmamak, onları hafızanızda tutmak, bunların hepsi çok kıymetli.

0: Efendim biz yavaş yavaş bu bölümün sonuna geliyoruz. İkinci bölümde sağlık konuşacağımızı söylemiştim. Bu sağlık başlıklarında özellikle bu son iki haftadır okulları çok konuşuyoruz. Okullar açılınca toplumun sirkülasyonu değişiyor. İş yapma şekli değişiyor doğal olarak. Biz de bunu önemsiyoruz. Eğer evinizde yaşlılar ve çocuklar bir arada yaşıyorsa çocukların sağlığını korumak aslında yaşlıların sağlığını korumak için de başlangıç adımı olabiliyor. İşte biz de bugün ikinci bölümde bunu konuşacağız. Aynı zamanda okul çocuğunun başarısını arttıracak bazı sağlık ipuçları vereceğiz. Nelere dikkat edelim ki çocuk okulda başarılı olsun? Bunları da elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. Türkiye Hastanesi'nden iki uzmanımız olacak. Diğer uzmanımızsa uzman diyetisyen Nesrin Eriş, onunla da insülin direnci konuşacağız. Pek çok kişinin kapısını çalmış durumda. Ya da bazı belirtileri görüp siz bende insülin direnci var diyorsunuz. Ama bazı hastalıklar adı konup maalesef tedavi aşamasına geçildiğinde çok dikkatli davranmadığımız hastalıklara dönüştü. Önemsiz sanki evet biraz böyle şekere karşı hassasiyetim var, görünce dayanamıyorum, insülin direncim var da benim, tamam var peki, ama bunu tedavi etmek için ne yapıyorsun, bir de ona bakmak lazım. Ben yavaş yavaş izninizi isteyelim bu saat için. İkinci saatte sağlık konusuyla ilgili sizi bekleyeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren ise sizi daha fazla yayına alacağımız yeni bir dönem başlayacak. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün insülin direnci konuşacağız. Aslında çok tartışılan, çok konuşulan ve hemen herkesin bu teşhisi kendisine koyduğu bir hastalıktan bahsedeceğiz. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nedir insülin direnci Nesrin?
1: Şimdi şöyle, evet dediğiniz gibi herkesin kendisine bu tanıyı koyuyor. Hı hı. Mesela ama o kadar kolay söylüyorlar ki. Mesela benim insülin direncim var. Hı. İnsülin. Ama
0: ne yapıyoruz
1: hani,
0: sonra?
1: Evet, yani benim zaten insülin direncim var. Hani bu karaciğer yağlanması için de geçerli. Benim karaciğer yağlanmam var. Ama hani ne yapacağız? Hani bir şeyler yapmamız lazım şeklinde. İnsülin direnci özellikle belirtilerinden bahsedeyim dilerseniz. Genellikle uzun açlıklarda el ayak titremesi, baş ağrısı, aşırı tatlı isteği, karbonhidrat isteği. Bu bazı kişilerde işte çikolata olabiliyor, bazı kişilerde tatlı olabiliyor, bazı kişilerde hamur işi, bazı kişilerde de meyve isteğinin çok fazla olması. Akşam 6'dan sonra tatlı, tuzlu, acı, ekşi, böyle yatana kadar sürekli besin tüketimi. Daha ileri aşamalarında gece yatıp uykudan uyanıp yemek yeme, sabah aç kalkma, öğünlerden sonra özellikle yüklü karbonhidrat içeriği yüklü öğünlerden sonra uyku hali, uzun açlıklarda yine konsantrasyon eksikliği, algı eksikliği ve aşırı sinir ciddi belirtiler arasında. Yani bunlardan 3 tanesi varsa zaten bir insülin direnci ile ilgili sorgulama yapmak lazımdır.
0: Peki o zaman ben biraz başa dönerek sorayım. İnsülin nedir ki biz direncini konuşuyoruz?
1: Şimdi insülin normal koşullar altında, şöyle anlatayım yani, kabaca kafada canlansın diye böyle anlatıyorum. Yani işte bir birim salındıysa, bir birim karbonhidrat aldıysak, bir birim insülin o karbonhidratı hücre içine sokup enerjiye çevirip harcaması lazım. Şimdi bu yine hani kafada canlansın diye böyle birim birim söylüyorum. Aslında bunun mekanizması çok daha tıbbi olarak anlatılabilir. Ama insülin direncinde bir birim karbonhidrat aldığında 3 birim insülin salınıyor. Ya da bir birim karbonhidrat aldığında salınan o bir birim insülin direnç olduğu için bu karbonhidratı hücre içine sokamıyor. Ya fazla salgılanıyor, ortamda fazla kalıyor, aldığı karbonhidratı kullanıyor, fazla kalan insülin kandaki şekeri çekiyor, bu sefer hipoglisemi oluşuyor. Hipoglisemi oluşunca kişi tekrar hani onu düzeltebilmek amacıyla tatlı krizine, karbonhidrat krizine giriyor. Böyle bir kısır döngü yumağıyla devam edip gidiyoruz. İnsülin direncini düzeltebilmemiz için bu işte salınımları kontrol altına almamız ve regüle etmemiz lazım. Bunu nasıl regüle

0: ile ediyoruz. Kalktığımız saatten yatana kadarki süreci kişinin kan sonucu, kan şekeri ve insülinine göre öğün saat aralığını hesaplayarak kompleks karbonhidratlarla bir düzen oluşturuyoruz. Günü ilmek ilmek dokuyoruz.
1: Yani aslında kişi kalktığı andan itibaren yatana kadar ne, az veya çok olmasına bağlı olarak
0: kandaki insülin değişiyor.
1: Ne yiyeceğine karar veriyoruz. Bu dışarıdan bakıldığında çok da günlük hayata uygun değilmiş gibi görünüyor ama bunu günlük hayatın içine yerleştiriyorsunuz.
0: Tabii. Yani yapamayacağı bir programı vermek, saatlerini ona göre ayarlamamak, bulamayacağı besinleri vermek gibi bir durum yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Hangi işi yapıyor? Aktivitesi ne durumda? Tercih ettiği besinler neler? Hiç yemediği besinler neler? Yöresel alışkanlıkları, evin düzeni, kaçta kahvaltı yapıyor? Akşam yemeğini kaçta yiyebiliyor? Kaça kadar oturuyor? Çalışma hayatı nasıl? Saatleri nasıl? Bütün bunlar kişinin tüm bilgileriyle elimizde oluyor. Zaten öncesinde biz bir doktor kontrolüyle kişide bunu tespit ediyoruz. Çünkü Türkiye Hastanesi'nde biz dahiliye ile diğer doktor arkadaşlarımızla işbirliği halindeyiz. Tahliller vesaireler oluyor. Doktor tanısını koyuyor. Gerekirse ilacını başlıyor. Biz de buradan alıyoruz hastayı. Beslenme düzenini oluşturuyoruz. Şimdi öğün saat aralığı hesaplanıyor, karbonhidrat miktarı ayarlanıyor vesaire. Bu süreç belli bir süre devam ediyor. Kişi eğer verilen programa tam anlamıyla, saatleriyle, miktarlarıyla uyduğu takdirde öğünler giderek yavaş yavaş artık gerek kalmıyor. Öğün saat aralığı 2 saatten 4 saate 5 saate çıkıyor. Zaten hayat boyu devam edeceği bir program değil. Ve amaç öğün saat aralığını normal bir birey haline getirmek. Normalde bizim öğün saat aralığımız 4 saat 5 saat.
1: Vücut bunu öğreniyor mu?
0: Yani öğrenmiyor. Salınımı düzenliyor.
1: Yani vücut tabii insülin direnci varsa bir yandan ilaçlarla bir yandan beslenmeyle bu normale dönebiliyor mu bu salınım?
0: Dönüyor. Doğru diyet programıyla, kişinin uyumuyla, işbirliğiyle bu durum regüle oluyor ve tekrar normal beslenme şekline dönüyor. Hayat boyu biz işte karbonhidrat sayımını kalktığımız saatten öğün aralarını bilmem neleri falan istemiyoruz. Yani biz 3 öğün ye tamam.
1: Ne kadar sürüyor aşağı yukarı?
0: Kişiler vallahi bu kişinin uyumuna bağlı. Benim tecrübelerimden bunu 3 haftada çok iyi bir noktaya getiren ve artık öğün saat aralığını açmaya başladığımız kişiler var. Ama 3 ayın sonunda hala daha hadi olan da var. Yani bu kişinin bu işi hedef olarak koyup o hedefte yolda yürümesiyle alakalı.
1: Biz yukarıda saydığınız belirtilerin azalmasını bekliyoruz.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Mesela, yok olmasını bekliyoruz.
1: Tamamen.
0: Yok olacak. Yani bu belirtiler mesela işte aç kaldığında aşırı derecede tatlı yeme isteği, miktarı ayarlayamadan yeme isteği azalması değil, yok olmasını bekliyoruz. Mesela tamam, çok kan şekerimiz düştüğünde herkesin belli bir şeyi var. Yani bir parça bir şey, ay tamam falan. Ama insülin direncinde bu öyle değildir. Onu da yer, onu da yer, daha çok yer, daha çok yer. Artık
1: yiyemez hale gelir.
0: Tabii. Yani bu onun olmaması gerekiyor.
1: Ama bu şöyle bir şey değil mi? Yani bir yandan da çok hızlı bir şekilde şekeriniz yükseliyor. Vücut açısından bakalım. Yani siz o kan şekerini belli bir seviyeye gelip de tamam artık ben yemeyeceğim diyene kadar aslında inanılmaz derecede çok tatlıymış oluyorsunuz.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Zaten bu kan şekeri düştüğü için besin tüketimine başladığından dolayı normalde bizim en önemli davranış değişikliği önerimiz yavaş yemektir. Mideden beyine doydum sinyali 15-20 dakikada gelir. Bu sinyalin gelmesine de izin olmuyor. Çünkü kişinin şekeri düştüğü için yani 15 dakikada o zaten ciddi tüketim yapıyor ve ondan sonra zaten o tüketimle mekanizma başladığı için doyma duygusu ortadan kalkıyor. Yani sen insülin direnci olan bir birey, kan şekeri düşmüş, yerlerde yavaş ediyorsun. Olmaz.
1: Kontrol edebilir bir şey.
0: O gözü dönüyor. Yani hani açken sen değilsin bir reklam vardı ya.
1: Evet.
0: Onun gibi yani sinirli, agresif, algıda bozukluk vesaire, yemek yer pamuk.
1: Onu yediği andan itibaren de bu defa o hızlı şeker yükselmesi

0: Yine biraz önce belirtilerde saydığınız o neredeyse baygınlık derecesine varan uyku haline getiriyor.
1: Tabii tabii. Uyku hali, yemek sonrasında. Tabii sosyal hayatı da etkiliyor bu. Gerçekten ciddi anlamda etkiliyor. İlerliyor. İlerlediği zaman...
0: Kontrol edilmezse ne oluyor insanın direnci? Yani, neye dönüyor?
1: Kontrol edilmezse zaten hani metabolik sendroma eşlik eden belirtiler artıyor. İşte polikistik overi tetikliyor. Mantar enfeksiyonlarını tetikliyor. Kan yağlarını tetikliyor. Karaciğer enzimlerini tetikliyor. Böyle ilerliyor. Kilo artışına neden oluyor. Kilo artışının zaten kendi başına... bir takım komplikasyonları var. Travmatik bir şeyler, bir üzücü bir şey vesaire yaşadığında diyabete doğru adım adım gidiyorsun. İlla diyabet olur demiyoruz. Ama hani aday adayı olarak yolda bayrak elimizde yürümüş oluyoruz.
0: Ve insülin direnci olan herkes diyabete dönmez ama her diyabetlinin arkasında doğuştan değilse eğer bir insülin direnci var mı?
1: Hikayesi var tabii. Hepsinde.
0: Demek ki aslında bu anlamda diyabet de önlenebilir hastalıklardan biri olarak görülüyor.
1: Yani eğer burada kilo kontrolünü, doğru yaşam prensiplerini, beslenmedeki besin seçimlerinin doğru miktarlarının ayarlanması, bunların hepsi diğer sağlık problemlerinin önüne geçen koruyucu sağlık hizmeti. Yani koruyucu önden yaptığımız bu bütün her şey fevkalade bir genetik. Olumsuz bir genetik veya çok büyük bir travmatik bir şey olmadığı sürece tabii ki bir problem olmayacak. Yani sonuçta kendimize bakmamız gerekiyor. Evet.
0: Peki yine insülin direncine dönmek istiyorum. Beslenmede nerelerde hata yapıyoruz ki bu bizi insülin direncine götürüyor? Çünkü hani biraz önce söylediğiniz o yemek sonra daha çok yemek, kontrolsüz yemek. Aslında bunun bir öncesi olmalı. Yani biz bir yerlerde bir hata yapıyoruz ki pankreasımızı bu hale çeviriyor.
1: Ya mesela benim gördüğüm ilk etapta zaten böyle mesela 3 kilo fazlası var. Saçma sapan bir diyet vereyim, aman tatile gideceğim. 3 kiloyu hızlı kilo vermek için düşük kalori. Ondan sonra zayıflama ilaçlarının kullanılması gereksiz yere, doktor kontrolü olmadan. Ondan sonra işte spritamin tarzı, redüktil bilmem ne vesaire, bunlar öncesinde hikayeler var. Ondan sonra bu özellikle işte düşük kalorili diyet uygulamak aslında ideal kilo sınırlarının içerisinde. Hani sağlıklı beslenmeyeyim adı altında değil de ben bir an önce
0: bir elbiseye gireyim,
1: 3 kilo vereyim, 5 kilo vereyim. Ondan sonra tatile gitmeden önce yapılan yanlış diyetler. Tatile gider gitmez tabii ki doğal olarak miktarı kıtlıktaki bir metabolizma gittiğinde
0: bir
1: alıyor.
0: Tatil psikolojisi.
1: Hızlı kilo alışverişleri, stresli bir yaşam şekli, travmatik durumlar.
0: Ya da mesela börek atıyorum, tamam, çok meyve. Bunları tamamen alkolik
1: yok, bozulduktan sonra. Bozulduktan sonra yani.
0: Ben bugün bir şey gördüm. İşe geliyorum sabah. Önde bir kız yürüyor. Eline bir poğaça almış. Hızlı hızlı bir yere yetişmeye çalışıyor. Var 3-5 kilo fazlası. Yani çok çok belli yani artık sınırında.
1: Evet.
0: Mesela şimdi sabah o poğaçayla güne başlaması, o
1: evet,
0: karbonhidratla
1: mesela. Bu seçim
0: mesela
1: yapılabilir. Bu zamanım yok işte bilmem ne değil. Yani evde kendisine güzel bir sandviç yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Birazcık ihmal, acele hayat, ondan sonra bir yerlere yetişmek, ondan sonra sorumluluğunu almamak. Bu çok önemli.
0: Aslında insülin direncine mi yetişiyoruz?
1: Bir şekilde öyle oluyor. Yani bazen ben hep şunu söylüyorum programa katılan kişilerde, bahaneler. İşte benim şu işim var, şöyle gidiyorum da, ama şu oldu da, ama bu oldu da, ama, fakat, çünkü ile başlayan tüm cümleler hikayedir. Sorumluluğu almak. Yani burada bir sağlıklı beslenme programı uygulamak bir zorunluluk değildir. Bu bir sorumluluktur. Yani biz sağlıklı beslenelim, zorunlusun düşüncesiyle yola çıktığımızda
0: netice geliyor.
1: Tabii, ama bu bir sorumluluk. Bu bizim kendimize karşı olan sorumluluğumuz. Kendi bedenimize, kendi ruhumuza, bilincimize karşı sorumluluğumuz ve dolayısıyla fayda akıl faydayla çalışır. Önceki fayda bir şey yapıyorsak kendimizedir, sonraki toplumadır, etrafımızdakine ve toplumadır. Biz kendimize bu şekilde faydalı olursak sorumluluğumuz